0: bugün 7. kez toplanacak komisyon, sendika temsilcilerini dinleyecek. Sendika temsilcileri, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme, genel kurul gündeminde teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları genel merkeze iletecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıbanbaşı olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Bayraktar TB3 testlerini başarıyla sürdürüyor. Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, lazer güdümlü füze Cirit'le hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan gelişmeyi yüksek vuruş hassasiyetli yerli ve özgün mühimmatlarımızla milli SİHA'larımıza güç katmaya devam ediyoruz notuyla duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından tam isabet vurgusuyla paylaştı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi Bolat. Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlerde 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ayrı Dünyalar 8. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çaka. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim.

0: Fatih Ahmet Uz. Dadı Suna Pek Uysal. Orhan Ersan Uysal. Sekreter Ayşın Sert.
1: Hastanede yatan Kemal'in yanına gelen adam, eğer 24 saat içinde kendilerine olan borcunu ödemezse karısının hayatının tehlikeye gireceğini söyler. Bunun üzerine Fatih'i arayan Kemal kendisinden bu borcu ödemesini ister. Serap ise Kemal'in kendisine boşanma davası açtığını öğrenir. Hiç istemediği halde bunu kabul eder. Leyla Hanım ise artık gerçeklerle yüz yüze gelmeye başlar.
2: Fatih, hoş geldin yavrum.
3: Hoş bulduk dede.
2: Ah, gel, gel, gel sana bir sarılayım şöyle. Ah yavrum, yavrum, çok özledim seni.
3: Ben de özledim dede.
2: Serap nasıl? Bugün konuştuk onunla. Sesi iyi geliyordu. Söyle bana bakayım, sahi iyi mi?
3: Hı, merak etme dede, çok iyi. Sana selamı var.
2: Sağ olsun, sağ olsun.
3: Annem içeride mi?
2: İçeride ya, sorma, suratı gene bir karış asık. Burnundan soluyor.
3: Beni arayıp hemen gelmemi söyledi. Bakalım derdi neymiş.
2: Aman yavrum, ters bir şey söylerse sakın üstüne üstüne gidip iyice sinirlendirme onu.
3: Yok, merak etme dedi. Bir şey olmaz. Merhaba Leyla anne.
4: Nihayet gelebildin.
3: İşte ancak gelebildim. Ne oldu? Sesin bayağı telaşlıydı.
4: Şu kağıdı okumanı istiyorum.
3: Nedir o?
4: Okuyunca anlarsın.
3: Ver bakayım. Bankadan gelmiş.
4: Onu ben de biliyorum. Sana bunun anlamını soruyorum. Ben mi yanlış anladım yoksa okuduklarım doğru mu?
3: Tıpkı düşündüğüm gibi.
4: Bir hafta içinde şirketi ve evi boşaltmamızı istiyorlar. Bunun anlamı nedir? Bir yanlışlık olmalı.
3: Yok yok, sanmıyorum.
4: Ne demek sanmıyorum? Bana bir açıklama yapmanı istiyorum Fatih. Ben hukuki işlerden hiç anlamam. Bu haciz kararı neden alınmış olabilir? Bizim bankaya hiç borcumuz yok ki. Dahası hiçbir Allah'ın kuluna borcumuz yok. Bir hata olmalı bu, bir hata. Bunu da ancak sen düzeltebilirsin.
3: Benim yapabileceğim bir şey yok. Karar kesinleşmiş.
4: Ne demek kesinleşmiş? Bunu kabul etmiyorum. İtiraz edeceğim, karşı dava açacağım. Hatta hakaret davası açacağım. Bizim gibi soylu bir aileye gönderilecek bir ihtarname değil bu.
3: Leyla anne, yazılanlar tamamıyla doğru.
4: Ne demek doğru? Sen ne söylemeye çalışıyorsun?
3: Bak şöyle otur da seninle konuşalım.
4: Hayır hayır, konuşulacak bir şey yok. Sana büyük bir hata yapılmış olmalı diyorum. Adımıza leke sürmek isteyen biri yapmış olmalı bunu. Oh, aman Allah'ım, ya biri duyarsa.
3: Anne, beni dinler misin lütfen? Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi.
4: Ne gerçeği? Neler söylüyorsun sen?
3: Bak, anlatacaklarım seni üzebilir.
4: Fatih, ne geveliyorsun ağzında? Beni üzecek ne var ki ortada?
3: Beni iyi dinle anne. Uzun zamandır Kemal'in işleri

0: İşte böyle. Şimdi her şeyi öğren.
1: Kemal böyle şeyler yapmaz. Yalan söylüyorsun.
0: Neden yalan söyleyeyim? Bundan ne çıkarım olabilir ki?
1: Şirketin başına geçemediğin için bunları sen ayarladın. Kemal'imi de adım adım uçuruma gönderip onu küçük düşürmeye çalıştın. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Bunlar senin oyunun. Şimdi anlıyorum. Onu dövdürten de sensin. Tabii ya, oğlumu yok etmeye çalışıyorsun. Benim oğlumu. Dünyadaki biricik varlığımı.
0: Yeter artık. Sana gerçeği söylemeye çalışıyorum. Neden bir kez olsun bana inanmıyorsun?
1: Sen bir yılansın. Yıllardır bizi içten içe kemirdin. Şimdi de zehrini kusuyorsun. Sana neden inanayım ha? Oğlumu elimden almaya çalıştın. Onu yok etmek istedin.
0: Anne.
1: Bunu senin yanına bırakmayacağım Fatih. Bunların acısını senden çıkaracağım.
0: Bak, pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Biraz mantıklı ol. Anlattığım her şey doğru diyorum
1: asla,
0: sana.
1: Asla, asla doğru olamaz. Derhal burayı terk et. Seni görmek istemiyorum.
0: Anne, beni dinle.
1: Defol buradan. Defol diyorum. Sen bu eve layık değilsin. Asla da olmadın.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Burası benim evim.
1: Seni dinlemek istemiyorum.
0: Dinlemek zorundasın.
1: Bırak kolumu. Canımı acıtıyorsun.
0: Dinle o halde, dinle. Bak, yıllardır şirketin kapısından adımımı atmadım. Eğer bunu isteseydim hakkımı Kemal'e devretmezdim. Baba yadigarı şirkette bu duruma düşmezdi. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Benim içim yanmıyor mu ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne sen ne de Kemal umurumda bile değilsiniz artık. Ama bu evi, bu şirketi bir hiç uğruna kaybetmek ağrıma gidiyor. Allah kahretsin. Buna dayanamıyorum. Dayanamıyorum.
1: Yeter artık. Bir kelime daha duymak istemiyorum.
0: İşine gelmiyor değil mi? Gerçeklerden kaçıyorsun. Suçu masum insanların üstüne atmak çok...

0: artık gözlerini. Bak, sona geldiğinin farkında değil misin? Her şey bitti.
1: Bu işin peşini bırakmayacağım Fatih. İnan bana, bu yalanlarının acısını senden tek tek çıkaracağım.
0: Elinden geleni ardına koyma o halde. Ama pişman olacaksın.
2: Fatih! Fatih yavrum, neler oldu?
0: Seni daha sonra ararım dedi.
1: Pişman olacak mısın? Görürsün sen. Görürsün. Kimin pişman olacağını göstereceğim sana. Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz yokmuş. Allah'ım, başım, başım. Dadı, dadı çabuk gel.
2: Geliyorum efendim, buradayım. Buyurun, buyurun hanımefendi. Ne oldu, neniz var?
1: Çabuk tansiyon hapımı getir dadı.
2: Hemen getiriyorum. Zaten burada olması gerekiyordu. İşte burada. Buyurun efendim, buyurun.
1: Ver dadı, ver, ver.
2: Ben bir doktor çağırayım mı?
1: Yok, gerek yok. Uzanınca geçer. Bir torbaya buz koyar mısın dadı? Başıma koysam iyi olacak.
2: Tabii ama gene de bir doktor çağırsak.
1: Gerek yok dedim ya. Sen söylediğimi yap yeter.
2: Peki, peki efendim.

0: Sen hala yatmadın mı Serap?
1: Fatih sen miydin? Hı hı. Seni bekliyordum.
0: Vakit çok geç oldu. Keşke yatsaydın.
1: Bu saate kadar gelmeyince merak ettim tabii.
0: Haklısın. Biraz dolaştım.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Hı hı.
1: Lütfen anlat. Neler oldu?
0: Bir şey olmadı.
1: İstersen ben tahmin edeyim. Annemle tartıştınız değil mi?
0: Evet.
1: Tabii benim yüzümden.
0: Aslında hem evet hem de hayır. Yani bu akşamüstü bütün gerçeği öğrenmiş. Tabii hacizle ilgili olan kısmını. Bu yüzden beni çağırmış. Çünkü bir hata olduğunu düşünüyor. Ben de ona bütün gerçeği anlatınca kızılca kıyamet koptu. Ona göre bütün bunları ben ayarlamışım. Beni suçlarken senin için de bazı şeyler söyledi. Öyle ağır hakaretler etti ki orada daha fazla kalamazdım. Doğrusu o sinirle eve gelmeyi istemedim. Bu yüzden de arabayla biraz dolaştım.
1: Şimdi iyi misin?
0: Hı, merak etme, iyiyim.
1: Çay içmek ister misin?
0: Bu saatte mi? Bence yatsan iyi olur. Hadi bakın, iyi geceler.
1: Sana da Fatih.

0: Hoş geldiniz Leyla Hanım.
1: Orhan Bey burada mı?
0: Evet efendim, geldiğinizde haber vereyim. Leyla Hanım geldi Orhan Bey.
2: Peki ağacım, hemen içeri al.
0: Peki efendim, buyurun Leyla Hanım.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz Leyla Hanım. Buyurun, buyurun şöyle oturun.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsunuz herhalde.
2: Tahmin edebiliyorum.
1: Söyleyin Orhan Bey, burada yazılanlar doğru mu?
2: Bakın Leyla Hanım,
1: sizden şimdi gerçeği duymak istiyorum. Doğru mu değil mi?
2: Evet doğru. Ama size açıklayabilirim.
1: Neyi Orhan Bey, neyi açıklayacaksınız? Koskoca bir iş yeri iflas ediyor. Kredi borçları, hacizler geliyor. Ben size bunu dün akşam öğreniyorum.
2: Fakat sizi defalarca uyarmaya çalışmıştım.
1: İşin bu boyutlarda olduğunu söylememiştiniz.
2: Kaç kez anlatmaya çalıştım ama siz dinlemediniz. Özellikle de Kemal Bey'in...
1: Kemal'i bu işe karıştırmayın.
2: İyi ama bütün bu olanların sorumlusu o.
1: Dün gece Fatih de aynı şeyleri söylemeye çalıştı ama ona inanmıyorum. Bütün bunlar Fatih'in tezgahı. Ve anlaşılan sizi de bu oyuna alet etmiş.
2: Belli ki siz buraya ön yargıyla gelmişsiniz Leyla Hanım. Yalnız şunu iyi bilin, kimsenin tezgah hazırladığı yok.
1: Yeah.
2: Madem ki Fatih size her şeyi anlatmış, lütfen ona inanın. Çünkü anlattığı her şey doğru. Fatih ve ben burayı ayakta tutabilmek için son 2 yıldır elimizden geleni yaptık. Ne zaman işler biraz olsun yoluna girecek gibi olsa her defasında Kemal Bey'in yeni borçlarıyla karşı karşıya kaldık. Bugüne kadar direnebildik ama artık yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı.
1: Benim oğlum, Kemal'in bunları yapmış olamaz.
2: Neden bankaya telefon açmıyorsunuz? Müdür Bey size her şeyi anlatacaktır. Ayrıca isterseniz Kemal Bey'in devamlı kumar oynadığı yerin adresini de verebilirim. Oğlunuzu gayet iyi tanıyorlar. Gidip kendi gözlerinizle görürseniz şüphelerinizden de kurtulmuş olursunuz. Böylelikle Fatih'i de boş yere suçlamaktan vazgeçersiniz umarım. Çünkü o elinden geleni yaptı. Hatta oğlunuzun kumar borçlarının çoğunu

0: Ve Fatih ödedi.
1: Fatih mi? Aman Allah'ım, buna inanmak çok zor.
0: Ne yazık ki doğru Leyla Hanım.
1: Peki Fatih neden bana anlatmadı?
0: Bu neyi değiştirirdi ki? Dün gece de anlatmaya çalışmış ama inanmamışsınız. Daha önce anlatsaydı sanki inanacak mıydınız?
1: Ben Fatih'i suçladım. Ona ağır hakaretler ettim.
0: Konuşun onunla.
1: Söylediğim onca sözden sonra nasıl bakarım yüzüne?
0: Siz bir ailesiniz Leyla Hanım. Ne olursa olsun Fatih'in size sırt çevireceğini sanmam. Gidin lütfen. Gidin ve konuşun. En azından bundan sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz.
1: Teşekkür ederim Orhan.
0: Güle güle Leyla Hanım.

0: Girin. Hoş, hoş geldin Leyla anne.
1: Gelebilir miyim?
0: Elbette, elbette.
1: Ben şirketten geliyorum.
0: Hı, biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Az önce Orhan'la konuştuk.
1: Ne diyeceğimi, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
0: Bak, eğer dün geceyi kastediyorsan hiç konuşmamayı tercih ederim.
1: Ama ben sana...
0: Bak anne, bak şaşkındın, kızgındın biliyorum. Gerçi bu bana hakaret etmeni gerektirmezdi ama... Bilemiyorum. Belki senin yerinde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Onun için de lütfen o konuyu açmayalım ha?
1: Orhan Bey senin Kemal'in kumar borçlarını ödediğini söyledi.
0: Evet. Bana yalnızca kumar borçlarını ödeyemediği zamanlar geliyordu.
1: Sana ne kadar borcu var?
0: Ne o, geri mi ödeyeceksin?
1: Sadece merak ettim.
0: Bana borcu falan yok. O benim kardeşim anne. Sen bunu hiç istemedin ama ben Kemal'i her zaman kardeşim olarak kabul ettim. Borçlarını öderken de bir gün geri alırım diye düşünmedim.
1: Söyler misin şimdi ne yapacağız?
0: Banka borcu çok yüksek. O kadarını ödeyemem.
1: Başka bir bankadan kredi alsak?
0: Her şeyi araştırdım anne. Ama olmuyor. Hatta kendi adıma bile almayı düşündüm ama... bana verecekleri kredi hacizi kaldırmaya yetmiyor.
1: Yani her şey bitti.
0: Evet anne, maalesef. Evi boşaltmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yok.
1: Nereye giderim, ne yaparım ben?
0: Bak bir daire tutarız sana. Kemal daha seneden çıkınca bir süre benim yanımda çalışır. Gerisini ne zaman gösterir?
1: Yok, bunu kabul edemem.
0: Bak gururu bir yana bırak anne. Bu durumda yapılacak başka bir şey yok. Kabul etmek zorundasın.
1: Aile şerefimiz ne olacak?
0: Bunu düşünmenin sırası değil. Önemli olan bundan sonra ne olacak?
1: Bu çok ağır bir yük Fatih. Kolay kolay taşıyabileceğimi sanmıyorum.
0: Kendini bırakman doğru değil anne. En azından Kemal'i düşünmek zorundasın. Onun kendini toparlamasına ancak sen yardım edebilirsin.
1: O kadar güçlü değilim.
0: Mecbursun anne.
1: Yapamam Fatih. Bu utançla nasıl yaşarım ben?
0: Sana karşı kaba olmak istemiyorum ama... ektiğini biçiyorsun anne. Onun için de güçlü olmak zorundasın. Oğlunun geleceği sana bağlı.
1: Onun için ne yapabilirim ki?
0: Yanında olman yeterli. Kendini toparlayıncaya kadar birine ihtiyacı olacak. Artık hayatında Serap da olmayacağına göre... o kişi ancak sen olacaksın.
1: Serap?
0: Evet ya. İkinizin de suçladığı, aşağıladığı kız...
1: Peki ama o neden anlatmadı?
0: Komik olma anne. Sanki anlatsa inanacak mıydın ha? Hem o da bilmiyordu. Ona birkaç gün önce anlattım her şeyi. Ayrıca susmasını da ben söyledim. Çünkü ona asla inanmazdın.
1: Haklısın. Kemal'e öylesine güveniyordum ki ona asla inanmazdım.
0: Gördün mü anne? Kendin de kabul ediyorsun. Artık geri dönüş olmadığına göre bundan sonrasını düşünsen iyi olur.
1: Haklısın. Fatih...
0: Evet.
1: Onu görmek istiyorum. Serap'ı.
0: Neden?
1: Onunla konuşmak istiyorum. Buna mecburum. Nerede kalıyor?
0: Benim evimde.
1: Oraya gitsem iyi olacak.
0: Bak anne. Sakın onu kıracak, üzecek bir şey söyleme. Kendini yeni toparladı. Tekrar üzülmesini istemem.
1: Merak etme oğlum.
0: Anne.
1: Gitmem lazım.
0: Anne, iyi misin?
1: Evet.
0: Seni ben götürebilirim.
1: Çocuk değilim Fatih. Kendim gidebilirim.
0: Bak zaten işim de bitmek üzereydi. Biraz beklersen beraber gidebiliriz.
1: Yok. Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Anne. Yüzün bembeyaz oldu. İyi değilsin sen.
1: İyiyim dedim ya. Bir şeyim yok.
0: Oo, bu haldeyken seni yalnız bırakamam.
1: Ufacık bir baş dönmesini olay haline getirme lütfen.
0: Hiç olmazsa bir araba çağırayım.
1: Kapının önünden bir taksiye binerim. Hadi. Hoşça kal.
0: Güle güle anne.

0: Efendim?
1: Serap, beni dinle. Az önce Leyla anne buradaydı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bir şey istediği yok. Şirkete uğramış. Oradan da bana gelmiş. Anlayacağın, gerçeği kabullenmiş görünüyor. Şimdi de seninle konuşmak için oraya geliyor.
0: Ne?
1: Aa, korkacak bir şey olduğunu sanmıyorum Serap. Beni asıl endişelendiren onun hali.
0: Neden?
1: Giderken pek iyi görünmüyordu. Bak, eve geldiğinde fırsat bulabilirsen beni bir ara. Olur mu?
0: Elbette, elbette.
1: Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz. Haber verdiğin için teşekkür ederim.

Acaba neden geliyor? Benimle ne konuşmak isteyebilir ki? Her şey bitti işte. Tıpkı istediği gibi. Oh, annem babam. Keşke şu an sizin yanınızda olabilseydim. Size öyle ihtiyacım var ki. Ah, geldi işte.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 10, ispat yükü. Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde sözleşmeye aykırılık söz konusu olamaz.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim, ahı feryat ederek alemi bihuş ettim. Hamamizade İsmail'le de efendinin ferah feza makamındaki yürük semai formundaki eseriyle Melihat Gülses'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle, en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Ferah Feza ve Külli Hicazkar makamında eserler yer alacak. Ferah Feza makamındaki ikinci eserin güftesi ve bestesi Udi Nevres Bey'e ait. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yıllarca ben seni aradım durdum, bülbülün sesinde, gülün koynunda. Yıldızlara baktım, ummana sordum. Yıllarca boş yere koştum, yoruldum. Gönlümün içinde buldum sonunda.

Güftesi Feyzi Halıcı'ya, bestesi Cinucen Tanrı Korur'a ait ferah feza eser var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sererim. Yeryüzünde nereye bassan ayak, sultanım, o mübarek yere ben gizlice yüz göz sürerim.''

Endamına ram oldu gönül, düştü belaya. Artık ne yeşil gözlere talip, ne elaya. Her çizgiyi, her rengi bulup sende nihayet. Artık ne yeşil gözlere talip, ne elaya. Mahmut Nedim Güntel'in bu sözlerine İsmail Baha Sürelsan'ın Ferah Feza makamındaki şarkısını Celal Abacı'dan dinliyoruz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza makamındaki eseri var sırada. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Gayetle dilber bir şivekâre, meyletti gönlüm ahu nigâre. Terk etmek olmaz asla cefacu, meyletti gönlüm ahu nigâre.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferah Feza makamındaki şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir verdi rana, ettim temaşa, dil sende hala, ah dil sitanım.

Ferah Feza makamındaki son eserimizin güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Lemi Atlı'ya ait. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Yıldızlar Altında Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait bir eser. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Radife Erten'i Yorgo Bacanos'un Külli Hicazkar şarkısında dinliyoruz şimdi de. Neşeyle geçen ömrümü eyvah, keder ettin, şen gönlümü bir kül gibi yaktın, heder ettin.

Sıradaki Kürtlü Hicazkar şarkımız Emin Ongan'ın bir bestesi. İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Eserin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Nazında senin özlediğim eski cefa yok. Derdinde vefa var güzelim, sende vefa yok.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Küdli Hicazkar eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Canan'dan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yuanlı. Yarın gece aynı saatte yeniden görüşebilmeyi diliyorum siz sevgili dinleyenlerimizle. Programımızın son eseri Baki Süha Ediboğlu'nun güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Külli Hicazkâr şarkısı. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son şarkımızı. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim bil ki sana ben. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Saat 13.24, 16 Haziran Salı bugün. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Tellioğlu teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. İlki girişimci, kozmetik üreticisi Ebru Sular olacak. Kozmetik sektörü oldukça gelişti. Birçok ürün var, birçok ürün tanıtılıyor. Biz bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Hakikaten hangi ürünler alınmalı? Hangileri gerçekten temiz içerikli? Hangileri bize daha uygun? Acaba doğru kullanıyor muyuz? Hem bunları konuşacağız, hem de kendi girişimcilik hikayesinden bahsedeceğiz. Çünkü kendi markasını üretti ve farklı farklı içerikleri var, doğal içerikleri var. Kendisinden kendi markasıyla ilgili de bilgileri alacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa eğitmen, müzisyen Berin Çopur bizimle birlikte olacak. Çocuk şarkılarından bahsedeceğiz. Çünkü çocuk şarkıları sadece bir eğlence aracı değil çocuklar için. Onların gelişiminde oldukça önemli. Dil gelişimini destekliyor. Birçok alanda

0: onlara yardımcı oluyor ve onlar da çocuk şarkıları ile ilgili güzel etkinlikler yapıyorlar hakikaten. Pırlangıç Çocuk Şarkıları ismiyle de konserler düzenliyorlar. Kendisinden çocuk şarkıları ile ilgili, erken yaşta müzikte tanışmanın önemiyle ilgili birçok konuyu dinlemiş olacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Ebru Sular'la sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bulduk Feyza Hanım.
0: Nasılsınız Ebru Hanım?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak harika.
0: Bizim için de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce biraz girişimcilik hikayenizden bahsedelim. Kozmetik sektörüne ilginiz nasıl başladı? Böyle bir marka üreteyim ve bununla pazara açılayım düşüncesi nasıl oluştu?
1: Öncelikle davetiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak harika benim için. Ben aslında kozmetiğe çok eski tarihlerde diyeyim, karar verdim girmeye. Daha lise yıllarında mesleğime karar vermiştim. Üniversite yıllarında da bir kozmetik firmasında çalışmak öncelikle hayalimdi. Sonrasında da kendi markamızı üretmekle ilgili bir hayalimiz vardı.
0: Daha üniversite yıllarında, lise yıllarında hatta böyle bir hayaliniz vardı.
1: Evet, evet. Ne gerçekten güzel. Böyle.
0: Evet.
1: Gerçekten siz hayal etmeye başlayınca yolunuza çıkan fırsatlar da hep bu doğrultuda oluyor. Ya da siz onları daha farkındalıkla gözlemleyebiliyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Bu yıl 30. yılımı kutlayacağım. Sektörde.
0: Ne kadar da fazla olmuş hakikaten, maşallah, tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Meslek hayatımın ilk 15 yılında Türkiye'de bildiğiniz birçok kozmetik firmasının mesul müdürlükleri, personel eğitimleri, bakanlık bildirimleri ve ARGE süreçleriyle üretim testlerinin kurulumu süreçlerini yönettim. Yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır da bir aile şirketi olarak kendi markamızla hayal ettiğimiz ürünleri üretiyoruz. Çünkü biz de aslına bakarsanız birer tüketiciyiz.
0: Tabii ki.
1: Birer kozmetik kullanıcısıyız.
0: Evet, evet.
1: Sektördeki yenilikleri, sektörün eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi analiz ederek uzun yıllardır ARGE alanında çalışmanın verdiği bilgi ve birikimi bir araya getirerek çok keyifli ürünler üretmeye başladık. 3 barkodla başladığımız yolculuğumuza bugün Juvenis markasının altında 90'ın üzerinde barkodla üretim yapmaya devam ediyoruz. Her geçen günde yenilikçi, sürdürülebilir güzellik ürünlerimize bir yenisini eklemek yolunda çalışmaya devam ediyoruz heyecanla.
0: Ne kadar güzel. Birçok kozmetik markasında çalıştım ben dediniz daha öncesinde.
1: Evet.
0: Bu markayı oluşturmadan önce. Sizce neler eksikti ve siz ona göre oluşturdunuz markanızı?
1: Yani ben çok güzel markalarla çalıştım ve çok iyi firmalarla çalıştım. Bu bence sektörün içerisinde mesleki anlamda kariyeriniz şekillenirken çok önemli bir avantaj ve güzel bir şans. Yine yenilikçi ürünler konusunda önemli adımlar atan firmalarda hepsi. Bu benim şansım oldu ama ben ARGE yaparken sürekli şeyi gözetiyordum. Bir ürünü üretirken öncelikli olarak yapmamız gereken, yani kozmetikten beklentimiz müşteri ihtiyaçlarında güzelleştirmek gibi bir hedefimiz var aslına bakarsanız.
0: Evet.
1: Ama sadece güzelleştirmek değil buradaki hedef. Aynı zamanda sağlığını koruyarak güzelleştirmek birinci önceliğimiz olmalı. Bu da yeterli değil. Aynı zamanda doğayı da korumak zorundayız. Yani hatta şöyle söyleyebilirim size. 2008 yıllarında, 2010 yıllarında Türkiye'de daha böyle sürdürülebilirlik nedir, işte böyle bir sürdürülebilirlik diye bir kavram var diye konuşulduğu tarihlerde biz 2013 yılında belki de Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ürünlerini üretmeye başladık. Ve bunun öncüsü olmanın da halen haklı gururunu yaşıyoruz diyebilirim.
0: Suyu koruyan ürünler diyorsunuz. Nasıl korunuyor su? Biraz anlatır mısınız bize?
1: Tabii ki. Aslına bakarsanız 2013 yılından beri ürettiğimiz ve biraz önce girişini yaptığım ürünümüz tam da bununla alakalı. Susuz manikür ve susuz pedikür sistemleri. Bu ürünleri eskiden sadece kuaför ve güzellik salonlarına biz servis ediyorduk. Halen 10.000'in üzerinde kuaför ve güzellik salonuna gidiyor ürün. Dolaylı olarak biliyoruz. Ama onun dışında artık pandemiyle beraber tamamen tüketici alışkanlıkları değiştiği için insanlar bunu raflardan alıp kendi evlerinde de uygulayabiliyorlar.
0: Evet.
1: İşin güzel tarafı şu, nasıl suyu koruyor kısmına geldiğimizde. Biliyorsunuz klasik manikür ve klasik pedikür uygulamalarında çok fazla su sarfiyatı var.
0: Evet.
1: Biz standart bir kuaför ve güzellik salonunda kendimiz bir ölçüm yaptık. Günlük manikür ihtiyaçlarını, kullanım miktarlarını öğrendik. Pedikür miktarlarını öğrendik. Ve burada kullanılan su miktarlarını tartmak suretiyle ölçümünü yaptık. Bir aylık manikürlerine ve bir yıllık manikür ve pedikür uygulamalarına gittiğimizde yılın sonunda onlarca tonu aşan su sarfiyatı olduğunu gördük. Sadece bir salonda. Bunu ben farklı yerlerde de yine çokça dile getiriyorum. Baktığınız zaman küçücük bir damla gibi görünüyor. Ama 2012 kayıtlarında 12 binin üzerinde kuaför ve güzellik salonu var İstanbul'da.
0: Hı hı.
1: Bu yılki rakamlara baktığınızda 20 binin üzerinde kuaför ve güzellik salonu var. Yani siz susuz manikür ve susuz pedikür uygulaması yaptığınızda nasıl bir su sarfiyatını
0: evet.
1: önlemeye, nasıl bir su tasarrufu yapacağınıza baktığınızda inanılmaz rakamlara ulaşıyorsunuz Feyza Hanım.
0: Hı hı hı. Ve evde de kendileri yapmak istediklerinde daha kolay uygulayabilecekleri
1: kesinlikle.
0: Bir ürün
1: bütün
0: aslında
1: her şey içerisinde çünkü.
0: Evet. Paketim. Peki şimdi çok fazla kozmetik ürünü var. Çok fazla tanıtım yapılıyor. Sosyal medyada birçok içerik üreticisi tanıtıyor. Başkası bambaşka bir şeyden bahsediyor. O kadar çok ki akılların karışmaması mümkün değil hakikaten. Nasıl gerçekten. Seçeceğiz biz doğru kozmetik ürününü? Çünkü temiz içerik deniyor ama aslında gerçekten temiz içerik mi? Veya her temiz içerik bize uygun mu? Bunlar hep kafamızdaki soru işaretleri.
1: Gerçekten harika bir soru bu. Şimdi biz öncelikle şunu öneriyoruz. Biz kozmetik üreticiler olarak hı-hı. şunu yapmakla mükellefiz. Etiketlerimizin üzerine ürünlerin inki isimlerini yazıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu ne demek? Kimyasal isimlerini yazıyoruz. Ama siz kimyasal olarak bu içerikleri tabii ki de bir nihai tüketici olarak anlamak ve bilmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Bunu bilemezsiniz.
0: Evet.
1: Biz yazmak zorundayız ama ben burada şunu öneriyorum tüketicilere. Çok güzel bir sistemi var Sağlık Bakanlığı'nın. ÜTS diye bir sistemi var.
0: ÜTS.
1: Evet, hı-hı. ürün takip sistemi var. Şimdi orada siz ürünün barkodunu girdiğinizde, yani bir raftan aldığınız ürünün barkodunu girdiğinizde o ÜTS sisteminde kayıtlı mı? Kayıtlıysa bu ürün güvenli mi?
0: Hı-hı.
1: Firma bunu kayıt altına almış mı? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bir kere kesinlikle barkodlu ürün almak zorundayız.
0: Evet.
1: Aldığımız barkodlu ürünün de kozmetik ürünse bu, Sağlık Bakanlığı'ndaki kaydının olup olmadığını ve bu ürünün güvenli olup olmadığını bu sistemden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Çünkü Feyza Hanım gerçekten hem bilgi çağındayız hem de nasıl doğru ifade edilir? Bilginin çok yanlış dağıldığı bir çağdayız.
0: Evet.
1: Öyle ham maddelerimiz var ki işte bunun kimyasal formları var. Yani siz sadece o ham maddenin ismini görüyorsunuz ama bu kimyasal formu var. İlaç formu var. Gıda formu var. Aynı ham maddenin. Aynı ham maddenin sentetik formu zararlıyken gıda ya da ilaç formu sizin için faydalı olabilir. Ya da doğru kullanım oranlarında faydalıdır. Üstüne ya da altına inerseniz zararlıdır. Sizin bunları etikete bakarak ayırt etmeniz çok zor. O yüzden ben özellikle elimizin altında mükemmel bir veri bankası var. ÜTS. Buradan ürünlerle ilgili bütün bilgilere müşterilerin bakmasını tavsiye ediyorum.
0: Yani burada temiz içerikli olup olmadığı, doğal olup olmadığı onlar yazıyor mu yoksa sadece kayıtlı olup olmadığını mı görüyoruz?
1: Kayıtlı olduğunu ya da güvenli bir ürün olup olmadığını görebiliyorsunuz. Yani ürün güvenli değilse bunu görebiliyorsunuz. Temiz içerik meselesi ise bu tamamen firmaların tercihiyle olan hı-hı. bir şey. Kaldı ki bakanlık bunu eğer kayıt altına aldıysa o zaten temiz içeriklidir.
0: Zaten
1: yoksa
0: öyle bir durum
1: almayacak
0: vardı.
1: Onu kayıt altına. Sizi bununla

0: ilgili o içeriği düzeltmesiyle ilgili firmaya ek bilgiler gönderecek ve bunu kayda almayacaktır.
1: Evet, bu güzel bir yöntem. ÜTS ürün takip sisteminden barkodunu girip hemen bununla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Bu en azından daha kolay uygulanabilecek bir yöntem hakikaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Onun haricinde zaten kişiye göre değişiyor bazen bir ürünün ona iyi gelip gelmediği, onun için uygun olup olmadığı. Burada biraz deneme yanılma yöntemi mi uygulanıyor?
0: Mevsim bile değiştirebiliyor, biliyor musunuz?
1: Ya değil yani, mi? Evet.
0: Şöyle bir şey var. Sizin diyelim ki herhangi bir şeye alerjiniz yok.
1: Hı hı.
0: Bildiğiniz bir alerji durumunuz yok. Ama bu yarın sizin ona alerji göstermeyeceğinizle
1: kesinlikle.
0: Hı hı. Hiç, yani onun öyle bir garantisi yok. Yani bunu bilemiyoruz.
1: Evet.
0: Biz ürettiğimiz ürünleri işte dermatolojik testlere gönderiyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama öyle bir durum var ki, yani bu gıdada da geçerli, bu ilaçta da geçerli, işte bu kozmetikte de geçerli. Sizin bağışıklık sisteminiz bir noktada hasar gördüğünde, herhangi bir şeyden olabilir bu. Yani stres olabilir, o ara yaşadığınız bir rahatsızlık olabilir vesaire.
1: Vitamin eksikliği
0: olabilir.
1: Tabii.
0: Aynen. Hı-hı. Öyle. Cildinizin alerji reaksiyon göstermediği bir şeye cildiniz o gün reaksiyon gösterebilir.
1: Evet, evet.
0: Bu tamamen bireysel kesinlikle.
1: Hı hı. Siz özellikle peki ürünleri üretirken bu suyu koruma haricinde nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Bir kere öncelikle sadece tabii suyu korumak değil. Benim hep söylediğim şöyle bir şey var. Biz geçmiş nesillerden emanet aldığımız bu dünyayı, hı hı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya olarak teslim etmekle ilgili bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Dolayısıyla tüm yeni regülasyonları takip etmek ve bu regülasyonlara uygun ürünler üretmek, doğayı koruyan, cildi koruyan ve kişinin güzellik ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri üretmek bizim en önemli üretici sorumluluğumuz.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla biz bunları çok sıkı takip eden, bu konuda hassasiyetleri olan bir firmayız. Böyle olmaya da ve bunu da her yerde söylemeye devam ediyoruz.
1: Ne kadar güzel. Biz de başarılar diliyoruz size. İnternet üzerinden ulaşabiliyorlar galiba ürünlerinize.
0: Evet, evet. Yani farklı market kanalları üzerinde de satışlarımız gerçekleşiyor.
1: Hı hı.
0: Yine kuaför ve güzellik salonlarında da ürünlerimiz var ama bu arada tabii kendi Uvenis Shop internet sitemiz üzerinden de satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ebru Sular, aktardıklarınız için sağolunuz, başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum, harika bir program diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Girişimci ve kozmetik üreticisi Ebru Sular bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.
2: Ailece devam ediyor.
1: Eğitmen ve müzisyen Berin Çopur telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız öncelikle?
3: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umuyorum.
1: Biz de iyiyiz, sağ olun. Sizinle sohbetimize başlamıştık birkaç hafta önce ama
3: evet,
1: bir telefon hattı azizliğine uğramıştık.
3: Evet,
1: şimdi
3: bir
1: tekrar
3: talihsizlik yaşadık. Olsun,
1: evet,
3: yine
1: evet,
3: de kavuştuk bunun
1: kesinlikle,
3: mutluluğu için.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tekrar devam edelim. Tam da orada, şurada kalmıştık. Çocuk şarkılarının aslında çok ciddiye alınması gerektiğinden, her işte melodisi olan 3-5 kelimenin bir araya geldiği durumun çocuk şarkısı olarak aslında nitelendirilemeyeceğinden bahsetmiştik. Oradan
3: evet,
1: devam edebiliriz sizinle.
3: Evet, aynen. İşte ben özellikle kendi çocuğumu büyütürken ya satarım, ben satarım, ustam ölmüş, ben satarım diye fırsatçılığı anlatmasından ziyade
1: evet,
3: ustam hasta diye yardımlaşmayı ön plana çıkarttım. Baltalar şarkısında, orman şarkısında yine aynısı. Neden ormanları kesmeye gidiyoruz baltalar yerinizde? Ben onu çocuklarıma fidanlar elimizde diye söyledim. Kırmızı balık şarkısını hep sorguladım. Böyle böyle dedim ki artık bir çocuk şarkıları yapmamın zamanı geldi de geçiyor bile. Zaten benim üniversitede yan alanım müzikti ve bu şekilde çocuk şarkıları yapmaya başladım. Sizin sorularınız varsa onları da alabilirim tabii ki.
1: Tabii ki, tabii ki. Çocuk şarkıları son derece önemli. Çocukların gelişiminde önemli.

0: Önemli, onların dil gelişimi için son derece mühim. Siz
1: Evet.
0: özellikle hangi yaş grubuna hitap eden şarkılar yapıyorsunuz?
1: Yani bizim normalde yaptığımız çocuk şarkılarında özellikle ben 6 yaş grubundan itibaren ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden şarkılar yapmaya gayret ediyorum.
0: Ve de konserleriniz var.
1: Evet, konserlerimiz var. Akustik olarak sahne alıyoruz biz. Kocaman bir ekibiz. Şarkıların sözü ve müziği çoğunlukla bana ait. Seslendirmesini de solist olarak ben yapıyorum. Çok sevgili, kıymetli müzisyen arkadaşlarımla birlikte sahne alıyoruz. Yaklaşık 50 dakika sürüyor konserlerimiz. Hatta 22 Şubat tarihinde Ankara CSO Ada Mavi Salon'da Çocukça Şarkıları konseri verdik. Ankara seyircisi bir harikaydı.
0: Evet.
1: Onlara şarkılarımızın derdini anlatmak çok güzeldi.
0: Nasıldı çocukların etkileşimi? Neler yaptılar onlar konseri dinlerken, katıldılar mı
1: Onların
0: şarkılara?
1: katılımları çok güzeldi ama şöyle bir durumumuz vardı. Bu ilk çocuk caz şarkıları konserimizdi. Ve çocuklar bizim caz şarkılarımızın özgün şarkılar bestelediğimiz için o şarkıları bilmemelerine rağmen inanılmaz güzel bir biçimde ritmik eşlik ettiler.
0: Evet.
1: İnteraktif şekilde gerçekleştiriyoruz konserimizi ve her şarkıdan önce şarkıların ne demek istediğini, bu şarkının derdinin ne olduğunu anlattığım için de çocukların katılımı, izlemeleri çok çok samimi ve güzeldi. Onların enerjisi bize çok güzel geçti sahneye de.
0: Evet, böyle çok fazla yok değil mi çocuk şarkılarıyla ilgili konserler? Çok da fazla örneğini
1: Evet.
0: görmüyoruz.
1: Evet, çok yok dediğiniz gibi Feyza Hanımcığım. Yani çocukları mesela anneler büyütürken her zaman diyoruz ki işte en sağlıklı, en organik besinlerle besleyelim. Ne yersen olsun. O yüzden de sağlıklı yedirelim ki çocuklarımız sağlıklı olsunlar. Hatta biz bir ileri yaşa okuma yazmaya geçtiklerinde diyoruz ki çocuklara ne okursan olsun aslında güzel şeyler okumamız, içimizi güzel şeylerle, beynimizi güzel şeylerle beslememiz lazım diyoruz. Sonra ben de bunu bir ileri evreye götürüp en azından müzik evresine dokunmuş bir insan olarak ne dinlersen olsun diyorum çocuklara. Bu
0: Evet.
1: konuda çok seçici davranıyorum. Yani 2016 yılından beridir çocuk şarkıları söylüyorum. İlk albümümüz Kalan Müzik etiketiyle çıktı, Pırlangıç 1. Sonrasında Ada Müzik etiketiyle ilk teklimizi yaptık 2020 yılında, 4 yıl sonrasında. Sonra da tekrar Pırlangıç 2'yi çıkardık. Burada çocuklara dokunan şarkılar yapmak istedik biz. Ve organik çocuk şarkıları yapma gayretindeyiz. Yani şüphesiz ki ben şunu söylemek istiyorum. Hani Muammer Sun gibi, Yalçın Tura gibi, Cenan Akın gibi, Ziya Aydın Tan gibi çok kıymetli bestekarlarımız var, bestecilerimiz var. Türk müziğine hizmet vermiş, çocuklar için şarkılar yapmış çok kıymetli insanlar var ama şimdi yeni jenerasyonu zaten biliyorsunuz. Bunlar enerjikler. Ve ben o enerji yapısına uygun şarkılar yapmaya da gayret ediyorum
0: Evet,
1: çocuklara.
0: gerçekten siz de ben izledim, bayağı enerjiksiniz sahnede, hakikaten çocukların enerjisine uygun şekilde hareket ediyorsunuz, bu da
1: Teşekkür ederim
0: lazım.
1: Feyza Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi çocuk şarkıları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü çok fazla şarkı var. Belki anneler o anda işte bu varmış, hadi dinleyelim deyip açabiliyorlar çocuğa ama yanlış bir takım şeylerle de karşılaşabiliyorlar. Nasıl seçeceğiz düzgün çocuk şarkısını? Hem Türkçesini güzel bir şekilde ilerletsin, hem ruhuna iyi gelsin diye.
1: Evet, siz zaten ilk iki maddesini benden önce söylediniz. Çocukların Türkçesine hitap eden doğru şarkıların seçilmesi çok önemli. Türkçenin doğru kullanılması çok önemli. Ruhuna hitap eden derken özellikle yaş grubu seviyesine uygun şarkılar seçmemiz gerekiyor. Yani burada biraz da çocukların en azından ruhsal gelişimini destekleyecek şarkılar da olması gerekiyor. Şimdi
0: Evet.
1: ruhsal gelişimini destekleyecek şarkılar derken mesela çocuklara doğru insan olmanın temellerini atacak şarkılar. İşte hırçınlığı, kavga etmeyi vesaireyi değil paylaşmayı ön plana çıkartacak. Aynı zamanda neyin nasıl yapılması gerektiğini, etik değerlerimizi ön plana çıkartacak şarkılar. Biliyorsunuz şimdiki çocuklarda en çok sitem edilen şey aslında empatinin hızla ne
0: Evet.
1: kadar irtifa kaybettiğine dair. Ben biraz da kendi çocuk şarkılarımda vicdani bir muhasebe içerisine girip yardımlaşmayı, sevgiyi, saygıyı, aile olabilmeyi, sizin programınızın ismi de ailece.
0: Evet.
1: Yani birlikte olabilmeyi, ayrıştırmadan uzaklaşabilmeyi ön plana aldığım şarkılar yapmaya gayret ettim.
0: Evet, çünkü bu çok önemli. Aile evet. olmak dediniz, empati dediniz. Evet. Bir de şöyle de bir durum var. Etraftaki şarkıların büyük bir kısmı ne yazık ki bizim kültürümüze de hiç uymayan, aile yapımızı da çok fazla desteklemeyen, empatiden tamamen yoksun şarkılar olabiliyor. Bunlar evet büyüklere hitap eden şarkılar gibi düşünülüyor ama çocuklar da dinliyor bunu. İşte o yüzden onları biraz o aşamada en azından küçük yaş döneminde böyle güzel şarkılara yönlendirmek lazım. Mesela kültürel miras sizce aktarılabilir mi müzikle?
1: Kültürel mirasımız tabii ki de müzikle aktarılır. Yani bizim kültürel mirasımızın dokularında yer alan her şeyi şarkılarımıza yansıtabiliriz. Ben kendi şarkılarımdan pay biçerek konuşmak istediğimde kalemler şarkım ile birlikte özellikle sözün uçup yazımın kaldığını anlatmak istedim. Bir kardeşim oldu şarkısında aslında bizim kardeşimize de anlayışla nasıl sahip çıkabileceğimizi evet. ve destek olabileceğimizi anlatmak istedim. Hayvan sevgisini kedim şarkısıyla anlatmak istedim. Aslında geri dönüşümün ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatımıza ne kadar kıymetli bir yere sahip olduğunu geri dönüşüm şarkısıyla anlattım. Kültürel mirasımızda yer alan her şey aslında ilmek ilmek şarkılarımda da işlediğim şeyler. Ama bunu başka şarkılar yapanlar da vardır. Sanırım ben mesleki olarak eğitmenlik dozunu da almış bir insan olarak evet. 25 yıllık eğitmenim. Hı-hı. Hani bunların böyle oluşu kendiliğinden içimde işleyerek çıkıyor dışarı yani. Ya. Çocuklara da böyle ulaştırmaya çalışıyorum. Dokunmaya çalışıyorum onlara.
0: Değil mi? Şimdi eğitmen kimliğinizi de vurguladınız. Siz çocuklara eğitimler de veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Nasıl peki çocuklar eğitimlerden sonra sizce neler değişiyor o çocuklarda? Mutlaka gözlemlemişsinizdir.
1: Ya tabii neyin verildiğinden çok nasıl verildiği de önemli. Eğitmen olarak çocuklara vicdanla doğru insanlar olmayı da öğretmeye çalışıyorum. Aynı Hı-hı. zamanda hani Milli Eğitim Müfredatında anlatılan konuları da anlatmaya çalışıyorum. Ama en çok ne olursan ol, doğru insan ol, dürüst insan olun içini doldurmaya çalışıyorum. 4 yıllık eğitim sürecimde kendi çocuklarıma. Hepsi de yolu, tahtı, bahtı açık olsun. Güzel insanlar olsunlar diliyorum. Tabii.
0: Amin inşallah. Bir de erken çocuklukta da çok önemli değil mi müzik eğitimi?
1: Tabii tabii. Erken yaşta müzik eğitimi ile ilgili inanılmaz güzel eğitimler var. Yani isim olarak vermem doğru olur mu bilemiyorum ama kendisi de müzisyen Erman Bey renklerle müzik öğretimi ile ilgili çok güzel eğitimler veriyor. Ve eminim bütün eğitmenlerin kendince çizdiği bir yol vardır ama yaşta müzik eğitimi inanılmaz derecede önemli. Hı hı. Yurt dışındaki birçok yerde ülkelerde kendi ülkemizde de böyle yapan bilinçli insanlarımız elbette ki var ama erken yaşta müzik eğitimiyle çocuğun duyusal gelişimine çok fazla artı yönde katkıda bulunuyoruz.
0: Evet, bu çok önemli. Buradan ailelere duyurmuş olalım. Evet. Erken yaşta müzik eğitimine yönlendirmek isteyenler çok doğru bir iş yapıyorlar hakikaten.
1: Doğru,
0: doğru eğitim merkezleri seçildiğinde çok güzel sonuçlar elde edilecektir. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Verim
1: ben
0: çok
1: teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Sağ olun.
1: Feyza Hanım, tatlı sohbetiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Eğitmen ve müzisyen Berin Çopur bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul iki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çok güçlü kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
2: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
2: Evet. İmkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka. İlgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcük de ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
2: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor, onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama

0: teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası akıllara kazınan anlara sahne oldu. Son 16 turundaki Portekiz-Hollanda maçı futbol literatürüne Nürnberg Muharebesi olarak geçti. Bu karşılaşmada 12 sarı ve tamamı ikinci sarıdan olmak üzere tam 4 kırmızı kart çıktı. Portekiz'den Deku ve Koştine ile Hollanda'dan Bularus ve Bunkhorst maçtan ihraç edilen oyuncular oldu. Maçı yöneten Rus hakem Valentin Ivanov ise kararlarıyla eleştirilerin odağına yerleşti. 2006 Dünya Kupası'na damga vuran diğer olay ise efsane futbolcu Zinedine Zidane'ın vedasıydı. İtalya ile Fransa arasında oynanan final maçının normal süresi 1-1 bitmişti. Uzatmalarsa gergin anlara sahne oldu. 110. dakikada İtalyan Materazzi'ye kafa atan Zidane kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fransa'yı penaltılarda 5-3 yenen İtalya şampiyon oldu. Finalin ardından futbolu bırakan Zidane'ın kırmızı kart sonrasında kupanın yanından geçerek soyunma odasına gittiği sahne hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran-Washington müzakerelerinin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı, kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Yusuf Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa

ve Çiftçi ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin üretim gücünü destekleyecek çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda AK Parti Konya milletvekilleri de yer aldı. Toplantıda Konya'nın ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ıslah aşamasının önemli olduğunu söyledi. Hükümlülerin uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz, dedi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu bulunuyor. Bu karar sonrası İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. İrtem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç oyuncu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci, İsrail ordusunun İHA saldırısında yaralandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakta yükümlü olduğunu söyledi. Azizi, herhangi bir ihlal kararlı ve esici bir yanıtla karşılaşacaktır, dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde sivilleri hedef alıyor. Gazze'den feryatlar yükseliyor. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı SAMP'te hava savunma sisteminin 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıbanbaşı olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. 1 Temmuz'da tatile girmesi planlanan meclis, yoğun gündem nedeniyle mesaisine devam edecek. Konuya ilişkin karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının ve psikososyal desteğin sürdüğünü açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı, kardeşliği büyütme sorumluluğudur, dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Bakan Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti doğrulanmış Ebola vaka sayısının 837'ye yükseldiğini, 196 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da bulunan G7 ülkelerinin

liderleri de Ebola salgınına karşı güçlü ve koordineli bir yanıt çağrısında bulundu. Ortak bildiri yayımlayarak G7'nin seferber olmaya hazır olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde batısı pus, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Pus anında orta. Sis anında zayıf. Marmara parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 10 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ömer Çelik hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ömer hocam, sizinle bu sabah çok önemli bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Anne babaya iyilik, akraba da tabii ki, yani bu üçleme çok önemli. Zaten anne için herhalde söylenecek çok şey var. Buradan başlayalım isterseniz. Anne babaya ve akrabaya iyilik neden bu kadar önemli?
2: Anne baba bizim hayata gelmemizin sebebi. Cenab-ı Hak onları bize ortaya çıkmak, varlık sahibi olmaya onları sebep kılmış. Ve Cenab-ı Hakk'ın birkaç önemli sıfatı anne baba kanalı bize ulaşıyor. Hangi sıfatı? Rablik sıfatı. Her şeyi yaratan, her şeyi terbiye eden Allah-u Teala, ama onun o terbiye sıfatı bize annemiz babamız eliyle bize ulaşıyor. Cenab-ı Hak Rahman Rahim, çok merhametli. Ama Cenab-ı Hak bize o rahmetini, merhametini ilk olarak annemiz babamız eliyle bize ulaştırıyor. Allah'ın o merhameti bize bir kanalla geliyor, bir elle geliyor. O el annemizin eli, babamızın eli. Hatta bundan dolayı Arapçada çocuğun oluşmuş olduğu annenin karnındaki yere rahim kelimesi kullanılıyor. Rahim merhametli demek. Cenab-ı Hakk'ın merhameti aslında bize ilk olarak orada ulaşıyor bize. Ya. Nasıl bir merhamet üstelik. Evet. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bize Allah'ın hakkından sonra en önemli hak olarak anne babanın hakkının çok büyük olduğunu söylüyor. Ve anne babaya itaat, Allah'a itaat, anne babaya karşı gelmek, isyan etmek, Allah'a karşı gelmek olduğunu beyan ediyor. Bu kadar önemli. Ve ayet-i kerimelerde bir insan annesinin babasının ona iyilik yapmak için Müslüman olma şartını da kaldırıyor.
1: Evet, doğru.
2: Yani diyelim ki ben Müslümanım ama annem babam diye bir başka birine olabilir. Veya bizi dinleyen insanların diyeyim, kişi Müslüman olabilir. Anne babası Hristiyan, Yahudi veya başka bir yine sahip olabilir. Anne baba iyilik açısından Cenab-ı Hak inanç farkını da ortadan kaldırıyor. Eğer o senin annense, babansa, hangi

0: mükellefiyetimiz var.
1: Onu ayırıyor zaten ayet-i kerimede. Hani diyor ki eğer onlar işte Allah'a ortak koş, Allah'ın bir haramını işle, bir günah işte tarzında olmaz ya. Şayet böyle durumlar söz konusu olursa Allah'ın emri noktasında nevveye itaat olmaz. Niye? Çünkü
0: Doğru,
1: bir
0: evet.
1: prensip var. La taate li mahlukin fi masiyetil halik. Yani Allah'a isyan, Allah'ın emrine karşı gelme noktasında hiçbir mahlukun sözüne itibar edilmez. İtaat edilmez diye de bir prensip ortaya çıkmış. Şimdi peki anne ve iyilik ne demektir? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah sadece kendinize kulluk yapmanızı emrediyor. Ve bil valideyni ihsana, anne baba iyilik yapmanızı ise emrediyor. Şimdi burada kıymetli hocam, anne babaya iyilik demek, bunun sınırı yok. Bunu Cenab-ı Hak teker teker saymıyor. Yani anne babaya yardım edersin, onların yedirirsin, içirirsin, giydirirsin, onları gezdirirsin, tozdurursun, onları arkanda taşırsın, hacca götürürsün, parklarda gezdirirsin falan tarzında tafsilat vermiyor. Vermesine gerek yok. Niye?
0: Evet.
1: Diyor ki yani iyilik olarak ne yapman gerekiyorsa, iyilik ne yapman gerekiyorsa onun hepsini yapacaksın. Dilinle, elinle, paranla, efendim bütün hal ve hareketlerinde iyilik neyi gerektiriyorsa hepsini yapacaksın. Ve burada da anne babanın ne yaşından bahsediyor, ne efendim sağlığından bahsediyor, bahsetmiyor. Değil mi ki annem baban?
0: Evet.
1: Genç de olabilir, yaşlı da olabilir, sağlıklı da olabilir, efendim hasta da olabilir,
0: Evet.
1: iyilik yapacaksın. Ama orada Cenab-ı Hak özellikle yaşlılık döneminde anne babaya iyilik noktasını ayrıyeten ele alıyor ayet-i kerimede. Yani İsra suresinin 23 ve devam ayet-i kerimelerinde genel manada her türlü iyiliği emretmekle beraber özel anlamda yaşlılık döneminde yani evladına muhtaç olduğu dönemlerde anne babaya iyiliğe ayrı bir parantez açıyor, başlık açıyor, onunla ilgili tavsiyat veriyor.
0: Evet.
1: Şimdi orada diyor ki eğer diyor onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık dönemine ererse ve sana muhtaç duruma gelirlerse o zaman şunlara dikkat et. Bir, fela tekul lehuma uffin, onlara öf bile deme. Çünkü insan o durumlarda böyle öfleme pöfleme yani olağan bir şeydir yani. Kolay kolay insan kendi diline sahip olamayabilir. Ama Cenab-ı Hak oradan başlıyor. Bir diyor, diline sahip olacaksın. Öf demek yok. Asgarisi yani en yapılabilecek en asgari şeyi bile yasaklıyor. Hatta bizim ulemamız diyorlar ki yani onlara öf deme ama öf deme ne yaparsan yap. Hayır öyle olmaz. Eğer Allah öf deme diyorsa öf demenin ötesinde ne kadar kötülük varsa onların hepsini
0: Tabii.
1: evleviyetle
0: Ona eş değer ne varsa doğru.
1: eşdeğer ötesi. Ötesi hepsini yasaklıyor. Fela tekullu uffin. İki, ve la tenherhuma, ve onları azarlama. Azarlama, onlara güzel söz söyle ve onlar için dua et. Diye böyle sayıya devam ediyor.
0: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Devam edelim. Şerif Muhiddin Targan'ın Hüzzam Saz Semaisini Kanuni Vecihe Daryal ve Klasik Kemençevi Ruşen Ferit Kam seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Efendim Ömer Çelik hocamızla anne baba ve akrabaya iyiliği konuşuyoruz. Çok önemli bir mevzuydu hocam. Sözünüzü kesmiştim. Size lütfen tekrar takdim edeyim.
1: Orada anne babaya yaşlılık döneminde yapılacak şeyleri Cenab-ı Hak böyle teker teker anlatıyor. Tafsilat veriyor yani.
0: Of demeyeceksin.
1: Öf demeyeceksin diyor. Çünkü en basit söylenecek şey budur çünkü. İki, وَلَا تَنَهَرْهُمَا onları azarlama. Çünkü azarlama çok oluyor. Yani ya üzerine yemek döküyor, ya bir kabı kılıyor, ya bir şey yürürken ayağa takılıyor, düşüyor. Babacığım niye yaptın, anneciğim niye yaptın tarzında azarlama şey hemen peşinden geliyor. Hayır, azarlama. Sonra وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sonra diyor onlara bunları bırakalım, onun ötesinde güzel söz söyleyeceksin. Yani bunlar aslında bize bir ilahi terbiyedir bunlar. Yani o terbiyeyi alacağız, kendi öfkemize, kendi ruhuna hakim olacağız. Orada çok bilinçli bir şekilde Allah bana bunu emrediyor diyerek onlara kerim söz. Kerim sözün içerisinde olmayan güzellik yoktur hocam. Yani her türlü evet, sevgini dile getireceksin. Onların varlığının senin için ne kadar önemli olduğunu söyleyeceksin. Onları rahatlatacak, gönlünü alacak ve onlar iyi ki biz hayattayız. İyi ki yaşıyoruz, iyi ki efendim böyle yurtlarımız var dedirtecek güzellikleri bir defa söylemek değil. Sürekli söyleyeceksin. Sonra da Cenab-ı Hak bize bir dua öğretiyor. Diyor ki ya Rabbi bunlar beni küçüklüğümde dünyaya getirdiler. Bize merhamet ettiler, yediler içtiler, bizi terbiye ettiler. Ya Rabbi bu anne babam beni küçüklüğümden büyüyünceye kadar nasıl bana ihtimam ettilerse, merhamet ettilerse Rabbirhamhuma. Sen de ya Rabbi onlara merhamet eyle. Hayırlı ömürler ver, hayırlı ölümler ver. Cenneti de onu ikram eyle diye bu şekilde yapıyor. Tabii ki yani anne baba en yakın olarak bunlara iyiliğin çok önemli olduğu hem ayetlerde onlarca ayet-i kerimede hem de hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam bunu dile getiriyor. Hatta diyor ki bir sahabe geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ya Resulallah ben diyor babamı diyor arkama aldım. Kabe'ye getirdim, hac ettirdim, tavaf ettirdim. Ben diyor babamın diyor hakkını ödemiş olabilir miyim? Hayır diyor. Yani böyle iyilik yapsan da iyiliktir ama yine ödemiş sayılmazsın. Bir de ayet-i kerimelerde anne hakkı biraz ön plana çıkarılıyor. Yani tamam baba hakkı da önemli ama anne hakkı biraz daha önemli. Özellikle annene dikkat et diye ayette vurgu yapılıyor. Çünkü senin dünyaya gelmende, büyümende annenin emeği biraz daha fazla
0: tabii,
1: diyor
0: Cenab-ı Hak. Tabii zahmeti fazla.
1: O yüzden Efendimiz Aleyhisselam da gelen bir kardeşine nasıl yapayım derken 3 defa annene annene iyilik evet, yap diyor. Onu vurguluyor. 4. kez babana da iyilik yap tarzını söylüyor. Biz de bir baba olarak biraz sefer alınıyoruz ama tabii evet, diğer tarafta anne baba hakkının peşinden Cenab-ı Hak hemen akraba hukukuna çok yer veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki ve atiz zel kurba hakkahu. Yani anne babana iyilik yap, hemen onun peşinden akrabanın da hakkını ver. Peki akraba işte amcalarımız, dayılarımız yani yakın kardeşlerimizden evet, başlayarak yakın çevremiz akraba. Kelime zaten kurt kelimesinden geliyor, yakınlık anlamına evet, geliyor evet, kelime bu. Burada onların hakkı nedir? Onların hakkı diyor sıla-i rahimdir. Yani onlarla akrabalık bağlarımızı devam ettirmektir. Onu koparmamaktır. Evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de yasılûne me emarallâhu ve en yuskale onlar Allah'ın bağlanmasını emrettiği şeyi bağlarlar ifadesindeki birinci anlam sürekli akraba çevremizle olan gönül bağlarımızı, iyilik bağlarımızı o bağları muhafaza etmek, korumak anlamına geliyor. Sonra onların ihtiyaçlarını sadece sıla-i rahim yeterli değil eğer onlar muhtaçlarsa onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da eğer gücümüz var, imkanımız varsa olacak. Mesela Efendimiz Aleyhisselam birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor zekatını vermek istiyorum. İyilik yapmak istiyorum. Kime bunu vereyim? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki وَوَبَدَ بِمَنْ تَعُولُ. Yani iyilik yapacaksan en yakından başla. Yani bakıyoruz insanın diyelim ki amcasıdır, dayısıdır, yeğenleridir, kuzenleridir. Muhtaç durumda, zekata muhtaç. Ya yaşadığı bir olumsuzluk, bir problem sebebiyle bakıyorsun insan onu hiç görmüyor. Oradaki zengin ya, bir insan görmüyor. Ta uzaklara.
0: Evet, evet.
1: Onu veriyor, ediyor falan. Onu görmezlikten geliyor. Bak niye peki efendim böyle buyuruyor? Çünkü bir, yani yakındaki insan problemini biz görebiliriz. Uzaktaki insanı göremez ki onu.
0: Ve
1: biz gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamazsak, ona bir iyilik yapmazsak, uzakta görmese ne olacak? O insan mahrum kalacaktır. Ölçü olarak yakından başla diyor. Baktın onların ihtiyaçları yok. Biraz daha öyle, biraz da öte. O şekilde iyiliği de merkezden taşraya doğru yapma noktasında bir ölçü getiriyor sevgili peygamberimiz. Bu da akraba ilişkilerinde çok önemli bir önem arz ediyor.
0: Kesinlikle. Ama tabii bugün günümüzde ne yazık ki az önce değindiniz. İnsanlar akraba hakkı gözetmek bir yana, yakınlarının, akrabalarının ayağı takılsa da efendim gibi iç istekte bulunuyorlar. Böyle bir durum da var hocam maalesef. Yani akrabaya sevgi, merhamet bunlar çok zayıfladı galiba son zamanlarda.
1: Kur'an-ı Kerim'de kıymetli hocam Nur suresinin 63. ayet-i kerimesinde çok önemli bir noktaya temas ediyor ayet-i kerime. Akraba arasında ilgi, alaka, muhabbet, kardeşlik öylesine olmalı ki bir insan diyelim ki amcasının evine izinsiz girip orada yemek yiyebilmeli. Dayısının, halasının, teyzesinin evine sormadan, yani gelebilir miyim, girebilir miyim falan demeden bunlar birbirlerinin evlerine girip orada kendi evmiş gibi orada bulunup yemek yiyecek bir muhabbet olmasına istiyor ayet-i kerime. Bu bir hedeftir ama bunu gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışmamız lazım. En azından farz olan cihetiyle akraba ilişkilerini devam ettirmemiz gerekiyor.
0: İnşallah. Ömer hocam çok teşekkür ediyorum. Anne baba hakkı çok önemli gerçekten. Allah Teala hepimizi bu hakkı en iyi şekilde gözeten, titiz davranan kullanan eylesin diye dua ederek bitirelim. Allah razı olsun.

0: razı olsun. Çok istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin hocam. Sağolunuz. Efendim Profesör Doktor Ömer Çelik hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Sabahın hayrı.

Haziran güneşinin içimizi yavaş yavaş ısıttığı, umut dolu bir çarşamba sabahında daha gönül kapılarınızı bizlere açtığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Takvimlerimiz 17 Haziran 2026'yı gösteriyor. Yeni günü umutla karşılayanlara, işe, okula yetişme telaşında olanlara, kısacası kulağı ve gönlü TRT Radyo 1'de olan tüm dinleyicilerimize günaydın. Türkiye'yi yeni güne hazırlayan program Günaydın Türkiye başladı. Her çarşamba olduğu gibi barışın, huzurun ve kardeşliğin şehri, sahabeler ve peygamberler diyarı Diyarbakır'dan sesleniyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı sizin için Murat Kahraman hazırladı. Ses kayıtta Ufuk Tanak Güneş ve spikeriniz ben Bahar Uygur, yeni günün bedeninize sağlık, haninize sarsılmaz bir huzur getirmesini diliyoruz. Programımıza Muzaffer Ertürk'ün yorumuyla dinlediğimiz İndim Havuz Başına isimli türküyle başladık. Bir ezgiyle daha soluklanalım ve ardından Günaydın Türkiye'de bugün bizi nelerin beklediğine bakalım. Vahit Halkır bizlerle. Urfa'ya paşa geldi.

Bugün ilk olarak sınırları aşan bir iyilik hareketinin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Amerika'da yaşayan Yusuf Taşrek kurduğu Hilfel Fudul Foundation, Türkçe söylenişiyle Hilful Fudul Vakfı ile Amerika'dan 10 bin kilometre uzaktaki Afrika'da ve ayrıca Gazze'de insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Kendisiyle vakfın isminin hikayesini ve çalışmalarını ele alacağız. Ardından 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Profesör Doktor Kasım Yenigün'ü ağırlayacağız. İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha çok hissetmeye başladık. Çölleşme ve kuraklık hayatımızın her alanını etkileyecek bir olgu. Gıda güvenliğinden enflasyona, hatta göç hareketlerine kadar çok geniş bir yelpazede sonuçlar doğurabilir. Türkiye'nin çölleşme riskini, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için atılan adımları ve vatandaşlar olarak bizlere düşen sorumlulukları Profesör Doktor Kasım Yenigün'den dinleyeceğiz. Yapımcımız Murat Kahraman'ın bu önemli röportajlarına geçmeden önce bir müzikle soluklanalım. Emel Sayın radyolarınızda. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın.

0: Günaydın Türkiye'de sınır tanımayan bir iyilik hikayesini sizlerle buluşturacağız. Amerika'da yaşayan Yusuf Taştek, o uzak mesafelere rağmen kurduğu vakıfla 10 bin kilometre uzaktaki Afrika'ya ve katil İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'ye yardım ediyor. Yusuf Taştek'le kurduğu Hilfel Fedul Foundation'ı konuştuk. Farklı dinlerden ve ülkelerden insanları merhamet ortak paydasında buluşturan vakfın isminin anlamını ve sahada yaşadıklarını sorduk.
1: Bugün sınırları aşan, köklerini tarihten alıp dünyanın öbür ucunda filizlenen bir iyilik hareketini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Yusuf Taştek, sahip olduğu değerleri kıtalar ötesine taşıyarak Hilful Fudul Foundation, Türkçesiyle Hilful Fudul Vakfı'nı kurdu. Kendisiyle vakfın faaliyetlerini konuşacağız. Yusuf Taştek telefon attığımızda. Yusuf Bey günaydın, Türkiye programına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş buldum.
1: Evet sevgili dinleyiciler, hemen başlamadan önce şu kısa bilgiyi de paylaşayım. Yusuf Bey ile Çad'ın başkenti N'Djamena'da havalimanında karşılaşmıştık. Bu röportajı aslında orada yapmaya çalıştık. Gürültü olduğu için sağlıklı bir konuşma gerçekleştirememiştik. Şimdi bugüne nasipmiş, telefonla röportajımızı gerçekleştireceğiz. Yusuf Bey, vakfınızı ve faaliyetlerinizi konuşacağız ama öncelikle vakfın ismiyle başlamak isterim. Neden bu ismi tercih ettiniz? Hilful Fudul ve bu ne anlama geliyor?
2: Vakfımızın adı Hilf Al Fudul. Bu Türkiye'de daha çok Hilful Fudul olarak biliniyor. Arapça bir isim tamlaması. Ve terim olarak anlamı da faziletli olanların antlaşması veya yemini diyebiliriz. Fazilet sahiplerinin yemini veya erdemlilerin anlaşması gibi iki farklı manaya geliyor. Neden bu ismi tercih ettim? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha İslamiyet öncesinde 20'li yaşlarda aslında böyle bir cemiyete kendileri iştirak ediyorlar. Yani İslamiyet öncesindeki bir cahiliye toplumunda Mekke şehri bir ticaret merkezi. İnsanlar da buraya yine ticaret yapmak maksadıyla Mekke'ye geliyorlar. Tüccar olan Yemenli birisi Mekke'ye geliyor, mallarını satmak istiyor. As bin Vail adındaki bir adam da adamın mallarını satın almak istiyor ama diyor ki ben sana daha sonrasında parasını ödeyeceğim diyor. Malını alıyor, gidiyor. Günler geçiyor, almış olduğu malın parasını da ödemiyor. Bu durum karşısında da parasını alamayınca oradaki Arap kabilelerine gidiyor. Her bir kabilenin kapısını çalıyor, durumu anlatıyor, parasını istiyor, kendilerine yardım etmelerini istiyor oradaki kabilelerden. Ancak maalesef ki çağrısına bir yanıt alamıyor. Daha sonrasında da bir Ebu Kubeys Tepesi dediğimiz bir dağ çıkıyor. Bu Ebu Kubeys Tepesi İslam tarihinde de önemli. Peygamber Efendimizin de yer yer bu tepeye çıkıp insanları davet ettiği bir tepenin adı. Bu tepeye çıkıp oradan kabilelere sesleniyor. Evinden ve kabilesinden uzak, Mekke'nin ortasında ticaret malını kaybetmiş, mazlumun imdadına yetişiliyor. Bir nidada bulunuyor. Bu nida üzerine de orada yaşayan halkta biraz böyle bir depreşmeler oluyor. İşte bu şiirle okununca oradaki bazı şerefli insanların kalbine dokunuyor bu durum ve kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Biz bu problemi nasıl çözeriz diye. Ve biz şerefli olan insanlarla bir araya gelelim ve bu mazlumun imdadına yetişelim diyorlar. Peygamber Efendimizin amcalarından Zübeyir bin Abdülmuttalip buna öncülük ediyor. Başka farklı kabilelerden insanlar da var. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ittifaka, bu oluşuma, bu yemine iştirak ediyorlar. Diyorlar ki bizler Mekke'de, ister Mekke halkından olsun, ister Mekke'nin dışından olsun, kim buraya gelirse ve o mazlumun, o kişinin hakkı Mekke'de kalırsa biz o kişinin hakkını, mazlumun hakkını zalimden alıncaya kadar mazlumun yanında olacağız diye yemin ediyorlar.
1: Evet ve böylece Erdemliler İttifakı da doğmuş oluyor. Amerika gibi farklı bir kıtada ve kültürde yaşıyorsunuz. Bir gurbetçi, bir Türk olarak orada böyle bir sivil toplum kuruluşu kurma ihtiyacını nasıl hissettiniz? Sizi harekete geçiren, benim de bir şeyler yapmam lazım dedirten şey neydi?
2: Bu aslında benim yıllardan beri içimde olan bir şey. İstiyordum ki bir vakıf kurayım. Bu Erdemliler İttifakı ve biz Erdemli olan bugün dünyada Erdemli insanlarla bir araya gelmemiz gerekiyor. İnsanın insanca yaşaması için elzem olan eğitim, fikir, din hürriyeti ve benzeri haklara her insanın sahip olması amacıyla bu vakfı kurduk. Murat Bey, siz de Afrika'ya gittiğinizde fark etmişsinizdir. İhtiyaç o kadar çok büyük ki bizler ancak yangına bir bardak su dökebiliyoruz maalesef. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Maksat bu yani.
1: Vakfı ne zaman kurdunuz? Hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Afrika'da çalışmalarınız olduğundan bahsettiniz. Amerika içinde de faaliyetleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Onları da anlatmanızı isteyelim kısaca.
2: Vakfı 2024 yılında kurdum. Gazze ve Çat'a biz daha çok odaklanmış durumdayız. Amerika içerisinde de faaliyetler yapıyoruz. Daha çok yardıma muhtaç olan oradaki evsiz insanlara da belli başlı küçük gıda yardımları yapıyoruz. Ama daha çok odaklandığımız yer Gazze ve Çat.
1: Peki vakfınızın gönüllüleri, bağışçıları kimler? Sadece Amerika'da bulunan Türkler mi ya da sadece Müslümanlar mı?
2: Farklı cemiyetlerden, farklı milletlerden bağışçılarımız var. Bu sene geldiğimizde de birisi Katolik, birisi Yahova şahitleri derler ya, onlardan evet. Da bir başka bir bağışçımız vardı. Birisi su kuyusu verdi, birisi giysi yardımı yaptı. Farklı ülkelerden, farklı diyarlardan bağışçılarımız var.
1: Uzaktan bakınca Amerika bireyselliğin zirvede olduğu bir toplum olarak görünüyor. Pek çok Afrika ülkesi Amerika'ya 10 bin kilometreden daha uzak. Amerikalılar bu yardım faaliyetlerini nasıl karşılıyor? Onlara ilginç geliyor mu? Niye 10 bin kilometre ötedeki birilerine bir şeyler yapıyoruz ki biz gibi şeyler söylüyorlar mı?
2: Ben kendimi çata gireceğimi söylediğimde çevremdeki yabancı arkadaşlarıma çok garipsiyorlar. Bunu takdir de ediyorlar ve bununla beraber yani ben onları davet de ediyorum tabii ama onlar için biraz daha o yerlere gitmek biraz kendilerine tehlikeli. Hatta Çat Amerika Birleşik Devletleri'nin yasakladığı ülkelerden birisi. Yani Amerika pasaportuna direkt sahip olan birisinin gidip orada bir faaliyet göstermesini biraz daha böyle şey yapıyorlar. Garip.

0: diyorlar. Ama takdir eden insanlar da var. Bundan dolayı da insanlar yani desteklerini esirgemiyorlar. Allah razı olsun. Rabbim hidayet nasip etsin. Bunlar Müslüman değiller. Ama zaten bizim amacımız da bu Müslüman olsun olmasın. Çünkü Hilfusulun tarihçesine baktığımızda bizler orada putperest insanlar da görüyoruz. Hanif dinine inanan insanlar da görüyoruz. Belki Hristiyan ve Yahudi insanlar da var içlerinde. Tüm bu insanlarla bir araya gelip ortak paydada buluşup insanlığa hizmet etmek ana bizim meselemiz, ana fikrimiz.
1: Afrika'daki faaliyetleriniz esnasında sizi en çok etkileyen bir an, bir hatıra vardır mutlaka. Onu dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edelim.
0: İki hatıramı anlatmak isterim ben. Habeşe'ye gittiğimizde yaklaşık olarak başkent N'Djamena'dan 900 kilometre uzaklıkta bir bölge.
1: Evet, Sudan sınırında.
0: Et dağıtımında, yardım dağıtımında bulunurken gözlemlediğimiz bazı şeyler var. Et dağıtımını biz kendimiz yapıyoruz baştan sonuna kadar. Gece yaklaşık olarak saat 1'de evimize döndük. Hemen hemen herkese 1 kilo et düşecek şekilde pay ettik. Ve halk inanın gece saat 11'e kadar, 12'ye kadar yani 11 gibi biz başladık dağıtıma teker teker. 11'de 12'de 1 kilo et almak için bekleyen bir insanlık var. Biz bayramın ikinci günü Çat'taki Abaşe tarafındaki bir Sudan mülteci kampına gittik. Yardımları dağıttık. Dağıttıktan sonra bir kadın gözüme çarptı. Çok mahzun bir şekilde oturuyor orada. Yanına gittim, selam verdim. Nasılsın, iyi misin, niye böyle mahzun mahzun oturuyorsun diye. O da başladı ağlamaya gözyaşları içerisinde. İki tane çocuğu var. Birisi yani daha süt emiyor anne kucağında. Diğeri de yani en fazla 3 yaşındadır. Kendisini Sudan'dan geldiğini anlattı. Kocası vefat etmiş savaşta. Oraya da çok türlü türlü zorluklar içerisinde geldim diyor. Üstündeki elbiseyi gösteriyor. Tek elbisem var diyor. Sadece bu elbiseyle geldim diyor. Yırtılmış, kirli zaten çok belli ediyor kendisini. Buraya diyor çok kimse yardıma gelmiyor diyor. Yardıma gelinse bile civar köylerden buraya gelip bize verilen yardımları da yağmalamaya çalışan insanların olduğunu ifade ediyor. Burada da kendimizi emniyette, güvende hissetmiyoruz diyor. Bu benim çok dikkatime dokundu açıkçası. Yani bizler hangi çağda yaşıyoruz? 2026 yılındayız. Ama bu insanlık, bizim kendi ümmetimiz, kendi dindaşımızdaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz maalesef böyle bir mazlum durumda.
1: Evet.
0: Mazlumiyet yaşıyorlar.
1: Sabah bizim gardırobu açıp hangisini giysek acaba diye tereddüt ederken birileri savaştan kaçıp başka ülkelerde zor şartlar altında tek bir kıyafetle yaşamak durumunda kalabiliyor. Böyle bir dünyadayız. Evet. Ve buralarda sizler, sizin gibi pek çok dernek, vakıf yardım götürüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Amerika'da kurduğu Hilful Fudul Vakfı ile dünyanın farklı noktalarına yardım eli uzatan Vakıf Başkanı Yusuf Taştek konuğumuzdu. Tarihteki Erdemliler İttifakı'nın bugünkü yansımalarını ve iyiliğin sınır tanımadığını bir kez daha görmüş olduk. Sayın Taştek, çok teşekkür ediyorum programımıza katılımınız için ve İyilik yolundaki faaliyetlerinizde de başarılar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
2: İnsani yardım anlamında dünyaya öncü, mazlumlara ve mağdurlara umut olan ülkemiz insanları, gurbetçi olarak bulundukları farklı kıtalarda, farklı ülkelerde de bu iyilik bayrağını taşımaya devam ediyor. Yusuf Taşdeğ'in paylaştığı duygu yüklü hikayeler, dünyada hala merhametli insanların var olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. İnsanlığa dair umutlarımızı tazeledi. Öyleyse Mazhar Alanson söylesin. Benim hala umudum var.

Küresel Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz röportajımız sıradaki ezgimizin ardından sizlerle olacak. Selçuk Balcı bizlerle. Dağların karı yetmez.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin en önemli sorumluluğu. Bunun için de suyumuzu, toprağımızı, dünyamızı korumamız hayati öneme sahip. Çölleşme sadece çevresel bir sorun olmaktan çıktı. Gıda ve su güvenliğimizi doğrudan tehdit eden küresel bir krize dönüştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Profesör Doktor Kasım Yenigün'le kapımızdaki bu sinsi tehlikenin boyutlarını konuştuk. Ülkemizde özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu'daki kuraklık risklerini, karbon nötr alanlarının önemini ve yanlış tarım uygulamalarının doğamıza verdiği zararları masaya yatırdık. Bakanlığın çölleşme ve kuraklıkla, erozyonla mücadelede aldığı önlemleri ve vatandaşlar olarak bizlere düşen görevleri sorduk.
1: Sevgili dinleyiciler, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Bu özel günde özel bir konuğumuz var. 15-20 sene önce iklim değişikliği, çölleşme gibi konular uzak bir geleceğin sorunları gibi algılanabiliyordu. Ama bugün hepimiz bunun etkilerini çok yakından hissediyoruz. Acaba cennet vatanımız çölleşme konusunda ne gibi risklerle karşı karşıya ve bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bütün bunları konuşmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Profesör Doktor Kasım

0: Yenigün telefon attığımızda. Sayın Yenigün, günaydın. Türkiye programına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Murat Bey. Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Efendim, iklim değişikliğinin etkileri artık çok daha hissedilir oldu. Peki gerçekte çölleşme nedir? 17 Haziran'ın anlam ve önemiyle başlayarak bu tehlikenin boyutunu bize nasıl özetlersiniz?
1: Evet, öncelikle böyle bir günde bu konuda konuşma ve kıymetli halkımıza bir takım bilgilendirmeler yapma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. 17 Haziran tabii öncelikle Birleşmiş Milletler'in çölleşme ile mücadele sözleşmesinin kabul edildiği bir tarih. Bu nedenle tüm dünyada Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü olarak anılıyor. Burada temel hedef bizim için arazinin doğal kaynakların nihai sınır olarak artık kullanılamaz durum olarak görünen çöl ifadesine ulaşmama hedefi aslında. O istemediğimiz sona giden yolda arazilerimizin, doğal kaynaklarımızın ve bizim yanlış ya da kötü kullanımımızla elimizden kaybolup gidip gidecek olan toprağımızın geleceği noktayı ifade etmesi açısından çöl kavramı istenmeyen bir sonuç. Eğer bugün kullandığınız toprağı daha az verimli olarak gördüğünüz anda o toprakta aslında siz çölleşmeye giden yolculuğun başladığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden biz sadece farkındalığı oluşturmak değil ama onunla beraber bu arazideki bozulumu, bununla beraber kuraklıkla ilgili mücadele konusunda stratejileri üretme, hükümetleri, kurumları, toplumları ortak hareket etmeye teşvik eden o Birleşmiş Milletler'in genel kanaatini, kuralını bizler de ülkemizde yapmaya ve yönlendirmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Dünyada arazi bozulumundan etkilenen alanların büyüklüğü, bundan etkilenen insanların sayısı maalesef her geçen yıl artıyor. Bu durum yalnızca çevresel bir mesele değil. Gıda güvenliğini, su güvenliğini, kırsal kalkınmayı, maalesef bunun devamında göç hareketliliğini ve en nihayette ekonomik istikrarla doğrudan olumsuz bir ilişkisi olan bir yapı. Bu yüzden adı 17 Haziran sembolik bir gün olsa da yılın her gününde biz toprağın, suyun, geleceğimizin korunmasına yönelik küresel bir çağrı kapsamında ilerliyoruz.
0: Peki gerekli önlemler alınmazsa kısa ve uzun vadede bizi nasıl bir gelecek bekliyor?
1: Tıpkı iklim değişikliği ve etkileri gibi sürekli konuştuğumuz iklim değişikliğinin belki de en olumsuz etkisi bu konunun kanıksanması ama o istenmeyen sonuçla ilgili aciliyet ya da üzerine düşen sorumluluğunu yapmamasıyla son derece ilişkili. Arazi bozulumunun etkileri ilk olarak halbuki tarımla su kaynakları üzerinde kendini gösteriyor. Yani düşünün, aynı alanda bir topraktan artık siz daha az verim elde ediyorsunuz, daha az ürün elde ediyorsunuz. Gıda arzının maalesef düştüğünü, fiyat istikrarının bozulduğunu, kırsal kalkınma süreçlerinin olumsuz etkilenebildiğini söyleyebilmek durumundayız. Uzun vadede de tablo çok daha kapsamlı hale geliyor. Bozulmuş topraklar karbon depolama kapasitesini kaybettiği için iklim değişikliğini hızlandırıyor. Yani maalesef bir kısır döngüye dönüşüyor. O iklim değişikliğine, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de yeniden doğal kaynakların bozulması gibi birbirini olumsuz anlamda tetikleyen bir krize doğru gidiyor. Burada önemli bir husus var. Bu süreç kaçınılmaz değil. Yani Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşların çalışmaları, arazi restorasyonuna yapılan yatırımların ekonomik ve sosyal açıdan son derece yüksek geri dönüşler sağladığını ortaya koyuyor. Yani biz o kötü tabloyu gösterirken o kaçınılmaz gibi görünen sonun eğer biz bir şeyler yapmazsak olacağını ifade ediyor. Ama aslında atılabilecek çok pratik, çok uygun ama herkes tarafından mutlak kabul görmesi gereken yönleri var.
0: Evet, onu da soracağız sohbetimizin ilerleyen dakikalarında. Ama öncelikle şundan bahsedelim. Şimdi Türkiye su stresi yaşayan bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Ancak çölleşme riski konusunda ne durumdayız? Bu anlamda Türkiye'nin çölleşme risk haritasına baktığınızda en çok endişe veren bölgelerimiz hangileri?
1: Yani bunu ifade etmeme fırsat tanıdığınız için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz bir Türkiye çölleşme modeli ve bunun sonucunda nitelikli bir güncel harita elde ettik. Ve bunu geçtiğimiz günlerde de kamuoyuyla paylaştık. Türkiye bir kere öncelikle Akdeniz Havzası'na yer alıyor. Ve bu havza kuraklık, arazi bozulmaları ve çölleşme riskleri açısından bir kere ülkemizi hassas ülkeler sınıfına getiriyor. Ve kullanılabilir su miktarı açısından da baktığımızda nüfus artışı itibarıyla kişi başına düşen su miktarı giderek azalıyor. Bunu da daha verimli kullanmamızı gerektiren bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bizim bu TCM dediğimiz kısa adıyla çölleşme modeliyle baktığımızda özellikle İç Anadolu bölgemizin ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin ve Doğu Anadolu'nun da doğusundaki mesela Iğdır civarındaki bazı bölgelerimizin özellikle kuraklık ve arazi bozulumuna karşı dikkatli olunması gerektiğini bize uyarı veren, dikkat edin burada hassasiyet var dedirten alanlar. Şimdi demin söylediğim alanları bir de Bu alanların nitelikleri açısından bir değerlendirelim. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi aslında ülkemizin çok önemli ovalarını barındırıyor. Gıda üretim alanlarını barındırıyor. Aslında bizim tahıl ambarımız,
0: evet,
1: pamuk ve benzeri nitelikli endüstriyel üretimlerinin yapıldığı alan. Böyle alanlarda çölleşme riskiyle karşı karşıya kaldığımızı gördüğümüzde aslında yavaş yavaş bize saha kendi adına konuşuyor ve diyor ki dikkat edin, buradaki üretimler dolayısıyla, buradaki saha kullanımları dolayısıyla, uygulamalar, sulama yöntemleri, insan etkileşimleri dolayısıyla ben ikaz veriyorum. Benden verimlilik istiyorsanız, doğru çıktılar, doğru üretim istiyorsanız buradaki toprağı, doğal kaynağı da lütfen vahşice değil, doğru bir şekilde kullanın demiş oluyor bize.
0: Evet.
1: İşte bu çölleşmeyi, yani genelde insanların su yok, yağış yok, çölleşme var gibi bir yanlış ifadeyle anılmaması açısından söylüyorum. Yanlış arazi kullanımı son derece önemli bir parametre. Sonra giderek biliyorsunuz iklim değişikliği etkisiyle

0: arazi performans adaları belirledik. Türkiye'de şu anda 150'nin üzerinde bu performans adalarına yoğun bir şekilde odaklandık ve sahayı resmen bildiğiniz kan tahlili yapar gibi bir kişinin hastaneye gittiğinde biz her yerde neler eksiliyor, o toprağın verimliliğini ne eksiltiyor, hangi uygulama orayı tetikliyor, bunu çıkarıyor. Sonra bunun üzerine de o bahsettiğimiz küçük adalar ya da havzalar bazında çölleşme yönetim planlarına odaklanıyoruz.
1: Evet, peki bu çalışmalar neticesinde hangi adımlar atılacak ve bakanlığınızın, genel müdürlüğünüzün çölleşme ile mücadele anlamındaki diğer çalışmalarını da sormuş olalım.
0: Genel müdürlük olarak 3 ana eksende çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan birincisi doğal kaynakların izlenmesi ve yönetimi. Yani sahadaki durumu birebir izlemek, değişimleri görmek, doğru ya da yanlış uygulamaların ne tür etkilerini bilmek ve ileriye doğru bir projeksiyon oluşturmak. Bu son derece önemli. Sonra bu risklerin modellenmesi ve bunlara dayalı karar destek sistemlerini oluşturuyoruz. Ve bu karar destek sistemleri sadece bizim Çölleşme ve Erozyona Mücadele Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülecek çalışmaları kapsamıyor. Bir yandan tarımsal alanların yönetimiyle ilgili olarak ilgili kurumları, meralarla ilgili potansiyel imar alanlarını ve bunların yönetimleriyle ilgili diğer kamu alanların, mesela orman alanlarının ve benzeri diğer sahalarda yapılacak uygulamalarla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu karar mekanizmasını içerisine alıyoruz. Hedeflerimizi onlarla belirliyoruz ve uygulamaları onlarla beraber de sadece Türkiye değil BM nezdinde tüm dünyaya da raporluyoruz. Bu son derece önemli bir süreç. Çünkü problem global, problem hepimizin, sürecin kabullenilmesi ve çözümü de genel anlamda yürüyor. Çölleşmeyle mücadele ulusal strateji ve eylem planımızı biz açıkladık. Önceki yıl Sayın Bakanımız Murat Kurum COP16'da Riyad'daki toplantıda bütün dünyayla paylaştı. Ve şu anda oradaki hedeflerimizi adım adım uyguluyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Kamunun özellikle elinde milli emlak arazilerimiz var orman alanlarının dışında ve bu korak araziler ya da boş araziler doğru yönetilmediğinde, kullanılmadığında erozyonu daha fazla hissediyoruz. Biz buraları şu anda doğru bir ağaçlandırma modeliyle ve karbon tutulumu yüksek kurakçıl bitki peyzajıyla, ağaçlandırmayla birer karbon yutak alanı haline getiriyoruz. Karbon yutak alanı söyleme kısmı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi var.
1: Evet.
0: Bunların bir kısmı sanayi, endüstriyi ve bunların saldıkları emisyonu, yani karbondioksit salınımını azaltmaya dönük. Ama bir kısmı da mevcut olan atmosferdeki mevcut karbondioksiti neyle azaltacağız kısmı. Yeşil çevre dediğimiz ağaçlar, onların o fotosentezi bizim o karbondioksitlerimizin karbon kısmını tutup oksijen olarak veriyorlar. İşte bu yüzden biz bu alanlara karbon yutak alanları diyoruz. Ve onların tuttukları karbon aslında bünyelerinde, ağaçlarında ve topraklarında son derece nitelikli bir hale dönüşüyor. İşte biz bu yeşil döngüyü artırmak, daha canlı tutmak için bütün sahalarımızı tamamını kayıt altına alıyor. Bunları bütçelerimiz nezdinde karbon yutak alanlarına dönüştürmeye ve bunların karbon tutulumlarını da sertifikalandırarak ülke katkı beyanı içerisinde ülke sorumluluklarımızda, NDC dediğimiz o ülke sorumluluklarının içerisinde de değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehir içerisinde mesela çok ciddi belediyelerimizin, kamu kuruluşlarımızın, bireysel olarak pek çok sitenin uyguladığı peyzajlar var. Mesela şu anda Ulusal Su Kurulu'nun kararı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bu kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Orada kent kimliğini yansıtacak, iklim değişimine uyum sağlayacak bitki rehberlerinin çalışmalarını tamamladık. Yani kurakçıl peyzaj rehberlerini tamamladık ve şu anda bakanlığımızın, genel müdürlüğünün web sayfasında Türkiye'nin her ili için ve her ilçesi için uygun bitki listeleri var. Bunlar nereden temin edilebilir, nasıl uygulanabilir ve nasıl uygulanmalı? Bunlar daha az su tüketiyor, orayının doğal yapısına, iklim değerlerine, değişimine uyumlu ve aynı zamanda da uzun süre sürdürülebilir bir niteliğe sahip. Bakın bu çalışmaları şu anda takip etmeye, yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bu rehberler çıktı ama ben, siz ya da diğer uygulayıcılar bu rehberlerdeki bitkileri kullandıklarında aslında şehirlerimizin uzun ömürlü peyzajlarını görüyor olacağız. Doğru bitkilendirmelerle daha az su tüketen ama daha çok yaşayan ve daha çok karbon tutma sahip mesela peyzajları görüyor olacağız.
1: Evet.
0: Böyle doğal türlerin kullanımını aynı zamanda teşvik ediyoruz. Benzer şekilde demin söylemiştim, adımızın içerisinde çok görünmese bile hidrometeorolojik afetler kapsamında çığ uygulamalarıyla, yukarı havza sel kontrol çalışmalarıyla çalışmalarıyla, aynı şekilde heyelan çalışmalarıyla ilgili ulusal strateji belgelerini hazırlıyor ve bunların uygulamalarını peyderpey hayata geçiriyoruz.
1: Evet, çok geniş kapsamlı çalışmalar yapıyorsunuz. Bunları paylaştınız bizlerle. Siz kurum olarak üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Peki bu anlamda

0: Bizlere, biz vatandaşlara düşen sorumluluklar neler? Günlük hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz çölleşme konusunda? Böyle kısa, pratik tavsiyeler rica edelim sizden, süremizi aşmadan.
1: Yani son bir teşekkür de bunu söyleme fırsatı tanıdığınız için özellikle TRT bu konuda bizim gerçekten çok önemli bir paydaşımız ve doğru bilgilendirme görevi noktasında da bizim önemli bir iletişim aracımız oluyor. Bu teşekkürü de size yapmak istiyorum. Çölleşmeyle mücadele yalnızca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün görevi değil. Sadece bir bakanlığın ya da kamunun görevi değil.
0: Evet.
1: Bu mücadele toplumun her kesiminin katkısına ihtiyaç duyan bir mücadele. Bir kere biz yağış azlığından ya da su miktarının azalmasından bahsediyoruz. O zaman bize şu düşüyor. Biz suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Toprağı koruyan uygulamalara destek vereceğiz. Bakın bizim o yaptığımız çölleşme modelinde bu çölleşmeden en çok etkilenen alanların başında meralar geliyor. Ve burada yanlış otlatma uygulamaları ya da tarım arazilerindeki yanlış saha uygulamaları düşünün. Meyilli bir arazide aslında oradaki çiftçi için zor gibi görünmekle beraber dikey dediğimiz yukarı aşağı sürümle enine uygulama sürümünü düşünün. Siz dikey
0: Evet.
1: uygulama sürümünü yaptığınızda aslında oraya düşen bir damlacık yağmurun bile toprak tarafından tutulmasına müsaade etmeyip doğrudan aşağıya gitmesine ve beraberinde sadece suyun değil toprağın da eroze olup beraber gitmesine izin vermiş oluyorsunuz. Halbuki siz bir enine sürüm yaptığınızda hem o suyu tutmuş oluyorsunuz hem o küçük 1-2 santimlik yer değiştiren toprağı bile tutmuş oluyorsunuz.
0: Evet, bugün bizi biraz zorlasa da fazladan göstereceğimiz çalışmalar aslında yarın karşılaşacağımız çok ciddi tablolardan bizi koruyacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı tanıdığınız için hayırlı günler diliyorum efendim.
0: Çok sağ olunuz. Günaydın Türkiye'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Profesör Doktor Kasım Yenigün konuğumuzdu. Çölleşmeyi ve bu konuda bakanlığın aldığı önlemleri ve vatandaşlar olarak bizlerin neler yapması gerektiğini konuştuk.
2: Toprağımıza ve suyumuza sahip çıkmanın aslında yepyeni bir yaşama sahip çıkmak olduğunu derinden hissettiğimiz röportajımızla birlikte bugün de programımızın sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Murat Kahraman hazırladı. Ses kayıtta Ufuk Tanakgüneş ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte bir başka bölge radyomuzun yapımı Günaydın Türkiye programında buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
4: Her zaman Kiyılı.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. CHP'de mutlak putlan kararının ardından kurultay bilmecesi sürüyor. İsrail mutabakata ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail, ABD, İran mutabakatının karşısında duruyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor. Ve detaylar. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 7. kez toplanacak komisyon sendika temsilcilerini dinleyecek. Sendika temsilcileri tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Avrupa Birliği Delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul edecek. 5 Büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. CHP Genel Merkezi butlan kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 74 il başkanının kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat saptığı için Cuma günü İsviçre'de imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olası imza töreninin Bürgenstock'ta yapılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın da İsviçre'de olacağı duyuruldu. Arakçı ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve ABD ablukasının son bulması bekleniyor. Ancak gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ayı bulabileceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelere çevrildi. Katliamcı İsrail iki günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de ise bir gazeteci görevi başında uğradığı İsrail saldırısında yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3826 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail'in saldırılarına Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, İsrail'in Lübnan'daki ihlal ve saldırı sayısında sıfırı görmek istediklerini belirtti. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri yazılı açıklama yaptı. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden

0: İşgalci İsrail tarafından tanınan Somaliland'in sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını iddia etmesine tepki gösterdi. Kudüs'le ilgili atılacak herhangi bir diplomatik adımın İsrail işgaline meşruiyet kazandırmayacağının altını çizdi. Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek dedi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Sabri bu tür provokatif adımların utanç kaynağı olarak niteledi. ABD'nin soykırımcı İsrail Büyükelçisi ABD Başkanı Trump'a meydan okudu. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı dedi. Mike Huckabee, Trump'ın ABD olmasa İsrail olmazdı sözlerine bu şekilde karşılık verdi. Huckabee, görevinin ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için önemini anlatmak olduğunu da savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine aciziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti.
1: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gitti. İki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.
2: İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında.

0: İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararnameye göre 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilatı atandı. Ayrıca 208 mülki idare amiri kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını diledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Bakan Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi.
2: Kerbela, çağları aşan bir vicdan çağrısıdır. Esasen Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı ayrışmayı değil dayanışmayı, husumeti değil kardeşliği büyütme sorumluluğudur. Nitekim inancımızın bizlere yüklediği sorumluluk da tam olarak budur. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda bu ortak bilinci, millet olma şuurunu gelecek kuşaklara aktarmak üzere çok değerli akademisyenlerimizin katkısıyla 12 modülden oluşan bir programı inşallah Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız onayıyla yürürlüğe koyacağız.
1: Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı-Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. İbrahim Tatlıses'in tedavisi Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sanatçıyı ziyaret etti. Sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Ersoy, sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum dedi. Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. İrtem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç oyuncu bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğranacak. 2026 Dünya Kupası'nda bir vize krizi de Kanada'da yaşandı. Kanada Federal Mahkemesi, Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Thomas Partey'nin Kanada'ya giriş yasağına yaptığı itirazı kabul etmedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. CHP'de mutlak butlan kararının ardından kurultay bilmecesi sürüyor. İsrail mutabakata ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail, ABD-İran mutabakatının karşısında duruyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor. Four. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. I grubunun açılış karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Gece oynanan maç

0: Bardaysa şu sonuçlar alındı: Irak 1, Norveç 4, Arjantin 3, Cezayir 0. Şu sıralardaysa Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanıyor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise maçlar 23-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko serisi 1-1'lik eşitlikle siyah beyazların sahasını taşınıyor. Final turunda 3. maç bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız Ankara'da sahne alacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşacak. Bugün saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Hatay 32, İstanbul 28, İzmir, Bursa ve Eskişehir 33, Çanakkale 31, Muğla 34, Denizli, Siirt ve Mardin 36, Adana 35, Antalya 30, Bolu ve Düzce 29, Kars, Zonguldak ve Trabzon 25, Van, Rize ve Erzurum 26, Samsun 27, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometresi arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sizce erkek sürücüler mi araçlarını daha güvenli kullanıyor, yoksa kadın sürücüler mi? Son 12 yılda kadın sürücü sayısında ciddi artış oldu. Özellikle büyük şehirlerde yüksek sayıda kadın sürücü trafiğe çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre 2008 yılında Türkiye'deki toplam 20 milyon sürücünün 3 milyonu, yani %17'si kadındı. 2017 yılında ise kadın sürücü sayısı 7 milyona tırmandı.

0: Yani toplam sürücü sayısının %25'i kadın sürücü oldu. Ancak trafikte erkek sürücü oranı halen kadın sürücülere kıyasla çok daha yüksek. Yol güvenliği açısından bakılınca erkek sürücülerin davranış biçimleri kadın sürücülerden farklı. İki grup trafikte güvenli hareket edebilmeleri için birbirlerinin genel sürüş davranışlarını anlamak zorunda. Araştırmalar erkek sürücülerin trafik kazalarının başlıca sebebi olan aşırı hız ihlalini yapma oranının kadınlara kıyasla %46 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı araştırma, kırmızı ışıkta geçme ihlalini erkek sürücülerin kadın sürücülere kıyasla %33 daha fazla yaptığını gösteriyor. Kadın sürücüler erkek sürücülere kıyasla direksiyon başında daha temkinli, dolayısıyla daha yavaş hareket ediyor. Erkek sürücüler ise daha rahat risk alıyor ve aceleci davranıyor. Bu veriler ışığında erkek sürücülerin kadın sürücülere karşı daha sabırlı olmaları gerektiği görünüyor. Yapıları itibariyle kadın sürücüler daha temkinli ve kararlarını tartarak vermekte. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 17 Haziran Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve İran'la ABD arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. İran'ın nükleer programı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bunu geliştirmeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar, yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunuyor. İç politikadan öne çıkan başlıklar.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyoda...
2: Gündem...
3: Hayatın içinde sizinle...

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'te başlıyoruz. Turumuzu her zaman olduğu gibi lastik patladı manşeti Hürriyet'te. Rekabet kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastikçi toplam 3,6 milyar lira ceza ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a şartlı taviz. El Arabiya, Cuma günü imza töreninden sonra açıklanması beklenen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayımladı. Belgeye göre Amerika Birleşik Devletleri, İran'a petrol, petrokimya ürünleriyle ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetleri konusunda derhal muafiyet sağlarken, 300 milyar dolarlık fon ve diğer konulardaki tavizleri nükleer programı hususundaki şartlara bağladı. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak, ABD askerleri bölgede kalacak. İsrailli bakana Amerika Birleşik Devletleri'nden şok. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in

0: Ailesiyle birlikte ABD'ye yapacağı tatil vize engeline takıldı. ABD'den vize almakta ciddi zorluklar yaşayan Bengivir bu ülkeye yapacağı seyahati iptal ettiğini duyurdu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tam 715 milyon euroluk enerjik yatırım. Hyundai Motor, Türkiye tamamen elektrikli model olan IONIQ 3 yatırımını yeni bir batarya montaj fabrikasıyla güçlendirecek. Markanın İzmit fabrikasında yer alacak tesis için 715 milyon euroluk kaynak hazırlandı. Süreçte eş zamanlı adımlar devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkarılması hedefleniyor. Terör örgütünün silah bırakmayı kabullendiği ancak yasal çerçeveyi daha net görmek istediği ifade edilirken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerekli mekanizmanın oluşturulması için çalıştığı öğrenildi. Kalıcı barış temennisi Dışişleri Bakanı Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ABD ile İran arasındaki mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için önemli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü belirterek bunun geçici bir sükunet, kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi. Seçim mesajı Milliyetçi Hareket Parti lideri Bahçeli grup toplantısında seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyerek Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız ifadelerini kullandı. Çelik Kubbe güçleniyor. Aselsan'la savunma sanayi arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 42 milyar liralık sözleşme imzalandı. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunmadaki beyni durumunda. Çelik Kubbe'nin koordinasyonunu yönetecek üst akıl çözümü hakimle birlikte algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de Aselsan tarafından geliştiriliyor. Akşam gazetesine geçtik. FETÖ ABD'de kaybetti. ABD'deki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesi Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim TMSF'ye devredilince geri ödemedi. ABD mahkemesi faizle ödeyin kararı verdi. Külliye'ye çifte ziyaret. Başkan Erdoğan Beştepe'de önce İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'nin ardından Bartolomeos'u kabul etti. Erdoğan dün Ankara'da iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ilk olarak İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Montalo Benhurtas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Erdoğan ardından Fener Rum Patriği Bartolomeos'la bir araya geldi. İsrail'in ömrünü ben uzattım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyardı. Sorumlu davranmalı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu, dedi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarihi itiraf, biz olmasak İsrail olmazdı manşeti. ABD ile İsrail arasında kriz patlak verince Washington'dan terör devletinin pervasızlığının nedenini ortaya koyan itiraf geldi. ABD Başkanı Trump, ABD olmasaydı İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu, dedi. Elçisi Trump'a meydan okudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Tel Aviv'den yana tavır aldı. Huckabee, İsrail olmasaydı ABD de olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz diyerek Trump'a meydan okudu. Hürmüz hemen normalleşmez. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesle anlaştı. Hürmüz Boğazı açılıyor. İlk geçişi de İran tankerleri yaptı. Ancak İran'ın yerleştirdiği mayınları temizlemesi ve Körfez'deki enerji şirketlerinin üretim planı nedeniyle normalleşmesinin ayları bulması bekleniyor. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni gerilim hattı Doğu Akdeniz, ada İsrail garnizonu. İran hattında tansiyon düştü. İsrail'in yeni hedefi güney kesimini gizli gizli işgal ettiği Kıbrıs. Adada enerji kamuflajlı İsrail üsleri kuruluyor. İsrail bölgenin değil bütün dünyanın derdi. Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'dan önemli mesajlar verdi. Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelen Fidan ilk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluştu. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin değil bütün dünyanın sorunu, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Doğu Akdeniz'de taşeron hevesler, İsrail'in kan delisi bir kriz makinesi olduğunu söyleyen Bahçeli, Kıbrıs çevresinde taşeron heveslerin harekete geçirildiğini söyledi. Bahçeli, Zengezur hattı Turan koridorudur diye konuştu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları manşeti Sabah'ta. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısının aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirtti. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Öz kaynak karlılığı enflasyona yenik manşeti Ekonomi'de. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre sektörde yıllık tüketici enflasyonunun üzerinde bir öz kaynak karlılığı en son 2017'de yaşandı. O yıl sonunda bankaların ortalama öz kaynak karlılığı %14,9 olurken tüketici enflasyonu %11,92 olarak gerçekleşmişti. Sonraki yıllarda tablo sürekli bankaların aleyhinde gelişti. Marketlere 10 milyon lira beyaz et cezası. Ticaret Bakanlığı beyaz et sektörüne yönelik yapılan operasyonun ardından bu kez İstanbul'daki ulusal ve yerel ölçekteki marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimler sonucunda bazı market işletmelerine 10 milyon 114 bin lira para cezası uygulandı. Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya geldi. ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini belirten Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptık, orada bir rejim değişikliğine inanmıyorum ve bu yıllar sürer, İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var, İran'ın şu an rasyonel bir liderliği var. Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu diye konuştu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA mobilde.
3: İçi AGESA.
1: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Doğada ne varsa sevgi anada.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Kömbiye geçen.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8-11 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çatışmaları sonlandırmaya yönelik mutabakat imzalanmadı henüz, ama bununla ilgili bir taslak plan ortaya çıkmıştı. İsviçre'de Cuma günü bu anlaşmanın imzalanacağı bilgisi paylaşıldı. Henüz net bir durum yok mutabakat zaptına ilişkin, hangi maddeleri içerdiğine dair, ama tabii bazı bilgiler paylaşıldı. Örneğin bazı Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik atılan yaptırım adımlarının kaldırılacağı, yine Hürmüz Boğazı'nın bir şekilde açılacağı, geçişin serbest olacağı ve hatta bir 300 milyar dolarlık neredeyse savaş tazminatı olarak okunan, değerlendirilen bir miktar var ve bu aslında çok dikkat çekici bir husus olarak görüldü. Çünkü aslında bir noktada bu savaşın, bu sürecin galibinin kim olduğu konusunda aslında net bir şekilde ortaya koyan sanki bir süreç gibi görünüyor. Tabii İran'ın da feragat ettiği bazı durumlar söz konusu. Bilhassa nükleer silahlara sahip olunmaması gerektiği konusunda İran'ın bunu kabul ve taahhüt ettiğine yönelik bazı açıklamalar olduğu söylendi. Tabii bunun dışında henüz net bir mutabakat zaptı olmadığı için ihtimaller üzerinde konuşuyoruz, ama acaba İran farklı tavizler verdi mi? Bu mevcut İran yönetimi içerisinde acaba ayrışmalara sebep oldu mu? Ne kadar İran toplumu tarafından kabul görüp görünmeyeceği tartışmaları da tabii ayrı bir vaziyet. Tüm bunlar olurken tabii İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e bu anlamda ciddi tepki gösteriyor. Şimdi bu sürecin en önemli etkeni yine İsrail olacak gibi görünüyor. Çünkü İsrail hemen her an bu süreci baltalamaya yönelik adımlar atıyor. Amerika Birleşik Devletleri tepkisel duruyor, ama az önce gazetelerde de paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanı başka bir şey söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'e göndermiş olduğu büyükelçisi farklı şeyler söylüyor. Başkana rağmen İsrail lehinde açıklamalar yapıyor. Aslında bu da bize o geniş büyük tabloda meselenin ne olduğu konusunu da net bir şekilde içselleştirmemizi sağlayan gelişmeler olarak görünüyor. Ama siz bu süreçte, çünkü birçok gel git yaşandı, barış anlaşması imzalanacak dendi, 48 saat içerisinde İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirildi hem ABD hem İsrail tarafından, bunun gibi birçok örneği gördük, verilen taahhütler bir şekilde geri alındı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Trump'ı kararlı görür müsünüz? Buradan nihai bir barış anlaşması, şimdilik mutabakat zaptı üzerinde konuşuyoruz, ama belki önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bir barış anlaşması ortaya çıkma ihtimali var. Bunun gerçekleşme olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir süreçte İsrail faktörüne rağmen böyle nihai bir barış anlaşması ortaya çıkar mı?
2: Şimdi tabii sizin çizdiğiniz çerçeveden yola çıkacak olursak, karşımıza çok karmaşık bir tablo var. Kere onu net bir şekilde ortaya koymamız lazım ve daha yolun başındayız.

tırnak içerisinde müzakere sürecine tanıklık ettik. Yani modern diplomasi tarihinde hakikaten emsalsiz bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Birincisi, yani temel sebebi Trump'ın iş yapma biçimi. 8 milyar önünde bu süreç işletildi bakın. Halbuki müzakere dediğiniz ya da dolaylı temaslar dediğiniz şey kapalı kapılar ardında teknik düzeyde olması, hele hele bu kadar hassas konularda. Çünkü Hürmüz'de olanlar, şimdi Trump diyor ya, biz o coğrafyadan zaten enerji almıyoruz, petrol almıyoruz. Ama o coğrafyada olan her şey seni doğrudan etkiliyor. Şu anda Amerika'da benzinin fiyatı da yükseldi, market raflarındaki fiyatlar da arttı. Şimdi böyle bir durumda, bu kadar hassas bir süreçte her şeyin kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi, gün içerisinde farklı açıklamalar yapılması, bazen İran'a yönelik sinkaflı ifadeler İranlı yetkililere yönelik kullanılması, bu süreci zehirleyen ya da baltalayan temel unsurlardan biri oldu. Şimdi ben bu, yani cumadan sonra bu tutumun değişeceğini düşünmüyorum. Bu tutum değişmediği müddetçe de bizim önümüzde yine inişli çıkışlı bir süreç olacak. Bir diğer bu süreci baltalayan husus, sizin de işaret ettiğiniz üzere, Netanyahu. Anlaşma yani pazar akşamı dijital ortamda imzalandı denildi, mutabakat muhtırası. İmzalandıktan sonra dün geceye kadar 84 kere İsrail ateşkesi ihlal etmiş Lübnan'la. Halbuki metinde, evet, metnin içeriğini bilmiyoruz. ABD ile İsrail, düzeltiyorum, İran arasında imzalanan, ama savaşın tüm cephelerde biteceği yönünde her iki tarafta evet bu husus yer alıyor metinde diye açıklama yaptılar. Şimdi bu husus metinde var ve imzacıların Başkan Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafında da Ulusal Meclis Başkanı Galibaf ve aynı zamanda Müzakere Heyeti Başkanı Galibaf. Yani en neredeyse üst düzeyde, hele Amerikan tarafında başkan da imzalamış. Bir mutabakat muhtırasını niye başkan imzalar oldu, belki ayrıca tartışılacak, diplomatik açıdan teamülen doğru mudur değil midir, o ayrıca tartışılacak bir konu. Ama bir başkanın imza attığı metnin İsrail tarafından nazara dikkate alınmadığını görüyoruz. Şimdi dediğim gibi daha biz sürecin başındayız. Daha sıkıntılı konular müzakere edilmeye başlanmadı. Peki ne olacak? Yine sorularınızdan biri, Trump bu meseleyi bitirmek istiyor. Bakın, 60 gün diyoruz, 19'unda diyelim ki uygulanmaya başlayacak. 60 gün ekle, 19 Ağustos. Kasımbaşı seçimler var. Amerikan halkı son 3 aydaki hükümetin performans, yani hükümetin son 3 aydaki performansına bakarak oy kullanır, eğer erken oy kullanmadıysa. Bu işi uzatmak istemiyor Amerika. Bir an evvel kendince zafer olarak nitelendirebileceği bir metni ortaya çıkartacak ki ne olabilir o? 2015'te imzalanan kapsamlı ortak eylem planının 10 yıllıktı. 10 yıllık, 10 yıldan fazla, işte 15 denildi, 20 yıl denildi. Nükleer programın askıya alınacağı, az evvel sizin de işaret ettiğiniz üzere, ben nükleer silah üretmeyeceğim ya da tedarik etmeyeceğim diye İran'ın taahhüt ettiği, baka bu konuda bir fetva var biliyorsunuz, Ali Hamaney'in yayınladığı. Ve İran hep bunu söylüyordu, bizim bir fetvamız var, bizim zaten niyetimiz yok diyordu. Hani açıklamalar bu yöndeydi. O yüzden verilecek taahhütte yapılan açıklamalarla uyumlu, öyle diyelim. Bir tırnak içerisinde zafer elde ederek buradan bir an evvel gitmek istiyor. Meselesi onun Çin ve Batı Yarımküre, yani Monroe veya Donald Trump'ın tabiriyle Donro doktrini orada işletmek. Ama burada işte İsrail ne derece buna müsaade edecek? Anlaşma dijital ortamda imzalandıktan sonra Netanyahu, biliyorsunuz, bir basın toplantısı düzenledi. Suratından düşen bin parçaydı. Bir çok ilginç açıklamalarda bulundu. Eleştirileri yarattı. Dedi ki, bizim hiçbir zaman hedefimiz İran'da rejim değişikliği değildi dedi. Halbuki kendisi defaatle iki kere

0: Farsça olmak suretiyle videolar yayınladı. Zaman geldi artık, çok yakın işte, kendi kaderinizi kendi elinize alın, her şey değişecek vesaire mealinde Farsça da dahil olmak üzere çeşitli vesilelerle videolar yayınladı. Şimdi tabii İsrail'de de seçimler var. Ekim, yani erken seçim olursa Eylül ile Ekim ortası arası, yoksa Ekim sonu gibi olacak. Knesset'te ilk oylama yapıldı zaten meclisin feshi için. Şimdi dolayısıyla Netanyahu'nun da bir zafere ihtiyacı var. Ama Trump'ın zaferi savaşı bitirmekten geçiyor. Netanyahu'nun zaferi ise bu kaotik ortamı sürdürmek ve bu süreci sabote etmekten geçiyor. Şimdi burada ABD Başkanı İsrail Başbakanı'nı ne derece kontrol altına alabilecek? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Onların İsrail Büyükelçisi Huckabee, bir aslında kendisi papazdır biliyorsunuz. Ve İsrail'e yönelik olarak çok uç fikirleri olan, o Siyonist ideolojiyi savunan bir kişi. Şimdi başkanın yaptığı açıklamayla Huckabee'nin yaptığı açıklama arasındaki çelişki, ya da Lindsey Graham biliyorsunuz, Yahudi lobisinin fonladığı ilk 10 siyasetçidir. Tarihteki ilk 10 siyasetçiye girer kendisi. Yaptığı açıklamalardaki fark işte İsrail'in ABD içerisinde ısrarla bu süreci sabote etmeye yönelik girişimlerinin bir tezahürü. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Ama önümüzde uzun bir yol var. Bu 60 gün içerisinde tekrar bir sıcak çatışma olur mu? Yani bir savaşa evrilmez ama ara ara belki, çünkü daha kuvvetlerini çekmeyecek Amerika. Öyle anlıyoruz etrafta dolanan anlaşma taslaklarından. Ara ara belki vurma tehdidinde bulunabilir. Vurabilir. Yine böyle bir karşılıklı bir takım çatışmalar düşük yoğunluklu olabilir. Ama Amerika bu savaşı bitirmek ve bir anlaşmaya ulaşmak için elinden geleni yapacak.
1: Peki Sayın Gezer, devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz efendim.
2: Reklamlar.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize
4: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bu bölümde bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik bir mutabakattan bahsetmiştik. Tabii İsviçre'de Cuma günü nihai olarak bu tablo önümüze çıkacak ama şimdi bu olasılık İran toplumunda nasıl karşılandı Harun Aykaç? İran yönetimi arasında bir ikilik var mı bu anlamda? Nasıl bir yaklaşım var, merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle halk bazında şunu söylemek mümkün. Yani bir taraftan artık bu işin bitmesi gerektiği, bir anlaşmayla var olan bu ekonomik sıkıntılar, darboğazlardan kurtularak yeni bir yol arayışına girilmesi gerektiği kanaatinde olan bir kesim var. Ama öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e güvenmeyen bir kesim de var. O kesim de gösteriler yapıyor. Sokaklara çıkıyor. Hatta geçenlerde işte Kalibaf ve Arakçı var olan gerçekliklerle uyuşmayan hareketlerinden dolayı ciddi manada eleştiriye tabi tutuldular. Dolayısıyla hani böyle bir git gel var yani toplum içerisinde de. Ama nihai noktada toplum Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in uyabileceği bir anlayışla yola devam edilmesini de istiyor. Yani artık savaş istemiyor, öyle diyelim. Öbür tarafta güvenmiyor. Yani halkın durumu bu. Ama öte tarafta yönetim de, işin doğrusu yönetim de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e güvenmediğini deklare etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, biz bu müzakereleri sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e güvendiğimizden değil, halkımıza ve ordumuza güvendiğimiz için dedi, biz bu işlere devam ediyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dedi, nasıl ki bizden bir takım taahhütler istiyor yerine getirmemizi, kendisi de aynı taahhütlere sahip çıkmalı ve özellikle İsrail'i Lübnan noktasında durdurmalı ve oradaki halkın zulüm çekmesini artık belli bir raddeden sonra son buldurtmalı ve İsrail askerleri oradan çekilmeli. Asıl halk, asıl sahipleri kendi mekanlarına dönmeli diye. Tabii bu ne kadar olur, ne kadar olmaz, o ayrı. Öte taraftan yine uranyum meselesinde durdukları yerdeler. Yani şu an için söylüyorum. Hala bizde kalmalı. Seyretilecekse biz seyretmeliyiz. Hürmüz Boğazı noktasında Trump işte açılacak diyor, parasız olacak diyor. İran tarafı hala evet açılacak, güvenliğini biz sağlayacağız. Ancak yapmış olduğumuz hizmetlerin bedelini alacağız. Yani şu 60 günlük süre olmasa bile daha sonraki süreçte mesela alma gibi bir düşünceleri var. Bütün bunlar tabii o müzakerede mutlak manada ele alınmıştır. Ve Cuma günü tekrar yani o mesele orada yine konuşulacak. Dolayısıyla İran işin doğrusu olumlu yaklaşmakla beraber olumsuzluk yönü de var. Mesela İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian X hesabında paylaşım yaptı. Dedi ki biz İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi üyelerinin neredeyse tamamı bu mutabakat üzerinde.

0: Birliği'ne vardı. İran lideri Müşteba Hameli'nin ciddi destek verdi. Bütün bunlarla beraber yapmış olduğumuz müzakereler olumlu şekilde neticelenirse, bu halkımızın menfaatine, yok olur ki gerçekleşmezse de bizim amacımız ve görevimiz halkımıza hizmet etmektir. Bakın burada da evet, bütün gayretler, bütün çabalar bu işin olması için, hı hı. ama bir payda var. Olmazsa ne olacak? Hı hı. Olmazsa da diyor her türlü sonuca biz hazırız diyor Mesut Pezişkian. Dolayısıyla bıçak sırtı gibi aslında bir yönüyle, hı. her ne kadar birçok şey halledilmişse de, ama bu bölgenin bir istikrara, bir sükunete ihtiyacı var. Dileriz Cuma günü buna bir vesile olur. Abbas Arakçı zaten dedi, Karabağ bizim adımıza katılacak imza, hani ıslak imza. Hı hı. Ve aynı zamanda müzakerelerin ilk görüşmesi de dedi, orada başlayacak. ABD'lilerle müzakere edeceğiz. Bakalım bu müzakereler sonucunda neler olacak.
1: Şimdi tabii,
0: paradan bahsediyorlardı.
1: Evet, şimdi tabii İran'ın hassasiyetlerinden bir tanesi de şu, bu çatışmanın, bu savaş sürecinin ya da bu saldırı sürecinin sadece İran toprakları üzerine yoğunlaşmasının engellenmesi hususundaki girişimler değil, yine Lübnan'da ya da güneyde, Yemen'de Husilerin bulunduğu bölgelerde İsrail'in ya da Birleşik Devletler'in olası saldırılarına yönelik engellemelerin de bir şekilde tesis edilmesi hususunda İran'ın talepleri var hiç şüphesiz. Şimdi bu anlamda tabii burada sınırlanması gereken bir ülke var, İsrail. Bunun da ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz süreçte hep beraber gördük, tanıklık ettik. Ama İran bu konuda ne diyor? Bilhassa Lübnan konusunda.
0: Evet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in Lübnan ya da Lübnan'da işgal ettiği topraklara herhangi bir saldırısının ABD ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini söyledi. Bu önemli yani, gerçekten. Ve aynı zamanda dün İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebi Berri ile de görüştü. İkili görüşmeler, ama ikili görüşmelerin ötesinde şu anda İsrail'in oraya yaptığı saldırılar noktasında yani görüş alışverişinde bulundu. Biz dedi Lübnan halkının yanındayız. İşgalci İsrail oradan çekilmeli. İşgal ettiği toprakları öz sahiplerine iade etmeli. Ama tabii ki İsrail şu an için yani öyle bir düşüncede değil, fakat İran'ın tavrı bu. Hatta Hatemül Enbiya merkezi karargahı komutanı Ali Abdullahi, eğer dedi bizim yetkililerimiz bize İsrail'e saldırma noktasında emir verirlerse biz düşmanın kalbine indirmeye hazırız. Yani İran aslında her seçeneği artık gözünün önüne almış. Yani yarın Cuma günü diyelim ki veya iki hafta, üç hafta sonra bir şeyler olmadı, tekrar çatışma. İran şu anda ona da hazır. Ama dediğimiz gibi savaştan ziyade artık İran yönetimi de, halkı da büyük çoğunluğu artık bir barış istiyor. Peki. Çünkü istemeyen ve güvenmeyen bir kesim var. Kesinlikle ondan daha hiçbir yapılmasın diyenler olduğu için söylüyorum. Bakalım süreç bize neyi gösterecek? Dileriz dünya için, İran için, bölge insanları için hayırlara vesile olur.
1: Peki. Harun Erkaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolay gelsin. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Erkaç bizimle birlikteydi. İran'dan son gelişmeleri aktardı. Şimdi devam ediyoruz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü, stüdyo konuğumuz Gülruh Gezer'le birlikte. Şimdi Sayın Gezer, mevcut tabloya baktığımızda evet, İran büyük bir saldırıya uğradı, yıkıma uğradı. Sivil kayıpları bir hayli fazla. Rejimin önde gelen liderlerinin bir şekilde öldürüldüğü, etkisiz hale getirildiği işte bir döneme tanıklık ettik. Ama yenilerine hemen ikamelerinin oluşturulduğu bir sistematiğin de aslında İran'da olduğu gerçeğini de aslında tüm dünyaya gösterdi. Bunun sadece lider odaklı olmadığını, bunun bir sistemsel durum olduğunu ve aslında olayların ve gelişmelerin bir şekilde kısa vadede sonuç almaya yönelik çok da olamayacağını, çünkü sistemsel bir vaziyetin bir şekilde varlığını sürdürdüğü görüldü. Peki aynı şekilde İran'ın böyle

0: Böyle bir vaziyeti varken Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten bahsettik ama İsrail'in durumuna bakalım. İsrail hem Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarla, soykırımlarla hem Lübnan'da bunları gerçekleştirdi. Suriye'de zaman zaman yaptı, bunlara tanıklık ettik. İran'da yine bu süreç içerisinde birçok saldırı gerçekleştirdi. Birçok suikast gerçekleştirdi. Tüm bunları yaparken dünyanın tepkisini zaten çekmişti ama artık dünya kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmaya başladı ve hani o belki şeytan olarak tasvir edilen İran dünya kamuoyu nezdinde bu süreçte sanki sempati bile kazandı diyebiliriz. Çünkü öyle büyük haksızlıklara ve saldırılara, katliamlara uğradı. Şimdi geldiğimiz noktada İsrail ne elde etti? Yani İran ve Amerika, şimdi Amerika'dan bahsettik. İran'ın durumunu da bir şekilde ortaya koymaya çalıştık ama yani İsrail bu yaklaşımıyla bugüne kadar ne elde etti? Ve bundan sonra neyi şekillendirebilecek hal böyleyken?
1: Aslında sorunun çok basit bir yanıtı var ama tabii açarak anlatacağım. İlk önce son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Koca bir sıfır. Hiçbir şey elde edemedi. 7 Ekim'den bu yana hızlıca şöyle bir sürece bakacak olursak, amaç neydi? Hamas'ı yok etmek, Gazze'yi insansızlaştırmak. Hamas yok edilmedi. Gazze'liler muazzam bir direniş gösterdiler soykırıma rağmen. Geçen gün haberleri tararken Anadolu Ajansı'nda ampute kadın takımını gördüm Gazze'nin. Ve hepsi 7 Ekim saldırıları sonrasında bir uzvunu kaybetmiş. Ama hayata tutunuyorlar. Bu muazzam bir şey. Yani bu hakikaten çok takdir edilecek bir şey Filistinler açısından baktığımız vakit. Batı Şeria'yı buradan tabii burada unutmayalım. Batı Şeria'da da her gün mütecaviz hareketlerde bulunuyorlar ve o yasa dışı yerleşimleri de genişletmek için de sürekli biliyorsunuz bir takım tasarılar kabul ediliyor. Ama ona rağmen muazzam bir direniş var. Şimdi bu meselenin Filistin ayağı. Gelelim Lübnan'a. Bu 7 Ekim sonrasında biliyorsunuz Hizbullah'a yönelik olarak çeşitli operasyonlar yapıldı. İşte sizin de söylediğiniz gibi suikastler. Yok efendim işte çağrı cihazlarının patlatılması, edilmesi, Beyrut'un vurulması, yine Lübnan'ın güneyine yönelik işgal süreçleri. Hizbullah yok edildi mi? Hayır. Lübnan halkı aslına baktığımız vakit özellikle bu 28 Şubat sonrasında en fazla etkilenen de Lübnan halkı oldu. 1 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. Bugüne kadar yaklaşık 4.000 kişi hayatını kaybetti. Yani bu meselenin, bu ABD, İsrail, İran savaşının, ben Batı cephesi diyorum zaten İsrail-Lübnan savaşına, ayırmamak lazım. En büyük maliyeti insani açıdan Lübnan'a oldu. Ama Hizbullah'ı yok ettiler mi? Hayır. Lübnan halkının direncini kırdılar mı? Hayır. Bu mutabakat muhtırasının işte dijital olarak imzalanması sonrasında bir baktık ki on binlerce Lübnanlı yine güneye, her türlü riske rağmen güneye iniyorlar. Evlerine, varsa kalmışsa evleri, evlerine gitmek için, topraklarına gitmek için. Gelelim Suriye'ye. Rejim değişikliği sonrasında Suriye'ye binden fazla saldırı düzenlendi. Ki baktığınız vakit Suriye'den de İsrail'e bir kurşun dahi sıkılmamış. Gazze'nin yüz ölçümünün iki katı toprak işgal etti İsrail Suriye'de. Gelelim işin İran boyutuna. Netanyahu 90'lı yıllarda siyasete, aktif siyasete atıldıktan sonra ısrarla ellerinde nükleer silah var. Ha bizi vurdular, vuracaklar diye diye bugüne kadar bu meseleye getirdi ve dedi ki ben, dedi, benim adım Bay Güvenlik dedi. Bu ülkenin güvenliğini ancak ben sağlarım dedi. Gelinen noktada, şimdi İran'a da hemen kapatayım, öyle geleyim. İran'daki hedef neydi? Rejim değişikliği, nükleer altyapının tamamen yok edilmesi, füzelerin sınırlandırılması. Oldu mu? Hayır. Anladığımız kadarıyla bu mutabakat muhtırasında zaten füze meselesinden bahsedilmiyor dahi. Ve uranyum zenginleştirmesi programının, yani o tesislerin imhası değil, Netanyahu'nun istediği gibi sürecin askıya alınmasından bahsediliyor. Şimdi

0: Dolayısıyla bütün bu 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçlere baktığımızda karşımızda İsrail açısından kocaman bir sıfır cephelerde. Gelelim İsrail'in uluslararası arenadaki konumuna. Evvelden kimse ağzını açıp en ufak bir eleştiride bulunamazdı. Denilirdi ki sen antisemitiksin. Şimdi Amerika'da dahil olmak üzere bakın Demokrat Kongre üyeleri bu bir Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak bu bir soykırımdır dediler ve yaklaşık 25 ya da 26 temsilciler kongre üyesi bir tasarı sundular. İmsali yok bunun bakın Amerikan tarihinde, Amerikan kongresinde. Yani soykırımın sesini telaffuz edemezler normalde. Halk gösterilerini, üniversitelerdeki
1: Tabii.
0: gösterileri gördük
1: Tabii.
0: vesaire. Yani giderek izole olan bir İsrail var uluslararası toplumda. Eurovizyon'da gördük ortaya konulan tepkiyi. Gerekli siyasi iradenin alınamamış olmasına rağmen halktan o dip dalgadan gelen tepki. Yani baktığımız vakit hiçbir cephede başarı elde edememiş. Giderek yalnızlaşan diplomatik olarak Yahudi toplumu da aynı şey. Yani İsrail giderek yalnızlaşıyor. Bir de dünyanın dört bir yanındaki Yahudi toplumları da onlara yönelik olarak da bir ne diyelim bir tepki oluştu. Yani ben bay güvenliğim diye gelen Netanyahu'nun bu süreçte muzaffer olmaya çalışırken kendi siyasi sonunu getirdiğini ve kendi siyasi sonunu getirirken de İsrail'in bölgede daha
1: Değil mi?
0: güvenli değil, aksine
1: Çok boyutlu
0: çok da
1: sorunlarla, değil mi?
0: tabii karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ama son şunu da söyleyeyim. Bakın seçimlerde Netanyahu giderse de gelecek olan sağ koalisyonun öyle iki devletli çözünmüş. Aman efendim işte Filistinlilere de haklarını teslim edilmiş gibi bir yaklaşım
1: Güzel.
0: sergileyeceğini de düşünmüyorum. Bu konuda da gerçekçi olmamız lazım.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim, kısa bir ara.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: afiyet de ye.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Memnuniyetin sigortası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
8: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde. Gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle birlikte. Siyament Kaçmaz, merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkür ederiz. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan dün ve bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da ziyarette bulunuyor. Dün yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Birçok heyetle de görüştü. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarıyla da bir araya geldi. Şimdi ikili bölgesel ve küresel konular şüphesiz gündemde olacak. Türkiye-Rusya ilişkileri de önümüzdeki 15 gün sonraki süreci göz önünde bulundurduğumuzda Ankara'da bir hali hazırda NATO zirvesi olacakken böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi de elbette dikkat çekiciydi. Rusya basını nasıl karşıladı bu ziyareti? Sayın Bakanların yapmış olduğu açıklamalar nasıl okundu, nasıl değerlendirildi? Bunları merak ederiz.
9: Evet, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi NATO zirvesi öncesinde gerçekleşen bu ziyaret tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri açısından değil, tabii ki Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz, özellikle Karadeniz güvenliği ve bölgesel dengeler bakımından gerçekten dikkatle takip edilen kritik bir diplomatik temas, hem Rus basını tarafından hem dünya basını tarafından merakla takip ediliyor. Çünkü Rus basınına baktığımızda özellikle Ankara'nın hem NATO içerisinde yer alıp hem de Moskova ile doğrudan diyalog kurabilen ender ve güvenilir bir kaynak. Çünkü bu çok önemli bir şey olarak görülmesi çok önemliydi. Genel anlamda Rus medyasında ziyarete yönelik olumsuz veya eleştirel hiçbir yaklaşımı görmedim ben taradığım basın kuruluşlarının yazılarında. Hep Türkiye'nin güvenilir müzakere kanalı için rolüne değindiklerini gördük. Çünkü dün Dışişleri Bakanımız da Lavrov'la, meslektaşı Lavrov'la görüşmesinde bunu ifade etti ve Türkiye'nin özellikle Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusundaki iştahını tekrar dile getirdi. Tabii sadece Lavrov'la görüşmekle yetinmedi. Aynı zamanda aslında Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde, İstanbul'daki müzakerelerde müzakere anlamında müzakere heyetine başkanlık yapan Kremlin danışmanlarından Medinsky ile de baş başa görüşme yaptı. O altı çizilecek aslında bir detaydı. Belki hani çok fazla görülmedi basında, fakat Medinsky ile görüşmüş olması çok önemli bir şey ki Medinsky bizim Büyükelçiliğimiz rezidansında kabul etti. Aynı zamanda yine bir başka yardımcı, sizin de ifade ettiğiniz gibi Igor Levin'le görüşme yaptı ve bunları Fidan kabul etti şeyde Moskova'da. Bunlar çok önemli iki görüşmeydi. Hem bölgesel anlamdaki görüş alışverişleri bakımından hem de Ukraynalılar Rusya arasında devam eden çatışmanın çözümü konusunda Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu göstermek açısından çok önemliydi. Bugün asıl çok önemli bir görüşme olacak. Bugün Tataristan'da olacak görüşme, Kazan'da olacak. Sayın Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ki bu çok önemli bir şey. Bir de şunu altını çizmek lazım. Fidan Moskova'ya her geldiğinde mutlaka Putin'le de görüşüyor. Yani bu baktığınız zaman protokol açısından Putin'in ajandasında çok karşılaştığımız bir şey değil. Yani başka ülkelerden gelen dışişleri bakanlarıyla çok görüştüğünü görmedik ki bu NATO zirvesi öncesi hem de Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere anlamında.

0: anlamında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu samimi yaklaşım açısından çok çok önemli. Büyük ihtimalle bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Çünkü Putin ASEAN toplantısı için bulunacak Kazan'da. O Marj'da büyük ihtimalle görüşme gerçekleşecek. Bu da çok önemli bir detay. Genel anlamda baktığımız zaman Rus basını, demin de ifade ettiğim gibi, hiçbir şekilde eleştirel bir yaklaşımda bulunmadı. Aksine hani NATO zirvesi öncesi kritik bir zirvenin gerçekleşeceği ülkenin ve Ankara'nın NATO'ya dahil olup da Moskova ile temas kuran nadir ve güvenilir bir nasıl tam olarak söyleyebilirim bilmiyorum ama güvenilir bir diplomatik temas olarak nitelendiler bu görüşmeyi.
1: Peki Siyamet Kaçmaz, şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu savaşı bitirmeye yönelik bir görüşme talebi içerisinde olduğu ifade edildi ama bunu ikinci bir ülkede, başka bir ülkede bunun gerçekleşmesini talep ediyor Zelenski. Şimdi Rusya tarafı buna nasıl bakıyor? Eğer böyle bir alternatif olursa bu Türkiye'de bir yer mi olur? Ruslar nasıl bakıyor bu teklife?
0: Şöyle söyleyelim. Sanırım konuklarımız arasında eski Moskova'da Gülru var. Öyle kulağıma çalınmış.
1: Birazdan sesi. Konuşacağız evet.
0: Evet, arkadaşlar söylemişlerdi. O da belki anlatacaktır. Şöyle bir şey. Şimdi Zelenski bu teklifi yeni yapmıyor. Daha önce de benzer tekliflerde bulundu ama Rusya'nın tavrı şu, özellikle Putin'in, ya görüşmüş olmak için görüşmeyelim. Eğer bir şey, sonuç ve imza çıkacaksa evet görüşelim. Ama şu an itibariyle herhangi bir imzaya gidecek bir görüşmenin zemini oluşturulmuş değil. Biz neyini görüşeceğiz bunun? Bir defa Zelenski imza atmaya hazır değil ve biz görüşmüş olmak için, o fotoğraf karesini vermek için görüşmek taraftarı değiliz ifadesini kullanıyor Rusya tarafı. Ve bu yeni bir açıklama değil. Eğer gerçekten çok görüşmek istiyorsa buyursun gelsin Moskova'da görüşelim. Teklifinde bulunmuştu Putin. Daha sonra bu değişmedi, bu bakış açısı. Ve hala da bu durumda duruyorlar. Ancak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Özellikle ABD'nin bu işin çözümüne ön ayak olmaya başladıktan sonra, ki Zelenski üzerinde etkili olduğunu gördük ABD'nin, orada bazı tarihler vermişti Trump, fakat onlar da gerçekleşmedi. Çünkü Trump Zelenski ile görüşmüştü, sonra Alaska'da Putin ile görüştü ki Alaska ruhu diye bir şeyden Rusya sürekli bahsediyor. Yani biz hala oradaki görüşmeye ve oradaki görüşmede almış olduğumuz kararların arkasındayız ve bunlar uygulanacaksa biz varız diyor. Ama dediğim gibi Putin'in tavrı hiçbir şekilde Zelenski ile sırf görüşmüş olmak için görüşmekten yana değil. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakan yardımcısını görüştürdü Rusya. Fransa ve İngiltere Fransa ve İngiltere'nin büyük elçileri Moskova'dan görüşme talep etti ki daha önce görüşmüyorlardı bunlar. Moskova büyük elçileri bir görüşme talep ettiler. Lavrov bunlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki bize yeni bir şeyle gelmiyorlar. Hep aynı şeyleri söylüyorlar ifadesini kullandı. Değişik bir şey söylemeye başladıklarında görüşürüz. Biz görüşmekten yana değiliz. Hatta Kremlin sözcüsü Peskov da söylüyor. Biz hiç kimseyle görüşmenin önünü kapatan taraf olmadık. Biz herkesle görüşebiliriz. Evet. İfadesini kullandı ama genel anlamda dediğim gibi Rusya'nın tavrı fotoğraf karesinden ziyade sonuca gidecek bir imza için görüşmeye hazırız.
1: Siyamet Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, gazeteci Siyamet Kaçmaz Rusya'dan aktardı. Devam ediyoruz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülru Gezer'le. Sayın Gezer, şimdi böyle gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaları sonlandırmaya yönelik bir mutabakat sürecinden bahsediyoruz. İşte 7-8 Temmuz'da Ankara'da belki de NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak, açıklamaları, değerlendirmeleri ışığında NATO toplantısı gerçekleşecek. Böyle bir zaman dilimi içerisinde Moskova'ya gerçekleşen önemli bir ziyaret gibi görünüyor.

0: Görüntüleri bilmiyorum takip edebildiniz mi ama çok sıcak bir havada, hoş bir karşılama şeklinde aslında bazen açıklamaları duymadan bile sadece görsel olarak yorumlayabileceğimiz sahnelere de tanıklık ettik ama nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi tabii iki ülke liderleri arasında ve üst düzey yetkililer arasında yakın bir işbirliği var. Az evvel Siyamen de işaret etti. Buradan da selam göndermiş olayım kendisine. Teşvikim ve sayemizde oldu Moskova'da. Şimdi tabii her konuda anlaşamayabiliriz Rusya ile. Ama neticede Rusya bizim komşumuz ve kilit bazı hususlarda da yakın işbirliğimiz oldu. Ukrayna Savaşı bağlamında bir kere sizin de işaret ettiğiniz üzere zamanlama çok kritik. Tam NATO zirvesi öncesi Zelenski'yi ağırlayacağız burada, Ankara'da, başkentimizde. Ukrayna meselesi görüşüldü ve Sayın Dışişleri Bakanı yeniden biz işte üçüncü tur İstanbul görüşmeleri olur ya da adı ne olursa olur. Bunlara ev sahipliği yapmaya hazırız mesajını verdi. Lavrov da tabiatıyla teşekkür etti Türkiye'nin oynadığı işte arabulucu rol nedeniyle. Yani bu meselenin artık biz Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülke olarak bir an evvel, her iki ülkeyle de iyi ilişkiler olan bir ülke olarak bir an evvel bitmesini istiyoruz. Ukrayna önemli bir başlıktı. Tabii bu yapılan temaslarda sevgili Siyamen'in de işaret ettiği üzere Medinsky ile görüşmüş olması, işte üst düzey temaslarda bulunmuş olması biraz da o NATO zirvesi öncesinde Rus tarafının tutumunu yüz yüze görüşmek ve anlamak açısından bence önemliydi. Bir diğer husus, Güney Kafkaslara geldiğimiz vakit tabii Ermenistan'daki seçimler, o seçimler sürecinde ve sonrasında yaşananlar, Rusya'nın biraz daha farklı bir tutumu vardı Paşinyan'a yönelik olarak. Bu tabii Güney Kafkaslar meselesi gündeme gelmiştir. Bizim için orada istikrarın yani nihai olarak tesisi bir barış anlaşmasının gerekli koşullar Ermenistan tarafından yerine getirildiğinde önemli. Ve tabii ki İran meselesi, Orta Doğu'daki konular, Suriye'de önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir. Tekrardan Rusya'nın biraz Suriye'ye yöneldiğini görüyoruz. Suriye bizim için önemli tabiatıyla ve geçmişte de işbirliği yaptığımız, her konuda mutabık olmasak da işbirliği yaptığımız bir alan, bir ülke.
0: Ve
1: Dediğim gibi.
0: hatta bu ziyaret belki aslında diğer NATO müttefikleri içeren de bir mesaj olarak belki okunabilir. Çünkü Türkiye'nin dışında hangi NATO müttefiki böyle bir ilişki içerisinde Rus tarafıyla, o da
1: Kesinlikle.
0: ayrı bir
1: Bir de demin bir şey
0: durum.
1: söylediniz. Hani hiç dinlemeden konuşmaları görüntülere bakarak da aslında samimi bir şekilde geçtiğini. Şimdi geçtiğimiz hafta Alman, Fransız ve İngiliz büyükelçileri Moskova'yı ziyaret ettiler. Yani Rus tarafından yapılan açıklamalar ve gösterilen muameleyle tabiatıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na gösterilen hüsnü kabul arasında çok ciddi bir fark var. Yani Türkiye'nin burada ve çok net bir şekilde Ruslar kestirip attı. Önümüzdeki süreçte, yani barışa giden süreçte, elbet bir noktada çünkü savaş bitecek, Avrupa'nın oynayacağı bir rol yok dediler. Bu çok net bir mesaj çıktı. Halbuki Türkiye için böyle bir durum yok. İşte o da Türkiye'nin savaşın başından bu yana oynadığı yapıcı rol nedeniyle ve dönem dönem NATO içerisinde de eleştirildik. Yok efendim işte NATO'nun içindeki turu attı Türkiye vesaire filan. Halbuki şu anda Türkiye'nin bu temasları sürdürebilmesi NATO için bir artı değerdir.
0: Kesinlikle.
1: Bunların çıktılarını da biz önümüzdeki ay NATO zirvesinde göreceğiz diye değerlendiriyorum.
0: Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli
1: Ben teşekkür
0: katkılarınız
1: ederim.
0: için. Efendim Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülru Gezer yorumcu konuğumuzdu. İlk bölümü tamamlıyoruz efendim. Şimdi 9 haberlerine gideceğiz. 9 haberlerinin ardından iç siyasi gündemle yeniden birlikte olacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu Kora Cumhuriyeti

0: Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlaması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail iki günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idari amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idari amirinin görev yeri değiştirildi. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilecek. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
7: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Reklamlar.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
11: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
10: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet.

0: Saatler 9-11 dakika geçiyor. İç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz efendim. Her çarşamba olduğu gibi NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş konuğumuz. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi iç siyasi gündeme bakacağız. Tabii önemli mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Temmuz ayının hemen başında. Tabii NATO'nun tarihi bir zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları olmuştu. Bir taraftan seçim tartışmaları var. Seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı başdanışmanından gelen bir açıklama. Sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bunu teyit eden değerlendirmeleri. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK toplanacak. Görevden almalar ve yeni atamalar söz konusu olabilir tartışmaları var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hal vaziyet nasıl ilerleyecek? Özgür Özel cephesi alternatifler üzerinde bazı işte yeni bir partinin kurulabilme olasılığı üzerinden de çeşitli açıklamalar, değerlendirmeler yapılıyor. Bunlara da ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Ve tabii ki en önemli mesele belki de terörsüz Türkiye süreci. Tabii teröristler silah bıraktı mı, bırakıyor mu, niyetleri ne boyuttaydı? Bununla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştık geçtiğimiz günlerde. Ama silah bırakmaya yakın oldukları, niyetli oldukları ama bazı hukuki adımların atılması gerektiği konusunda çeşitli değerlendirmelerin olduğu da var. Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Özgür Akbaş, sözü size bırakayım.
1: Evet.
0: Epey geniş bir konu oldu ama.
1: Evet. Şimdi yani bütün başlıklar çok çok önemli. Önce Cumhuriyet Halk Partisi ile mi başlayalım? Çünkü bugün bütün dikkatler Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önemli bir gün. Neden? İki kanatta hamleler yapacak bugün. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkez yönetim kurulunu topluyor. Şimdi bu toplantıdan, şimdi geçen haftaya dönecek olursak, geçen hafta 9 milletvekiline ihraç kararı çıkmıştı. Bunlardan 4'ü parti meclis üyesiydi, 2'si grup başkan vekiliydi. Peki bu hafta, yani bugün yapacağı MYK'da bir ihraç bekleniyor mu? Olma ihtimali var. Hı. Ama henüz netleşmemişti en son yaptığım konuşmalarda. Ama görevden almalar olabilir. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Bursa, Sinop, Kars gibi illerde il başkanlarının görevden alınması ve yerlerine yeni il başkanlarının atanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü kendileriyle uyumlu çalışacak İl başkanlarını istiyorlar. Bu il başkanları da Özgür Özel'le yakın temas içinde. Bu nedenle böyle bir görev değişimi, böyle bir görevden alma durumu söz konusu olacak. Bir başka merak edilen konu, geçen hafta 9 milletvekiline kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildikleri için 2 grup başkan vekili vardı orada. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın. Tedbirli olarak disipline sevk edilmek demek artık bundan sonra CHP ile ilişkisi yoktur anlamını taşıyor. Karar verilene kadar, Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar verdiği tarihe kadar. Bu noktada Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Şimdi onların yerine atama mı yapılacak, seçim mi olacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunun tartışması var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar bunun bir atamayla olabileceğini ifade ediyorlar. Çünkü grup başkan vekili genel başkanın vekili anlamını taşır. Ama oysa ki genel başkan grup başkanı değil. Grup başkanı Özgür Özel. Yani burada bir sıkıntı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmamasından kaynaklı olarak. Atama yapabilir mi? Bu konu tartışılıyor. Şimdi burada tabii neye bakılıyor? Önce tüzüğe bakılıyor. Ardından grup içi yönetmeliğe bakılıyor. Siyasi partiler kanuna uygun olarak grup içi yönetmelikler oluşturulur. Her siyasi partinin grup içi yönetmelikleri de aslında birbirine çok benzer. Yani bu AK Parti'de de bir atama yoktur. Yani AK Parti'de de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir kapalı grup toplantısı yapılır ve orada İsimler belirlenir elbette, yani genel başkanın istediği isimlerdir onlar. Ben bu isimlerle yol almak istiyorum der ve seçim olur ama yine de oy kullanılır.

ve ona göre işte oy verilir. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nde de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu biraz daha sert geçer. Yani ben şunu hatırlıyorum. 15 turlu grup başkan vekili seçimi olduğunu hatırlıyorum ben. Özellikle Engin Özkoç. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'un grup başkan vekili

0: sanırım kaçınılmaz gibi gözüküyor ama eğer atama olursa ne olacak? Yani bugünkü MYK'dan iki isim atanırsa genel merkez tarafından, o zaman şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Özgür Özel kanadı zaten bunu ifade ediyor. Bir sonraki gün, yani yarın Perşembe günü CHP'de bir kapalı grup toplantısı yapılır. Bunu kim sağlıyor? Grup yönetim kurulu. Grup yönetim kurulu şu an kime yakın? Özgür Özel'e yakın. Grup yönetim kurulu meclis başkanına bir yazı yazıyor. Diyor ki kapalı grup toplantısı olacaktır şu saatte. Bir kapalı grup toplantısı yapılır. Atanan iki grup başkan vekiliyle ilgili 35 milletvekili eğer güvensizlik dilekçesi verirse o iki atanan grup başkan vekili düşer. Yerine seçim yapılmak zorunda kalınır. Yani her türlü bir seçim gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilliği için. Bu atama ile mi olacak ya da seçimle mi olacak tartışmasının böyle şekillenmesi gerekiyor. Yani gözüken o. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları nasıl değerlendirecekler bunu göreceğiz. Yani belki de atama yapmayabilirler. Seçim noktasına bu süreç evrilebilir. Ona göre bir grup başkan, yani milletvekillerini kapsayacak bir grup başkan vekili belirleyebilir mesela Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir isim. Örneğin grup başkanlığı için Faik Öztürk'ü düşünüyor. Çok net biliyoruz onu. Grup başkanlığı için Faik Öztürk'ü düşünüyor. Ağırlığı olan, daha önce sözcülük yapmış, daha önce hazine müsteşarlığı yapmış bir isim Faik Öztürk. Ama tabii şu an grup Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini de biliyoruz yani. İşte en son bir grup toplantısı olduğunda 93-94'e yakın milletvekili vardı. 138 milletvekili var toplamda Cumhuriyet Halk
1: Yani bu seçimde olacaksa ve hani Özgür Özel'den yana tavır koyan milletvekillerin sayısı çok daha fazla. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu
0: yani
1: durumda?
0: seçim olursa Özgür Özel'in belirlediği isimler
1: Grup
0: sanki
1: başkan vekili
0: kazanır
1: olur,
0: gibi.
1: değil mi?
0: Öyle yani, şu anki tablo onu gösteriyor. Mecliste bir ağırlığı yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun, meclis grubunda.
1: Tabii.
0: Yani eğer o ağırlığı sağlayabilirse o zaman tabii daha etkili olabilir. Bu yüzden de vekillere sıkı bir markaj olduğunu da biliyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kanadından ve Kemal Bey'in bizzat vekillerle temas ederek sakın bir yere gitmeyin. Hani yeni bir parti mevzusu da var ya. Sakın bir yerlere ayrılmayın, gitmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte iktidar olmak istiyoruz gibi mesajlar verdiğinde biliyoruz. Ama bakalım, yaşayıp göreceğiz.
1: Tabi bugün yine özel kanadı olağanüstü kurultay için 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Şimdi bu konuda aksiyonu alıp alınmayacağı hususu da herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında.
0: Yani Kılıçdaroğlu kanadını anlattık. Yani Kılıçdaroğlu cephesinde bunlar var. İşte bugün MYK var. MYK'dan çıkacak kararlar bekleniyor. Özgür Özel kanadı da hummalı bir çalışma içinde. Tabii dün grup toplantısının yapılmaması, iki tarafında bundan vazgeçmesi, ısrar etmemesi her iki tarafında faydasını oldu aslında. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin faydasını oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi adına çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bugün Özgür Özel ve ekibi 900'e yakın delegenin imzasını olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaları, noter tasdikli imzaları genel merkeze iletecekler. 15 gün önce başlamıştı aslında. Yani mutlak buttan karar çıkmasının ardından imzalar toplanmaya başlanmıştı. Bu sürecin 15 günlük bir takvimi var. Bu 15 gün dolduğunda imzaları teslim etmek gerekiyor. İşte bugün o son gün. Bugün imzaları teslim edecekler ve diyecekler ki biz olağanüstü kurultay istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman siyasi partiler kanununa, siyasi partiler kanununda delegelerin salt çoğunluğu eğer olağanüstü seçimli bir kurultay istiyorsa, o zaman genel başkan hiç tartışmasız 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak durumunda olduğunu ortaya koyuyor siyasi partiler kanunu. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Mutlak buttan kararıyla, yani mahkeme kararıyla atanmış bir genel başkan ve tedbirli olarak atanmış bir genel başkan durumu söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları da diyorlar ki biz yani tedbirli olarak geldiğimiz için bu olağanüstü kurultayı

0: yapmamız mümkün değil. Bunu ifade ediyorlar. Şimdi burada yine bir tabii tartışma ortaya çıkacak. Delege imzaları sunulmasına rağmen kurultayın toplanmaması noktasına peki ne olur? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı toplamazsa ne olur? Özgür Özel ve ekibi sulh hukuk mahkemelerine giderek bu imzaların genel merkeze ulaştırıldığını ama genel merkezin kurultayı toplamadığını, bu nedenle bir sulh hukuk mahkemesi tarafından bir çağrı heyeti oluşturulması ve çağrı heyetinin partiyi kurultaya götürmesini talep edecekler gibi gözüküyor.
1: Bu da bir süreç tabii.
0: Süreç ama uzun soluklu değil. Çünkü 15 günün içinde o sulh hukuk mahkemesinin karar vermesi gerekiyor diye biliyorum. Böyle bir karşılıklı manevralar var. Yani bir satranç oyununda olduğumuzu düşünelim. Yani siyaseten iki tarafın. Öyle o tür hamleler yapılıyor. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyor ki, şimdi siz hangi delegelerden imza topladınız? 38. Olağan Kurultay Delegesi'nden. 38. Olağan Kurultay'la ilgili büyük tartışmalar var. Mahkeme kararları var. İşte mutlak butlan karar zaten 38. Olağan Kurultay'la ilgili çıktı. Yani yok hükmünde. Yani o kurultay yok hükmündedir dedi mahkeme. Şimdi şaibe var bu kurultayda. Delegenin iradesi sakatlanmış diyor mahkeme. Şimdi ben bu delegelerle olağanüstü kurultaya gitmem diyor Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı da bu. Diyor ki yepyeni bir süreç içine girelim. Olağan kurultay yapalım. Olağan kurultay demek de uzun soluklu bir süreç.
1: Tabii.
0: Yani 7-8 ay en az. Çünkü mahalleden başlıyor.
1: Tabii.
0: Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, zaten siyasi parti yönetimleri de böyle olur. Yani burada siyasi parti yönetimine girdiğiniz zaman önce delegeyi belirlersiniz olağan kurultay süreçleriyle. Yani delegeyi kendi cephenize aldığınız zaman zaten sonrasında zaten yıkılmazsınız. Yani bu böyledir. Aslında o 8. olağan kurultay delegesini belirleyen de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Baktığımız zaman.
1: Tabii. O
0: Yani
1: tabii o
0: o
1: kendi adına
0: süreçte.
1: beklenmedik bir sürpriz sonuç
0: Yani
1: ortaya
0: işte
1: çıkmıştı.
0: kimisi irade sakatlandı diyor. Kimisi işte Kemal Kılıçdaroğlu çok asılmadı o kurultaya diyor. Asılsaydı böyle olmazdı diyor. Ya da işte bir seçim yenilgisi vardı. Bir cumhurbaşkanlığı çok iyi oyun kurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi tırnak içinde ifadesiyle söylüyorum. Hani altılı masa. O oyunu kurdu ama bir seçim yenilgisi vardı, yani cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmişti. Sonrasında eğer ben bırakıyorum, çekiliyorum deyip de birisini işaret etseydi, örneğin Oğuz Kansalıcı'yı işaret etseydi, durum daha farklı olabilirdi siyaseten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından. O zaman belki bunları hiç konuşmuyor olabilirdik. Belki o dönem Özgür Özel de çıkamayabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu başka bir ismi gösterdiğinde. Yani bu siyasette
1: Tabii.
0: bu işler böyledir. Kemal Kılıçdaroğlu orada ısrar edince tabii değişimciler hareketi, pek çok isim oraya kaydı. Sonrasında işte kurultayda yaşanan tartışmalar ve bu noktaya kadar geldik. Bundan sonra peki ne olur? Bundan sonra yeni parti konusunda
1: Evet.
0: konuşalım dilerseniz. Çünkü bir felaket senaryosu, hani Özgür Özel şunu ifade ediyor. Hiçbir şantaja teslim olmadım diyor. Medyaskop'a konuşmuş Ruşen Çakır'a. CHP kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir diyor. Nasıl verelim kalbimizi? Kurultay yapsınlar, gerisi onların olsun ifadesini kullanıyor. Ayrı parti dokunulmazlıkların kaldırılmasını etkiler mi sorusuna Özel, temel motivasyonumuz burada kalmak ve partimizi geri almak. Şöyle bir şey görüyorlar. CHP kendi içinde bir kavga halinde olursa iktidara tehdit olmaz. Ama CHP bu durumdan sıyrılır. Ayrı bir parti kurarsa da büyük bir alternatif olabilir. Ona karşı da içeride dışarıda bu tip lafları duyuyorum. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması mevzusu. Bunları duyuyorum ama işte 19 Mart'ta ben öne çıktım. Benim dokunulmazlığımı kaldırıp beni alırlarsa bir başkası çıkabilir. Bizden, bizim içimizden bir başkası çıkabilir diyor Özgür Özel. Buna da hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Çok özür dileyerek şunu da sormak istiyorum. En azından böyle bir niyet var mı? Bunu okuyabiliyor musunuz? Şimdi olağan kurultay bir şekilde düzenlense, ona gidilse Kemal Kılıçdaroğlu. Ve olağan kurultayda yine bir şekilde zaten hani delegeler belirlendiği için Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak tayin edilse. Özgür Özel bunu kabul eder mi?
0: Eder.
1: Yoksa yeni bir parti hani kur

0: yine bir hani arayış içerisinde olurum.
1: Kurultay'da eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olup ve kazanırsa her türlü kabul ederiz diyor zaten.
0: Yok, olağanüstü de değil, olağan.
1: Olağan kurultayı bekleyebilirler mi onu bilmiyorum. Hmm. Çünkü şimdi hani şunu da konuşmak lazım. Yani baskın seçim olacak mı, olmayacak mı? Yani bugün herkes bunları konuşuyor. Bir baskın seçim süreci içine girer mi iktidar? Hani seçim tarihleri veriliyor. İşte Sayın Mehmet Uçum, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından 16 Nisan 2028 tarihini verdi seçim için. Ama bir yandan da acaba CHP'de bu kadar karışıklık varken bir baskın seçim süreci yaşanabilir mi sorusu da akıllarda. Hatta bugün Abdülkadir Selvi de bunu yazmış. Yani baskın seçim var mı, kulislerde ne konuşuluyor diye kulisi taşımış. Şimdi benim hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti'den aldığım bilgiler böyle bir baskın seçimin olmayacağı yönünde. Ancak bunu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru taşırsak Özgür Özel ve ekibi seçime katılma şartları edinmiş bir siyasi partiyle görüşüyor. Onu biliyoruz. Net. İsim yok.
0: İsim yok.
1: İsim şimdilik yok. İsim zikretmiyorlar. Çünkü akamete uğrayabileceğini düşünüyorlar. Bir de yeni parti üzerinde çok yoğun bir kafa yoruyorlar. Hangi tarihe kadar? 20 Temmuz tarihine kadar. 20 Temmuz tarihi neden önemli? Çünkü 20 Temmuz'dan sonra adli tatil başlayacak. Adli tatilin başlamasıyla birlikte Yargıtay hiçbir dosyaya bakmıyor. Onu biliyorlar. Sonrasında bekleyecek durumları olmadığını ifade ediyorlar. Bu nedenle eğer baskın seçim olursa, baskın seçime yönelik bir süreç aralanırsa seçim yeterliliği olan siyasi partiyle hareket edecekler. Eğer baskın seçim emaresini görmezlerse yeni parti kurup yeni parti üzerinden siyasi hareketlerini şekillendirecekler. Yani CHP'nin devamı gibi değil, daha merkezde bir siyaset tarzı benimsemek istediklerini duyuyorum. Yani merkezde yer alan pek çok siyasiyle de görüştüklerini biliyorum. Yani özellikle merkez sağda yer alan.
0: Hal böyleyse sanki Cumhurbaşkanı adayının da kim olacağı biraz böyle okunabilir.
1: Çok açık söylüyorlar. Yani çok da örneğin şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Murat Emir net olarak diyor ki benim kendi kişisel olarak diyor. Benim Cumhurbaşkanı'yım Mansur Yavaş'tır diyor. Ama şunu da biliyoruz. Belediye başkanlarına yeni parti bunların hiçbirisini konuşmayın, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevinize devam edin denildiğini de biliyoruz. Yani belediye başkanları da Özgür Özel'e destek veriyor. Mansur Başkan'ın da desteği var biliyoruz. Ancak onların da CHP'de siyaset yapmaya, daha doğrusu CHP'de belediye başkanlığı yapmaya devam etmesi yönünde bir kararlılık olduğunu da biliyoruz.
0: Peki terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Nasıl bir noktadayız? Şimdi bazı açıklamalar, değerlendirmeler geliyor ama özellikle geçtiğimiz dönemde bunu siz de sıkça dile getirdiniz. Bu terör örgütünün silah bırakmama yönünde ayak diretmesi meselesi. Bu hal vaziyette bir değişiklik var mı? Ya da beklenen hukuki düzenlemeyle ilgili netleşen somut durumlar var mı?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da iş tüzük gereği 1 Temmuz'da aslında çalışmalarına ara verir. Hı. Ama dün AK Parti'nin önergesi kabul edildi ve 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermiyor. Çalışmalarını sürdürecek. Hı hı. Şu çünkü merak ediliyordu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çalışmaların devreye sokulması isteniyor. Özellikle DEM Parti bunu çok ısrarlı bir şekilde ifade ediyor. Ama bu noktada AK Parti ve Cumhur İttifakı kanadından da şu net olarak ifade ediliyor. Teyit ve tespit mekanizmasının bu noktada daha işlerli bir hale gelmesi, daha doğrusu ne demek istiyorum? PKK'nın silah bıraktığının net olarak raporlaştırılması, bunun Ankara'ya bildirilmesi, yani siyasete aktarılması, bu bekleniyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı da mekanizma için çalıştığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasayı

0: çıkartmamız gerekiyor dediğini biliyoruz. Perde arkası bilgi olarak. Yani bir kararlılık var. Sayın Bahçeli'nin de çok ciddi bir kararlılığı var. Zaten bu bir devlet politikası. Ancak daha somut bilgilere ihtiyaç var. Yani PKK'nın silah bıraktığına ilişkin daha somut verilere ihtiyaç var. Bu veriler temin edilirse, ki çok yakın bir zamanda belki de görüşme gerçekleşmiş de olabilir. Çünkü dün Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İmralı heyetiyle, DEM Parti'nin İmralı heyetiyle Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Oldukça önemli bir görüşme. Bu yasa çalışması ile ilgili orada da aslında bir kararlılık vurgusu verildi. Şimdi sanırım bu aralarda Sayın Meclis Başkanı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la bir görüşme yapacak. Ondan son durumu alacak. Sahadaki son durumu alacak. Şimdi biz aslında neyi bekliyorduk? Ne bizi sıkıntıya soktu? Yani bu terörist Türkiye sürecini İran'da yaşanan, Orta Doğu'daki bu gerilim aslında sıkıntıya soktu. İşte Amerika Birleşik Devletleri silah gönderdi. O silahlar işte PKK aldı etti. Değil mi? Bu iddialar
1: Tabii, bunlar da
0: gündemdeydi.
1: konuşuldu, evet.
0: Trump aslında bunu net olarak ifade etti. Bu bizi biraz tabii durdurdu. Yani oradaki sahadaki durumu da durdurdu. Şimdi anlaşma sağlandı. Cuma günü galiba imzalar
1: Evet,
0: atılıyor.
1: şeyde.
0: Bu noktada şimdi PKK'nın da bir an önce silahları bırakması, artık o mağaralardan, o garadan, o üs olarak kullandıkları noktalardan çıkması, bunların MİT tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından raporlanması ve sonrasında siyasetin bu kod yasa dediğimiz kendini fesheden terör örgütüne uygun bir yasal düzenlemeyi meclisten geçirmesini bekliyoruz. Bu noktada tabii CHP'de bu kırılma yaşanırken CHP'nin bu desteği gelecek mi? Tabii o da merak konusu. Ama olmasa da bu normal bir yasa teklifi olduğu için zaten Cumhur İttifakı'nın oyları yetiyor buna. Ama bu kod ya zaten DEM Parti de buna destek verir. Böyle bir durum
1: Peki.
0: söz konusu. Son bir not, zamanımız var mı bilmiyorum. Seçim zamanında mevzusu çok önemli. 16 Nisan 2028 tarihini Sayın Mehmet Uçum verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı. Bu noktada peki nasıl olacak? Yani neyi söylüyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkması gerekiyor. O karar ne zaman çıkacak? Asıl mesele bu. Yani 360 milletvekilinin kararı ne zaman çıkacak? İşte bunlar önemli konular. Cumhur İttifakı'nın 38'e yakın milletvekiline ihtiyacı var bu noktada. Bu kararın yani 360'ını yakalayabilmek için ve benim anladığım kadarıyla bu seçim kararının erken alınması isteniyor. Yani önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028'in işte
1: Peki.
0: Nisan'ında 16 Nisan'ın diye bir tarih verildi. Ya Nisan ya Mart'ta bir seçim kararı alabilir. Bunu da vurgulamış olalım.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Efendim, iç siyasi gündeme baktık, sona geldik. Hemen bir hatırlatma da yapalım. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Levent Gümrükçü yarın gündemin konuğu olacak. Dinleyicilerimiz onu da hatırlatmış olalım. Veda ediyoruz programı. Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gündem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi. 1956'da İtalya'da doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. Vicenza formasıyla iki kez gol kralı oldu. Juventus'ta ise birçok kupa sevinci yaşadı. Siyah beyazlı formayla iki lig, birer İtalya Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferini elde etti. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1982-83 sezonunda 6 kez rakip fileleri havalandıran Rossi gol kralı oldu. 1978 Dünya Kupası'nda 3 gol attı. Arjantinli Kempes'in ardından en iyi ikinci oyuncu olarak Gümüş Top'la ödüllendirildi. Rossi 1982 Dünya Kupası'nda ise adeta yıldızlaştı. Finalde Batı Almanya'yı 3-1 yenen İtalya'nın 44 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmasında başrol oynadı. Fileleri 6 kez havalandıran İtalyan forvet gol kralı oldu ve altın topla altın ayakkabıyı kazandı. 1987'de 31 yaşındayken futbolu bırakan Paolo Rossi 2020 yılında 64 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.
2: Arkası yarın.

0: Ayrı Dünyalar 9. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engül, hemşire Selma Kutlu, doktor Abdülkadir Günyaz.
1: Bankanın koyduğu haciz kararını öğrenen Leyla Hanım bu gerçeği kabullenmek istemez. Bunun Fatih'in pis bir oyunu olduğunu düşünüp şirkete gider. Fakat Orhan Bey'den diğer gerçekleri de öğrenince adeta yıkılır. Önce Fatih'in yanına gider ve onunla konuşur. Daha sonra ise Serap'ı görmek ister. Bunu öğrenen Serap ise çok telaşlanır. Acaba Leyla Hanım kendisiyle ne konuşacaktır?

0: Geliyorum. Siz?
1: Merhaba Serap. Beni içeri almayacak mısın?
0: Ah, özür dilerim. Buyurun. Buyurun salona geçeyim.
1: Beni beklemiyordun değil mi?
0: Haklısınız. Buyurun oturun.
1: Teşekkür ederim. Buraya seninle konuşmak için geldim.
0: Sizi dinliyorum. Ya yalnız...
1: Evet.
0: Bakın Leyla anne, buraya boşanma konusunu konuşmak için geldiniz sanıyorum. Ama hiç merak etmeyin. Fatih'e de söyledim. Sizden herhangi bir talebim olmayacak.
1: Hayır kızım. Konuşmak istediğim konu bu değildi. Bir anne olarak bunları söylemek benim için çok zor. Ama konuşmak, anlatmak zorundayım. Çünkü şu an vicdan azabı çekiyorum.
0: O ne biçim söz anne?
1: Sus. Rica ederim sus ve beni dinle. Hayatım boyunca gerçekten sevdiğim ve kaybetmekten korktuğum tek insandı oğlum. Onu yaşamın tüm çirkinliklerinden, tüm kötülüklerinden korumak istiyordum. Çünkü benim yaşadığım acıları yaşamayacak, benim gibi üzülmeyecek, kahrolmayacaktı. Seninle evlenince onu kaybettiğimi sandım. Çünkü sen onu üzebilirdin. Ona ancak ben kol kanat gerebilirim. Bir başkası değil. Hele karısı hiç değil. İşte bunun için seni kabullenemedim, istemedim. Oysa şimdi yıllardır göz ardı ettiğim, görmeyi istemediğim gerçekleri kabul etmek zorundayım. Bir hata yaptım. Düzeltilmesi, geri dönülmesi imkansız bir hata. Bütün bu olanlardan sonra özür dilemenin bir anlamı olur mu bilmiyorum. Ama özür dilerim kızım. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Anneciğim,
1: beni affedebilecek misin? Sana çektirdiğim acıları unutabilecek misin?
0: Evet, evet. Tabii.
1: Bir insan bu kadar iyi niyetli olabilir mi Serap? Bana kızdığını, unutamayacağını söyle. Ama bu şekilde davranma lütfen. Çünkü bu daha çok acı veriyor.
0: Sizin daha fazla acı çekmenizi istemiyorum. Tabii ki bütün bunları hiç yaşamamış olmayı isterdim. Ama olanları değiştirmek imkansız. Öyle değil mi? Hem kim bilir, belki de böylesi daha hayırlı oldu. Bizimki sonu gelmeyecek bir hikayeymiş anne. Belli ki başka bir şekilde, başka bir nedenle gene bitecekti. Ben gerçeği kabullendim. Siz de kendinizi daha fazla üzmeyin artık.
1: Seni ne kadar yanlış tanımışım. Hep oğlumu üzdüğünü, günün birinde onu terk edeceğini düşünüyordum. Oysa şimdi anlıyorum ki sen Kemal'e benim verebileceklerimden daha fazlasını verebilirmişsin. Sana hiç şans tanımadık değil mi?
0: Bana hiç fırsat vermediniz.
1: Şimdi yeniden başlamanız mümkün olsaydı...
0: Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsunuz? Fakat Kemal istemiyormuş.
1: Onu ikna edebilirim.
0: Yok, hayır anne. Sizin ya da Fatih'in istemesiyle olmaz. Bunu kendi istemeliydi. Ama istemiyor işte. Ayrıca sanıyorum benim de tekrar denemeye gücüm yok.
1: Ne desen haklısın kızım. Sana ısrar edemem.
0: Böyle olmasını hiç istemezdim anne, inanın.
1: Ben de.
0: Anne? Anne, neniz var?
1: İlacımı versene.
0: Nerede?
1: Çantamda.
0: Çantam. Evet, bir dakika. Buldum. Alın. Ben hemen doktor çağırayım. Fatih'e de haber vereyim.
1: Telaşlanma, bir şeyim yok. Sadece baş dönmesi. Bugün ikinci kez oluyor.
0: Anne, şuraya uzanın.
1: Tamam. Az sonra geçer.
0: Ne yapmam lazım bilmiyorum. Fatih'e haber
1: ver. Yok, çocuğu telaşlandırma.
0: Ama
1: ilacımı içtim ya, birazdan geçer.
0: Yine de bir doktor çağırsam iyi olur.
1: Serap, ben...
0: Anne, ne oldu?
1: Ben... Anne, içim geçiyor.
0: Anne?
1: Serap.
0: Anne. Anne.
2: Anne!
0: Ne oldu Kemal Bey?
2: Bilmem. Bilmiyorum, birden içim sıkıldı.
0: Ben içinizin neden sıkıldığını biliyorum.
2: Nedenmiş?
0: Hala burada olmaktan ve taşımak zorunda kaldığınız şu alçılardan, öyle değil mi?
2: İlaçları ve iğneleri unutuyorsunuz.
0: Tabii ya, onlar da vardı ama merak etmeyin. Çok az kaldı, yakında kurtulacaksınız.
2: Öyle mi? İşte günün en güzel haberi bu.
0: Sevineceğinizi biliyorum.
2: Tabii sevindim ama...
0: Ama içinizin sıkıntısı devam ediyor.
2: Nereden anladınız?
3: Yüzünüzden belli oluyor. Biliyor musunuz, siz çok değiştiniz.
2: Nasıl yani?
3: Ne bileyim, önceleri huysuz, aksi bir insandınız. Unuttunuz mu? Doktor beyi bile kızdırmıştınız. Oysa şimdi öyle değil. Yani şimdi farklısınız. Daha hoşgörülü, daha anlayışlı, daha naziksiniz. İnanın böylesi daha güzel. Evet, şimdi diğer hastalarla ilgilenmem lazım.
2: Haklısın Dilek hemşire. Şu son birkaç hafta içinde değiştiğimi ben de farkındayım. Kim bilir, belki de büyüdüm. Ne fark eder ki? Yaşanan gerçekleri değiştirebilir mi büyümek? Yaptığım hataları unutturabilir mi? Serap beni affeder mi sanki? Ya annem? Annem. Sanki bir şeyler oluyor. Sanki içimden yavaş yavaş bir şeyler kopuyor. Bugün neden gelmedin anne? Neden aramadın beni? Neler oluyor?

0: bunca saattir kendine gelmesi gerekmez miydi? Neden bir şey söylemiyorlar?
1: Bilmiyorum Serap.
2: Ya bir şey olursa?
1: Ağzını hayır aç. Hemen kötü şeyler düşünme.
2: Aman Allah'ım efendi. Oh Allah. Bir iyileşsin, söz veriyorum bir daha onu hiç şikayet etmeyeceğim. Yeter ki iyileşsin.
0: Fatih. Hı-hı. Doktor odadan çıkıyor. Hı-hı. Hadi, hadi git sor bakalım nasılmış.
1: O da bize doğru geliyor zaten.
3: Fatih Bey.
1: Doktor, nasıl oldu, bir gelişme var mı?
3: Biz elimizden geleni yaptık.
1: Yani?
3: Üzgünüm Fatih Bey.
0: Ne? Hayır. Hayır, bu doğru olamaz.

0: Dadı. Dadı yeter artık. Yeter, günlerdir ağlamaktan perişan oldum.
1: Hala inanamıyorum Fadi. Hala inanamıyorum öldüğüme.
0: Sen de gördün, doktorlar seferber oldu. Ellerinden geleni yaptılar.
1: Son halini unutamıyorum. Dağ gibi kadın o hastane odasında öyle çaresiz görünüyordu ki.
2: Biz de çok sarsıldık dadı, ama olanların önüne geçemeyiz.
1: Ah Kemal, ah. Biliyorum, ben biliyorum, onun yüzünden oldu. Çok üzdü hanımefendiyi, çok. Zavallı kadın. Durum.
2: Kendini bu kadar bırakman doğru değil dadı. Ya sana bir şey olursa, ben ne yaparım o zaman?
0: Serap haklı dadı.
1: Benim iyi niyetli güzel kızım. Bütün çektiklerine rağmen hala bizleri sevebiliyorsun.
2: Kimse böyle olmasını istemezdi dadı. Ben her şeyi biliyorum. Leyla annem bana karşı isteyerek böyle davranmıyordu. Artık her şey geçmişte kaldı. Bunları düşünmeyelim. Şu an önemli olan sensin. Benim tek dayanağımsın dadı. Ne olur bana yardımcı ol. Kendini bırakma böyle. Sen olmazsan ben ne yaparım?
1: Yavrum benim.
0: Bir an önce toparlanman lazım. Evet. Bak, günlerdir ağzına bir lokma yemek koymadın.
2: Fatih doğru söylüyor. Şimdi mutfağa gidip sana yemek hazırlayacağım.
0: Ve sen itiraz etmeden yiyeceksin,
2: evet.
0: Tamam mı?
1: Peki evlatlarım.
2: Fatih sen de ister misin?
0: Aa, yok hayır Serap. Benim büroya gitmem lazım. Geç bile kaldım.
2: Seni geçireyim.
0: Hoşça kal dedi. Dediklerimi unutma.
1: Peki yavrum. Hayırlı işler.
0: Sağ ol dedi. Serap, bugün evi tahliye etmemiz gerekiyor. Gelmek ister misin?
2: Demek bugün.
0: Evet.
2: Ben bugünün hiç gelmeyeceğini sanıyordum.
0: Gelmek zorunda değilsin.
2: Yok yok. Bazı özel eşyalarımı almak istiyorum.
0: Peki. Seni almaya gelirim.
2: Olur. Güle güle.

0: Size güzel bir haberim var. Yarın alçılarınızdan kurtuluyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Ne o? Hiç de sevinmişe benzemiyorsunuz. Oysa uzun zamandır bu anı bekliyordunuz.
1: Neden sevineyim ki? Yarın alçılardan kurtulacakmışım. Çok güzel. Peki ya sonra?
0: Sonra bir süre daha tedaviniz devam edecek ve sağlıklı bir şekilde evinize döneceksiniz.
1: Nereye döneceğim?
0: Evinize.
1: Hangi eve Dilek hemşire? Hı? Hangi eve?
0: Tabii ki kendi evinize.
1: Söyler misiniz Dilek hemşire? Var olmayan bir yere ben nasıl gidebilirim?
0: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
1: Elbette anlayamazsınız. Bakın Dilek hemşire, benim artık ne ailem ne de sığınabileceğim bir evim var.
0: Yani?
1: Yani hayatta hiçbir şeyim kalmadı.
0: Ama abiniz var ya.
1: Beni kabul eder mi sanıyorsunuz?
0: Aranızda neler geçti bilmiyorum ama o sizin abiniz. Tabii ki size yardım edecektir.
1: Keşke dediğiniz gibi olsa.
0: Neden?
1: Beni tanımıyorsunuz. Eğer kim olduğumu, neler yaptığımı bilseydiniz neden diye sormazdınız.
0: Bir süre önce sizinle uzun uzun konuşmuştuk. Çok iyi hatırlıyorum. Eşinizden bahsetmiştiniz. Onu kırdığınızı, üzdüğünüzü söylemiştiniz ama bunun o konuyla bir ilgisi olamaz, değil mi? En azından geçmişte ne yaparsanız yapmış olun, önemli olan bundan sonra ne yapacağınızdır. Abiniz de bunu bilecek kadar olgun bir kişiliğe sahip.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: Evet.
1: Peki size desem ki ben bir cinayet işledim, o zaman ne derdiniz?
0: Ne?
1: Ben bir cinayet işledim.
0: Buna inanamam. Mümkün değil bu.
1: Ama doğru. Hem de burada.
0: Benimle alay etmeyin lütfen.
1: Evet. Bu halde burada yattığım yerde bir kadını öldürdüm ben. Dünyada herkesten daha çok sevdiğim tek insanı. Annemi. Evet Dilek hemşire. Ben annemi öldürdüm.
0: Siz neler söylüyorsunuz? Anneniz beyin kanaması geçirdiği için öldü. Bunun sizinle ne ilgisi var?
1: Çünkü ben neden oldum. Çünkü bana o kadar inanıyor, o kadar güveniyordu ki çevirdiğim dolaplardan haberi bile yoktu. Ama gerçeği öğrenince işte bunun için onu ben öldürdüm diyorum. Benim yüzümden oldu.
0: Siz bunun için kendinizi suçluyorsunuz. Belki de haklısınız ama bir ömür boyu bu acıyı sırtlayamazsınız. Geçmişi silemezsiniz ama bu geleceğinizi de belirlememeli. Bu gerçeği kabul etmek ve kendinize yeni bir yön belirlemek zorundasınız.
1: Bunu söylemesi çok kolay da başarabilmek öyle zor ki. O çok güçlü bir kadındı Dilek hemşire. Beni onun varlığı ayakta tutuyordu. Bir söz vardır bilir misiniz? Derler ki acizler yanlarında güçlü kişiler varsa ayakta durabilirler. İşte şimdi o yok ve ben kime dayanacağımı bilemiyorum.
0: Kendinize.
1: Kendime mi?
0: Evet, artık kendi ayaklarınızın üzerinde durma zamanı gelmiş Kemal Bey. Size sizden başkası yardım edemez. Eğer yaşamak istiyorsanız önce kendinize güvenmeyi öğrenmek zorundasınız. Oyunun ilk kuralı budur. Sonra da istemek. Ne istediğinizi bilecek ve hedefe doğru yürüyeceksiniz. Tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceksiniz. İnanın gerisi gelecektir. Yeter ki bunu isteyin.
1: İstediğimden bile emin değilim.
0: Aman Allah'ım, yaşamak bunca güzelken bu umutsuzluğa inanamıyorum.
1: Çünkü beni hayata bağlayacak bir neden yok. Anlamıyor musunuz? Her şeyimi kaybettim ben.
0: Bu durumda olan tek insan siz değilsiniz. Pek çok insan sizinle aynı kaderi paylaşıyor. Ama çoğu hala ayakta. Çünkü kaybettikleri şansı bir yerden yakalayabilmek için mücadele ediyorlar. Yaptığı hataları anlayan bir insan hayata dört elle sarılır. Ancak güçsüzler sizin gibi hayata küser. Siz yenilgiyi baştan kabul etmiş görünüyorsunuz. Bu kadar aciz olduğunuza inanmak istemiyorum.
1: Beni hala anlamıyorsunuz. Söyler misiniz? Siz bir insanın ölümüne neden oldunuz mu hiç?
0: Hayır.
1: O halde? Beni acımasızca eleştiriyorsunuz ama böyle bir durumda siz olsaydınız farklı mı davranırdınız sanki?
0: Size haksızsınız demiyorum ama siz de şu gerçeği kabul edin artık. Yaptığınız kasti bir davranış değildi. İsteyerek, planlayarak yapılmadı.
1: Evet.
0: Bazı acıları yüreğimizden atamayız ama derine gömebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Tamam işte. O halde yeniden başlamamak için hiçbir neden göremiyorum. Biraz istek, biraz gayret.
1: Bilemiyorum.
0: Bir kez deneyin. Zaten kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama ya bir de kazanırsanız?
1: Sahi kazanabilir miyim?
0: Ha, bunu sordunuz ya. Bence ilk adımı attınız bile.
1: Doğru mu söylüyorsunuz?
0: Elbette.
1: Siz bana gerçekten inanıyorsunuz.
0: Elbette inanıyorum. Başaracaksınız.
1: Nasıl?
0: Siz farkında değilsiniz ama pişman olduğunuzu itiraf etmekle yarı yarıya başardınız bile.
1: Gerçekten yapabilir miyim?
0: Evet. Yürekten istiyorsanız başarırsınız.
1: Evet istiyorum. İstiyorum. Başarmak istiyorum. Yeniden başlamak istiyorum. Bunu çok istiyorum.
0: Gördünüz mü? Bütün mesele önce kendinizi inandırmakta. Artık gerisi çok daha kolay. İnanın Kemal Bey.

0: Birden bu evdeki son günümü hatırladım. Bir daha buraya geleceğimi hiç sanmıyordum.
1: İçeri gelmek zorunda değilsin. İstediklerini söyle, ben alırım.
0: Yok, hayır Fatih. O kadar güçsüz değilim. Sadece giysilerimi almak istiyorum. Kapıdan çıktığım anda da bütün anılarımı bu evde bırakacağım.
1: Benim için de kolay değil. Annem ölmeden önce bu evde çok güzel günlerimiz olmuştu. Gerçek bir aileydik. Birbirini seven, saygı duyan bir aile. Çocukluğumun en güzel anılarıyla dolu bu evi hiç uğruna kaybetmek çok zor geliyor. Sanki içimden bir parça hep burada kalacak.
0: Evet. Bu evde kısa bir süre yaşadığım halde bana da zor geliyor. Senin durumun daha da farklı. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. İnan seve seve yapardım.
1: Bunu biliyorum Serap. İstediğim tek şey yanımda olman. Şu an senin desteğine, yardımına ihtiyacım var. Hay Allah, neler söylüyorum ben. Neyse. İçeri girsek iyi olur. Bir an önce şu işi halledelim ha. Burada daha fazla kalmak istemiyorum.
0: Ben de.
1: Hadi o halde.
2: Kızım, bütün eşyan bu kadar mı?
0: Evet dadı.
2: Sadece bir bavul giysi.
0: Bir yıllık evliliğim bir tek bavula sığdı dadı.
2: Bir sürü eşyan vardı kızım. Onları da alsaydın ya.
0: Yok, istemedim dadı.
2: Ama neden?
0: Bilmiyorum. Belki de onları görmek istemiyorum.
2: Hiçbir şey anlamadım.
0: Eşyalarım bu eve çok güzel hayallerle gelmişti dadı. Umutlarım vardı. Ama yaşadığım bir yıl içinde o eşyalara sadece gözyaşı döküldü. Onlarda yalnızca acının ve mutsuzluğun izleri var. Onları görmeye tahammül edebileceğimi hiç sanmıyorum. Bu evde kalması daha iyi oldu.
2: Sen bilirsin kızım.
0: Eşyalarımla birlikte anılarımı da bu evde bıraktım. Yaşadığım o bir yılı hayatımdan silemeyeceğim tabii. Ama unutmaya çalışacağım. Her şeye yeniden başlamak istiyorum, anladın mı dadım?
2: Sen en doğrusunu bilirsin kızım. Nasıl istiyorsan öyle olsun.
0: Tabii yanımda sen de olacaksın. Sensiz bir yere gitmem. Sen benim kara gün dostumsun. Bir tanemsin.
2: Bensiz gitseydin bir daha yüzüne bile bakmazdım senin.
0: Bunu nasıl düşünebilirsin şişkocuğum?
2: Bak ne dedi bana bak.
0: Şişkocuğum dedi.
2: Fatih'ten öğrendin değil mi? Seni haylaz seni. Uzun zamandır ilk defa neşeli görüyorum seni. Hep böyle gül emi. Hep böyle mutlu ol. Canım benim. Sen bunu çoktan hak ettin. Allah gülen yüzünü soldurmasın kızım.

0: Ayrı Dünyalar adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rus-Ukrayna savaşı ve bölgesel, küresel konuları değerlendiriyor. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündemi.

0: Gündeminde imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve önerileri meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilecek. Nesli koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağaları bu yılda Muğla kıyılarına binlerce yumurta bıraktı. Denize ulaşmaya çalışan yavruların şehir ışıklarından etkilenip yönlerini kaybetmemesi için sahilde kırmızı ışıkla önlem alınıyor. Yuvaların bulunduğu sahillerde aydınlatma kırmızı ışığa dönüştürülüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
6: Her zaman Kiyalı.
7: Reklamlar.

Günaydın değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Bölge Gündemi programımızdan tüm dinleyenlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programı sizler için hazırlayanlar Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Bugün Bölge Gündemi programımızda sizleri neler bekliyor? Hemen paylaşalım. İlk köşemiz ilk sayfa. Yerel basından seçtiğimiz gazete başlıklarını aktaracağız. Bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımız bizlerle paylaşacak. Karayollarında son durumu ileteceğiz. Hava durumu tahminlerini alacağız ve ardından para piyasalarında son verileri öğreneceğiz. Bugün güncel köşemizde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümünden Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tugay Arat'la fotoğrafçılıkta gelinen dijital dönüşüm, sanatsallığın eğitimdeki ve yaşamdaki yeri ve derinliği üzerine bir söyleşimiz olacak. Kaçırmayın diyoruz ve şimdi Bölge Gündemi programımız ilk sayfa köşemizle başlıyor.

0: İlk sayfa.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazetemiz Akdeniz Gerçek Gazetesi ve manşet haberiyle başlayalım. Büyükşehir'de 13. operasyon diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 13. operasyonda tutuklu bulunan Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in eşi VT ve kayınvalidesi NT ile Kültür Şube Müdürü BA'nın da olduğu 10 kişi sabah evlerinden gözaltına alındı diyor haberin detayında. Ve Adlıhan Dere TESK'te rotayı çevirdi mi? 1 Mayıs 2026'da Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde TESK'in ikinci ismi, olası TESK Genel Başkanlığına potansiyel aday cümleleriyle delegeleri etkilemeye çalışan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Enel Başkan Vekili, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Derin'in geçtiğimiz hafta TESK Genel Başkan adaylığı konuşulan Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'le yemekte buluşması gündeme bomba gibi düştü diyor haberin ayrıntısında. Ve araçta rekor kırıldı. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayında 1 milyon 717 bini aşarken kent yollarına yalnızca bir ayda 7058 yeni araç eklendi. Toplam taşıt sayısı kent nüfusunun yarısından fazlasına ulaştı. Akdeniz Manşet Gazetesi ile devam edelim. Türk müzisyene ABD'de ödül. Piyanist ve vokalist Su Yavuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü diyor. Ve düğünlerde desibel ayarı bir başka haberimiz sevgili dinleyiciler. Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Korkuteli Belediyesi ilçedeki mahalli sanatçılarla bir araya gelerek düğün salonlarında uygulanacak ses ve desibel kuralları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Saniye Ceren, amaçlarının toplumsal huzuru ve komşuluk hukukunu korumak olduğunu vurguladı. Altunlar'dan 33 kişi tutuklandı. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 43'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken 33'ü tutuklandı. 2 kişi için de adli kontrol kararı verildi. Ve apartmanlarda hayati geçiş diyor. Apartmanlarda hayati bir güvenlik kalkanı olan yangın merdivenlerinin depolama alanı olarak kullanılması veya kilitli tutulması acil durumlarda faciaya davetiye çıkarıyor. Yasal düzenlemeler ise bu alanların her daim boş ve ulaşılabilir olmasını zorunlu kılıyor. Sevgili dinleyiciler, Antalya Ekspres gazetesiyle devam edelim. Manşetinde tohumculuk sektörü Antalya'da buluşacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongreye 1500'ü aşkın sektör paydaşının katılımı bekleniyor. Ve bir spor haberi Antalya Ekspres gazetesinden. Antalya Spor'a başkan dayanmıyor. Bu sene 60. kuruluş yılını kutlayacak olan Antalya Spor, 19 Haziran'da 32. başkanını seçecek. 60 yılda 32 başkan değiştiren Kırmızı Beyazlılar'da başkan istikrarsızlığı son dönemde dikkat çekiyor diyor. Ve ev emekçileri iş kanunu istiyor. İmece Ev İşçileri Sendikası üyesi Minira İnal, ev işçilerinin iş kanunu kapsamında alınması ve sosyal güvence haklarının genişletilmesini istedi. Sevgili dinleyiciler, Antalya Körfez gazetesinden bir başlık manşeti. Tarihi kuyular kurtulacak mı? Haberimiz üzerine bakanlık konuyu yeniden incelemeye aldı diyor. İsa Kuyusu ve Nine Kuyusu isimli tarihi sarnıçlar hakkında Nisan ayında koruma kriterlerine uymuyor kararı verilmişti. Gazetemizin konuyla ilgili tarihe beton başlıklı haberini ihbar kabul eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsa Kuyusu'nun temizlenerek yeniden incelenmesine karar verdi diyor Antalya Körfez gazetesi manşet haberinde. Ve huzur yıkımı. Muratpaşa Yeşildere mahallesinde güvenliği sağlamak için yapılan metruk bina yıkımları emniyet ve belediyenin işbirliğiyle hız kazandı. Toros gazetesiyle devam edelim. Otokorkuluk yapılması düşünülüyor mu diye soruyor sevgili dinleyiciler manşetinde Toros gazetesi. Yapılan asfaltlamanın ve ardından da gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarının sonrasında Korkuteli-Elmalı-Finike yolu Elmalı şehir geçişi daha güvenli, daha konforlu hale getirilmişti. Ancak Korkuteli-Elmalı-Finike yolu Elmalı şehir geçişi güzergahı üzerinde bulunan bazı noktalara otokorkuluk yapılmaması trafik açısından ciddi bir tehlike oluşturmaya başladı. Söz konusu tehlike devam ederken araç sürücüleri de haklı olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine otokorkuluk yapılması düşünülüyor mu sorusunu yöneltmelerine neden oldu diyor. Ve sevgili dinleyiciler, Burdur'un Gücü gazetesi.

Manşetinde Rektör Dalgar, Burdur artık akademisyen çeken bir şehir diyor. Makür Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Burdur'un üniversiteyle birlikte gelişen ve tercih edilen bir cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

manşetinde eserleriyle yaşayan lider Süleyman Demirel diyor. 17 Haziran 2026'da vefatının 11. yılında anılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, memleketi Isparta'ya kazandırdığı yatırımların yanı sıra Türkiye'nin kalkınma hamlelerine yön veren projeleriyle de hafızalardaki yerini koruyor. Ve son haberimiz, gül için adeta savaş açtık. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, bölgenin en nadide ve en stratejik değeri olan Isparta Gülü için adeta bir savaş açtıklarını belirtti. Şahin, görevde olduğumuz süre boyunca yaptığımız istişare toplantıları, gerekse iletilen sorunlara çözüm bulmak için yoğun gayret gösterdik dedi. Ve bu haberle beraber ilk sayfa köşemizi sonlandırıyoruz.

0: Bölgemizden haberler.
1: Değerli dinleyiciler, bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımıza aktaracak. İlk olarak Antalya'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Karabıyık.
2: Günaydın Ayşe, Merve Temiz. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Bültenimize resmi kurumlarımızdaki önemli görev değişiklikleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile yayınlanan vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi kapsamında Antalya Mülki İdare kadrolarında önemli değişiklikler yaşandı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararnameye göre İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar Antalya Vali Yardımcılığına getirildi. İlçelerde ise Aksu Kaymakamlığına Cevat Çiçelik, Elmalı Kaymakamlığına Adem Balkanlıoğlu, Korkuteli Kaymakamlığına Onur Yılmazer ve Finike Kaymakamlığına Mehmet Soylu atandı. Antalya'da görev yapan Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu İstanbul'a, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin Eskişehir'e, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem Ankara'ya, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik Uşağı ve Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ise Kayseri'ye görevlendirildi. Antalya Asya Tohumculuk Kongresi'ne hazırlanıyor. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde ilk kez Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun dün tanıtım toplantısı vardı Antalya Ticaret Borsası'nda. TÜRKTOH Başkanı Kayhan Yıldırım kongrenin Türk tohumculuk sektörünü dünyaya tanıtacağını ve yeni ticari kapılar açacağını vurguladı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çanlar ise kentte geçen yıl 258 ton sebze tohumu üretildiğini ve bu üretimin ekonomik değerinin 12 milyar liraya ulaştığını belirtti. Antalya küresel iş dünyasının lider kadınlarını ağırlıyor. Belek'te düzenlenen zirvenin Ankara Uluslararası Küresel İş Kadınları Zirvesi 19 ülkeden 1000'e yakın iş kadınını bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki dönüştürücü gücüne dikkati çekti. Türk kadınının üretimdeki ve tarihteki öncü rolünü vurgulayan Vali Şahin, kadının birleştirici dilinin dünyayı iyileştireceğini ifade etti. Kentimiz dünya tarihinin en kritik çevre buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları kapsamında Expo 2016 Antalya Fuar alanında incelemelerde bulundu. Türkiye ve Antalya için stratejik öneme sahip zirve 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Küresel iklim zirvesiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanı gibi hayati konuların masaya yatırılacağı COP31 dünya liderlerini ve binlerce delegeyi Kasım ayında Antalya'da buluşturacak. İşte bu dev iklim zirvesine yönelik hazırlıklar kentin giriş kapısı olan havalimanında da şimdiden somut adımlarla kendini gösteriyor. Fraport Antalya Havalimanı'nda depozito iade makineleri hizmete girdi. Bu uygulamayla Antalya Türkiye'de depozito iade sistemini hayata geçiren ilk havalimanı oldu. Antalya'nın araç sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyon 717 bin 112'ye ulaştı. Kentte en çok otomobil ve motosiklet tercih edilirken sadece Mayıs ayında 35 binin üzerinde aracın devri yapıldı. TÜİK verilerine göre turizmin başkentindeki araçların 773 binini otomobiller, 550 binini ise motosikletler oluşturdu. Şimdi rotamızı sahillerimize çeviriyoruz. Antalya'da dün Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında karetta karettaların korunmasına yönelik

0: etkinlikler vardı. Belek'teki etkinlikte EKAT Başkanı Ali Fuat Can Polat havaların ısınmasıyla yuvalamaların hızlandığını belirterek şu ana kadar Belek'te 600, Kızılok'ta ise 500'ün üzerinde yuva kurulduğunu bildirdi. Farkındalık çalışmaları kapsamında ise Boğazkent sahilinde öğrencilerin, turizmcilerin ve yabancı turistlerin katılımıyla da temizlik çalışması yapıldı. Ve sporla noktalıyoruz. Antalya'da düzenlenen 7-8-9 yaş yüzme şenliklerinde mücadele eden Antalya Spor Kulübü'nün 11 minik sporcusu organizasyonu başarıyla tamamladı. 16 olimpik yüzme havuzundaki yarışlarda kırmızı beyazlı yüzücü Kenan Pars Ünet 100 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldu. Ayşe Merve Temiz, Antalya'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere ve değerli dinleyiciler, Burdur'dan haberlerimizi alacağız. Gazeteci arkadaşımız Gülsüm Çetin.

0: Şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Çetin.
1: Günaydın Ayşen Merve. Evet, Burdur'da öne çıkan gelişmeleri hemen aktaralım. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Mülki İdari Amirleri kararnamesiyle Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Kararname kapsamında 208 kaymakamın görev yeri değişirken 83 kaymakam vali yardımcılığına terfi ettirildi. Burdur'da bu değişimden etkilenen iller arasında yer aldı. Burdur Vali Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Valiliği Hukuk Müşaviri Bedir Deveci ile Samsun'un Larik ilçesi kaymakamı Tuğçe Orhan atandı. Öte yandan Burdur Vali Yardımcıları Sedat Yıldırım, Mustafa Kutlu ve Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Karamanlı Kaymakamı Gökhan Arslan, Çeltikçi Kaymakamı Ömer Levent Türk ve Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüp Koca da yeni görev yerlerine atandı. Resmi gazetede yayınlanan kararların ardından yeni atanan mülki idari amirlerinin önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. Evet, Burdur'da koku kültürünü, doğayı ve tarihi oluşturan Koku Akademisi etkinlikleri başlıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek akademi kapsamında lavanta ve gülün tarladan ürüne uzanan yolculuğu uygulamalı olarak anlatılacak. Programın ilk gününde 18'inde yani yarın Karakent'te lavanta hasadı ve kolonya üretim atölyesi düzenlenecek. Saat 17'de ise Gar Kafe'de koku rotası workshop'u gerçekleştirilecek. İkinci gün Ağlasun'daki gül bahçelerinde hasat deneyimi yaşanacak ve ardından Sagalassos Antik Kenti'nde hasat gelenekleri ele alınacak. Cumartesi günü ise Yeşilova'daki lavanta bahçelerinde çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Günün devamında Kibriya Antik Kenti'nde geçmişten günümüze kokunun hikayesi söyleşisi yapılacak. Saat 17'de ise Meyzen Hüseyin Aytar tarafından Kibriya Antik Kenti'nde ney dinletisi sunulacak. Burdur Valiliği etkinliğin kentin turizm potansiyeline ve yerel kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını beklediklerini açıkladı. Tüm vatandaşları da davet etti. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor. Mayıs 2026 sonu itibariyle Burdur'da toplam araç sayısı 189.474'e ulaştı. Uzmanlar yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle motosiklet ve ticari araç kayıtlarında artışın sürmesini beklediklerini söylediler. Evet, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yarın mezuniyet heyecanı yaşanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlayan yaklaşık 7 bin öğrenci yarın düzenlenecek törenle mezuniyet sevincini yaşayacaklar. Program saat 15'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başlayacak. Kutlamalar daha sonra üniversitenin İstiklal Stadyumu'nda devam edecek. Mezun öğrenciler yemin ederek diplomalarına kavuşacaklar. Ardından geleneksel kepatma töreni gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında DJ Doğukan Alsay da sahne alarak mezuniyet coşkusuna eşlik etmiş olacak. Evet, burada da gölet ve barajların 2026 yılı doluluk oranları açıklandı. Verilere göre özellikle tarımsal sulama açısından önem taşıyan gölet ve barajlarda geçen yıla göre önemli artışlar yaşandı. Çavdar Kızıllar göleti %92'ye, Karamanlı göleti %81'e, Yapraklı göleti ise %85 doluluk oranına ulaştı. Kozağacı, Belkaya, Belenli, Gölyeri, Söğüt ve Değirmendere göletleri ise %100 doluluk seviyesine ulaştı Burdur'da. Bunun yanında Burdur Gölü'nde doluluk oranı ise %52, Salda Gölü'nde ise %88 olarak ölçüldü. Geçen yıl tamamen kuruyan Karataş Gölü'nde ise yeniden tutmaya başlanırken doluluk oranı %11 olarak kaydedildi. Ve baraj ve göletlerdeki artışın tarımsal sulama açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor uzmanlar. Evet, son olarak asayişten bir haberimizi aktaralım. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki park ve çevrelerinde asayiş ve trafik denetimlerini devam ediyorlar. Yapılan uygulamalarda vatandaşların genel bilgi toplama yani GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Dün akşam geniş bir kontrol vardı. Araçlarda trafik ekipleri tarafından denetlendi. Denetimler sırasında alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Evet Ayşen Merve, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.

0: Ve sevgili dinleyiciler, Isparta'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Kaplan.
1: Günaydın Ayşen, Merve Temiz. Bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler şöyle. Eğirdir Gölü ile ilgili bir haberle başlayacağız. Eğirdir Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle birlikte 2026-2027 balıkçılık sezonu dün yapılan törenle başladı. Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Doğrul 2025 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Rusya, İsviçre ve Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık 175 bin ton kerevit ihracatı yapıldığını açıkladı. Diğer bir gelişme, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenleri binlerce öğrencinin diplomalarını ve keplerini havaya atmalarıyla birlikte yapılıyor. Hukuk, mühendislik, eğitim, ilahiyat, mimarlık ve sağlık alanlarına mezun olan öğrenciler ilk gün yaparken diğer öğrencilerin mezuniyet töreni ise dün yapıldı. Törende protokol akademisyenler ve öğrenciler ve aileler yoğun bir katılım gösterdi. Diğer bir gelişme, resmi gazetede yayınlanan mülki idari amirler atama kararnamesiyle birlikte Isparta'da önemli değişiklikler yapıldı. Vali yardımcılığı görevinde değişim yaşanırken Eğirdir, Gelendos, Şarkıkaraç, Şenirkent ve Akfi ilçelerinin yeni kaymakamları kararname ile birlikte atandı. Böylece bir merkezde 5 de ilçelerde olmak üzere toplam idari kadroda 6 yeni şekillendirmeye yedildi. Diğer bir gelişme, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 11. yılında İslamköy Çalçatepe'de bulunan anıt mezarında bugün yapılacak törenle anılacak. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma, uzlaşma kültürüne yaptığı katkılarla hatırlanan Demirel için Isparta'da çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Yalvaç ilçesindeyiz. İlçede yaz aylarında artan kene ve haşerelere karşı bugün ilaçlama yapılacağı çağrısı yapıldı. Mesir Parkı kent ormanında uygulanacak ilaçlama süresince alanlar kapalı olacak. Yetkililerse halk sağlığı ve kontrol için kontrollü bir şekilde yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak vatandaşların kurallara uymalarını ve bu alanlara girmemelerini istediler. Son olarak Isparta Atatürk Stadyumu UEFA standartlarında modern bir spor kompleksi olarak yenileniyor. Yenilenme çalışmaları başladı. İlk çalışma kapalı tribünün yıkılması ve yenisinin temelinin atılmasıyla başladı. Çalışmalar açık stadyumda da başlayacak ve iki aşamada yürütülecek çalışmalarla birlikte maçların aksatılmaması sağlanacak. Önce açık tribün ardından da kapalı tribün yenilenecek. Atletizm pistlerinin kaldırılmasıyla birlikte tribünler sahaya yaklaşacak. Çok amaçlı salonlar ve sosyal alanlarla birlikte stadyumun 365 gün sağlıklı yaşam merkezi halinde de kullanılacağı kaydedildi. Ayşen Merve'miz bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.
0: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi çalışmaları, iyi günler diliyoruz sizlere.
2: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, hava durumu tahminlerini Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Sercan Kırbaş aktaracak. Günaydın Sayın Kırbaş.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim bugün bölgemizde hava nasıl olacak?
3: Aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Antalya'nın batı iç kesimleriyle birlikte Burdur'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı öğle saatleri güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle olacak. Antalya 30, Kemer 32, Kaş 33, Elmalı 31, Manavgat 33, Alanya 32 derece. Muğla merkezinde 34 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz. Bodrum 32, Marmaris 33, Fethiye 33 derece. Isparta merkezde 33, Burdur'da yine 33 derecelik bir sıcaklık beklentimiz var. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey ve batı öğle saatleri güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Havanın parçalı bulutlu, görüşünde iyi olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi

0: Çalışmalara iyi günler diliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından Batı Akdeniz'de yol durumunu bildiriyoruz. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri ve 45 ila 46. kilometreleri, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34 ila 37, Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2, Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36, Elmalı-Finike Devlet yolunun 26 ila 47, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik ve işaretçilerine uyulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona ya da Alo 159'a başvurulabilir. Tüm yolda olanlara iyi yolculuklar dileriz.

0: Güncel.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün güncel köşemizde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümünden Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tugay Arat'la fotoğrafçılık

0: da gelinen dijital dönüşüm, sanatsallığın eğitimdeki ve yaşamdaki yeri ve derinliği üzerine söyleşeceğiz. Konuğumuz stüdyomuzda bizlerle beraber efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim, sizin fotoğrafçılıkla ilgili bu serüveniniz nasıl başladı? Öncelikle oraya değinelim.
1: Bizim gurbetçi bir aile dostumuz Almanya'dan bir fotoğraf makinesi getirmişti. Benim çocukluğumda herhalde 10-12 yaşlarındayken. Bu fotoğraf makinesi ile o dönemin analog makinalarından pozlarla, çektiğim fotoğraflarla bu sevda böyle başlamış oldu ve bugüne kadar sürekli devam etti.
0: Devam etti. Fotoğraf makineleri değişti ama sizin bu fotoğrafçılığa olan ilginiz devam
1: Kesinlikle.
0: ediyor. Peki şimdi sizi bu kariyer hayatınız boyunca en çok etkileyen, yani fotoğrafçılar kimler oldu? Evet, fotoğraflar da olmuştur ama fotoğrafçılar, özellikle şu kişinin fotoğraflarını çok beğenirim dediğiniz
1: Evet.
0: sanatçılar kimler?
1: Şimdi öncelikle hem yerli hem yabancı birçok kişi var.
0: Elbette.
1: Mesela işte Lewis Hinn adlı Amerikalı bir muhabir ve fotoğrafçı. 1900'lerin başında Amerika'daki çocuk işçileri fotoğraflıyor ve bu fotoğraflar çok büyük bir infial yaratıyor. Yazdıkları yazılarla da destekleyerek çocuk hakları ile ilgili yasaların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla Lewis'in yaptığı iş itibariyle çok önemli bir insandır ve fotoğrafçıları etkileyen işler yapmıştır. Bunun dışında Robert Capa bir savaş muhabiridir. Bu savaş muhabirliğinde de bir Normandiya çıkarmasında askerlerle birlikte tek muhabir kendisidir. Savaşa inen bir muhabir. Dolayısıyla cesareti takdire şayandır. Fotoğrafınız yeterince iyi değilse yeterince yakın değilsiniz şeklinde de bir sözü vardır. Ama ne yazık ki yine bir savaş fotoğrafçılığı yaparken vefat ediyor kendisi. Bunun dışında işte Afgan kızı fotoğrafı malum, o National Geographic'in kapağı oldu 1984 yılında. O günden bugüne hala o kadar güzel fotoğraf çekilemedi. Dolayısıyla Steve McCurry'i söylememek olmaz. Bunlar hep böyle kalbimizde yer eden kişiler ama bunların dışında bizim ilk öncü fotoğrafımız, Türkiye'den isimlere gelecek olursak Ara Güler çok önemli bir insandır. Ara Güler İstanbul'un silüetini, o dar sokaklarını bizlere fotoğraflarıyla göstermekte ve
0: Aslında tüm dünyaya tanıtan kişi aynı zamanda, değil mi?
1: kesinlikle,
0: Evet,
1: kesinlikle.
0: fotoğraflarla beraber tabii ki biliniyordu ama dediğiniz gibi o ince ayrıntıları tüm dünyayla paylaşan kişi
1: Evet,
0: oldu.
1: İstanbul'un görsel tarihini, yaşayan ruhunu anlatıyor aslında. Kendisine İstanbul'un gözü adı verilmiştir zaten. Böyle İstanbul'da bugün itibariyle kaybolmuş meslekleri bize, at arabaları, hamallar, o daracık sokaklarda oynayan çocuklar, şeker satan satıcılar gibi böyle İstanbul'un sosyolojik bir yönünü de
0: Arşivi aynı
1: aslında
0: zamanda.
1: fotoğraflarıyla bize anlatmaktadır. Dolayısıyla bizim her fotoğrafçının muhakkak esinlendiği kişidir Ara Güler. Bunun dışında Ara Güler portre fotoğrafçılığıyla çok ünlüdür. William Churchill'in, işte Indira Gandhi Hindistan'ın tek kadın başbakanı o zamanlar. Onun portre fotoğrafını çekmiştir. Sadece hani fotoğrafçılık da değildir bu. Biz öğrencilerimize de hep bunu söylüyoruz. Yani Indira Gandhi'yi fotoğraf çekmeye ikna edecek fotoğraf bilgisinin yanı sıra bir de iletişimci güç gerekli. Bu hatıralarında var zaten. İşte resepsiyondan hanımefendiyi arattırıyor odasını. Onu aşağı indirecek konuşmayı yapıyor ve işte Hindistan'ın başbakanı
0: Bu şekilde
1: Ara Güler'e
0: fotoğrafta.
1: poz veriyor. Bunun gibi çok örnekler var. Milli mücadelede Atatürk'ün fotoğrafçılığını yapan Ethem Tem yedek subaydır kendisi. Yine bizim öncü fotoğrafçılarımızdandır. Meşhur Kocatepe fotoğrafını çekiyor. Büyük Önder Atatürk'ün tam 26 Ağustos 1922'de sabah taarruz başlayacak ama Atatürk çok düşünceli ve işte o karar an dediğimiz o anı yakalıyor ve simge bir Atatürk fotoğrafı ortaya çıkıyor ve hala her yerde kullandığımız fotoğraflardan birisidir. Gibi böyle yerli ve yabancı bizi böyle derinden
0: Derinden etkileyen
1: etkileyen
0: bir hikayesinin olması gerekiyor değil mi? Evet, yani o hikaye anlatılmasa bile o hikayeyi o fotoğraftan çıkartabilmeliyiz.
1: Evet, kesinlikle. Fotoğraflar sadece bir şeyi göstermekle
0: Sadece
1: kalmamalı.
0: görsellik değil.
1: Kesinlikle bir hikaye anlatmalı. Duygu düşünceleri aktarmalı. Ki etkileyici bir fotoğraf olabilsin.
0: Evet ve peki şimdi fotoğrafçılık konusunda hep konuşulur. Bir sanat mıdır? Bir iletişim aracı mıdır? Yoksa her ikisi beraber mi diyelim?
1: Fotoğraf sanattır, birçok durumda sanattır. Aslında bu iki kavram birbirinin dışına da
0: Değil mi?
1: itmemeli, dışlamamalı. Fotoğraf hem sanattır. Bu arada hukuki olarak da sanattır. Fikir ve eserleri
0: Fikri.
1: kanuna göre, fikir ve sanat eserleri pardon kanuna göre estetik bir değere sahipse ki fotoğrafçı bu estetik değeri fotoğrafı çekerken verir. Dolayısıyla sanat eseridir. Hukuki olarak da böyledir. Çünkü fotoğrafçı burada duygularını da katar. Ya da kadrajı alırken bazı şeyleri dışarıda bırakır. Ya da bazı şeyleri, objeleri öne çıkarır, arkaya iter gibi birçok
0: Bu
1: estetik
0: aslında
1: olarak
0: yorum katmış oluyor bir şekilde değil mi?
1: kesinlikle teknik olarak çok önemli hususlara değinerek onu öznel bir hale getirir. Dolayısıyla kesinlikle bir sanat eseridir. Özellikle sanatsal portreler bunlar sanat eseri olmaktadır. Aynı zamanda da iletişimdir. Çünkü bir fotoğraf bazen belki bir sayfa yazıdan, onlarca sayfa yazıdan çok daha şey anlatır,
0: Anlatır.
1: düşünce aktarır. Özellikle işte haber fotoğrafçılığında olayları topluma anlatır. Reklam fotoğrafçılığında mesajları aktarır gibi örnekleri
0: Aynı
1: çoğaltmak
0: zamanda
1: memnun.
0: da bir iletişim aracı.
1: Hatta aynı zamanda bir bilgi verir. Yani fotoğraf toplamak dünyayı biriktirmektir diye Suzan Sontag'ın bir deyişi vardır. Dolayısıyla dünyayı fotoğraf çekerek bilgiyi aslında kaydetmiş oluyoruz. Kayıt altına alıyoruz ve bu yakaladığımız fotoğraflarla, bu gerçeklikle aslında dünyayı bir yorumlamış oluyoruz çektiğimiz fotoğraflarla. Dolayısıyla fotoğraf sanat mıdır, iletişim midir? Amacına göre hem sanattır, hem iletişimdir, hem bilgi veren bir unsurdur şeklinde düşünmek daha doğru olacaktır.
0: Çok yönlü. Peki şimdi bir fotoğrafın izleyicide bu görselin güçlü bir etki bırakabilmesi için olmazsa olmaz unsurlar neler?
1: Şimdi bir fotoğrafın iyi etki verebilmesi için teknik olarak fotoğrafçının tüm unsurları sağlıyor olması lazım. Ama teknik olarak her şeyi yapmak yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka duygu, hikaye, bir anlam taşıması lazım. İyi fotoğraflara baktığımızda işte o duygusal gücü görüyoruz. İşte az önce bahsettiğimiz Afgan kızı fotoğrafında o bir kamptan çekilmiştir zaten. Korku dolu gözleri, yaşamla meraklı, işte geleceğiyle ilgili tahminde bulunamayan o korku dolu gözleri bulmaktayız. Dolayısıyla sevinç, korku, üzüntü, umut, işte yalnızlık bu hususlar izleyiciyle çok iyi bağ kurmaktadır. Bu duygusal gücü fotoğrafı çekerken muhakkak yakalamamız lazım.

0: Ve az önce de belirttiğimiz gibi bir hikaye anlatması lazım.
1: Hı.
0: O hikayeyi anlatırken de sadece bir kare fotoğraf olarak düşünmemeliyiz. İzleyici orada öncesini ve sonrasını merak etmelidir,
1: Tabii.
0: merak uyandırmalıdır, düşündürmelidir. Yine teknik konulara gelecek olursak, ışık çok önemlidir. Fotoğraf varlığını ışığa borçludur. Dolayısıyla ışığın çok iyi kullanılıyor olması gerekiyor. Az önce söylediğimiz bir karar anı vardı. İşte o Kocatepe fotoğrafındaki karar anı. Anın yakalanması gerekiyor. Yani saniyenin çok küçük bir bölümünde yaşanan bir hadiseyi sizin yakalamanız gerekiyor. Dolayısıyla karar anı önemlidir. Özgünlük çok önemli bir konu. Fotoğraflar özgün olduğu sürece ya da insanlar gerçeği yansıtan kareleri yakaladıkları sürece özgünlüğü ve gerçekliği yakalamış olacaklardır. Ve işte fotoğrafçı evrensel konulara muhakkak ilgi göstermeli. İşte aile, sevgi, savaş, özgürlük bunlar çok önemli konular. Herkesin anlayabileceği temalar. Dolayısıyla bu konular da fotoğrafın etkisini güçlendirecektir. Yine çok önemli bir fotoğraf işte Amerika, İran, İsrail savaşı çıktığında yanlışlıkla bir okul vuruldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 165 öğrenci ve öğretmen vefat etti. İşte orada drone ile çekilmiş mezar fotoğrafı, işte mezarları kazılmış 165 mezarın fotoğrafı çok ikonik bir fotoğraf ortaya çıkardı. Dolayısıyla savaş, acılar, ha tabii sevgi, umut bunlar da çok önemli fotoğraflar. Yine biz geçmişteki örneklere baktığımızda işte savaşın sonlanmasında bir askerin eşiyle kucaklaşması
1: Değil mi?
0: fotoğrafı bize çok şey
1: Çok
0: anlatmakta.
1: anlamlı. Tabii bunların hepsi saniyelik aslında. Şimdi doğa fotoğrafçılığında da öyledir. Hani beklerler, beklerler, günlerce, belki
0: Evet.
1: aylarca, değil mi? O
0: Evet.
1: saniyeyi yakalayabilmek için.
0: Kesinlikle.
1: Peki şimdi fotoğrafçılıkta kendi arasında, kendi içinde güncellendi.
0: Evet.
1: Kullanılan enstrümanlar değil mi? Değişti. Dijital fotoğrafçılık, fotoğraf sanatını peki nasıl değiştirdi?
0: Şimdi dijital fotoğrafçılık 1969'larda başladı. O yıllardan itibaren görüntüyü elektrik sinyallerine çevirerek fotoğrafı elde etme düşüncesi vardı. 1975 yılında büyük adımlar atıldı. 1990'lar biliyorsunuz buluşların ortaya çıktığı yıllardır. Bilgisayarın ortaya çıkması, internetin bulunması, DVD'lerin, MP3'lerin ortaya çıkması. Tam bu dönemde de sensörler icat edildi. Ve artık fotoğraf makinesinin içerisinde görüntüyü kaydettiğimiz filmler yerine artık görüntüyü algılayan, elektronik sinyalleri yakalayan sensörler ortaya çıktı. Sensörler tabii çok görüntüyü çok daha iyi yakalayan teknolojiye sahip, çok pahalı bir teknoloji zaten. Tüm bunlar işte 2000'li yıllarda çözünürlük arttı, depolama yetenekleri arttı, LCD ekranlar çıktı derken dijital fotoğrafçılık aldı başını gitti. Bugün çok daha kolay fotoğraflar çekiyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları ön izlemesini anında yapabiliyoruz. Beğenmezsek siliyoruz. Yer diye bir sorunumuz yok. 24 pozumuz doldu, 36 pozumuz doldu diye bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla çok fotoğraf çeker olduk. O çok fotoğraf çekmemizin sonucunda belki teknikleri daha iyi uygular hale geldik. Belki kişisel becerilerimizi ortaya çıkardık derken bu teknolojiler bizim fotoğrafçılıkla ilgili ilgimizi daha da üst seviyelere
1: Arttırdı.
0: arttırdı. Artık sosyal medyada girince işin içerisine fotoğrafçılığın gelişmesinde dijital teknolojiler çok önemli yer
1: Evet,
0: bulmuştur.
1: şimdi artık sadece dijital fotoğrafçılık demiyoruz, akıllı telefonlarla da, değil mi? Bu
0: Evet.
1: fotoğraflar çekilebiliyor. Peki Bu nasıl etkiledi? Akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar,
0: Akıllı
1: fotoğrafçılığı, profesyonel
0: telefon,
1: fotoğrafçılığı.
0: evet, akıllı telefon kameraların gelişmesi, yüksek çözünürlüğe ulaşması, işte yapay zeka destekli araçlara kavuşması, belki işte gece çekimleri gibi araçların eklenmesi, bunlar oldukça kaliteli fotoğraflar çekmeye başladı. Dolayısıyla artık birçok işi bu teknolojilerle, akıllı telefonlarımızla yapar hale geldik. Ama tabii bu profesyonel fotoğrafçılığı öldüren bir şey değil. Mesela haber, seyahat, sosyal medya gibi bazı işleri akıllı telefonlarla yapabiliriz. Ama işte mesela haberin de her türünü, mesela sıcak haberi cep
1: Anlık.
0: telefonuyla, akıllı telefonla yapabiliriz. Ama başka türlerini, örneğin magazin fotoğrafçılığını, spor fotoğrafçılığını akıllı telefonla yapamayız. Bizim her zaman profesyonel fotoğrafçılığa ve onun bilgisine ihtiyacımız var. Çünkü yine az önce karar anı dediğimiz, işte mesela spor fotoğrafçılığında kafa topuna çıkmış bir futbolcunun gururla golü attığındaki o yüzündeki o gururu ve o topun filelerle buluştuğu anı bizim profesyonel fotoğrafçılık dediğimiz tekniklerle yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla sadece bunlar da değil tabii. Az önce sizin belirttiğiniz gibi vahşi doğada bize profesyonel kameralar gerekli, modada,
1: Tabii.
0: magazinde. Dolayısıyla bu profesyonel ekipmanlar vazgeçilmez olmaya devam etmektedir. Bir de çok önemli bir husus var. Yani sadece teknolojiler, kameralar, alet edevatlar değil de fotoğrafçının sanatsal yaklaşımı da çok önemlidir.
1: Tabii.
0: Hangi kamerayı kullanırsak kullanalım. Yani burada öznel bakış açısı, yaratıcı bakış açısı ve işte fotoğrafçının kendi gördüğünü ifade etmesi çok daha önemli hususlardır.
1: Efendim, şimdi dijital fotoğrafçılık dedik, akıllı telefon dedik, bir de yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları. Artık onlar da hayatımızda. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
0: Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları çok etkili. Görsel tasarım anlamında da önemli fırsatlar sunmakta. İşte bildiğimiz gibi nesneleri almakta, yer değiştirmekte, silmekte, arka planı değiştirebilmekte, görüntüyü iyileştirmekte. Dolayısıyla bunu herkes kullanmalıdır. Yani hem amatör hem profesyonel kullanıcıların işini kolaylaştırıyor
1: Kolaylaştırıyor.
0: bu. Bize zaman kazandırıyor, enerji tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla bunun kullanımı önemli. Bence birçok şekilde bundan faydalanmalıyız ama daha çok yaratıcılığa, anlatılmak isteyen hikayeye odaklanılmalı diye düşünüyorum ben. Burada yapay zeka ile ilgili yapılan işlerde aşırıya kaçınılması durumunda da gerçekliği ve özgünlüğü ortadan kaldırabiliyor bu tür araçlar. Görüntülerin doğruyu yansıtması bizim için çok önemli. Özellikle işte haber alanında çok
1: Gerçeklik değil
0: önemli
1: mi?
0: mesela. Dolayısıyla burada bilinçli kullanım çok önemli. Yani burada biz o teknolojileri kullanmalıyız. Yaratıcılığı destekleyen bir
1: Bir de
0: unsur
1: şimdi
0: olarak kullanmalıyız.
1: habercilikte dediniz, çok önemli bir noktaya da değindiniz aynı zamanda hocam. Şöyle, nerede kullanacağımız da çok önemli. Yani evet, günlük bir fotoğrafta belki olabilir ama gazetecilik gibi böyle paylaşmamız gereken gerçek bir haberde bunu kullanabilir miyiz? Örneğin bir unsuru oradan silebilir miyiz veya yerini değiştirebilir miyiz? Hayır, yapmamamız gerekir.
0: Kesinlikle insanlar orada gerçekliği görmek istiyorlar.
1: Ya, haber niteliğindeki fotoğrafla diğerlerini biraz daha ayırt etmeliyiz yapay zeka kullanırken, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani aslında haberin tarihine gittiğimizde de fotoğraf makinesi icat edilmeden önce illustrate eden

0: ressamlar vardı.
1: Hı.
0: İşte ölmüş bir kişiyi örneğin
1: Hı.
0: haber yapılacaksa ressam çağrılıyor ve ressam orada onu çiziyor. Sonra bu gravür
1: Hı.
0: yöntemiyle gazetelere baskı yapılıyordu. Ancak burada ortaya çıkan temel sorun şuydu. Burada ressam kendi düşüncelerini katabiliyordu. O bir gerçek değildi.
1: Hı.
0: Dolayısıyla fotoğraf makinesinin icadıyla aslında gerçekliği yakaladık biz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim gerçekliği hiç bozmadan,
1: Kaybetmeden doğru.
0: kaybetmeden kullanmamız gerekiyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Genç fotoğrafçılara verebileceğiniz bir tavsiye, bir mesaj alalım sizden.
0: Genç fotoğrafçılar meraklı olmalıdır. Bol bol fotoğraf çekmelidir.
1: Hı.
0: Yani bu teknik hususları çok iyi bilmeliler. Öncelikle
1: Hmm.
0: fotoğrafçılık konusunda bir eğitim almalılar. Temel fotoğrafçılık, kompozisyon kullanımı gibi. Ayrıntıları fark ederek bol bol fotoğraf çekmeliler. İşte bir yansıma, bir yüz ifadesi, bir ışığın duvara düşmesi, işte tekrar önceki konuya gelecek olursam Ethem
1: Hı.
0: Kocatepe'de Atatürk'ü
1: Hı.
0: fotoğrafladığında
1: Hı.
0: Atatürk ışıkla Ethem Tem'in arasındaydı. Bu bir silüet fotoğrafıdır
1: Evet.
0: mesela. Bir fotoğrafçının kompozisyon kurallarını çok iyi biliyor
1: Hı.
0: ve bir fotoğraf çekerken nerede durmayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunun dışında işte alışılmış açıların dışına
1: O
0: çıkması,
1: açılar aslında çok
0: evet,
1: önemli. Hı.
0: kesinlikle bunları biz öğrencilerimize hep
1: Hı.
0: anlatıyoruz. Alt açı, üst açı,
1: Hı.
0: farklı açılarla fotoğraflar. Çünkü fotoğraf anlam değiştiriyor. Aynı nesneyi farklı açılarla çektiğinizde anlam farklılaşıyor. Ben fotoğrafçılara işte yaratıcılığı geliştirmek için kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Bol bol fotoğraf çeksinler. Farklı konularda fotoğraflar çeksinler. Ayrıntılara odaklansınlar.
1: Özgün olsunlar.
0: Özgün olsunlar. Evet, bravo.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Sevgili dinleyiciler, bugün güncel köşemizde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema bölümünden fotoğrafçılık ve grafik ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Tugay Arat stüdyomuzda bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik ve birazdan Hayatın İçinden programımızla yayınımız devam edecek.
1: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Sevgili dinleyiciler, TRT Antalya Radyosu'nda yayınımız Hayatın İçinden programımızla devam ediyor. Bugün Hayatın İçinden programımızda sizleri neler bekliyor hemen paylaşalım. İlk köşemiz Kentini Yazanlar. TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı ve Okul Müdürü Yücel Aslan'ın kaleme aldığı Röportaj Ali Savunma Sanayi Yolculuğunda adlı kitabı okurlarıyla buluştu. Kitabın içeriğini ve özel çocukların bu alanda yaptığı çalışmaları ve geri dönüşleri konuşacağız bugün konuğumuzla.

Topluma dair köşemizde yaz mevsimi geldi, okullar kapanıyor. Sünnet sezonu başlıyor. Sünnetin sağlık ve çocuğun gelişimi açısından önemini, gerekliliğini çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Muzaffer Zorlu'yla konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, bir yudum Antalya köşemizde Antalya'nın yakın geçmişini iyi bilen bir Antalya sevdalısı, köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le Babalar Günü üzerine arkadaşımız Neslihan Pakel konuştu. Bu söyleşimize yer vereceğiz bugün bir yudum Antalya köşemizde. Değerli dinleyiciler, programımızda şarkılar, türküler bizlere eşlik edecek. Şimdi ilk şarkımızı Candan Erçetin'den dinliyoruz. Git.

0: Kentini yazanlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Kentini Yazanlar köşemizde TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı ve Okul Müdürü Yücel Aslan'ın kaleme aldığı Röportaj Ali Savunma Sanayi Yolculuğunda adlı kitabı okurlarıyla buluştu. Kitabın içeriğini ve özel çocukların bu alanda yaptığı çalışmaları, geri dönüşleri konuşacağız konuğumuzla. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim, hoş buldum. İyi yayınlar
1: Merhaba
2: diliyorum.
1: Sayın Aslan. Sayın Aslan, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nı sizden tanıyalım. Neden önemli olduğunu dinleyelim. Buyurun.
2: Tabii ki. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 1987 yılında 3388 sayılı kanunla kurulmuş, ülkemizin yerli ve milli savunma sanayine yönelik çalışmalar yapan, resmi bağlamda kurulan ilk ve tek resmi kuruluştur, vakıftır. Efendim, bünyesi altında yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebekleri olan kurumlarımız var. Aselsan, Ketsan, Havelsan, TUSAŞ, bunlardan bahsetmek gerekiyor aslında. Çünkü vakfımızın çatısı altında bu kurum ve kuruluşlar icraatlerini gerçekleştirmekteler. Yerli ve milli savunma sanayimize yönelik ürettikleri yerli ve milli teknolojileri ordumuzun envanterine katmaktalar. İşte bugün hepimizin de çok yakından takip ettiği Kaan uçağını, Hürjet'i, Hürkuş'u, efendim Altay'ı, Aksungur SİHA'mızı, Çelik Kubbemizi, aklınıza gelebilecek bütün yerli ve milli teknoloji ürünlerin üretiminde vakfımız ve vakfımızın çatısı altında icraatlerini gerçekleştiren Aselsan'ın, Roketsan'ın, Havelsan'ın, TUSAŞ'ın imzası var. Bu bakımdan önem arz etmektedir.
1: Evet, elbette. Peki bu alanda yaptığınız çalışmaları dinleyelim sizden.
2: Tabii. Şimdi benim okulum Manavgat Gevher Meslek Özel Eğitim Uygulama Okulu. Bunun altını kalın çizgide çizmek istiyorum. Benim okulumdaki yavrularımın tamamı özel gereksinimli çocuklar. Şimdi biz

0: proje paydaşı yaptık. Her hafta normal gelişim gösteren çocuklarla bizim özel yavrularımız atölyelerde çeşitli ürünler ürettiler. Bu ürünlerin satışını gerçekleştirdiler ve bunda elde edilen geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağışladılar. Ayrıca süren bu çalışmanın neticesinde elde edilen 350 bin TL geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağışladılar. Bakın bu projede bizim kazançlarımız nedir? Bir, özel gereksinimli çocuklarımızın kaynaşmasını sağladık. Topluma adaptasyonunu sağladık. Onların elinden tutulduğunda çok güzel işlere imza atabileceğini gösterdik. Aynı zamanda da vakfımızı yani yerli ve milli savunma sanayimizi de desteklemiş olduk.
1: Evet ve tabii çocuklara da kazandırılanlar değil mi? O özgüven, o bir şeyler yapıyor olma, o üretiyor
0: Tabii.
1: olma duygusu onlar için de çok önemli, çok değerli.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Peki şimdi bu projede çocukların katkısı çok. Geri dönüşler nasıl? Bunu da öğrenelim.
0: Ben özellikle annelerimizin dönüşünden birkaç anekdot paylaşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi özel annelerimiz gelip bana şunu çok rahatlıkla, gururla söyleyebiliyorlar. İşte tabii bu haberlerimiz sizin aracılığınızla, yerel basın aracılığıyla, TRT aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde haberlere yansıyor. Haliyle evlere girmiş oluyor. Özel anneler bu haberleri duyduktan sonra gururla yanıma gelip ya hocam müdürüm işte benim kızım, benim oğlum, benim torunum da savunma sanayine katkı sunmuş. İşte biz evde bunu gururla anlattık. İşte mahallede bunu gururla konuştuk şeklinde çocuklarının, torunlarının savunma sanayinde ben de varım diyebilme iradelerini çok gururla karşılıyorlar ve sahada da buna yönelik dönüt de geliyor bana.
1: Evet, ne mutlu size. Aileler de bu durumdan oldukça memnun. Efendim şimdi çocuklarımıza sunduğu katkılar çok fazla dedik. Bu faaliyetler sadece bununla da kalmıyor. Tabii başka faaliyetler de var. Bunları da konuşalım istiyoruz
0: Tabii
1: sizinle.
0: ki.
1: Ve kitabı konuşalım istiyoruz Sayın Aslan.
0: Tabii ki. Buyurun. Kitabımın adı Röportaj Ali Savunma Sanayi Yolculuğunda. Merve Hanım, şimdi bu kitap okuru Cumhuriyetimizin ilk yıllarına götürüyor. İlk yıllarındaki o azim ve kararlılığı, iradeyi, vatanseverliği, o yoklukta ve zorlukta nelerin başarılabildiğini okura göstererek bir rol model gösteriyor. Aynı zamanda okuru şimdiki zamana getirerek, şimdiki zamanda bir Selçuk Bayraktar gerçeğini, bir Teknofes gerçeğini, bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı gerçeğini de okurlara göstererek, geçmiş zamanla şimdiki zaman arasındaki savunma sanayimizin yolculuğunu, çekilen zorlukları ama bu zorluklara direnip azim ve kararlılıkla nasıl başarılabildiğini biz okurlarımıza bu kitapla tanıtıyoruz. Kitabın ilk yıllarında Vecihi Hürkuş'u, Nuri Demirağ'ı, Selahattin Reşit Alan'ı, Şakir Zümre'yi tanıtıyoruz. Şimdiki zamana geliyoruz. Bir Teknofest ve Selçuk Bayraktar gerçeğini sunuyoruz. Vakfımızı tanıtıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfımızı tanıtıyoruz. Ve okura şu mesajı veriyoruz. Sen de bu cumhuriyetin bir neferi olarak zekanla, kabiliyetinle, çalışkanlığınla, dürüstlüğünle, azim ve kararlılığınla savunma sanayinin bir neferi olabilirsin. Bir mühendis olarak savunma sanayine katkı sunabilirsin. Bir iş insanı olarak savunma sanayine katkı sunabilirsin. Hiçbir şey yapamasak bile ellerimizi semaya açıp duamızla devletimizin ve milletimizin hayrına dua edebilirsin. Çünkü savunma sanayi demek Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi demektir. Hani Cumhuriyetimizin bahanesi diyor ya, ben naçiz vücudum elbet toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacak. İşte Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalsın diye savunma sanayi çok önemli. Biz bunu aşılamaya çalışıyoruz bu kitapla.
1: Ve çocuklar ne diyor peki? Şimdi kitapla bunu aşılamak istediniz. Okuyan çocuklar neler söylüyorlar, neler buldular kitabın içeriğinde?
0: Tabii. Şimdi daha sabah bir öğretmen arkadaşımın çocuğu okumuş. Bana bir el yazısıyla bir not göndermiş. Dipnot şunu yazıyor. Ben de işte savunma sanayine yönelik çalışmalar yapacağım. Çalışkan ve zeki bir mühendis olacağım ve savunma sanayine katkı sunacağım. Anlıyorum ki bunu okuyan çocuklarımız öncelikli olarak şunu görüyorlar. Hakikaten bu ülke tam bağımsız bir Türkiye olsun diye çok ağır bedeller ödedi. Şimdiki neslimiz o azim ve kararlılığı gördüğü zaman diyor ki ben de cumhuriyetime sahip çıkacağım. Ben de savunma sanayine sahip çıkacağım. İşte kitap bu iradeyi ortaya çıkarıyor. Dönüşler daha çok bu yönde bana geliyor. Biz Allah nasip ederse bu kitabı geniş kitlelere duyurduktan sonra, okuma eylemi gerçekleştirdikten sonra inşallah

0: Havelsan'a TUSAŞ'a yönelik bir gezi düzenleyerek bizzat oradaki yerli ve milli teknoloji üretimlerinde yerinde göstererek bu motivasyonu daha da perçinleyeceğiz inşallah.
1: Evet, böyle bir gezi de söz konusu ileriye yönelik.
0: İleriye yönelik, evet.
1: Evet,
0: Yeni eğitim öğretim yılında
1: yeni
0: inşallah.
1: eğitim öğretim döneminde. Peki bunun dışında kitap dışında kitabın belki devamı niteliğinde de olabilir. Yeni hedefler var mı?
0: Var. Biz her şeyden önce özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim öğretim gördüğü bir okul olduğu için tabii merkeze biz bütün çalışmalarımızda özel yavrularımızı koyuyoruz. Özel yavrularımızın merkezde olduğu projelere ağırlık vereceğiz. Onların kaynaşmalarını, sosyalleşmelerini, adaptasyonlarını, beceri odaklı çalışmalarını önceleyeceğiz. Ama bunu yaparken de aynı zamanda sosyal sorumluluk duygumuzu da unutmayarak toplumumuza, milletimize katkı sunan projeleri üretmeye, uygulamaya koymaya devam edeceğiz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Sayın Aslan.
0: Rica ediyorum. Öncelikle sesimizi geniş kitlelere duyurma imkanı verdiğiniz için size, sizin şahsınızda TRT'ye şükranlarımı arz ediyorum. Bir duayla kapatmak en doğrusudur. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilerlebet payidar yaşasın. Duası ve temennisiyle sonlandırmak istiyorum.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
0: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Kentini Yazanlar köşemizde TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı ve Okul Müdürü Yücel Aslan telefon attığımızda konuğumuzdu.

Sevgili dinleyiciler, Hüzzam bir eserle devam ediyoruz. Melihat Gülses seslendirecek. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

0: topluma dair.
1: Sevgili dinleyiciler, yaz mevsimi geldi ve okullar kapanıyor. Sünnet sezonu da başlıyor. Sünnetin sağlık ve çocuğun gelişimi açısından önemini, gerekliliğini çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Muzaffer Zorlu ile konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Zorlu, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, teşekkür ederim aradığınız için. Sağ olun.
1: Efendim, bugün sizinle sünneti konuşacağız. Gerekliliğini, önemini. Sünnet nedir? Nasıl tanımlarsınız bizler için?
2: Sünnet, tıbbi olarak bahsedeyim, glans penisin ucundaki örtüdür. Sünnet derisi budur. Hı hı. Sünnet işlemi de bu derinin belli bir mesafeden, belli bir ölçüyle alınmasıdır. Bunun alınmasının anlamı şudur. Yani neden bu eskiden beri alınıyordu ve şu anda gene alınıyor? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların %60-65'i neden sünnet oluyor? Onların dini bir sebepleri yok. Oluyor. Hı-hı. Şimdi bu kısaca bundan bahsedersem, sünnet derisiyle glans penis arasında mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşuyor. Burada belli bir nem var, belli bir ısı var, mikropların üremesi için belli bir sıvı var ve vücudun savunma hücreleri bu bölgeye giremiyorlar. Damarlardan geçip de o bölgeye giremiyorlar. Dolayısıyla sünnet olmayan toplumlarda idrar yolu enfeksiyonları, kadınlarda rahim ağzı enfeksiyonları, rahim ağzı kanserleri daha fazla. Onun için o bölgenin temizliğinin sağlanması açısından sünnet tıbbi olarak öneriliyor. Mesela böbreklerinde bir çocuğun böbreklerinde bir anomali var. İdrar yollarında bir bozukluk var. Tıbbi olarak nefrologlar, çocuk doktorları bunlara sünnet öneriyorlar. Sünnetin buradaki amacı böbrekleri idrar yolu enfeksiyonundan korumak. Sünnetin amacı, mantığı ve kısacası sünnetin özeti budur.
1: Evet. Peki nerede, nasıl bir ortamda yapılmalı ve kimler tarafından yapılmalı?
2: Şimdi sünnetin toplumda bazı açıdan olumsuz etkileri var, bazı yaraları var. Şimdi şöyle, eskiden insanları bir sünnetçi gelirdi, aile alırdı, çocuklardan 3-4 tanesini, 5 tanesini peş peşe doğru dürüst steril olmadan, doğru dürüst ağrı kesici olmadan, uyuşturma olmadan ve çocukların psikolojisinin hiçbir önemi olmadan sünnetler yapılıyordu. Mesela 6 yaşındaki bir çocuk, önündeki çocuk bağıra bağıra sünnet oluyor. Zorla tutuyorlar. 3-4 kişi tutuyor, bağıra bağıra sünnet oluyor. Onda tabii bir iz kalıyor. Bir şeyin kesileceği korkusu çocukları rahatsız eden bir şey. Fakat artık çağımızda bunlar geçti. Çok ciddi uyuşturucu kremlerimiz var. Yani lokal anesteziyi hissetmiyor. Artı lokal anestezik ilaçlar var. Kısa etkiliden uzun etkiliye kadar. Yani sünnetten sonra da 5-6 saat ağrı duymayacak şekilde lokal anestezik ilaçlarımız var. Artı çocuk hiçbir şey hissetmeyeceği için mesela bebeği annesi uyutuyor, bebek annesinin doğal uykusunda olabiliyor. Hı. Ya da büyük çocuk PlayStation oynuyor, PlayStation oynarken olabiliyor. Yani artık bunlar çağımızda rutin hale gelebilen şeyler. Bu bir, çocuğun psikolojisi açısından ağrısızlık açısından. Yani çocuk uyurken olması anneyi ciddi bir şekilde rahatlatan bir faktör. Bu. Psikolojik açıdan da ağrı duymaması, uyurken olması, PlayStation. Bunlar işin psikolojik kısımları. Hı hı. İkinci bir kısım, enfeksiyondan korumak lazım. Bu bir işlem, bir cerrahi bir işlem. Bunu bir uzmanın yapması lazım. Yani bu cerrahi yapan, çocuk müdahaleleri yapan, çocuk ameliyatları yapan uzmanların bunu yapması lazım. Bir de steril olması lazım. Neticede bir şey kesiliyor, dikiliyor. Steril ortamda, steril şartlar altında uzman kişiler tarafından bunun yapılması lazım. Yani bu artık çağımızda bir çocukların psikolojisi için, annenin psikolojisi için bir olumsuz ya da şimdi sünnetten hemen sonra denize gidiyor, banyo yapıyor ya da bebek istediği gibi yatıyor, annesi altına alıyor. Değişen bir şey olmuyor. Yani sünnetten sonra da çocukların hayatlarında bir olumsuzluk söz konusu olmuyor. Bunları sağlamak lazım.
1: Hı hı. Efendim, bebeklerden, çocuklardan bahsettiniz. Sünnet için en uygun yaş aralığı nedir ve tabii sebeplerini öğrenelim.
2: Şimdi sünnet için 0-2 yaş ya da 5-6 yaşından sonra. Hı. Fakat çocuk ne kadar küçükse o kadar anne de çocuk da bir şey anlamıyor. Mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde doğar doğmaz sünnet yapıyorlar. Yahudiler 5 ve 7. günde sünnet oluyorlar. 5 ve 7 günlükken sünnet oluyor. Amerikalı erkeklerle, Yahudi erkeklerle diğer insanlar, diğer erkekler arasında hiçbir fark yok. Yoksa Amerika'da yani bir sorun çıksa %66'ı sünnet olmaz. Dolayısıyla ne kadar erken, bizim önerimiz ne kadar erken çocuk sünnet olursa o kadar hızlı iyileşiyor, o kadar anne de çocuk da bir şey anlamıyor. Bizim önerimiz bu. 2 ile 5 yaş arasında sünnet pek yapılmak istemiyor. Buna fallik dönem deniyor. Yani çocuğun belli korkularının olduğu dönem deniyor. Onun için zaten 0-2 yaş grubunda o genital bölgeyle ilgili müdahalelerin yapılıp bitirilmesidir genel konsept olarak tıpta. O ne kadar erkense o kadar iyi. Önerimiz o.
1: Evet. Şimdi siz hep çocuğun psikolojisi dediniz ama aynı zamanda annenin psikolojisi de birbirini değil mi tetikliyor?
2: Çok önemli.
1: Evet.
2: Annenin psikolojisi de çok önemli. Yani anne uyuyamıyor mesela. Hmm. Bebeğe sünnet olacak, anne uyuyamıyor. Şimdi sünnet yaptırmayalım deniyor. O da ayrı bir sorun mesela. Hmm. Şimdi mesela bakın şöyle bir şey var. Urfa'dan birisi geldi 56 yaşında. Geldi sünnet yaptırdı. Niye o şimdiye kadar durdun da niye sünnet yaptırdın? Şimdi düşüncesini söylüyor adam. Diyor ki ya diyor biz diyor öleceğiz yarın diyor. Bizi yıkayacaklar diyor. Sünnetsiz demesinler diyor. Gelelim şimdi bu tabii bir uç bir örnek de bizim toplumdaki bir örneğe geleyim. Şimdi bir anne var. Anne yabancı. Eşi de doktor. Erkek de doktor. Anne dedi be 12 yaşına gelince çocuklar geldi çocuk sünnet yapıldılar. Yani niye sünnet yaptırdın? Çocuklar diyor toplumda öteki oldu diyor. Kendileri geldi isteyerek yaptırdı diyorlar. Öteki oldu. Yani sünnetsizlik de çocuklarda, ailede, bir toplumda bir olumsuzluk psikolojisi yaratıyor. Ayrıca sünnet olmak çocukta büyüyor. Bütün arkadaşlar olup olmayınca eksiklik hissediyor. Yani toplumun genel algısı da bu psikolojiyi etkileyen bir faktör. Şimdi ikinci bir şey. Şimdi anne çocuğunun hiçbir şey, yani çocuğum acaba canı mı yanacak diyor. Çocuğum sünnetten sonra nasıl olacak diyor. Artık çağımızda anne bebeğini uyutuyor, anne yanında, baba yanında, anneanne yanında. Bebek uyurken sünnet oluyor. Çocuk PlayStation oynuyor, PlayStation olurken sünnet oluyor. Yani annelerin artık rahatlaması lazım. Yani bu konunun stresini atmaları lazım. Araştırmaları lazım. Nereye gidelim, nasıl yapalım, kime gidelim, bu işler nasıldır? Ona göre bir karar vermeleri lazım.
1: Evet, dediğiniz gibi çocuğun gelişme açısından da etkili sünnet değil mi? Bu konuda siz neler söylersiniz?
2: Ya çocuğun gelişim açısından şu var. Yani normal sünnetli de normal gelişim oluyor da. Şimdi tekrarlayan idrar yolu infeksiyonuna sebep oluyorsa ya da fimozis diyoruz. Yani o sünnet derisinin darlığı. Sünnet ucu dar olunca geriye doğru bir basınç uyguluyor. Yani sünnet yollarında... İdrar yollarında bir anomali yoksa çocuğun gelişimiyle etkili bir şey değil. Ama tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları işeme zorluğuna sebep oluyorsa bunlar da tabii sünnet olmak tıbbi bir gereklilik. Bunlar da olumsuzluk oluşturabilir. Yoksa normalde çocuğun gelişimi esnasında sünnet yapıldığı için hani sünnetten sonra çocuğun hızlı büyüdü gibi bir algı oluyor. Ama normal çocukta öyle bir şey yok. Yani normalse temizliği yapılmışsa öyle bir sorun yok yani. Büyümesiyle ilgili bir konu değil.
1: Evet. Peki sünnet sonrası bakım, bu konuya da değinelim isteriniz. Nasıl olmalı?
2: Şimdi sünnet sonrası bakım, tabii sünnetin yapılma şekline göre değişiyor. Ama bizde bebekse bezini değiştirirken pipisine krem sürüyor. Normal beziyor, bezini değiştirirken krem. Ya da büyük çocuğa sandviç pansuman diye bir şey var. Kalın gazlı bez konuyor, dar külot pipiyi tutuyor. İstediği gibi hareket edebiliyor. Yani sünnet yeri sağa sola, çocuk hareket ettikçe sağa sola sürtünmüyor. Yani onu tutuyor. Onları aileyle görüşüyoruz. Çok fazla bir bakım yok. Mesela altını değiştirirken zaten orasını temizliyor, krem sürüyor. Büyük çocuktaysa tuvalete gittikten sonra, geldikten sonra pipisine krem sürülüyor. Kremli bir gazlı bez konuluyor oraya. Yani bakımın çok fazla bir önemi yok orada. Çok fazla çocuğu rahatsız edecek bir bakım söz konusu değil.
1: Evet, şimdi yaz mevsimi geldi dedik açılışımızda. Sünnet sezonu başladığı gibi deniz sezonu da başladı. Peki ne kadar sürer bu bakım süreci? Sonrasında ne zaman denize girebilir çocuklar?
2: Şimdi sünnetten hemen sonra denize girebilir. Denize girmekle ilgili bir şeyimiz yok yani. O 12-24 saatte o kesilen yer kaynıyor, epitelize oluyor. Mesela bebeğin bezini bağlıyoruz, kaka yapıyor, çiş yapıyor, hiçbir şey olmuyor. Denize giriyor, denize girdikten sonra bir duş aldırıyor, krem sürüyor, normal kıyafetlerini giyip gidiyor. Denize girmekle ilgili bir rahatsızlık yaşanmıyor. Çocuğun hareketlerinde bir rahatsızlık yaşanmıyor ama mesela boks yapıyorsa, futbol ya böyle ağır bir sporlar yapıp oraya travma olma durumu olur diye çok ağır sporlardan kaçınmasını istiyoruz. Ama normal hayat kaldığı yerden devam ediyor.
1: Evet.
2: Yani efendim, günümüz teknolojisiyle yapılan işlemlerden sonra.
1: Sayın Zorlu, son olarak sünnetle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?
2: Sünnetle ilgili doğru bilinen yanlışlar. Şimdi sünnet bir tartışma konusu, yani toplumda bir tartışma konusu. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi kız sünnetleri var Afrika'da, Mısır'da. Şimdi bunlar da o klitoris denilen kısım kesiliyor ve çok kanıyor. Yani normal büyük sünnetiyle tamamen farklı bir şey bu. Farklı algılarla da yapılan şeyler. Tabii bu ciddi tepkisel, ciddi bilimsel şeyler, yorumlar oluşturdu yani. Bu. Fakat erkeklerdeki bu değil. Bu durum söz konusu değil erkeklerde. Sünnet derisi alınıyor, o bölgenin temiz olması sağlanıyor. Şimdi daha açık şey edilirse, biraz konuşursa, tıbbi konuşmalar olduğu için. Amerika Pediatri Derneği'nin şeyi şu, görüşü şu. İlişkiye girmeden önce sünnet derisi geri çekilip o bölge temizlenirse şeye, sünnete gerek yok. Ama her ilişkiye girmeden önce orası yıkanacak yani, o bölge. Çünkü orada mikrop olan bir bölge orası. Şimdi diyelim ki hani Peygamber Efendimiz zamanında 600'lü yıllarda içmeye su bulamıyorlar. O bölgenin temizliğini nasıl yapacaklar? Yani bu hayat kurtarıcı olmuş. Birincisi bu. Yani o bölgenin temizliği açısından yapılıyor olması önemli bir detay. Başka bir de toplumsal, bizim gibi toplumlarda sünnetin aşağı yukarı %95'i sosyal nedenlerle yapılıyor. %5'i tıbbi, yani ucunda darlık olması, tekrarlayan deri yolu enfeksiyon olması, o gibi durumlar için sünnet
1: gereklilikle
2: yapılıyor.
1: Gereklilikle, ama diğer kısmı diyorsunuz inanç kaynaklı.
2: İnanç kaynaklı. Fakat inançta da şöyle bir konu var. Mesela şimdi diyelim ki bazı şeyler farz. Namaz kılmak, oruç tutmak. Şimdi fakat biz bunu yapmıyoruz ama sünneti, sünnet olarak yani bu bir sünnet. Sünneti %100 yapıyoruz yani. Yani artık toplum bunu benimsemiş, toplum bunu içselleştirmiş ve bunu yaptırıyor. Yaptırmasa da bir eksiklik hissediyor yani. Toplumun tamamen kabul ettiği bir şey durumuna gelmiş bu. Ama %95'i gelenek, görenek. Bizim toplumlarda bu.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Konumuza ben dair bizleri, dinleyenlerimizi bilgilendirdiniz. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. İlginize sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün topluma dair köşemizde sünnetin sağlık ve çocuğun gelişimi açısından önemini, gerekliliğini çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Muzaffer Zorlu ile konuştuk.

Sevgili dinleyiciler, az sonra bir yudum Antalya köşemizde Antalya'nın yakın geçmişini iyi bilen bir Antalya sevdalısı, köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le Babalar Günü üzerine arkadaşımız Neslihan Pakel konuştu. Bu söyleşiye yer vereceğiz ama öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Bir yudum Antalya. Geçmişimize şöyle bir baktığımızda, kişiliğimizin çocukluk yıllarımızda yaşadığımız kentin yaşantısıyla şekillendiğini görürüz. Gerçek şudur ki, kent büyük izler bırakır yaşantımızda. Şair şöyle der, boyamak, siyah beyaz fotoğraflarla bir duvarı, yaşamın dünden kalmış tüm renklerini. Sadece siyah beyaz fotoğraflar mıdır dünden kalan? Geçip giden zaman için ne söylesek? İçinde yaşadığımız bir dost mu, yoksa yok oluşumuzu hazırlayan bir düşman mıdır zaman? Geçmişi anlatmaya çalışırken belirsiz tanımlara dayanmak zorunda kalırız. Eski Antalya, eski kale içi gibi. Aslında vurgulanmak istenen eski değildir. Yaşananların bizlerde bıraktığı izler, yaşatanların damaklarımızda bıraktığı tat ya da yüreklerimize işlediği hoş bir sedadır. Evet, sevgili Emine Altıner, sizin çocukluğunuzda nasıl bir şehirdi Antalya diyeceğiz ama öncelikle yeniden hoş geldiniz buraya.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizin programınızda olmaktan. Her hafta koşarak geliyorum buraya. Çocukluğumda şehir meteorolojide başlar, mezbahada biterdi. O günün semtlerine o bölgede boy veren ağaçlar ya da bahçeler ve coğrafya isim kaynağı olmuştu. Paşa kavakları, bahça arası, meydan kavağı, dutlu bahçe, pali bahçesi, çaybaşı, güllük gibi o bölgedeki ağaçlara veya coğrafyaya göre isim alırlardı. Bu nedenledir ki benim çocukluğumu boyamaya gerek yoktu. Çünkü zaten yeşiliyle, mavisiyle rengarenkti. İçinden çaylar akan, faytonlarından klakson sesleri yankılanan, evlerinin cumbalarından yaseminlerin sarttığı, yediveren limonların ve portakal çiğinin kokusunun genzi yaktığı, taksi duraklarında şavrelerin beklediği Antalya'mda hoş bir seda ya da damakta bir lezzet bırakan yitik dünün tanıklarını unutmak mümkün değil Neslihan Hanım. Ey güzel Antalya'm, ey güzel dostlar, yaşam madelerinde Antalya'ya hizmet edenler, bu şehirde ve gönüllerde hoş seda bırakanlar su gibi aziz olsunlar. Usta şair Yaşar Kemal'in dediği gibi o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler Neslihan Hanımcığım.
0: Bugün o yitik dünün yitmeyen tanıkları olan anne ve babanızla yaşadıklarınızı, hatıralarınızı ve sizde bıraktıkları izleri konuşalım dilerseniz.
1: Olur.
0: Çünkü hafta sonu 21 Haziran ve Babalar Günü.
1: Ay, evet doğru, haklısınız. Tabii memnuniyetle 23 yaşındayım. En hareketli yıllar. Üniversite bitmiş, güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. İş arıyorum. Bazen özel matematik dersi veriyorum. Tabii gündüzün yoğunluğu akşam arkadaş ortamlarının masa başı sohbetleriyle de devam ediyor. İşin ucunu kaçırdığımız günlerde gece sabaha karşı eve gittiğim zamanlar oluyor. Evin önüne geldiğimde pencerenin arkasında bir silüet görüyorum. Eve girdiğimde ise kayboluyor. Annem, babam ve kardeşim uyuyorlar. Bu tablo eve her geç gelişimde hiç bozulmadan devam ediyor. Bir gün babacığım birbirimizi kandırmayalım. Ne zaman eve geç gelsem pencerenin arkasında beni bekliyorsun. Başka nereye gidebilirim ki? Mutlaka eve geleceğim ve senin bu şekilde meraklanman beni fevkalade üzüyor. Evden başka gidecek bir yerim yok ki dedim. Babam bir cevap verdi. Bir gün sen de baba olunca

0: beni daha iyi anlarsın. Baba olmanın ilk şartı evladın uyuyunca uyumaktır diye cevap vermişti. Ne kadar haklıymış canım baba.
1: Bir gün sen de baba olunca beni daha iyi anlarsın. Baba olmanın ilk şartı evladın uyuyunca uyumaktır. Ders niteliğinde bir cevap olmuş
0: Evet.
1: gerçekten.
0: İşte çocukluk yıllarımızda bir takım yaramazlıklar, çevreye zarar verdiğimiz anlar olurdu Neslihan Hanım. Aynı ortamdaysak annem kardeşim ve beni gözleriyle döverdi. Bizi gözleriyle durdururdu. Ya da aynı ortamda değil de yaramazlıklarımızla ilgili hakkımızda bir duyum almışsa bizlere kızardı. Nasıl mı? Kör olmayasıcalar, ölmeyesiceler, yürek yarası çekmeyesiceler.
1: Bu kadar güzel kızan bir mukaddes kalkan olabilir mi?
0: Yani evet, sadece mahallede değil, okullarda da kavgalarımız olurdu, yaramazlıklarımız olurdu. Okuldan çıkışta kopmuş bir önlük yakası, elde önlük eve gelirdik. Hep aynı savunmayı yapardık. Hata bende değildi diye. Annemden ve babamdan hep aynı cevabı alırdım. İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Babam her sohbette evde aldıklarımızın yolda alacaklarımızdan daha kalıcı olduğunu söylerdi. Çocuk aklıyla o zamanlar bir anlam veremezdim. Babacığım, bir gün iyi bir yuvanın ocağında odun yanmazsa bile üşümezsin dedi.
1: Çok doğru.
0: Sevgili kardeşim Birgül, yuvamızın mutluluğundan mı bahsediyorsun babacığım deyince, babam evet kızım, mutlu olmanın ana temeli vardır ve de iki yolu vardır. Ya isteklerini azalt ya da imkanlarını zorla. Müthiş bir cevap değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar haklıydı. Ulaşmak istediğin hedefte mücadele etmek temel kuraldı. Bunu kardeşim ve ben adeta ezberlemiştik.
1: Her kelimede müthiş bir ders, her cümlede büyük bir kitabın özeti var sanki Emin Bey.
0: Hayatımdaki değişimi babam sağlamıştı Neslihan Hanım. Bir dönem hayatımda ters giden durumlar olmuştu. Rotasyon nedeniyle 7 yıllık emek verdiğim matematik öğretmenliğinden istifa etmiştim. Büyük bir sakatlık geçirip futboldan, spordan kopmuştum. Bölge müdürünün yapmış olduğum şirkette mutlu değildim. İstanbul'dan bir iş teklifi almıştım. Antalya'ya olan aşkım nedeniyle bu coğrafyadan hiç kopamayacağımı düşünüyordum. İşte bu ruh halinde babam, oğlum her şey üstüne geliyorsa belki sen ters gidiyorsundur, yolunu değiştir dedi. Ve İstanbul'a yerleştim. 20 koca yıl İstanbul'da kaldım, profesyonel yöneticilikler yaptım, başarılı bir iş hayatım oldu. Babam İstanbul'a her gelişinde iyi ve doğru şeyler yapınca yaşamın ne kadar güzel olduğunu gördün değil mi oğlum diye sordu. Ne kadar doğruydu. Başarılı bir iş hayatı, fevkalade bir evlilik ve de iki muhteşem evlat iyi ve doğru şeyler yapmış, hayatın tüm güzelliklerini bana göstermişti.
1: Emin Altıner, iyi ve doğru şeyler yapmanızı, hayatın tüm güzelliklerini görmenizi sağlayan anne ve babanızın mekanları cennet olsun inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz.
0: Amin Neslihan Hanımcığım. Annem bizleri özleyerek geldiği her İstanbul seyahatinde, oğlum Allah mutluluğunu bozmasın, çok mutlu olduğunu görüyorum, yetinmesini bil diye bir cümle kullanınca gayri ihtiyari ne oldu anneciğim diye verdim. Mutluluk çok gariptir. Gitti mi gider, çağırsan gelmez, gelse de kalmaz, kalsa da yetmez. Bu nedenle olanla yetinmesini bil deyince ben şaşkınlıklar içerisinde annemi izledim. Ne kadar doğru söylüyordu, ne kadar haklıydı.
1: Ve yine
0: Yani
1: ders niteliğinde bir söz söylenmiş size.
0: işte çok değer verdiğim, yıllarımı paylaştığım bir arkadaşımla birlikte başka birisi tarafından çok zor bir durumun içine atılmıştık. Yaşanan durum nedeniyle de kardeşim olarak gördüğüm arkadaşımla aramızda kopma seviyesine gelen bir gerginlik yaşanmıştı. Bu olaydan fevkalade üzüntülüydüm. Bu durumu gören annem beni üzüntülü görünce, niyetin iyiyse karşındakinin kötülüğüne takılıp kalma. Yeni bir adım at, yeni bir kelime söyle. İnsanların en korktuğu iki şeyi aşmış olursun. Önemli ve zor olan başlamaktır demişti. Bunun üzerine dostumu aradım, kardeşimi. Annem sayesinde yılların dostluğunu ve kardeşliğini kurtarmıştım. Beni mutlu gören annem, yeter ki onurunu ve cesaretini kaybetme diyordu.
1: Ne
0: Ne kadar güzel değil
1: kadar,
0: mi?
1: ne kadar önemli.
0: Onun için ben ve kardeşim hep başlangıçları sevdik. Çünkü başladıktan sonra almış olduğumuz felsefeyle mücadele gücümüz, cesaretimiz bizleri hep sonuca götürdü Neslihan Hanım.
1: Siz de o felsefe ve kültürü şimdi çevrenize naklediyorsunuz. Keşke tüm insanlık bu bilinç ve felsefe içerisinde olsa.
0: Evet, şimdi Küçüktüm. Babaannem, dedem, amcam başta olmak üzere yakın akrabalardan ölmüşlerin önemli günlerde ailece mezarlık ziyaretlerini yapardık. Bir gün mezarlıktan korkuyorum diyiverdim gitmemek için. Annem ölülerden değil dirilerden kork oğlum. Ne ölmek nefessiz kalmaktır ne de yaşamak nefes almaktır. Yaşamak çocuklarına yaşamını harcamaktır diyerek hayatta yaşayan ölülerin olduğunu, hayata tutunmanın en güzel yolunun mutlu bir aile ortamı ve de çocuklar olduğunu vurgulamak istemişti. Babam ise güneş her sabah vermiş olduğu bir söz varmış gibi doğar oğlum. Hayat hep yarından bir şey beklemekle geçer. Hayata sıkı tutun, silgin hiç kaleminden önce bitmesin demişti.
1: Hakikaten her cümle tam bir hayat dersi niteliğinde. Hepimize burada örnek oluyor. Nedense eminim boş kalır söylenecek sözler.
0: Dahası var. Yani şimdi gevşek tükrüğün sakala ve bıyığa zararı vardır derdi annem. Bir gün oturup düşündüm ne anlamı var diye. Ama evde olan, aile içinde kalması gereken bir durumu çok sevdiğimiz bir dost yemeğinde muziplik olsun diye ağzımdan kaçırıverdim. Ağzımdan çıkan gevşek sözler yüzünden anneciğimin yüzü kızarmıştı. Nedenini eve dönünce söylediği sözlerden sonra anladım. Bir gün çok yakın bir tanıdığımız yapması gereken duruşu gösterememişti ve beni ve ailemi çok üzmüştü. Yaptığı bu olumsuzluk nedeniyle babam ve annem de çok üzülmüştü. Bir bayram gezmesinde yine yakın bir akrabada karşılaştık. Babam ve annem gayet medeni bir şekilde kendilerine uzatılan elleri sıkmışlardı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmışlardı. Misafirlikten dışarı çıkınca eleştirmeye başladım annemle babamı. Annem son noktayı koydu. Arap eli öpmekte dudak kararmaz dedi. Ne güzel değil mi?
1: Bilge insanlarmış, evet. Gün görmüş, evet, insanlarmış. Evet. Hayatınıza büyük anlam katan iki bilgeyi kaybetmek peki sizde nasıl derin izler bıraktı?
0: Şimdi onları kalplerimize gömdük kardeşim ve ben de bütün sevenleri. O kadar çok anı, o kadar çok mutluluk, o kadar çok veciz söz var ki ne kalem ne de sayfalar yetecek yapmaya ve anlatmaya, bunları yazmaya. Babam Hilmi Altıner'i 20 Ağustos 1994'te, annem Nezihe İnce Altıner'i de 12 Ocak 2009'da kaybettik Neslihan Hanım. Bu iki bilge insanın yasını, acısını paylaşmak için 40 gün boyunca evimiz doldu taştı. Arkadaşlar Antalya'nın Ağustos sıcağı olmasına rağmen babamın cenaze arabasında mezarlığa gitmesine izin vermediler. Bırakın son görevimizi yapalım dediler. Paşa Camisi'nden Andızlı mezarlığına kadar o sıcakta, 42 derece sıcakta ellerinin üstünde taşıdılar. Annem hep 3 gün yatak, 4. gün toprak derdi. 3 gün hastanede yattı. 3. günün gecesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Son 40 yılını dine adamış bir Atatürk ve Cumhuriyet kadınıydı. Andızlı mezarlığında mezarı başında Kadir Hafız duasını okurken İnce annem bugünün evliyasıydın, nerede bir mevlit okunsa beni yanına çağırır, bir hatim, bir Yasin veriyorum ama ne olur ismimi açıklama derdi. Yeri zor doldurulacak bir bilgeyi kaybettik diye böyle bir söylemde bulunmuştu. Onları rahmetle anıyorum tabii, yani kalplerimizde yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Elbette. İnsan ölmeden önce bir yaşadığı şehri, bir de annesinin yüzünü hiç unutmazmış. Bu ikisi, evet, insanın beynine nakşedermiş. Ünlü bir yazar Nedim Gürsel paylaşmıştı bunu.
0: Çok güzel.
1: Gerçekten annelerimiz ve yaşadığımız şehir hayatımızda iz bırakan iki etmen. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Mesajınız var mı efendim?
0: Neslihan Hanım, onların evladı olmaktan ben ve kardeşim hep gurur duyduk. Her anımız onlara layık olmanın biliminin gayretiyle geçti. Son söz için şunları söyleyebilirim. Tüm hayat derslerimi sizlerden aldım. En sonunda sizsiz yaşamayı da öğrendim. Hem de her gün sizi anarak, her gün hayata biraz daha sarılarak, evlatlarım uyumadan uyumayarak, bazen çok kızarsam bile sizlerin mukaddes kalkanını kullanarak, iyi niyetle yola çıkıp karşımdakinin kötülüğüne takılıp kalmayarak, silgimi hiçbir zaman kalemimden önce bitirmeyerek, en önemlisi de emanetlerinizde olan işte torunlarınız, eşim, kardeşim daima sahip çıkarak, hayatta kalan arkadaşlarınızı haftada bir günde olsa arayarak, cuma günleri ararım, onların cumalarını kutlarım, mübarek ellerinden öperim. Ama her gün belki bin defa sizleri özleyerek yaşıyorum. Biliyorum ki sizler bizleri bir yerlerden seyrediyorsunuz. Ve ölürsem yazıktır sana doymadan şarkısını söylüyorsunuz. Sizleri çok özledim de sağ olun.

0: hakkınızı helal edin desem, bakın size beyaz karanfiller getirdim desem, canım babam, senin ve oradaki tüm babaların babalar gününüz kutlu olsun desem, canım annem, senin ve oradaki tüm annelerin ellerinden öpüyorum desem, sesimi duyar mısınız? Mekanınız cennet, kabriniz hep aydınlık olsun.
1: Söylenecek her söz eksik kalacak, yarım kalacak sevgili Emin Altınar. Böyle güzel bir insan yetiştirmiş, Antalya'mıza kazandırmış. Annenizi, babanızı biz de buradan rahmetle anıyoruz. Gözleriniz doldu, biz de buradan tanığız. O güzel insanlar şimdi bir yerlerden evet sizi izliyorlar. Onurla, gururla izliyorlar. Ve biz de sizinle buradayız. Ne mutlu ki onları anıyoruz. İyi ki sizinle tanıştık.
0: Sağ olun.
1: Böyle güzel bir insanla yolumuz kesişti ve güzel programlar yapıyoruz. Eskinin hatrını, hatıralarını anlatıyoruz, önemsiyoruz. O yüzden anlattıklarınız kıymetli, hele ki şu gidişat içerisinde, günümüzde. O yüzden insanların yüreklerine sayenizde daha anlamlı dokunuyoruz. Var olun efendim. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin sevgili Emin Altınar.
0: Hepinize sağ olun.
1: Değerli konuklarımız, oldukça duygusal ama gerçekçi ve önemli bir köşeyle yine birlikteydik sizinle. Bu anlamlı günde yine bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Annesi ve babası diğer tarafa göçmüş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olanların da, rahmetli olanların da günlerini kutluyoruz. Hepsini yad ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, son şarkımızı dinliyoruz. Nur Yoldaş seslendiriyor, Sultanı Yegah.

Değerli dinleyiciler, TRT Antalya Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Bizlere eşlik eden siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bugünkü programları sizler için hazırlayanlar Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz, teknik yönetim

Yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 yeni büyükelçiyi kabul edecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi 2 günde 84 kez ihlal etti, 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Nisan'da petrol ihalatı yaklaşık %13'e azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçiliklerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Isak Dar'la İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinin ikinci gününde de yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. ABD ve İran arasında varılan mutabakata ilişkin Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi.
2: İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu. Ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
1: Fidan'ın bugün ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile bir araya gelmesi ve Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenecek Fahri Doktora Töreni'ne katılması da bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelere çevrildi. Katliamcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi 2 günde 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3826 kişi can verdi. İran ordusu saldırılar devam ederse İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. İsrail'in saldırılarına Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, İsrail'in Lübnan'daki ihlal ve saldırı sayısında sıfırı görmek istediklerini belirtti. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri yazılı açıklama yaptı. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve işgalci İsrail tarafından tanınan Somaliland'ın sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açtığını iddia etmesine tepki gösterdi. Kudüs'le ilgili atılacak herhangi bir diplomatik adımın İsrail işgaline meşruiyet kazandırmayacağının altını çizdi. Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek dedi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Sabri, bu tür provokatif adımları utanç kaynağı olarak nitelendirdi. ABD'nin soykırımcı İsrail Büyükelçisi ABD Başkanı Trump'a meydan okudu. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı dedi Mike Huckabee. Trump'ın ABD olmasa İsrail olmazdı sözlerine bu şekilde karşılık verdi. Huckabee görevinin ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için önemini anlatmak olduğunu da savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz inşaat sektörünün ekonomik kalkınma için önemine dikkati çekti. Sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Türkiye olarak üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. İnşaat sektörü de bir taraftan da büyümemize katkı sunuyor ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmet ticaretindeki yükselişine dikkati çekti. Bu alanda dünyada ilk 6 ülke arasındayız dedi. İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuşan Bakan Bolat, inşaatın hizmetler sektörünün en önemli kalemlerinden biri olduğunu kaydetti. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı yaklaşık %13 azalarak 3.757.000 tona geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ham petrol ithalatının da 2.620.645 tona gerilediğini açıkladı. Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı ise %26 azalarak 802.329 tona düştü. İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtlarıyla diğer ürünler oluşturdu. Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Kazakistan ve Irak şeklinde sıralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 7. kez toplanacak komisyon sendika temsilcilerini dinleyecek. Sendika temsilcileri tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararnameye göre 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilata atandı. Ayrıca 208 mülki idare amiri kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını diledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. CHP Genel Merkezi butlan kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 74 il başkanının kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletmesi bekleniyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el konuldu. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil. Gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Buzullar eriyor, göller küçülüyor, toprak verimliliğini kaybediyor. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de orman varlığının her geçen gün artırıldığını belirtti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. İklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı mesajında daha dirençli ve daha yeşil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kuruldu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlılara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilmesi amaçlanıyor. Tarımda kalıntı sorununu da önleyecek. Merkez Akdeniz meyvesineği ile mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Nesli koruma altındaki Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları bu yılda Muğla kıyılarına binlerce yumurta bıraktı. Denize ulaşmaya çalışan yavruların şehir ışıklarından etkilenip yönlerini kaybetmemesi için sahillerde kırmızı ışıklı önlem alınıyor. Yuvaların bulunduğu sahillerde aydınlatma kırmızı ışığa dönüştürülüyor. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 yeni büyükelçiyi kabul edecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi 2 günde 84 kez ihlal etti, 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Nisan'da petrol ithalatı yaklaşık %13'e azalarak 3.757.000 tona geriledi. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Spor. ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. I grubunun açılış karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Gece oynanan maçlarda ise şu sonuçlar alındı. Irak 1, Norveç 4, Arjantin 3, Cezayir 0 ve Avusturya

0: 3, Ürdün 1. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko serisi 1-1'lik eşitlikle siyah beyazlıların sahasına taşınıyor. Final turunda 3. maç bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız Ankara'da sahne alacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Hatay 32, İstanbul 28, İzmir, Bursa ve Eskişehir 33, Çanakkale 31, Muğla 34, Denizli, Siirt ve Mardin 36, Adana 35, Antalya 30, Bolu ve Düzce 29, Kars, Zonguldak ve Trabzon 25, Van, Rize ve Erzurum 26, Samsun 27 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun ilk 11 kilometresinde yol çizgisi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş olan Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatıldı. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek...
6: TVBu Go! Gol, gol, gol, gol!
5: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak...

0: Fiat'te bulacaksın.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. 17 Haziran Çarşamba bugün saat 13.21. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Yiğit. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Artık yaz geldi. Gerçekten bugün çok sıcak bir hava var Ankara'da. Güneş yüzünü gösterdi. Bazıları oh ne kadar sıcak, oh güneş derken, bazıları benim gibi ne yapacağız biz şimdi, yaz da geldi, iyice cilt problemleriyle karşılaşacağız, yanıklar olacak, ne bileyim isilikler yaşayacağız diye düşünebiliyor hakikaten. Güneş güzel, içimize mutluluk veriyor, bir neşe kaynağı hakikaten güneş ışınları, ama bazen de bununla ilgili sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz. Cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Sıcak havanın etkisiyle açık havada daha fazla zaman geçiriyoruz, güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyoruz, cilt bakımımıza dikkat etmezsek sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Acaba cildimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden nasıl koruruz? Özellikle çocuklar, bebekler ve yaşlılarla ilgili nelere dikkat edilmeli? Cildin yaşlandırmasını nasıl önleyebiliriz? Güneşin zararlı etkilerinin cildi yaşlandırmasını yani nasıl önleriz acaba? Tüm bunları uzman konuğumuz, dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Didem Dinçer Rota ile konuşacağız. Ailece başladık. Profesör Doktor Didem Dinçer Rota stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi güneş dedik, güneşin zararlı etkileri dedik. Çok önemli hakikaten. Cilt bakımı her zaman önemli. Zaten kış aylarında dahi güneş kremi kullanılması öneriliyor ama işte yazın daha da önemli aslında. Şimdi yaz aylarında güneşten korunmak denildiğinde biz ne anlamalıyız ve neler yapmalıyız? Öyle geniş bir soruyla başlayalım önce.
1: Evet, güneşten korunmak gerçekten çok önemli. Gerçi güneşin hem ruh halimizi pozitif yönde etkilediğini, hem de D vitamini sentezini arttırdığını biliyoruz ama her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi güneş de bize fazla geldiği zaman zararlarını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Öncelikle tabii ki bunun yazı kışı olmadığını siz de belirttiniz. Güneş koruyucusu kullanmak esas olmalı. Özellikle 6 ay üzerinden itibaren güneş koruyucuları aslında tavsiye edilmekte. Hı hı. Şahsi görüşüm 2 yaşından itibaren tam anlamıyla korumaya alabilirsiniz çocuklarınızı güneş koruyucularıyla. Bunun dışında tabii ki kıyafetler. Kıyafetlerin de özellikle güneşten korumada çok büyük etkisi var. Hatta ben şahsi görüşüm bu. Güneş koruyucularından daha ön planda kıyafetleri tutuyorum. Bir 10 santimetre siperli şapka takmanız, büyük gözlükler ve aynı zamanda giyindiğiniz kıyafetlerin güneşten sizi koruması gerçekten fiziksel korumanın başını çektiğini söyleyebilirim.
0: Hı hı, güneş kremini süreceğiz. Aynı zamanda kıyafetlerimize dikkat edeceğiz. Ve çocuklarda da 6 aydan sonra kullanılmalı diyorsunuz. Şöyle söylemler de olabiliyor. İşte çocuklar küçük olduğunda, bebek olduklarında özellikle ne bileyim bir 7-8 yaşından önce çok da fazla kullanılmalı.

0: kullanmayın bu güneş kremlerini çünkü ne olursa olsun zararlı etkileri var diye biliyorlar.
1: 7-8 demeyelim ama 2 yaşından önce bu benim kendi hastalarıma önerim. 2 yaşına kadar olabildiğince fiziksel korumayı ön planda
0: Çok
1: tutuyorum.
0: fazla krem
1: Çok fazla
0: kullanmadan.
1: kimyasala maruz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ki fiziksel korumanın zaten başarılı olabileceğini biraz önce söylemiştim. Dolayısıyla mesela bir deniz kenarında tüm vücuduna güneş koruyucu süreceğinize SPF 50 bir takım kıyafetler
0: Evet.
1: çıktı, mayolar çıktı,
0: Evet.
1: şapkalar çıktı. Artık böyle olanaklarımız var. Olabildiğince fiziksel koruma, açık kalan alanlarda da tabii ki yine güneş koruyucusunu uygulayabiliriz. Ama en önemlisi tabii ki bir de güneşte kaldığımız saatlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mümkünse güneşin dik geldiği saatlerde, öğlen saatlerinde ne yaşlıların, ne gençlerin, ne çocukların güneşe maruz kalmasını çok da
0: Bu
1: istemiyoruz.
0: 11 ile 16 arası
1: Evet,
0: galiba, değil mi? Tam da işte
1: olabildiğince.
0: tatilde, denizde, havuzda eğlenilen saatler bunlar, değil
1: Ne
0: mi?
1: yazık ki evet,
0: Evet.
1: öyle bir yaklaşım var ve bu kültürden henüz vazgeçilemedi. Yine öğlen saatlerinde kişilerin özellikle bronzlaşmak için o saatlerde çıktıklarını da biliyoruz.
0: Ya da işte çocuklar tabii ki o saatlerde havuza girmek istiyorlar. Zaten yılın belki 3-4 günü gidebiliyorlar o tatile ve onun tadını çıkarmak
1: Evet.
0: istiyorlar. Eğer ki o saatlerde yine de ara ara girmek durumundalarsa nerelere dikkat etsinler mesela?
1: Dediğim gibi kıyafetler, özellikle seçilen mayoların SPF 50 koruyuculu mayolar olması ve yine gözlükler ve şapka kültürünün mutlaka bulunması bizim için önemli. Tabii ki klorun, denizin kendi getirdiği bir takım fiziksel problemler de var. Deri bariyerini bozması gibi. Hemen sudan çıkar çıkmaz güzel bir duş alıp nemlendirici kremle güneşimizi tekrar yenilememiz, güneş koruyucumuzu bizi koruyacaktır.
0: Çok dikkat etmek gerekiyor yani,
1: Evet.
0: böyle
1: Ve
0: sabahtan
1: gölge
0: akşama
1: alanlarda
0: kadar
1: oturmak tabii
0: olmaz.
1: ki.
0: Evet, sabahtan akşama kadar işte denize, havuza girelim, hiç yenilemeyelim güneş kremimizi, duşa akşam gireriz gibi bir düşünce yanlış demek ki.
1: Evet.
0: Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım, özellikle çocuklarda, bebeklerde ve elbette kendimizde de. Şimdi güneş kremi seçerken aklımızda bir takım soru işaretleri olabiliyor. Çok fazla güneş kremi var. Bazıları kozmetik firmalarının, bazıları eczane firmalarının, fiyat skalası da oldukça geniş.
1: Evet.
0: Bazıları gerçekten çok yüksek fiyatlı, bazıları inanamayacağımız kadar düşük fiyatlı. Nelere dikkat edeceğiz güneş kremi seçerken? Tabii ki bir SPF 50 bekliyoruz.
1: Evet, SPF 50 veya SPF 30. Genelde yüksek koruyucu dediğimiz zaman SPF 50'yi tercih ediyoruz ama baktığınızda yüzdeye vurduğunuzda biri %96 koruyorsa SPF 30, diğeri %97 koruyor.
0: Çok da büyük bir fark yok
1: Yüzdesel
0: yani.
1: olarak olmayabilir belki ama çok alerjik bünyelerde tabii ki bu da önem
0: Evet.
1: kazanıyor. Çocuklarda bu bizim minimal gördüğümüz %1'lik bile bir önem, bir anlam kazanabiliyor. Bunu
0: Evet.
1: söyleyebilirim. Ama iyi bir güneş koruyucusu nemlendirme özelliğine sahip olmalı. Ve en önemlisi alerjik özelliği olmamalı. Ve eğer çocuklarda alerjik bünyelilerde kullanıyorsak içinde parfüm, kokulu ürünlerin olmamasını da tavsiye ediyoruz. Tabii ki sizin bir takım cilt problemleriniz var ise cilt problemlerinize özel güneş koruyucular da öneriyoruz. Örnek verecek olursam lekelenmeniz çok ve güneşte arttığını zaten hepimiz biliyoruz. O
0: Evet.
1: zaman lekeli ciltlere özel, içinde leke açıcıların da olduğu, melanin sentezi üzerine etkileri olabilecek ürünleri önerebiliyoruz. Veya sizin daha önce bir kanser öykünüz olduğunu biliyorsak ve ekstra bir korumaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsak antioksidan içeriklerin daha yüksek olduğu ürünler önerebiliyoruz. Veya cildiniz çok kuruysa mutlaka içerisinde bir nem katkısı sağlayabilecek güneş koruyucuyu ön planda size sunabiliyoruz. Aslında bu SPF'lerin üzerine katılan ek olarak işte nemlendiricilerdir, antioksidanlardır güneş koruyucuların fiyatlarını değiştiriyor.
0: Değil mi? Aslında o koruyuculuğunu konuşmuyoruz orada fiyatta. Farklı farklı isteklerden ve sizin hangisine hitap ettiğinden bahsediyoruz aslında. Ama çok da bilmeden alıyoruz. Bu da bir gerçek.
1: Ne yazık ama zaten bir cilt probleminiz varsa öncesinde bir dermatoloğa gidiyorsunuzdur. Hı-hı. Ve dermatoloğunuza sorduğunuz zaman da size en uygun ürünü zaten tavsiye edecektir. Ne yazık ki tabii ki her zaman bu böyle gerçekleşmiyor.
0: Evet.
1: Görüyoruz ki internet üzerinden veya bilmeden alınan... Evet. Kendisine uygun olmayan ürünleri kullanan kişiler olabiliyor.
0: Hı hı, evet. Hı. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Şimdi son dönemde sosyal medyada da çokça bu ürün incelemelerini görüyoruz. Hangisi zararlı, hangi ürün daha faydalı vesaire gibi. Orada şöyle mineral ve kimyasal filtre ayrımından da bahsediliyor.
1: Evet.
0: Bunlara ilişkin ne diyeceksiniz? Hangisi bize uygun olabilir, nasıl anlayacağız?
1: Şöyle, mineral dediğiniz olay genelde daha çok çocuklarda tavsiye ettiğimiz veya çok hassas ciltlerde tavsiye ettiğimiz, fiziksel korumanın ön planda olduğu, içinde çinko oksit, titanyum dioksitin bulunduğu güneş koruyucuları.
0: O iki zaten bahsettiğiniz çinko oksit ve titanyum dioksit.
1: Evet.
0: Kesin olsun deniyor genelde güneş kremlerinde.
1: Daha yüksek oranda koruyabilme özelliğine sahiptir.
0: Evet.
1: Ama kozmetik olarak baktığınızda da cildinizde böyle bir beyaz doku bırakır. Eğer siz bundan rahatsızsanız, işte o zaman biz, eğer de bir probleminiz yoksa, kimyasal içeriklere daha çok yönlendirebiliriz sizi.
0: Yani biri daha iyi, biri daha kötü diye bir şey diyemiyoruz bu durumda.
1: İkisini de koruyuculukları benzer olabiliyor. Fakat tabii ki fiziksel olanın daha iyi koruduğunu söylemek belki daha doğru bir yaklaşım olacaktır
0: mineral,
1: diye düşünüyorum.
0: Evet, özellikle çocuklar
1: ama
0: için.
1: Ama dokusu gereği hani her zaman kozmetik kullanımda uygun mudur, o soru işareti olabilir.
0: Evet, evet, yine kişisel istekler ön plana çıkıyor burada. Bir de yeni nesil kimyasal filtreler ve eski nesil kimyasal filtreler çokça yine gördüğüm benim sosyal medyada. Eski nesil kimyasal filtre varsa sakın almayın, yeni nesil olsun ki bunlar nedir acaba, onları da bilmiyoruz ama.
1: Evet, yani aslında biliyorsunuz ki kozmetik sektörü gün ve gün ilerliyor ve değişiyor. Tabii bununla birlikte bizim de içerisine kattığımız ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bazı ürünler, evet, korusun diye yaptığımız şeyler aslında kanserojen etkiye kendisi sahip olabiliyor. Tabii değişen trendler, yeni yapılan araştırmalar bunların da değişmesini sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Yani biz o zaman daha yeni bir teknolojik gelişmeye uygun bir krem mi seçmeliyiz? Buradan
1: her
0: bunu
1: zaman
0: anlamalıyız.
1: Yeni iyidir diye bir şey
0: öyle de
1: söz
0: bir şey
1: konusu
0: yok.
1: Değil. Nanoteknoloji girince tabii ki olayın şekli de değişiyor. Emilimler artıyor. Belki de iyi de geldiğini düşündüğümüz şey zararlı da gelebiliyor. Ama burada dediğim gibi güvenilir markalara doğru yönelirseniz, doktor tavsiyesi alırsanız, içerikler hakkında bilgi sahibi olan kişilere danışabilirsiniz ki bir doktor, bir eczacı sizi daha doğru yönlendirmeler yapacaktır. Sizin almanızdan daha doğru bir ürüne yönlendirecektir. Hı hı.
0: Yine eczaneden almak sanki daha uygun gibi görünüyor bu durumda. Bunu da buradan belirtmiş olalım dinleyicilerimize. Bir de cilt bakımından bahsedelim yaz aylarında. Belki kışın çok ağır bakımlar yapılabiliyor. Sürekli peelingler vesaire uygulanabiliyor. Cilt bariyerini belki de yıpratmış bile olabiliyoruz kendi kendimize yapmak durumunda kaldığımızda. Ama yazın bunlar işte daha da aslında ön plana çıkıyor. Böyle şeyler yapıldığında cilt daha da hassas hale gelebiliyor. Nasıl bir cilt bakımı uygulanmalı yaz aylarında?
1: Öncelikle güzel bir yüz yıkama jelimiz olması lazım. Bu yüz yıkama jelinin mümkünse pH'sı bizim cilt pH'mıza uygun olması lazım. 5-5.2 seviyesinde kalması lazım. Hassas ciltlere uygun olursa tabii ki güzel olur yüz yıkama jelimizin. Bununla birlikte yüzümüzü yıkadıktan sonra deri bariyerimizi kuvvetlendirmek amaçlı nemlendirici kremler kullanabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Güneş koruyucumuz ise yine olmazsa olmazımız, mutlaka bunu öneriyoruz.
0: Nemlendirici krem harici güneş kremi değil mi?
1: Evet, ama bazen yine bu
0: ikisi bir arada olabiliyor.
1: İkisi bir arada içerikler olabiliyor. Öyle bir durumda işimiz daha rahat, daha kolay olabiliyor.
0: Hı hı.
1: Ve tabii ki kullandığımız hem güneş koruyucu olsun hem de kullandığımız diğer ürünlerin non-komedojenik, yani sivilce yapmayan ürünler olmasına özen göstermeye çalışıyoruz. Özellikle istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Evet.
0: Onun sivilce yapıp yapmadığını nasıl anlıyoruz? Yani üzerinde böyle bir ibare mi oluyor mesela non-comedogenic?
1: Evet, evet. Genelde ürünlerin içerisinde belirtiliyor. Ama bunun dışında çok yağlı ürünler.
0: Aşırı yağlı
1: evet,
0: olması.
1: Aşırı yağlı, aşırı kıvamı koyu olan ürünlerin gözenekleri tıkama potansiyeli daha yüksek olacağı için sivilce yapma özellikleri de daha fazla. Dolayısıyla seçerken daha akışkan ürünlerin alınması ve tabii ki özellikle yağlı olmaya meyilli olan ciltlerde bu ürünlerin özellikle tavsiye edilmesi.

0: uygun olacaktır.
1: Yapısı da yine ürünleri seçerken bize dikkat etmemiz hususunda yardımcı olacak
0: Evet,
1: özelliklerden biri.
0: yani daha sadeleşmeyi aslında yazarlarında
1: Değil
0: öneriyoruz.
1: mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: daha sade bir durum. Yani çok fazla kapatıcıların kullanılmasını, üst üste bir takım kremlerin anti-aging özelliği var diye tatbik
1: Evet.
0: edilmesini çok istemiyoruz. Yalın, sade, hedefe yönelik ürünlerin kullanılmasını planlıyoruz.
1: Ki sizinle geçen programda da konuşmuştuk, bu retinol meselesinden
0: Evet.
1: bahsetmiştik. Yazın çok daha dikkat etmek lazım onun, çünkü güneşte leke yapabilecek bir özelliğe sahip
0: Zaten
1: onlar.
0: bu tarz ürünleri sabah saatlerinde istemiyoruz. Genellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde kullandırıyoruz ama bunların iritasyon yapma etkisi yüksek olan içerikler olduğu için egzamaya meyil yapabilirler ve güneşle birlikte etkileşime girdiklerinde de leke oluşturabilirler. Dolayısıyla bu tarz ürünlerin yaz aylarında uygulama sıklığı azaltılabilir veya farklı ürünlere yönelilebilir. Dediğim gibi kısa süreli temaslar şekliyle belki kullandırılabilir. Yani sabahtan akşama kadar değil de bir
1: Evet.
0: saat, 2 saatlik kullanımlar, akabinde yıkaması, durulaması ve nemlendirici kullanması önerilebilir. Ama mümkünse hani yine bunları kullanırken de bir dermatoloğa danışması uygun olacaktır.
1: Yine ağır fondötenler vesaire çok
0: Kesinlikle
1: önerilmez.
0: istemiyoruz. Gözenekleri kapattığı, terleme ile birlikte akne oluşumunu tetiklediği için zaten bu aralar gençlerde en fazla akne

0: Keşke hepsi bir dermatoloğa danışsa, ona göre kullansa, ama öyle olmasa bile çok iyi araştırıp öyle bulmaları ve zaten gencecik bir tene çok fazla şey sürmemeleri bence daha da iyi olacaktır.
1: Evet, yani gerçekten ışıl ışıl çocuklar, çok güzel cilt bariyerleri var. Henüz yıpranmamış durumdalar. Dolayısıyla bunu koruyabilecek bir güneş koruyucusu belki onları ileride daha güzel bir cilde götürecek, kapının yolunu açacaktır.
0: Peki. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem güneş kremleriyle hem cilt sağlığımızla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: Ailece devam ediyor. Saat 13.40. Profesör Doktor Didem Dinçer Rota'yla dermatoloji uzmanı konuğumuzla sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Güneşten, güneş korumasından özellikle bu zamanlarda nasıl cildimize daha iyi bakabiliriz? Bunlardan bahsettik, bahsetmeye de devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir takım sorular da oluşabiliyor dinleyicilerimizin kafasında. Belli kozmetik uygulamalar var, belli işte botoks, mezoterapi gibi bir takım şeyler yaptırmayı düşünebilir. Cilt bakımına gitmeyi düşünebilirler. Acaba bunlar için yaz ayları uygun mu diye sorabilirler. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, bazı uygulamalar özellikle tavsiye ettiğimiz uygulamaların içerisinde yer alıyor. Ama bazı uygulamaların ise daha çok kış aylarında yapılmasını istiyoruz. Mesela lazer sistemlerine veya kimyasal peeling, egzimatik peeling gibi bir takım cilt soyulma işlemlerine biraz daha mesafeli yaklaşıyoruz yaz aylarında.
0: Evet.
1: Ama çevresel faktörlere, güneşe, denize, havuza, klimaya maruz kaldığımız dönemlerde cildimizde hem nemlendiren, hem cilt bariyerini kuvvetlendiren, hem de bir takım stresleri azaltan mezoterapiler, yani antioksidan içeriklerin cilde verilmesi veya hyaluronik asit içeren nemlendirme özelliği olan içeriklerin verilmesi, bunları tabii ki aslında yaz aylarında hem öneriyoruz hem de yapılmasını tavsiye ediyoruz. Botoksa gelince aslında bizim yaz ayları botoks uygulamalarımız daha da arttığını söyleyebiliriz. Çünkü botoksu sadece kırışıklıkları yok etmek için kullanmıyoruz. En büyük problemlerden biri

0: de terleme,
1: Evet.
0: hem koltuk altı terlemesi, hem el ayak tabanı terlemesi. Dolayısıyla terlemeyi durdurmak ve kişinin daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlamak için de, yani hiperhidroz tedavisinde de botoks uygulamasını yapıyoruz.
1: Bunlar yaz aylarında önerilen bir takım
0: Evet.
1: tedavi yöntemleri ya da kozmetik işlemler diyebiliriz.
0: Evet, cilt temizlemelerinden de
1: Evet.
0: bahsedebiliriz. Biliyorsunuz ki hani gözeneklerin hep açık kalmasını istiyoruz. İçerisine bir takım kimyasal, işte bizim sürdüğümüz kremlerle dolup akneye meyil yapmamasını istiyoruz. Dolayısıyla cilt temizleme işlemlerini yaptırmalarında da hiçbir sakınca yok. Tam tersi öneriyoruz.
1: Evet, sadece sonrasında bir güneş kremi mutlaka sürülüyordur zaten. Ona
0: Evet,
1: dikkat
0: yapılan
1: edeceğiz.
0: işlemlerden sonra mutlaka hasta özellikle bilgilendiriliyor. Neleri yapıp neleri yapmaması gerektiği konusunda da altı çizilerek hastaya güneş koruyucuları tatbik ediliyor.
1: Diyelim ki yine biz elimizden geleni yaptık, güneş koruyucusu sürdük, işte kıyafetimize dikkat ettik ama bir yerde belki bir sıkıntı yaşandı,
0: Evet.
1: güneş yanıkları oluştu ya da bir takım isilikler meydana geldi, kızarıklıklar oldu, kaşıntılar meydana geldi. Bu durumlarda ne öneriyorsunuz? Nasıl rahatlatılabilir cilt?
0: Evet, özellikle istilik bizim yaz aylarının kabusu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de bebeklerde
1: Ah
0: çok fazla görüyoruz.
1: evet.
0: Boyun bölgesinde olsun veya başka alanlarda da görebiliyoruz ya da pişiyi çok fazla görebiliyoruz. Aileleri olduğundan daha fazla giydirmemeleri gerektiğini, ılık suyla duş yaptırtmaları gerektiğini ve mümkünse çocuğu olabildikçe serin alanlarda kalmasını sağlamalarını öneriyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki istilik de en güzel çözümlerden biri alacakları soğuk, soğuğa yakın ılık duş olacaktır diyebilirim. Tabii bunun dışında bizim içerisinde steroid içeren kremler
1: Kremler.
0: verdiğimiz veya kaşınmayı engellemek için içerisinde kaşıntıyı kesen, histamini baskılayan bir takım ilaçlar verdiğimiz de oluyor tabii ki.
1: Peki sprey şeklinde satılan aloe veralar vesaire veya işte krem şeklinde onlar işe yarıyor mu?
0: Aslında aloe vera güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim nemlendirme konusunda da. İstilikte de nemlendirme ön plana geçer ama bizzat tedavisi aloe veradır
1: Değil.
0: demek yanlış tabii ki.
1: Rahatlatır
0: Evet
1: belki
0: ama
1: biraz.
0: rahatlatır mı? Evet, kısmi olarak rahatlatacaktır diyebilirim.
1: Bir de içeriğinde de bir sıkıntı yoksa
0: Tabii
1: kullanabilirler
0: tabii
1: krem
0: çünkü
1: olarak.
0: biz içeriklerden bahsediyoruz çünkü içeriklere güveniyoruz ama tabii ki bunların bir de pişirildiği alanlar var. Yani eğer ki güvenmediğiniz alanlarda bunlar üretiliyorsa ve bunlar dışarıya pazarlanıyorsa bu da bir problem. Çünkü üretilen ürünün belli aşamalardan geçmiş olması, Ar-Ge çalışmalarının yapılmış olması, belli
1: Onaylı olması.
0: testlerden geçmiş olmaları gerekiyor tabii ki.
1: Evet, bu tarz durumlarda yine bir barkodunun olup bir onayının olması önemli, değil mi?
0: Tabii, tabii ki mutlaka.
1: Orada o zaman en azından biraz daha içimiz rahat
0: Ürün takip
1: edebilir.
0: sistemine kayıtlı olduğunu bilmemiz gerekiyor ürünlerin.
1: Evet, bunu dün de bahsetmiştik konuğumuzda. ÜTS diye bir siteden
0: Evet.
1: bahsetti. Oradan girip rahatlıkla öğrenebilirsiniz ürününüzün orijinal olup olmadığını, kayıtlı olup olmadığını demişti. Bu çok önemli demek ki bu
0: Evet, gerçekten de
1: aşamalarda.
0: önemli. Hemen hemen artık bütün ürünlerde de biz ürün takip sistemini kullanıyoruz.
1: Ve bir de terlemeden bahsettiniz. Çok fazla terleme olabiliyor. Hem yüzde bir terleme olabiliyor, hem aşırı terleme problemiyle savaşan kişiler olabiliyor. Bunlar bizim normal güneşte biraz yürüdük ve terledik. Tabii ki çok sıcak, hepimiz terliyoruz. Bu tarz durumdan bahsetmiyoruz. Gerçekten hayatını artık olumsuz etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Bu durumda neler yapılıyor? Nasıl tedaviler uygulanıyor?
0: Evet, öncelikle nedenin tam olarak ortaya koyulması lazım. Çünkü bir sistemik hastalığın bulgusu da karşınıza terlemeyle gelebilir. Bir tiroid hormon bozukluğu veya bir kontrolsüz diyabette de aslında kişiler aşırı terlemeyle karşı karşıya kalabilirler. Biz doktorlar olarak altta bir neden saptayamadıysak ve emosyonel faktörlere, yani stres, sıkıntı, sempatik aktivasyon, heyecanla birlikte terlemenin tetiklendiğini düşünüyorsak, o zaman tabii kişilere botoks uygulaması veya iontoforez dediğimiz özel cihazları önerebiliyoruz terlemeler için. Tabii çok ağır olgularda da benim branşımın dışında cerrahiye yönlendirebiliyoruz. Sempatiktomi ameliyatı yapılarak terlemenin tamamen kesilmesi için.
1: Bunları doktorlar değerlendiriyor
0: Evet.
1: zaten. Kimse kafasına göre bence de işlem yaptırmam. Gidip ben çok terliyorum, bir botoks yapın bana.

0: Buna dediklerinde herkese aynı işlem uygulanamıyor tabii ki.
1: Aslında işin erbabına gittiğinizde, yani şunu söylemek istiyorum. Branşın doktoruna gittiğinizde zaten size endikasyonu yoksa yapmayacaktır işlemi. Uygun görmüyorsa, sizde farklı bir problem ve tablo belirlediyse önce bir duracaktır, altını araştıracaktır ve akabinde gerekirse sizi bu uygulamalara yönlendirecektir. O yüzden aslında branşın doktorlarının aslında bu işi yapması da bizim açımızdan önemli. Herkes yapmamalı.
0: Yine Güneş demişken programın sonlarına doğru şundan da bahsedelim istiyoruz. D vitamini dediniz ya, Güneş aslında en önemli D vitamini kaynağı. Birçoğumuzda D vitamini eksikliği var zaten. Gidip test yaptırdığımızda hemen D vitaminimiz eksik çıkıyor. Şimdi Güneş kremi de kullandık. Biz D vitamini alamayacak mıyız hiç diye düşünenler olabilir. Ne dersiniz?
1: Şöyle derim, kar zarar oranını düşünerek davranıyoruz. Dolayısıyla sizin az miktarda alacağınız bir güneş bile aslında D vitamini sentezi için
0: Değil
1: çoğu
0: mi?
1: zaman yeterli oluyor. Ama yetersiz olduğu durumlarda da bir supplementle biz bunu takviye edebiliyoruz. Ama güneş koruyucusu kullanmanın önemini şurada vurgulamak istiyorum. İleride DNA hasarının oluşmasını önlemek, cilt kanserlerinin önüne geçmek ve erken yaşlanmayı durdurmak istiyorsak mutlaka güneş koruyucusunun altını çiziyorum ve öneriyorum. Dolayısıyla D vitaminini dışarıdan alabilirsiniz ama kanseri önlemek istiyorsanız lütfen güneş koruyucusu kullanın.
0: Değil mi? Sadece yüzümüze mi peki? Yoksa gün
1: Açıkta
0: içerisinde
1: kalan alanlara diyoruz.
0: kolumuza
1: Evet,
0: vesaire de?
1: açıkta kalan alanlara, ama biraz önce de bahsettiğim gibi eğer siz kıyafetlerinizle o alanları koruyorsanız o zaman o
0: Sıkıntı yok.
1: alanlara uygulamaya tabii ki gerek yok. Ama güneş gördüğüne inandığınız açıkta kalan her alana uygulanması gerekiyor. Ve bunda da en azından bir iki parmak kuralımız var ki özellikle yüze sürerken tam yüze dağıtılması, tam miktarda verilmesi gerekiyor ki az miktarda kullanacağınız bir ürün de işe yaramayabilir bu arada.
0: İki parmak kadar süreceğiz
1: Evet,
0: mutlaka
1: iki
0: her
1: parmak kuralı.
0: bölgeye. Peki, onu da buradan belirtmiş olalım. Çünkü bir de hemen de etkisi olmayabiliyor, değil mi? Bir iki saat öncesinde
1: Şöyle
0: sürsek daha
1: söyleyeyim,
0: iyi.
1: eğer ki biraz önce bahsetmiştiniz mineral diye fiziksel etkilere sahip bir güneş koruyucuyu seçtiyseniz aslında sürdüğünüz andan itibaren koruma başlar. Ama kimyasal koruyucularda bu böyle değildir. En az bir 30-40 dakika öncesinde dışarıya çıkmadan sürünmesi gerekir ve dış ortamda kaldığınız sürece, yıkandığınız, banyo yaptığınız veya suya girip çıktığınız sürece de tekrarlanması gerekir. 2 saatte bir tekrarlamayı da genel anlamıyla önermekteyiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Sağ
1: çok
0: olun
1: teşekkür ediyorum.
0: aktardıklarınız
1: Çok
0: için.
1: çok sağ olun. Bana bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Teşekkür ediyoruz. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Didem Dinçer Rota bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
2: sen,
3: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yoksulluk nafakası üzerinde duracağız ve yoksulluk nafakasının artık süresiz olamayacağına yönelik Anayasa Mahkemesi kararını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Boşanma. Eşler hayattayken kanunda öngörülmüş bir nedene dayalı olarak açılan dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile

resmen son verilmesidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz yoksulluk nafakası ve bu yoksulluk nafakasının süresiz olup olamayacağı konusu. Yoksulluk nafakası boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma ve yoksulluğa düşecek olan eşin geçimini sağlamak amacıyla diğer eşten talep ettiği mali ekonomik bir destektir. Medeni Kanun 175. maddesinde düzenlenen bu nafaka türünün amacı boşanma ile beraber taraflar arasındaki ekonomik dengenin tamamen tek bir taraf aleyhine bozulmasını engellemek ve sosyal ve hukuki dayanışmayı sürdürmektir. Bu nafaka türü müşterek çocukların bakım ve eğitim masrafları için ödenen iştirak nafakası ile karıştırılmaması gerekir. Yoksulluk nafakası boşanan eşlerden bir tanesinin diğerine yoksulluğa düşmesi nedeniyle ödediği nafakadır. Bu nafakanın bir eşe ödenebilmesi için bir defa tarafların boşanmış olması, yoksulluğa düşecek olan eşin bunu mahkemeden talep etmesi, nafaka talep eden eşin kusurunun diğerinden az olması ya da kusurunun hiç olmaması ve gerçekten de boşanma ile ekonomik durumunun ciddi olarak sarsılması yani yoksulluğa düşmesi gerekir. Eğer bu şartlar varsa medeni kanunumuza göre mahkeme eşlerden hangisinin durumu iyiyse ekonomik olarak iyiyse onu nafakaya mahkum edecektir. Ve mevcut düzenlemeye göre mahkeme isterse bu nafakayı süresiz olarak da takdir edebilir. Yani ömür boyu sürecek şekilde takdir edebilir. Ancak buna ilişkin olarak Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Medeni Kanun'un 175. maddesindeki süresiz olarak ifadesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir müracaatı oldu. Evet, mevcut düzenlemeye göre mahkeme isterse ölünceye kadar yani süresiz olarak nafakaya hükmedebilir. Bu çok şiddetli eleştiriler ile karşılaşan bir kanunu düzenlemeydi. Taraflar boşandıktan sonra birinin ötekine ölünceye kadar bakması, onun geçimini temin etmesi çok şiddetli şekilde eleştiriliyor idi. Ve Anayasa Mahkemesi de kanunun bu hükmünün anayasaya aykırı olduğunu, nafakanın süresiz ömür boyu olamayacağını tespit eder şekilde bir karar verdi. 175. maddede geçen iki kelimeyi süresiz olarak kelimesini iptal etti. Evet, bu yasal düzenlemede yoksulluk nafakasının üst sınırı kanunda belirtilmediği için hakim bu konuda takdir yetkisini tam olarak kullanamıyor idi. Hal böyle olunca eşe ömür boyu nafaka bağlanması gündeme geliyordu ve sıklıkla bununla karşılaşılıyor idi. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi taraflar arasında, boşanan taraflar arasında bir hakkaniyet ve menfaat dengesinin korunması gerektiği, ömür boyu nafaka ödeyen eşe ömür boyu öngörülemeyen bir yük altında bıraktığı, bu nedenle de onun yaşamını olumsuz etkilediği gerekçesiyle süresiz nafaka uygulamasını kaldırmıştır. Ve iptal kararı sonrasında da yasama organına 9 aylık süre vermiştir. Yani Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben bu süresiz nafaka olayını iptal ettim. Sen de buraya uygun bir kanunu düzenleme yap ki boşluk olmasın. Sana 9 ay süre veriyorum dedi. Fakat burada şu anlaşılmamalı. Nafaka tam kaldırılmamıştır. Nafaka hala vardır ve mahkemeler nafakaya hükmedecektir. Sadece ömür boyu hükmedemeyecektir.

0: etmeyecektir. Bundan da anlaşıldığı kadarıyla artık belirli sürelere tabi olarak nafakalar hükmedilecektir. Örneğin 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, belki 1 yıl. Bunu biz şu an bilemiyoruz. Evet, şu an top adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi ve orada buna yönelik bir düzenleme yapılması öngörüldü. Mecliste görüşmeler yapılıyor, bilim insanları görüşlerini belirtiyor. Şu anda özellikle ön plana çıkan görüş, eşlerin yaşı, sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmak suretiyle kademeli ve üst sınırı olan bir nafaka modeline geçilmesi bekleniyor. Hatta bir ara medyada bu tartışmalar düştü. Evli kalınan süre baz alınarak bir nafakaya hükmedilmesi gerektiği konuşuluyor idi. Ama şu ana kadar herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, mevcut durumda yoksulluk nafakası medeni kanunumuzda hala var. Yoksulluk nafakasının ödenebilmesi için 4 temel koşul hala mevcut. Fakat artık mahkemeler ömür boyu yoksulluk nafakasına hükmedemeyecek. Artık sınırlı bir şekilde süre sınırı olan bir nafakaya hükmedilebilecek. Bu konudaki boşluk meclis tarafından doldurulması gerekiyor. Tabii şu gündeme gelebilir. Bu kanuni düzenleme ya da bu iptal mevcut nafaka kararlarını etkileyecek mi? Etkilemeyecek tabii ki. Eğer kanun koyucu çıkıp da yeni düzenleme eski nafaka hükümlerini de kapsar demediği sürece mevcut nafaka hususlarının bu iptalden etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani bundan sonra gerçekleşecek boşanmalar bakımından ancak bir düzenleme olabileceğini düşünmekteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün yoksulluk nafakası üzerinde durduk ve Anayasa Mahkemesi'nin artık süresiz bir şekilde yoksulluk nafakasının ödenemeyeceğine yönelik kararını değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA mobilde.
2: İyi ki AGESA.
0: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.

0: Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır. Asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır. Yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde dünya tarihinin seyrini, Bozkır'ın sürati, törenin sarsılmaz nizamı ve koca bir imparatorluğun diz çöküşüyle değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Aşılmaz denilen taş surların arkasına saklanan yerleşik dünyayı atlı okçularının fırtınasıyla sarsan Büyük Hun Hakanı Atilla'nın izini süreceğiz. Sadece bir hükümdar değil, askeri rasyonalitenin ve psikolojik harbin sınırlarını çizen bir strateji dehası olan bu kutlu başbuğun, Bozkır'ın o sarsılmaz iradesini Avrupa'nın kalbine nasıl bir mühür gibi kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Rüzgar eser. Ucu bucağı görünmeyen Avrasya bozkırlarında ne aşılmaz bir duvar vardır ne de insanı hapseden yapay bir sınır. Yalnızca sonsuz bir ufuk ve o ufka doğru rüzgarla yarışan atlar uzanır. Bu dünya yerleşik medeniyetlerin aksine hareketlidir ve bu dünyanın insanı doğayla savaşmaz. Onun sert kanunlarıyla bütünleşerek onunla yoldaş olarak yaşar. Kışın dondurucu ayazı, yazın kavurucu sıcağı bu coğrafyanın çocuklarını daha beşikteyken çelik gibi döver. Beşinci yüzyılın başlarında tarihin daha sonra Büyük Hun Hakanı Atilla diye anacağı bir çocuk bu çetin şartların bağrında büyür. Onun dünyasında taştan şehirler yoktur ancak sarsılmaz bir askeri nizam vardır. Yazılı kanunlar bulunmaz ancak nesilden nesile aktarılan her şeyin üstündeki kutlu bir töre hüküm sürer. Kut inancı zihinlere kazınır, lidere sadakat varoluşun ilk kuralı sayılır. Bu Hun Türklerinin asırlık dünyasıdır. Bozkır'da at yalnızca bir vasıta değil, hayatın, kültürün ve savaşın ta kendisidir. Bir Hun çocuğu yürümeyi öğrenmeden önce at binmeyi becerir. Konuşmayı sökmeden önce ok atmayı, avlanmayı ve hayatta kalmayı öğrenir. Bu yaşam tarzı Türk askeri geleneğinin sarsılmaz temelini oluşturur. Atilla'nın karakteri de bu göçebe savaşçı kültürün potasında eriyerek şekillenir. Disiplin, sürat, dayanıklılık ve her şeyden önemlisi istiklal. Bozkır'ın evladı için özgürlük bir tercih değil, varoluşsal bir zorunluluktur. Çünkü bilir ki Bozkır'da durmak, gerilemek ve teslim olmak ölmek demektir. Atilla'nın hikayesi rüzgarın hiç dinmediği bu topraklarda başlar. Ancak çok geçmeden bu hareketli güç taş duvarların, kibrin ve altın kubbelerin dünyasıyla karşı karşıya gelir.
1: Bozkır'ın sonsuz düzlüğü ve Roma'nın taştan surları. İki zıt dünya karşı karşıya durur. Biri durmaksızın hareket eder, diğeri yerleşik nizamıyla kök salar. Genç Atilla bu iki dünyanın kesişim kümesinde yetişir. Hunlarla Roma arasındaki münasebet yalnızca kılıç şakırtılarından ibaret kalmaz. Elçiler gider gelir, ittifaklar kurulur, diplomatik rehineler alınıp verilir. Tarihsel anlatılar, Attila'nın gençlik yıllarında Roma dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduğunu, diplomatik değişimler vesilesiyle Batı Roma saray çevresinde bulunduğunu aktarır. Roma saraylarında rehin olarak kalırken sadece onların dilini ve kültürünü öğrenmez. Gelecekteki en büyük rakibi Aetius'la da yolları burada kesişir. Birbirlerinin askeri reflekslerini bizzat tartarlar. Attila düşmanını çok iyi tanır. Onun ihtişamlı gücünü bildiği gibi saray entrikalarıyla çürüyen zayıf taraflarını da görür. Roma büyüktür ancak hantaldır. Zengindir ancak kırılgandır. En önemlisi de konforuna, bürokrasisine ve sabit alışkanlıklarına bağımlıdır. Oysa bozkır askeri için statik alışkanlıklar birer lükstür. Koşullar değişir ve Hun askeri o koşullara anında uyum sağlar. İşte bu zihniyet farkı ileride Attila'nın en büyük avantajına dönüşür. O, her iki dünyanın da zaaflarını ve kabiliyetlerini bilen stratejik bir lidere evrilir. Bir yanda bozkırın taktiksel dehası, diğer yanda Roma'nın idari yapısı. Bu derin bilgi ona hem savaş meydanında hem de diplomasi masasında mutlak bir üstünlük vaat eder. Attila sabırla sırasını bekler. Sahne henüz onun değildir ancak o sahnenin merkezine yerleşeceği gün çok yakındır.
0: Bozkır'da güç, konforlu tahtların mirasıyla değil, orduyu ve töreyi sevk etme kabiliyetiyle ölçülür. 5. yüzyılın ortalarında Hun idaresinde büyük bir değişim yaşanır. Attila ve abi Bleda devletin yönetimini birlikte üstlenir. Bu durum ilk bakışta bir iktidar paylaşımı gibi görünür ancak Bozkır'ın sert doğası her zaman tek bir iradeyi, tek bir lideri arzular. İki lider, tek bir devlet. Bu hassas denge uzun süre ayakta kalamaz. İlk yıllarda Doğu Roma üzerine birlikte yürürler. Tuna Nehri kıyısında at sırtından inmeden dikte ettirilen Margus Anlaşması, Hunların diplomatik gücünü dosta düşmana gösterir. Vergiler iki katına çıkarılır, kaçaklar geri alınır. Diplomasiyi askeri güçle destekleyen Attila bu süreçte acele etmez. İzler, öğrenir ve doğru zamanı bekler. Yıl 445 civarı. Bleda hayata gözlerini yumar. Bu ölümün ardında bir saray darbesi mi yoksa amansız bir taht mücadelesi mi yatar, tarih kesin bir cevap vermez. Ancak netice nettir. Artık Hun mülkünün tek hakimi, mutlak başbuğu Attila'dır. Güç tek bir elde toplanır, kararlar artık bölünmez. Liderlik tek bir odakta birleştiğinde Hunların askeri hızı da iki katına çıkar. Bu an dünya tarihi için büyük bir kırılmadır. Zira artık tek bir iradeyle hareket eden Hun askeri makinesinin önünde durabilecek hiçbir yerel güç kalmaz. Oklar tek bir yönü gösterir.

0: Bekleyiş biter. Hun orduları güneye, Doğu Roma'nın zengin topraklarına doğru sel gibi akar. Başlayan seferler sıradan birer yağma akını değildir. Sistemli, planlı ve yıkıcı bir askeri baskıdır. Balkanlar üzerinden yürüyen ordular önüne çıkan her şeyi yutar. Şehirler birer birer düşer, aşılmaz denilen kaleler Hunların yerleşik dünyadan kapıp hızla geliştirdiği kuşatma teknikleriyle yerle bir edilir. Bozkır askeri sadece meydanda değil, sur önünde de dehasını konuşturur. Devasa koçbaşları, yürüyen kuleler inşa edilir. Naissa ve Filipopolis gibi tahkimatlı şehirler haritadan silinir. Hun ordusunun asıl gücü yalnızca sayısında değil, akıl almaz süratindedir. Atlı okçu tümenleri hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkar, vurur, geri çekilir ve düşmanı boşluğa düşürür. Lejyonlar alıştıkları o sabit cephe düzenini bir türlü kuramaz. Karşılarında hayalet gibi hareket eden, kanatları saran askeri bir deha vardır. Ve korku. Attila'nın en etkili silahı, adından önce şehirlerin kapısına dayanır. Islık çalan okların sesi geceleri Roma kamplarında yankılanır. Hun süvarileri Konstantinopolis surlarına kadar ilerler. Bu harekat yerleşik dünyaya verilen açık bir mesajdır. Hiçbir sur güvenli, hiçbir yer ulaşılamaz değildir. Doğu Roma diz çöker. Anatolius antlaşmasıyla tonlarca altın ve ağır şartlarla barışı satın alır. Attila sadece kılıcıyla değil, düşmanın zihninde yarattığı o mutlak çaresizlikle de kazanır. Avrupa'nın doğusunda artık tek bir hakikat vardır. Attila durdurulamaz bir güçtür.
1: Askeri güç yalnızca meydanda kazanılan zaferlerden ibaret kalmaz. Düşmanın algısında büyüdükçe devleşir. Attila bu psikolojik eşiği mükemmel yönetir. Roma kaynakları uğradıkları bu büyük yıkımı ilahi bir cezalandırma olarak görür ve ona bir isim verir. Flagellum Dei, yani Tanrı'nın kırbacı. Bu unvan Hristiyan dünyasının çaresizliğini itiraf eder, zira açıklayamadıkları bu askeri sürati ve yenilgiyi ancak kendi günahlarının ilahi bir gazabı olarak izah edebilirler. Attila bu unvanı reddetmez. Aksine düşmanı zihnen felç etmek için sonuna kadar kullanır. Attila'nın hakimiyet alanı genişler. Gotlar, Gepidler, Heruller ve Cermen kabileleri bu demir iradenin buyruğu altında tek bir amaca hizmet eder. Karşılamada klasik, hantal bir imparatorluk yapısı yoktur. Güçlü bir merkezi odak etrafında toplanan muazzam bir askeri konfederasyon yükselir. Attila, farklı dilleri ve kültürleri sarsılmaz bir disiplinle birbirine bağlar. Attila, bu karmaşık yapıyı dengede tutma becerisiyle öne çıkar. Tehdit eder ama diplomatik kapıyı açık bırakır. Taarruz eder ama gerektiğinde stratejik olarak geri çekilir. Onun bu rasyonel esnekliği yerleşik krallıkların uykularını kaçırır. Zira öngörülemez olan her zaman daha korkutucudur. Attila artık gücünün zirvesindedir, ancak tarih tek bir zirveye uzun süre müsaade etmez. Her büyük yükseliş kendi büyük sınavını da beraberinde getirir.
0: Yıl 451. Attila bu kez yönünü Batı Avrupa'ya, Galya topraklarına çevirir. Karşısında bu defa Batı Roma'nın son askeri dehası, Hun taktiklerini ve Hunların karakterini çok iyi bilen eski dostu General Flavius Aetius vardır. Aetius rakibini asla hafife almaz. Roma Hun tehdidine karşı ilk kez yalnız dövüşmez. Barbar kavimlerle, özellikle Vizigotlarla geçici ama güçlü bir ittifak kurar. Roma ile Bozkır medeniyeti kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. İki dev ordu Katalon ovalarında karşı karşıya gelir. Bu muharebe yalnızca iki ordunun değil, iki farklı askeri doktrinin çarpışmasıdır. Yüzbinlerce askerin çarpıştığı bu meydanda nehirler kan akar. Bozkır'ın akışkan hamleleri Roma ve müttefiklerinin etten duvarıyla çarpışır. Savaş alabildiğine kanlı ve şiddetli geçer. Visigot kralı Teodorik savaş meydanında can verir. Günün sonunda mutlak bir kazanan çıkmaz. Askeri açıdan tam bir yenişememe durumudur. Ancak stratejik netice Hun ilerleyişinin ilk kez durması, duraklamasıdır. Bu an Attila'nın yenilmezlik efsanesinde küçük bir çatlak oluşturur, zira Hun ordusu ilk kez mutlak bir nizamla, set çeken bir sınırla karşılaşır. Taktiksel bir yenişememe yaşansa da Aetius dengeleri korumak adına Hun ordusunun bütünüyle imhasına yeltenmez. Attila'nın çekilmesine göz yumar. Attila stratejik olarak geri çekilir, ancak bu bir vazgeçiş değildir. Zira son büyük hamle henüz masaya sürülmemiştir.
1: Galya'daki o kanlı düğümden bir yıl sonra Attila yeniden harekete geçer. Bu kez hedef doğrudan imparatorluğun kalbi İtalya'dır. Hun süvarileri imkansızı başararak Alpleri aşar, Aquileia gibi stratejik şehirleri yerle bir ederek Po Ovası'na iner. Aquileia şehri öyle bir yıkıma uğrar ki canını kurtaran Romalılar bataklıklara sığınarak geleceğin Venedik şehrinin temelini atar. Roma dünyası mutlak bir panik içindedir. Direniş hatları birer birer kırılır. Ve nihayet Hun ordusu Roma şehrinin kapılarına kadar dayanır. Tarih nefesini tutar. Zira tarihin gördüğü en büyük imparatorluğun haritadan silinmesi an meselesidir. Ancak beklenen o son darbe gelmez. Attila ordusunu surların önünde durdurur. Batı dünyası bu kararı Papa 1. Leo'nun diz çöküp yalvarmasına, Hakan'ı ikna etmesine bağlar. Fakat askeri gerçeklik çok daha rasyonel, çok daha somut sebeplere dayanır. Hun ordusu uzun seferlerden ötürü yorgundur. Dahası İtalya'yı kasıp kavuran ağır bir kıtlık ve veba salgını orduyu tehdit eder. En kritik askeri sebepse Doğu Roma İmparatoru Marcianus'un Hunların arkada bıraktığı Tuna boylarındaki ana yurt topraklarına taarruz başlatmasıdır. Attila körü körüne ilerlemez, lojistik riskleri ve arkasından gelen tehdidi görür. Akılcı bir hesaplama yapar, Roma

0: bir iç kanama neticesinde ani bir şekilde hayata veda eder. En çetin orduların, en kalın surların yıkamadığı o dev cüsse en beklenmedik anda sessizce düşer. Onun ölümü Hun geleneklerine uygun, dehşet verici bir yas törenini beraberinde getirir. Cenaze merasiminde askerler saçlarını keser, yüzlerini bıçakla çizer. Hakan'ın ardından gözyaşı değil, kan dökülür. Atilla'nın naaşı altın, gümüş ve demirden iç içe geçmiş üç tabuta konulur. Gizli bir yere gömülür ve mezarı kazan tüm köleler katledilir ki bu sır toprağın bağrında ebediyen saklı kalsın. Onun ölümüyle birlikte Avrupa'da devasa bir jeopolitik boşluk doğar. Çünkü kurulan o muazzam Hun Konfederasyonu, kurumsal yapılardan ziyade Attila'nın şahsi karizmasına ve sarsılmaz askeri otoritesine bağlıdır. O gidince taht kavgaları başlar, bağlı kavimler birer birer isyan eder. Bu devasa askeri yapı kısa süre içinde parçalanarak tarihin tozlu sayfalarına karışır. Sanki bozkır kendi yetiştirdiği o asi evladı sessizce geri almış ve izini kaybettirmiştir.
1: Tarih yalnızca toprak kazananları değil, dünya üzerinde kalıcı bir etki ve hafıza bırakanları yazar. Türk tarihinde Bozkır askeri dehasının Avrupa'daki en muazzam yansımalarından kabul edilen Attila, klasik anlamda bir hükümdar değildir. Onun gücü taştan saraylardan değil, ordusunun durdurulamaz hareket kabiliyetinden ve lojistik dehasından gelir. Batılı tarihçiler onu barbarlıkla itham etse de, onun lojistik ağları yönetme, istihbarat toplama ve psikolojik harp yürütme kabiliyeti modern askeri akademilerde hala bir ders gibi incelenir. Onu büyük bir komutan yapan yegane unsur, yalnızca kazandığı kanlı meydan savaşları değildir. O, göçebe askeri harekat tarzıyla yerleşik dünyanın hantal savunma mekanizmasını aynı anda mükemmel şekilde analiz eder. Düşmanının zaaflarını kendi silahına dönüştürür. Onun kurduğu siyasi yapının ölümüyle birlikte dağılması bir askeri zafiyet gibi görünse de o dönemin Bozkır sosyolojisinin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Attila, askeri rasyonaliteyi, lojistiği ve psikolojik harbi çağının çok ötesinde kullanan vizyoner bir başbuğdur. O ne sadece barbar bir yıkıcı ne de sıradan bir istilacıdır. O, iki çağın çarpışmasından doğan en büyük askeri dehadır.
0: Rüzgar Bozkır'da yine aynı hırçınlıkla eser. Coğrafya değişmez ancak insanlık tarihi büyük liderlerin adımlarıyla yeniden şekillenir. Attila da bu dünyaya gelir, çağını okur, düşmanını anlar ve askeri aklıyla hükmeder. Batı dünyası onu asırlarca korkuyla anar ancak o korkunun arkasındaki asıl güç askeri zeka, sürat ve kusursuz zamanlamadır. Yerleşik dünyanın hantal alışkanlıklarına karşı hareketin ve disiplinin mutlak gücünü kullanır. Bugün geriye dönüp baktığımızda Attila'yı tek bir kalıba sığdıramayız. O Türk askeri tarihinin Avrupa'ya vurduğu en derin mühürlerden biridir. Avrupa'nın ortasında yürüyen her Türk süvarisi o günden bugüne bir bağımsızlık nişanesidir. Onun çizdiği sınırlar zamanla silinir ancak attığı tohumlar, kurduğu o yüksek askeri ruh, Türk milletinin ortak hafızasında ebediyen taze kalır. Bize değişen dünya şartlarına en hızlı ve en rasyonel şekilde uyum sağlayanların daima tarihin yönünü belirleyeceğini kanıtlar. Rüzgar esmeye devam eder. Ve bir zamanlar o rüzgarın yönünü çeliğin, taktiğin ve sarsılmaz bir iradenin gücüyle değiştiren o büyük komutanın

0: Adı Bozkır'ın bağrında hala gururla fısıldanır. Büyük Hun Hakanı Başbuğ Attila.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Zafer Elgin.
0: Ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Abdülhamid'in düşürülmesi ve ikinci meşrutiyetin ilanı bir bakıma mizah meydan savaşı da sayılabilir. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte İstanbul'da 35'i aşkın mizah dergisi birden yayınlanmaya başlıyor. Doğrusu böyle bir olay Türkiye tarihinde ikinci bir örneği ne görülmüş ve ne de görülebilecek bir olaydır. Bu çok önemli mizah olayının yanında yine aynı önemde bir mizah olayıyla karşılaşıyoruz. Batı örneği mizah dergileri furyasına karşılık 400 yıllık bir geçmişi olan Kasımpaşa'daki Karagöz Loncası kendisini aynı yıl kapamaktadır. Karagöz Loncası'nın kapanmasından sonra daha 5 yıl hayal perdesi eski canlılığını sürdürecektir. Bu dönemde İstanbul halkı Karagöz'e ayrı bir düşkünlük göstermiştir. Elden gitmekte olan bir imparatorluğun bu son sembollerini İstanbul halkı bir sevgili gibi kucaklamış ve belleğine yerleştirmeye yönelmiştir. Bu aşırı sevgi onun son yolculuğunda gösterilen özel bir saygı katına yükselmiştir. Karagöz'ün loncasının kapanmasından sonra yeni ustaların yetişmemesi sonucu sönüp gideceği biliniyordu. Gerçekte loncası kapanmamış olsaydı bile Karagöz'ün artık ortadan kalkacağı düşüncesine katılmak gerekiyor. Bunun nedeni olarak gösterilen teknik ve sosyal etkenler ilgi çekicidir. Teknik etken olarak tiyatronun, sinemanın çıkışından sonra Karagöz'ün eski ilgiyi toplayamayacağı belirtilmiştir. Doğruluk payı taşısa da bu teknik etkenler Karagöz'ün sönükleşmesi sırasında belirli bir pay taşımak zamanını bulamadılar. Ayrıca meşrutiyet günlerinde İstanbul'da bir furya halindeki tiyatro ve komedi oyunları halkın Karagöz'e yönelttiği aşırı düşkünlüğü incitebilmiş bile değildir. Birinci Dünya Savaşı sonunda imparatorluğun parçalanması, kanlı ayaklanmalar, artık Karagöz perdesinde kardeşçe dans eden çeşitli etnik grupları ve milletleri İstanbul halkının gözünde buruk, hatta acı bir tada bürümüş, eski neşe ve eğlenceyi veremez olmuştur. En önemlisi, Osmanlı İstanbul halkında da beliren milliyetçilik belirtileri Karagöz perdesinden kendisini soruyor ve Kastamonulu, Aydınlı tipleriyle yetinmek istemiyordu. Bütün dünya halklarının bir gün kardeşçe, barış içinde kucaklaşacağı gelecek bir günde yeniden mumlarını yakmak üzere Karagöz perdesini topladı diyelim. Aklımda kalan bu satırlar Ferit Öngören'in Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı ve Hicvi adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan, internetinden, yemeden izlemek.

0: doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBugo.com.tr'de.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bazı insanlar yaşadıkları dönemi anlatır. Bazıları ise yaşadıkları dönemi şekillendirir. Ziya Gökalp, Türk düşünce tarihinin tam da böyle bir ismidir. Osmanlı'nın son yıllarında yaşadı. İlk sosyoloğumuz oldu. Cumhuriyetin kuruluşunu gördü. Ve en zor sorunun peşine düştü. Türk milletinin hafızası. Onun meşhur dizeleri de bugün hala kulaklarımızda yankılanır. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Gökalp yalnızca şiir yazmadı. Sosyolojiyle, eğitimle, kültürle, dille ilgilendi. Modern Türkiye'nin düşünsel temellerini kurmaya çalışan isimlerden biri oldu. Bugün Türk düşünce tarihinin en etkili isimlerinden birini konuşacağız. Yedi İklim Bir Lisan'a bir kez daha hoş geldiniz. Ben Aleyna Malkoç. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bugün konuğumuz Profesör Doktor Ali Duymaz. Ali Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım.
0: Hocam umarım iyisinizdir. Sizi ağırladığımız için çok memnunuz bugün programımızda.
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir.
0: Biz de iyiyiz hocam. Çok şükür. Bugün doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla büyük düşünürümüz, ilk sosyoloğumuz, aynı zamanda bir şair ve yazar olan ve Atatürk'ün de fikir dünyasından çok etkilendiği, fikirlerimin babasıdır dediği, Türkçülüğün Esasları adlı eserini başucunda bulundurduğunu bildiğimiz bir isim. Ve sizin de ona dair Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yayınlarından Ziya Gökalp, Yüzyıla Damgasını Vuran Düşünür adlı bir eseriniz çıktı hocam. O sebeple bugün onu sizinle birlikte anmak istedim programımızda. Yedi İklim Bir Lisan'da adı üzerinde Ziya Gökalp'i konuşmasak olmazdı. Dediğim gibi Türkçülük akımının kurucusu, ilk sosyoloğumuz, Selanik'te Yeni Lisan Hareketi'nde, Genç Kalemler Dergisi'nde Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'le birlikte dilde sadeleşme akımında da çok etkili olmuş bir isim. Sade, milli, özellikle lisan konusunu öne çıkardığı şiirleriyle bildiğimiz bir isim. Güzel Dil Türkçe Bize, Başka Dil Gece Bize, İstanbul Konuşması, En Saf, En İnce Bize gibi şiirleriyle bildiğimiz bir isim hocam. Ziya Gökalp'i sizce döneminin diğer aydınlarından ayıran özellik nedir hocam?
1: Öncelikle

0: Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ziya Gökalp'la ilgili bir biyografi olarak Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'ndan bir yayınımız çıktı ama ondan önce 2014 yılından itibaren biz Ziya Gökalp külliyatını yayına hazırladık yeniden. Osmanlıca orijinal kaynaklardan hareketle bir ekip olarak onlar da Ötüken Neşriyat'ın yayınları arasında çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz Gökalp'ı 2014 yılından bu yana Türk okuyucusuna yeniden kazandırmak gibi bir vazifeyi de yerine getirmiş olduk. Çünkü Ziya Gökalp Türkiye'de kısır bazı çekişmelerin gölgesinde kaldığı için, yeterince okunmadığı için, yeterince anlaşılmadığı için üzerinde popüler tartışmaların döndüğü bir isme sahip olmuş kişi olarak tanımlandı. Oysa Ziya Gökalp o dönemin aydınları arasında klasik doğu kavramı itibariyle en azından bir mürşit olarak tanımlanan bir isimdir. Benim kitabıma başlık attığım yüzyıla damgasını vuran düşünür sözü de büyük tarihçimiz Halil İnalcık'ın tespitine dair bir cümledir. Gerçekten de Ziya Gökalp'ı layıkı veçiyle okuduğumuz zaman, hayatını, biyografisini incelediğimiz zaman 20. yüzyıla damga vurmuş, özellikle Türkiye'nin her yönüyle oluşumunda, kuruluşunda, yapılanışında etkisi olmuş büyük bir düşünür olduğu gözler önünde gerçekten billur gibi ortaya çıkar. Ama Türkiye'nin işte yakın çağ, yakın zamanda özellikle 1930'lardan 40'lardan sonra yaşadığı ve dünyanın içinde savrulduğu ideolojiler çağında yeteri kadar anlaşılmasına fırsat doğmamıştır. Bu bakımdan tekrar keşfedilmesi, tekrar anlaşılması gerektiği düşüncesindeyim ben. Bu bakımdan da onun eserlerinin yeniden okunması, biyografisinin yeniden ele alınması gerektiği kanaatiyle böyle çalışmalara başladık.
1: Kesinlikle hocam. Yani bu zaten Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yayınlarının, bu biyografi yayınları özellikle son dönemde çok önemli çalışmalar diyeyim. Ziya Gökalp'i de o yüzden sizinle konuşmak bizim için de çok faydalı olacaktır, dinleyicilerimiz için de. Ve aynı zamanda dediğim gibi hocam, Türk düşüncesinin, Türk düşünce tarihinin, Türk sosyolojisinin de kurucu ismi kendisi. Atatürk'ün fikir babam, fikirlerimin babası dediği bir isim. Ve aynı zamanda Cumhuriyet'in ideolojik kökenlerine de temel teşkil etmiş bir isim. Aynı zamanda bir diğer eseri de Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adıyla, aslında üç kelimede kendisini özetlediği bir eser. Biraz bize bu eserlerinden bahsetseniz hocam, Türkçülüğün esaslarından ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinden.
0: Tabii ki öncelikle Ziya Gökalp'ın bu düşüncelerini öncelikle makaleler halinde yazdığını, zaman içinde olgunlaştırdığını ve en sonunda bunları birer kitap haline getirdiğini biliyoruz biz. Takip ettiğimiz yayınlarında bu şekilde görüyoruz. Ama Ziya Gökalp'ın fikirlerini oluşturan en önemli kavram kuşkusuz ki Türkiye'nin o dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı sıkıntılara, problemlere bir çözüm üretme kaygısıdır. Onu en genç yaşta intihara sürükleyen ve bu intihardan sonra onu Selanik'e yönlendiren, Selanik'te yeni bir Ziya Gökalp kişisinin ortaya çıkmasını sağlayan, ülkenin içinde bulunduğu şartlara karşı duyduğu kaygı ve çözüm önerileri aramasıdır. Tabii ki burada dünyanın çok iyi takip edilmesi gerektiğini de biliyoruz. Ziya Gökalp dünyayı hiç Avrupa'ya gitmeden kendi kendine öğrendiği Fransızcasıyla takip etmiş ve bu takip sonucunda Avrupa'yı gerçekten, özellikle Avrupa sosyolojisini, Avrupa düşüncesini, felsefesini gerçekten çok iyi analiz ederek, takip ederek Türkiye'ye uyarlama görevini, Türkiye'nin şartlarına adapte etme görevini layıkıyla yapmış bir isimdir. Bu noktada çağımız, tabii o çağı daha doğrusu imparatorlukların tasfiye edildiği, onların yerine ulus devletlerin, milli devletlerin kurulduğu bir süreci işaret ediyor. Fransız İhtilali'nden itibaren başlayan halkçılık akımıyla birlikte milli kültüre dayalı milliyetçilik kavramı da öne çıkmaya başladığı için Ziya Gökalp bunları tam zamanında ve doğru biçimde analiz ederek Türkiye'ye uyarlama çalışmalarına başlıyor. Dilde Türkçülük, yeni hayat felsefesi ve tabii ki en önemlisi insanlara, topluma mefkure, ülkü aşılaması, bireyin yerine toplumu ikame etmesi ve katmanlar, daireler halinde bir gelişme çizgisi önermesi son derece önemlidir. Çünkü hiçbir şeyden taviz vermeden Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenlik alanının kaybolmasına rıza göstermeden bir çözüm önerisi sunmaktadır Gökalp. Bunu da Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak kavramlarıyla formüle eder. Çünkü bilindiği üzere uluslar çağı olduğu için savaşlarda yenilgilerin sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı topraklarda çok sayıda yeni devlet kurulmuş. Etnik ve dini azınlıklar büyük oranda kendi bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Anadolu'ya sıkışmış bir yapı söz konusuydu ve bu yapıyı yeniden ayağa kaldıracak temel kavram Türkçülük kavramı olmuştur. Ama Gökalp hiçbir zaman Türkçülüğü tek başına bir ırk olarak değil, bir harç olarak, bir kültür olarak algıladığı için İslam'la çelişmeyen, muasır yani çağdaş medeniyetle çelişmeyen, tam aksine onlarla birlikte davranan bir sentez olarak düşünmüş ve bunu o şekilde dile getirmiş, o şekilde sistemleştirmiştir.
1: Kesinlikle
0: Türkçülüğün
1: hocam.
0: esasları da bu çerçevedeki bir başucu kitabıdır.
1: Kesinlikle hocam. Sizin de belirttiğiniz gibi hem dilciliği, Türkçeciliği bırakmadan aynı zamanda Hars dediği milli kültür kavramını, folklorumuzu, halkımızın unsurlarını bir araya getiren, sonrasında ilk başta Oğuz Birliği diye belirttiği, sonrasında bütün Türk dünyasının birliği diye belirttiği Turan fikrini de sistematize eden ve kendisinden sonraki birçok önemli edibimizi, müellifimizi, düşünce adamımızı etkileyen çok önemli bir isim hocam, sizin de belirttiğiniz gibi. Ve hatta Yahya Kemal'le olan ilişkisine de ben değinmeden edemeyeceğim. Bu arada bilenler bilir, kendisi Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in. Hatta orada bir ev müzesi de var. Çok güzel gezmiştim hocam. Ama kabri İstanbul'da Türk Ocağı'ndadır.
0: Evet.
1: Kendisinin de kurucularından olduğu zaten. Ve kabrinde de aynı sizin belirttiğiniz gibi mezar taşı da çok etkileyicidir. Büyük mürşit burada yatıyor diyor. Ve Yahya Kemal'le yanlış hatırlamıyorsam Türk Ocağı'nda da oturup sohbetleri oluyor. Hatta Yahya Kemal'i biraz eleştiriyor aslında Ziya Gökalp. Harabisin, harabati değilsin, kökün mazidedir, ati değilsin diye. Yahya Kemal de ona karşılık olarak şu beyti söylüyor. Ne harabiyim, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim diye. Ve fakat buna rağmen Yahya Kemal'in Ziya Gökalp'e dair şöyle muhteşem bir cümlesi var. Birçok günlerimi Ziya Gökalp'le konuşarak geçirdim. Diyarbakır'ın bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbalin muhayyel bünyanını kuran dev gibi bir mimara benzerdi. İlk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi baniydi. Bu cümleyi ben çok severim hocam.
0: Çok doğru, evet.
1: Yani bunun aslında çok kısaca Ziya Gökalp'in nasıl bir kültür adamı, nasıl bir fikir adamı olduğunu belirten bir analizi aslında büyük şairimiz Yahya Kemal
0: Orayı
1: Beyatlı'nın.
0: geliştirebiliriz.
1: Tabii hocam, buyurun.
0: Şimdi Yahya Kemal ile Ziya Gökalp aslında fikir olarak çok uyumlu bir fikre sahip değiller. Ama çok iyi dostlar,
1: Evet
0: çok
1: hocam.
0: iyi arkadaşlar. Bu söylediğiniz olay 1917 yılında Büyükada'da gerçekleşiyor. Harabi, harabati tartışması. Daha doğrusu tartışma demeyelim de kendi aralarında bu şekildeki fikir ayrılığını çok ince, nazik ve güzel bir şekilde ifade ettikleri bu tartışma 1917 yılında Yahya Kemal ile Ziya Gökalp'ın yazları geçirdiği Büyükada'da gerçekleşiyor. Tabii Ziya Gökalp aslında Büyükada'da Yahya Kemal'in konuğudur, misafiridir ama Ziya Gökalp Büyükada'da yalnız dinlenmekle kalmaz. Aynı zamanda akşamları özellikle belirli yerlerde toplanarak edebi, siyasi, sosyal, kültürel konularda müzakereler ederler. Orada işte Ziya Gökalp geçmişi silmek istediği için, tamamıyla silmek noktasında bir düşünceye sahip olduğu için Yahya Kemal'le bir fikir ayrılığına düşerler. Ama şunu biliyorum, ikisi de birbiriyle bir kısa küslük döneminden sonra tekrar birbirlerini ararlar. O kadar birbirinden vazgeçilmez dostlardır onlar. Ziya Gökalp çok engin ve demokrat bir kişiliğe sahiptir. Yahya Kemal'le fikir ayrılığına rağmen Yahya Kemal'i İstanbul Darülfünun'unda müderris olarak, yani bugünkü ifadesiyle üniversitede profesör olarak atanmasına aracı olmuş bir isimdir. Dolayısıyla aralarındaki bu tartışma aslında bugün açısından baktığımızda günümüze ışık tutması açısından da son derece değerlidir arayın.
1: Kesinlikle hocam, çok güzel ifade ettiniz. Biraz da şuna gelmek isterim. Ziya Gökalp'in Turan anlayışı nasıldı hocam?
0: Evet, yani Ziya Gökalp aslında bu Turan fikrini de bir türlü hazmedemediği, kabullenemediği, Osmanlı gibi

0: büyük bir imparatorluğun tasfiye sürecine girişinde topluma bir ideal olarak sunmuştur ve toplumun moral çöküşüne karşı bir yeni ideal, yeni hayal alanı açmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman Turan şiiri ilk yayımlandığında ki çok büyük etkisi olmuştur ve toplumdaki moral motivasyonunu da çok yükseltmiştir. Çünkü Turan Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasının ya da çok güçlü devlet yapısının yeni ve gelecekte inşa edilecek bir başka geniş dünyaya hayal etmesini sağlayan bir husustu. Bu bakımdan son derece etkili olmuştur, toplumu motive etmiştir, o çöküş psikolojisinden kurtarmış bir süreçtir. Tabii ki bu şiirle ortaya çıkan vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan ifadesiyle ortaya çıkan bu düşünce Ziya Gökalp'te sistemleşmiştir. Biraz önce siz de söylediniz, öncelikle bir Oğuz Birliği, arkasından Türk Birliği olarak tanımlanan ama esas itibariyle bir kültür birliğini hedefleyen bir inanç veya bir ideolojik yapı olarak düşünebiliriz Turan'ı. Kaldı ki hani yıllarca Türkiye'de ve Türkiye dışında Ziya Gökalp'in suçlandığı ya da aşağılandığı bir kavram olan Turan kavramı o günden bugüne hiçbir şekilde güncelliğini yitirmemiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda iki kutuplu dünyanın çökmesi sonrasında oluşan Türk Cumhuriyetleri, Türk ülkeleri bize bu Turan kavramının o günkü dönemdeki kadar ne kadar canlı olduğunu gösteren bir kanıt da sunmuştur. Bugün de Türkiye'de hala canlı bir durumdur ama bu bir işgalci, emperyal veya benzeri bir kavram değil. Tamamen bir kültür birliği, ortak iletişim dili birliği, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel alanlarda işbirliğini içeren bir kavramsal alandır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Ve tabii malumunuz, sevgili dinleyicilerimiz için de buraya değinmek isterim. Programımızın ismi Yedi İklim Bir Lisan. Elimizden geldiğince Türkçenin ve Türk dünyasının sesi olmaya çalışıyoruz hocam. Haliyle Gökalp deyince de lisandan söz etmesek olmaz. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize mısralarıyla özetlediği aslında dil anlayışını. Sizce nasıl okumalıyız? Bu şiir yalnızca bir dil sevgisini mi anlatıyor hocam sizce? Yoksa yeni lisan hareketinin ve milli edebiyat fikrinin de bir manifestosu diyebilir miyiz?
0: Evet, tabii ki şöyle düşünelim. Bu Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve tabii ki Gökalp'in yeni lisan hareketi bugün hayatta ne kadar geçerli diye düşündüğümüz zaman Gökalp'in haklılığı ortaya çıkar. Buradan bir dönüş olmamıştır çünkü geriye. Evet, tartışmalar olmuştur. Bir takım konunun daha aşırı bulunduğu veya zayıf bulunduğu gibi tartışmalara girilmiştir ama o yeni lisan kavramı bugün tutmuştur. Yani Türkçe, Türkiye Türkçesi veya Türkiye'de edebi dil, yazı dili, iletişim dili olarak kullanılan İstanbul Türkçesi Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamaya neredeyse Gökalp'ın söylediği bütün şartları taşıyarak geçirilmiştir ve hiç de garipsenmemiştir. Dolayısıyla Gökalp'ın en önemli öngörülerinden birisi bu yeni lisan hareketidir. Dolayısıyla bugün şu açıdan da bakabiliriz. Eğer Türkiye Türkçesi bugünkü konuşma dili, edebi dil, yazı dili, iletişim dili gibi noktalarda bir model teşkil edebiliyorsa diğer Türk devletlerine veya ülkelerine, bu da o yeni lisan hareketinin ne kadar ileri görüşlü bir hareket olduğunu gösterir. Biz bugün gerçekten Cumhuriyet döneminde Ömer Seyfettin'den başlayarak hikaye, roman, şiir konusunda Türkçenin güçlü bir edebi külliyatı, müktesebatı, birikimi varsa bu yeni lisan hareketinin doğurduğu etkinin sonucunda oluşmuştur bunlar. Yani Yakup Kadri'nin, Refik Halid'in, Halide Edip'in, Reşat Nuri'nin veya işte adını sayamayacağımız pek çok şair, yazarın eserleri o Türkçeyle kaleme alındığı için bugün biz bunları rahatlıkla bir edebi birikim olarak okuyor, faydalanıyor ve gelecek nesillere aktarabiliyoruz. O açıdan baktığımızda da ortak bir iletişim dili olarak Türkçenin, Türk dünyasında da temsil edici gücünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor bu süreç.
1: Kesinlikle hocam, yani bir cumhuriyetin fikir babası olmak aslında. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum, Atatürk'ün vücudumun babası Ali Rıza Efendi'dir, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir dediği bir isim ve Türkiye'de de şu an aslında bir hayli ilerlemiş olan sosyoloji biliminin de kurucusu. Çünkü bu yazdığı eser aslında salt, siyasi, ideolojik bir eser gibi algılanıyor olabilir. Fakat sizin de dediğiniz gibi aslında hep birleştirilmiş.

0: eleştirici bir yaklaşımla hareket eden bir şahsiyet. Ve onun haricinde de burada aslında sosyolojik halka dair gözlemlerinin de bulunduğu, dile, edebiyatımıza, kültürümüze, folklorumuza ilişkin bilgilerin de bulunduğu eserler kaleme almış birisi. Son olarak hocam, şahsi merakımdan da ötürü size sormak isterim. Siz bu yazdığınız biyografide, hani dinleyicilerimizin de bunu duyabilmesi ve okuyabilmesi için soruyorum, böyle salt bir klasik bir Ziya Gökalp biyografisi mi ortaya koymaya çalıştınız, yoksa bilhassa bazı yönlerini öne çıkarmaya çalıştınız mı?
1: Şöyle söyleyeyim Aleyna Hanım, Türkiye'de Ziya Gökalp'ın Selanik yıllarından başlayarak 1924'teki bu genç yaşta vefatına kadar olan süreçte hangi aydınlarla, bilim adamlarıyla, düşünce adamlarıyla, sanatçılarla, devlet adamlarıyla ilişkilerinin olduğunu öne çıkarmaya çalıştım. Özellikle buna dikkat ettim. Çünkü şundan dolayı bir çarpıcı örnek vermek istiyorum. Ziya Gökalp öldüğünde yanında başucunda iki kişi vardır. Bunlar hiç Gökalp'ı terk etmemişlerdir. Bunlardan bir tanesi Halim Sabit Şibay adında Tatar asıllı ve Sarıklı Türkçü adı verilen, o dönemde İslam Mecmuası'nı çıkarmış, daha sonra Diyanet İşleri Teşkilatı'nda uzun süre başkan yardımcısı, müfettiş gibi vazifelerde bulunmuş, kısaca İslamcı ifadesiyle tanımlayabileceğimiz bir isimdir. İkincisi ise Zekeriya Sertel'dir. Yani daha Selanik yıllarında Gökalp'ın yeni hayat düşüncesinden etkilenerek çıkardığı bir ilk felsefe dergisidir Türkçenin. O dergide yeni hayat anlayışını savunan, dergide karşılaşılan Zekeriya Sertel öldüğünde de Gökalp'ın hemen yanı başındadır, başucundadır. Eğer Zekeriya Sertel'i bugün açısından değerlendirirsek ona sosyalist hatta komünist
0: Komünist.
1: gibi
0: Evet
1: ifadeler
0: hocam.
1: de kullanılabilir. Dolayısıyla Gökalp'ın İttihat ve Terakki'nin ısrarla uzaklaştırmak istediği, sürgüde gönderdiği Refik Halit'i Türkçenin en büyük yazarı olarak kabul etmesi, yeni mecmuanın sayfalarını ona açması, Talat Paşa'ya rağmen onu yazar olarak benimsetmesi ne kadar ileri görüşlü, ne kadar demokrat, ne kadar çoğulcu bir anlayışa sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla ben bu biyografide tanınan Gökalp'ten çok, tanınmayan Gökalp'ın, Gökalp ile diğerlerinin ilişkilerinin, Gökalp ile gerçekten düşüncelerinin ne olduğunu açığa çıkaracak bir takım olayların peşine düştüm ve bunları öne çıkardım. Bunları genellikle vurgulamaya çalıştım. Tabii
0: Hocam,
1: okunursa bunlar görülecektir.
0: evet hocam, kaleminize sağlık. Bu vesileyle de biz dinleyicilerimize önermiş olalım kitabınızı. Artık hocam, programımızın sonuna geldik. Ben sizi ağırladığım için çok memnun oldum. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ayrıca Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıl dönümünü andığınız için de size ve kurumumuza çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın.
1: Siz de hoşça kalın.
0: O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir milletin kendisini nasıl tanımladığını, kültürünü nasıl kurduğunu ve geleceğini nasıl tasavvur ettiğini konuştuk. Ziya Gökalp'in fikirleri yalnızca yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de etkilemeye devam ediyor. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ali Duymaz hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 İklim Bir Lisan'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç. Başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket Mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün hayatın hareketli mecrasında yollardaki o görünmez ama hayati sınırları, şeritleri ve takip mesafesini konuşacağız. Güvenliğin nezaketi başlığı altında bir başkasının

0: yolunu kesmemenin, ona nefes alabilecek bir mesafe bırakmanın aslında ne kadar derin bir insani hassasiyet olduğunu ele alacağız. Yol hız yaptığımız bir asfalt zemin değil, birbirimize emanet edildiğimiz bir saha aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler, trafikte sürekli şerit değiştirerek başkalarını riske atmak ve öndeki aracın tamponuna kadar yanaşmak aslında benim vaktim ve acelem senin güvenliğinden daha önemli demek anlamına gelebilir. Bu tavır muhatabımızın en temel hakkı olan emniyette hissetme duygusuna yapılmış kaba bir müdahaledir. İnce bir ruh bilmelidir ki güvenli bir mesafe bırakmak muhatabımıza duyduğumuz sessiz bir hürmettir. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki etkileşimlerimizi kişisel alan kavramıyla açıklar. Goffman'a göre her bireyin etrafında görünmez bir güvenlik çemberi vardır. Trafikte bir araca aşırı yaklaşmak veya aniden önüne direksiyon kırmak, işte işaret edilen o mahrem bölgeyi ihlal etmek, muhatabımızı strese sokmak ve korkuya sevk etmek demektir. Hassas bir sürücü o sivil mesafeyi korur, trafikteki diğer insanlara bir hareket alanı tanır. Bu mesafe yoldaki toplumsal barışın en somut göstergesidir. Kıymetli Kemal Sayar ruhun labirentlerinde insanın en büyük ihtiyacının güven olduğunu vurgular. Sayar'a göre bir başkasının kontrolsüz hızı veya tacizkar sürüşü bizde hayati bir kaygı uyandırır. Nezaket, Kemal Sayar'ın işaret ettiği o güven iklimini yollarda da tesis edebilmektir. Takip mesafesini korumak, öndeki sürücüye ben buradayım, seni görüyorum, seni tehlikeye atmayacağım diye hissettirmenin o sakin ve vakur dilidir. Bu tavır yollardaki gerginliği azaltan aslında bir merhemdir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, şehirli insan kimliğini bize anlatırken nizam ve estetik kavramlarının altını çiziyor. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda şerit disiplini o medeniyetin vakar sahibi insanların da bir ölçüsü olmalıdır. Kurallara uymak sadece cezadan korkmak değil, o nizamın bir parçası olmaktan onur duymaktır. Şeridini korumak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği belki de o estetik duruşun asfalt üzerindeki karşılığıdır. Yolun nezaketi o nizamı bozmadan akabilmektir. Jean Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o hız ve uyaran karmaşasından bahseder. Hari'ye göre sürekli önündekini geçmeye çalışmak zihinsel bir sığlaşmanın ürünüdür. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen yerini bilmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece hız göstergesine değil, çevredeki araçların akışına da yöneltmek bizi o mekanik hırstan kurtarıp bilinçli bir yolcu yapar. Mesafeyi korumak, yoldaki o ortak ahengi bozmamaktır. Sevgili dinleyiciler, zamanın bir akış olduğunu düşünürsek, o hayatın akışını kaba bir müdahaleyle kesintiye uğratmayı da zarafet olarak sayamayız. O akışa uyum sağlamak, kendini sürekli başkasının huzuruyla dengeleyebilmek gerçek bir zarafettir. Kıymetli dinleyiciler, direksiyon başındaki asaletimiz, şeritlerin arasından nasıl sıyrıldığımızla değil, o çizgilerin içine ne kadar vakur durduğumuzla ölçülür. Takip mesafesi sadece güvenlik kuralı gibi gözükse de aslında bir kalp mesafesidir. Unutmayalım ki nezaketimiz bir başkasının yolunu aydınlatır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki o hız tutkumuzu dindirebilsin. Kılavuzsuz yola gidilmez, sabırla yol al ki menziline selametle varasın. Sabrı ve mesafeyi rehber edinelim ki yollarımız huzur bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeser ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, şeritlerin nizamıyla, mesafenin huzuruyla ve nezaketin güvenliğiyle harmanlanmış hayırlı yolculuklar, huzurlu günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul ediyor. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunuyor. Takdim törenlerinin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz görüşmeyle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrailli bakanın bu nedenle seyahatini iptal ettiği belirtildi. Haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olmasına rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Masada iki seçenek olduğunu belirten Özgür Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var, dedi. Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İstanbul'da İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İlk duruşmanın 52. oturumu tutuklu sanık İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Buğra Gökçe'nin avukatının savunmasıyla başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Buğra Gökçe dünkü savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söylemiş, Murat Ongun'dan talimat aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vurdu. Terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Söz konusu operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planları engellendi, terör ağları deşifre edildi. Denizli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği konusunda bir gazetede yer alan haberi yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada körfezden alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran mesajında daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız, dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 0 ile 11. kilometreleri arasındaki yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: da afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bank tam tam bank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Değerli dinleyiciler, hafta içi her gün 15 ile 16 saatleri arasında TRT Antalya Radyosu'nda yayınlanan Genç Yaşam programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Sevgili dinleyiciler, iletileriniz için Instagram adresimiz TRT Antalya Radyosu. Bugün Genç Yaşam programımızda sizleri neler bekliyor hemen paylaşalım. İlk köşemiz üniversite ve gençlik. Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu Başkanı Sude Harput'la 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü konuşacağız. Ve bugün sıra dışı köşemizde Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar'la teknolojik gelişmeleri, yeni çıkanları, aplikasyonları ve hikayelerini konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, programımızda şarkılar bizlere eşlik edecek ve şimdi ilk şarkımızı Göksel

Sevgili dinleyiciler, az sonra üniversite ve gençlik köşemizde Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu Başkanı Sude Harput'la 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Ve sizi tanıyalım, tanıtalım dinleyenlerimize. Kimdir Sude Harput?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben Sude Harput, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim ve Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu Başkanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile UNICEF Türkiye koordinasyonunda yürütülen İklim Elçileri Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi İklim Elçisi olarak çalışmalarımı yürütüyorum. Geçtiğimiz yıl COP30 sürecinde Türkiye delegasyonunda yer alma fırsatı buldum. Önümüzdeki COP31 sürecinde de genç delege olarak katkı sunmaya hazırlanıyorum. Bugün burada hem çevre gönüllüsü hem de daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bir genç olarak bulunuyorum. Eğer şu an radyonun başındaysa beni heyecanla dinlediğini bildiğim kardeşim Şubat'a da küçük bir selam göndermek istiyorum.
0: Elbette. Efendim, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Bu günü bizlere tanıtır mısınız?
1: Tabii ki 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Birleşmiş Milletler tarafından çölleşme, kuraklık ve arazi bozulmasına dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş uluslararası bir farkındalık günüdür. Bugün bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Toprak sonsuz bir kaynak değildir. Üzerinde yaşadığımız, üretim yaptığımız ve yaşamımızı sürdürdüğümüz topraklar, iklim değişikliği, yanlış kullanım ve kuraklık nedeniyle her geçen gün daha fazla baskı altında kalıyor. Çölleşme yalnızca çevresel bir sorun değildir. Tarımı, ekonomiyi, gıda güvenliğini, su kaynaklarını ve toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen çok boyutlu bir meseledir. Bu nedenle bugünün amacı bireylerden kurumlara kadar herkesin ortak sorumluluk bilincini geliştirmesine katkı sağlamaktır.
0: Efendim, peki ne zamandan itibaren anılıyor bugün ve tabii ilan edilme amacı nedir? Bunları da öğrenelim sizden.
1: 17 Haziran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1994 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin yıl dönümü nedeniyle ilan edilmiştir. Yaklaşık 30 yıldır dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor bugün. Her yıl farklı temalar belirlenerek hükümetlerin, akademinin, sivil toplumun ve gençlerin konuya dikkat çekmesi amaçlanıyor. Aslında bugün bize şunu çok net söylüyor. İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak önce toprağımızı ve suyumuzu korumalıyız.
0: Peki sizin topluluk olarak bugüne özel yaptığınız etkinlikler var mı?
1: Biz Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu olarak çevre farkındalığını yalnızca belirli günlerle sınırlamıyoruz. Yıl boyunca eğitimler, söyleşiler, farkındalık kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 17 Haziran kapsamında da öğrencilerimizin kuraklık, su verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirmesini amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü biz gençlerin yalnızca çevre sorunlarını konuşan değil, çözüm üreten bireyler olması gerektiğine de inanıyoruz. Bu nedenle bilimsel bilgiyle toplumsal farkındalık arasında köprü kurmak bizim asıl amacımız.
0: Evet, şimdi yıl boyunca etkinlikler düzenliyoruz dediniz zaten. Bunları örnekler alabilir miyiz sizden? Halihazırda kuraklıkla ilgili yürüttüğünüz projeler neler?
1: Tabii. Özellikle fidan dikimi açısından çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile koordine çalışmalar yürütüyoruz. Farkındalık çalışmaları, özellikle iklim değişikliğini bilinçlendirme amacıyla farkındalık çalışmaları, söyleşiler yapıyoruz. Bu şekilde daha çok dediğim gibi gençlerin, öğrencilerin farkındalığını arttırmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.
0: Efendim, çok teşekkür ederiz. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Sayın Arput.
1: Tabii. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük gerçeklerden biri iklim krizi. Ancak ben bu konuyu yalnızca bir çevre meselesi olarak görmüyorum. Çünkü iklim krizi aynı zamanda bir ekonomi, kalkınma, adalet ve hatta gelecek nesiller meselesidir. Ben COP30 sürecinde farklı ülkelerden gençlerle bir araya geldiğimde şunu çok net gördüm. Dünyanın neresine gidersek gidelim aslında aynı kaygıları ve aynı umutları paylaşıyoruz. Daha temiz bir çevrede yaşamak, su kaynaklarımızı korumak ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyoruz. Benim kuşağımın görevi geleceği tahmin etmek değil, onu daha adil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanılabilir bir hale getirmeye çalışmaktır. Biz gençler artık yalnızca geleceğin temsil

0: öğrencileri değiliz. Aslında bugünün kararlarına katkı sunmak isteyen bir nevi paydaşlarız. Çünkü alınan her çevre ve iklim kararı en çok da aslında bizim geleceğimizi şekillendiriyor. Bu nedenle özellikle gençleri çevre konularında söz almaya, üretmeye, araştırmaya ve hatta çözümün bir parçası olmaya davet ediyorum. Çünkü biz geleceğin nasıl olacağını konuşmak yerine geleceği nasıl inşa edeceğimizi konuşmamız gereken bir dönemdeyiz. Eğer toprağımıza, suyumuza, doğamıza bugün sahip çıkabilirsek yarın sadece daha yeşil değil, daha güçlü, daha adil ve daha sürdürülebilir bir Türkiye inşa edebiliriz. Bu şekilde teşekkür ederim.
1: Bizler de teşekkür ederiz efendim. Katıldığınız için programımıza sizlere başarılar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, üniversite ve gençlik köşemizde Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu Başkanı Sude Harput telefon hattımızda konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyiciler, Semih Cenk ve Doğu Sıvak'tan dinliyoruz. Bilsen de.
1: Kaçıyorum oldum.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride

Sevgili dinleyiciler, az sonra sıra dışı köşemizde Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yar'la teknolojik gelişmeleri, yeni çıkanları, aplikasyonları ve hikayelerini konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sıra dışı.
1: Sevgili dinleyiciler, sıra dışı köşemizde Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar'la teknolojik gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Yağar, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Merve Hanım, sağ olun, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Efendim, bu hafta bizlere hangi gelişmelerden söz edeceksiniz?
2: Bu hafta teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusundan bahsedeceğim, uzaydan bahsedeceğim. Ama bu kez astronotlardan ya da Ay'a ilk ayak basan insandan bahsetmeyeceğim bugün. Bugün konuşacağımız konu uzay ekonomisi. Belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. İşte uzayın ekonomisi olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında oluyor. Hem de milyarlarca dolarlık değil, yüz milyarlarca dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Üstelik uzmanlar bu sektörün önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı büyümesini bekliyor. Ben de bugün bunlardan bahsedeceğim. Eskiden uzay çalışmaları büyük ölçüde devletlerin yürüttüğü projelerdi. Ama son yıllarda tablo artık değişmeye başladı tabii ki. Artık uzay yalnızca bilim insanlarının değil, artık girişimcilerin, mühendislerin, yatırımcıların ve teknoloji şirketlerinin çalışma alanı haline geldi. Peki neden? Çünkü uzay artık sadece işte keşif yapalım, aynı zamanda hizmet üretelim için kullanılmıyor. Şu an teknolojinin en iyi halini ortaya koymak için uzaydan da yardım alıyoruz diyebiliriz. Çünkü uzay bizim için sadece keşif yapmak için kullanılmıyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bugün telefonumuzda yol tarifini nasıl alıyoruz ya da hava durumuna nasıl bakıyoruz ya da canlı televizyon yayınlarını nasıl izliyoruz diye. Belki de bunların hepsini her gün yapıyorsunuz. Ama bunların büyük bir kısmında uzaydaki uydular görev alıyor. Yani uzay aslında düşündüğümüzden çok daha fazla günlük hayatımızın içinde. Peki uzay ekonomisi tam olarak nedir? Bunu en basit tanımıyla söyleyeyim. Uzay teknolojilerinden ekonomik değer üretmek demektir. Yani buna uydu üretimi de girer, roket üretimi de giriyor, uzaya yük taşımak da giriyor, uydu interneti de giriyor. Tarım için uydu görüntülerini kullanmak da giriyor. Hatta bankacılık sistemlerinde kullanılan zaman senkronizasyonu bile bu ekonominin bir parçası haline geliyor. Yani uzay ekonomisi sadece roket fırlatmaktan ibaret değil. Aslında uzay sayesinde çalışan bütün teknolojiler bu ekosistem içinde çalışıyor. Şimdi ilginç bir bilgi paylaşayım sizlerle. Birçok kişi internetin tamamen yer altındaki kablolarla çalıştığını düşünüyor. Oysa özellikle işte denizciliktir, havacılıktır, afet bölgeleri ve ulaşılması zor alanlarda iletişim için uydular büyük rol oynuyor. Aynı şekilde GPS dediğimiz konum sistemi de uzaydaki uydu ağları sayesinde çalışıyor. Yani telefonun size işte 200 metre sonra sağa dönün dediğinde aslında uzaydaki uydularla haberleşiyor. Yani cebimizdeki telefon fark etmeden her gün uzay teknolojilerini kullanıyor. Peki neden son yıllarda uzaya ilgi bu kadar arttı? Çünkü artık uzaya gitmek eskisine göre daha düşük maliyetli. Tekrar kullanılabilen roket teknolojileri sayesinde fırlatma maliyetleri önemli ölçüde düştü. Bu da daha fazla uyduyun uzaya gönderilmesini mümkün hale getiriyor. Bugün dünya yörüngesinde binlerce aktif uydu görev yapıyor. Bu uydular yalnız iletişim sağlamıyor tabii ki. Orman yangınlarını izliyor, denizlerdeki gemileri takip ediyor, tarım arazilerindeki kuraklığı analiz ediyor, buzulların erimesini dahi gözlemleyebiliyor. Yani doğal afetlerden sonra hasar tespiti yapılmasına yardımcı oluyor diyebiliriz uzay teknolojisinin aslında uyduların. Yani uzay teknolojileri yalnızca gökyüzüyle ilgili değil, yeryüzündeki hayatı da doğrudan etkiliyor. Şimdi gelelim işin ekonomik tarafına. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda uzay ekonomisinin trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öngörüyor. Yani bunun nedeni yalnızca dediğim gibi roketler değil ya da uydu hizmetleri ve veri analizi, iletişim altyapıları ve yeni uzay uygulamalarının hızla yaygınlaşması bunun nedeni. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Örneğin Ay'a gönderilecek görevler artık sadece bilimsel araştırmalar için planlanmıyor. Uzun süreli yaşam alanları kurmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve uzayda sürdürülebilir altyapılar oluşturmak da hedefler arasında yer alıyor diyebiliriz. Bu alanda

0: yeni ay iniş araçları ve altyapı projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bir başka önemli konuysa uydu interneti. Bugün dünyanın bazı bölgelerinde insanlar internete doğrudan uydular üzerinden bağlanabiliyor. Keza özellikle kırsal bölgelerde ya da dağlık alanlarda yahut doğal afet sonrasında bu sistemler büyük önem taşıyor bizler için. Bunun yanında uzaydan elde edilen veriler tarımda da kullanılıyor. Çiftçiler hangi tarlanın daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu uydu görüntülerinden anlayabiliyor. Balıkçılar deniz sıcaklıklarını takip edebiliyorlar. Meteoroloji ekipleri fırtınaları önceden izleyebiliyorlar. Yani uzaydan gelen bilgiler soframıza gelen ekmeği bile dolaylı olarak etkileyebiliyor. Ancak her teknolojide olduğu gibi uzay ekonomisinin de bazı zorlukları var. Bunlardan biri uzay çöpleri. Bugün dünyanın yörüngesinde görevini tamamlamış binlerce uydu ve roket parçası bulunuyor. Bu parçalar yeni uydular için çarpışma riski oluşturabiliyor. Bilim insanları bu nedenle uzay çöplerini temizleyecek teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Bir diğer konu ise maliyet tabii ki. Her ne kadar uzaya erişim ucuzlasa da hala oldukça pahalı. Bu nedenle daha verimli roketler, daha hafif uydular ve daha dayanıklı malzemeler geliştiriliyor. Peki Türkiye bu tablonun neresinde? Türkiye'de son yıllarda uzun uzay ve uydu teknolojilerine yönelik gözlem uyduları ve Milli Uzay Programı gibi projeler bu alandaki teknoloji kapasitenin geliştirilmesini hedefliyor. Çünkü uzay artık sadece yalnızca prestij meselesi değil tabii ki. Çünkü iletişimde güvenliğe, işte tarımdan afet yönetimine kadar birçok alanda stratejik önem taşıyor bizler için. Belki de gelecekte çocuklarımız için uzay mühendisi ya da uydu veri analisti, bugün yazılım mühendisliği kadar yaygın meslekler olacak. Ben son olarak şunu söyleyelim. 1969 yılında insanlar aya ayak bastığında dünyada büyük bir heyecan vardı. Bugünse sessiz ama çok daha büyük bir dönüşüm yaşanıyor artık. Yarış dediğimiz o olay, uzay yarışı dediğimiz o olay, aya ilk giden olmak değil artık, uzaydan en fazla faydayı sağlayabilen o yarışı kazanacak. Çünkü geleceğin ekonomisi yalnızca yeryüzünde olmayacak, bir kısmı da gökyüzünde şekillenecek diyebiliriz. Belki de birkaç yıl sonra kullandığımız internetten ya da izlediğimiz hava tahminlerine ya da marketten aldığımız ürünlerin üretimine kadar birçok şeyin arkasında uzay teknolojileri olacak diyeyim ben Merve Hanım. Böyle de bitirmiş olayım.
1: Evet efendim, çok teşekkür ederiz bizlerle paylaştığınız için bu bilgileri. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün sıradışı köşemizde Selçuk Üniversitesi öğrencisi Emir Yar telefon hattımızda bizlerleydi.

Değerli dinleyiciler, Bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 ülkeleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Zirvede yayımlanan bildiride Lübnan'da güçlü bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmayı İran'ın nükleer güce sahip olmaması için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda "beğenmezsem bombardımana devam ederim" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşme, Shoigu'nun daveti üzerine gerçekleştirildi. Sergey Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildik" dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu, Rusya ile Türkiye İstanbul Anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzbeton Anonim şirketinde kooperatif yolsuzluğu davasının görülmesine devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi. Davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim Cuma gününe ertelendi. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine uluslararası destek sürüyor. Dünya Bankası, Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği konusunda bir gazetede yer alan haberi yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada, Körfez'den alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. Bolu'daki bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumu fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
3: Reklamlar.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkın Bağ. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Öncelikle tabii önümüzdeki aylarda çok önemli bir süreç bekliyor Türkiye'yi iklim açısından ve bir iklim zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31. Bunu tabii zaman zaman konuşuyoruz, programlarımızda gündeme taşıyoruz. Ve bu iklim zirvesinin taraflar konferansının önemli başlıklarından bir tanesini de enerji dönüşümü oluşturacak. Zaten iklim değişikliğiyle mücadele dediğimizde o başlıklardan birisi şüphesiz bu enerji meselesi oluyor. Enerji meselesini ele almışken bunun bir alt başlığı olarak da elektrik ve elektrifikasyon diyebiliriz. Ve bu çerçevede de Türkiye'nin son yıllarda önemli adımlar attığını görüyoruz. Bir taraftan enerji çeşitliliği, bir taraftan bu konu ve tabii bunların tamamının içinde yer aldığı daha geniş bir açıdan baktığımızda iklim değişikliğiyle mücadele konusu. Sizce COP31'de bu başlıklar nasıl gündeme gelecek? Bir, öncesinde açıklanan bir yol haritası var. Bu yol haritasında sizin çok yakından incelediğiniz bu konu ne şekilde yer aldı acaba?
2: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi temiz enerji dönüşümü iklim politikalarında artık merkeze oturmuş durumda. Çünkü küresel emisyonların %75'i enerji sektöründen kaynaklanıyor. Bu açıdan Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'de de en önemli başlıklardan bir tanesi temiz enerji dönüşümü olacak. Bunun altındaki ana başlıklardan bir tanesi sizin söylediğiniz gibi elektrifikasyon. Elektrifikasyon aslında enerji dönüşümünün en temel stratejilerinden bir tanesi. Çünkü biz enerji dönüşümünü konuşurken genelde üretimin karbonsuzlaşmasından bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji santrallerinden bahsediyoruz. Ama tüketim tarafı, özellikle sanayi, binalar, ulaştırma gibi enerji yoğun son kullanım sektörleri hala çok yoğun şekilde fosil yakıtlara bağlı. O yüzden bu sektörlerin elektrik kullanır hale getirilmesi, bu elektriğin de temiz kaynaklardan, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, enerji sektöründe karbonsuzlaşmanın temel konularından bir tanesi. Dünyada elektrik sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini görüyoruz ama önümüzde şöyle bir problem var. Elektrik şu anda küresel olarak nihai enerji tüketiminin sadece %21'ini oluşturuyor. Geri kalan kısım %79 hala fosil yakıtlara bağımlı. Dolayısıyla bu konu çok önemli ve daha önceki COP'larda da çok fazla gündeme gelen bir konu değil. O yüzden bu yıl bizim ev sahipliği yapacağımız bu COP'ta bu konunun gündeme gelmesi çok önemli. Hala Bonn'da devam eden iklim zirvesinde Çevre Bakanımız Murat Kurum bir açıklama yaptı ve bütün uluslararası komüniteyi 2035 yılında elektrifikasyonun payını %35'e arttırmak için işbirliği içinde hareket etmeye, beraber çalışmaya davet etti. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Hem küresel olarak ilk kez bir elektrifikasyon hedefi belirlenecek olması açısından çok önemli. Hem de Türkiye'de kendi enerji dönüşümünü hızlandırmak açısından ayrıca diğer ülkelere, dünyadaki diğer ülkelere de bu anlamda bir öncülük edecek.

0: olması anlamında çok çok önemli olacak.
1: Evet, bu elektrifikasyon meselesi son derece önemli bir mesele ve vatandaşın günlük hayatına nasıl etkileri olabileceğini de tabii konuşmak lazım. Bu anlamda neler söylersiniz ve önümüzdeki dönemde işte evimizde, sosyal hayatımızda bu konu bizi nasıl etkileyecek, ne gibi adımların atılmasını bekliyorsunuz?
0: Tabii şöyle birkaç örnek vererek başlayalım. Ne kastediyoruz elektrifikasyonla? Aslında en basit anlamıyla bu fosil yakıt kullanan araçların, süreçlerin temiz elektrik kullanır hale dönüşümünden bahsediyoruz. Mesela ulaştırma sektöründe benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçiş veyahut da binalarda doğalgazla ısınmadan elektrikli ısı pompalarına geçişten bahsedebiliriz. İşte sanayide kömür kullanımından, doğalgaz kullanımından elektrikli ark ocaklarının kullanılması gibi örnekler verebiliriz. Bizim sıradan vatandaş olarak hayatımızda neler değişecek bununla beraber? Önümüzdeki dönemde giderek elektrikli teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber hem de şebekelerde de bir dijitalleşme göreceğiz ve akıllı, daha dijital sistemlerin hayatımıza girdiğini göreceğiz. Örneğin elektrikli araçlar, ısı pompaları, çatı üstü, güneş panelleri, akıllı sayaçlar ve ev tipi enerji depolama sistemleri. Bugün daha çok daha büyük ölçekli santral tipi enerji depolama sistemlerinden bahsediyoruz ama önümüzdeki dönemde bunlar evlere de yaygınlaşacak. Yani yakın gelecekte evler sadece enerji tüketen yapılar değil, aynı zamanda enerji yönetimine, enerji sistemine katkı sağlayan birer enerji yöneticisi haline gelecekler. Örneğin bir ev düşünelim. İşte çatısında güneş paneli var, garajında bir elektrikli araç var, bir depolama sistemi var evin. Bunun dışında ısıtmasını yine elektrikli ısı pompasıyla sağlıyor. Güneş varken kendi elektriğini üretiyor, tüketmediği fazla kısmı depoluyor. Eğer daha fazla enerjiye ihtiyacı varsa, elektriğe ihtiyaç varsa bunu sadece şebekeden çekiyor ve aracını da elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde hem aracını hem bataryasını şarj ediyor. Yüksek fiyatlı saatlerde ise depoladığı enerjiyi kullanıyor. Aslında bu bizim pasif birer enerji tüketicisinden birer enerji yöneticisine dönüştüğümüz anlamına da geliyor. Ulaşım tarafında da çok daha sessiz, daha verimli ve daha düşük işletme maliyetine sahip araçlar göreceğiz. Bir de şunu vurgulamak önemli. Elektrikli teknolojiler fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan dönüşüm ve atık ısı kayıplarından tasarruf ettikleri için daha verimli teknolojiler. Dolayısıyla elektrikli teknolojileri kullanmak otomatik enerji verimliliği de sağlıyor. Biz bunu elektrifikasyonu uygun düzenlemelerle ve teşviklerle yaygınlaştırabilirsek önümüzdeki dönemde hem enerji verimliliği sağlıyoruz hem de daha ekonomik bir şekilde temiz elektriğe ulaşım sağlıyoruz.
1: Şimdi onu soracaktım. Türkiye evet bir enerji koridorunun tam ortasında ama hali hazırda dışa bağımlıyız enerji noktasında. Ve işte enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin derdindeyiz bir taraftan. Ama diğer taraftan da bu elektrik meselesi hayatımıza girdiği andan itibaren siz bir verimlilikten bahsettiniz. Peki bunun altyapısı bu kadar güçlü mü? Bu altyapı kurulduktan sonra acaba bizim cebimize yansıması ne olacak günlük hayatta? Evet, vatandaşı nasıl etkileyecek? Bunu çok güzel açıkladınız ama bu maliyetli bir iş midir? Peki nasıl bir ekonomik durumdan bahsediyoruz? Bu anlamda tabii son tüketici olarak bizi nasıl etkiler? Bunun altyapısının halledilmesi meselesi çok maliyetli bir iş midir?
0: Evet, tabii ki bunun bir maliyeti var. Ama şu şekilde düşünmek gerekiyor. Şu anda kullandığımız enerjinin de biz son kullanım kullanıcılar olarak, vatandaşlar olarak gerçek bedelini ödemiyoruz zaten. Çok ciddi sübvansiyonlar var. Hem doğalgaz üzerinde hem elektrik üzerinde sübvansiyonlar çok fazla ve bunlar hazineye gerçekten çok ciddi bir yük oluşturuyorlar. Hatta Türkiye'nin yıllardır süregelen cari açığının, dış ticaret açığının da ana sebebi zaten devam eden bu enerji ithalatı. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz yüksek oranda enerji ithalatına bağımlı bir ülkeyiz. Bugün kullandığımız petrol ve petrol ürünlerinin %91'ini, doğalgazın %96'sını ve kömürün %60'ını ithal ediyoruz. Zaten buraya her sene milyarlarca dolarlık bir kaynak aktarmak durumundayız. Elektrifikasyonun hızlanmasıyla beraber, yani daha fazla elektrik kullanır hale geldiğimiz zaman ve bunu da daha fazla yenilenebilir enerjiyle sağladığımız zaman tabii ki bir takım maliyetler olacak ama nedir bu maliyetler? Yenilenebilir enerji santral yatırımları. Aslında burada Türkiye çok önemli başarılar kaydetti.

0: yaptı. Zaten çok hızlanmış durumda ve bugün yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlardan çok daha ucuz. Düşen maliyetler ve gelişen teknoloji sayesinde. İkinci maliyet unsuru burada şebekeler olacak en önemlisi. Çünkü bu kadar fazla elektrik talebinin olduğu bir ortamda ve yenilenebilir enerjinin de hızla arttığı bir ortamda şebekelerimizi de güçlendirmemiz, modernize etmemiz ve dijitalleştirmemiz gerekecek. Bütün bunlar aslında zaten mevcut planlarda var. Enerji Bakanlığımız tarafından 2035 için 120 gigawattlık bir rüzgar ve güneş kurulu kapasitesi hedefi açıklanmıştı. Yani mevcut kapasiteyi, mevcut kurulu gücü biz önümüzdeki 10 sene içerisinde zaten 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlarla beraber bir yeşil şebeke hedefi programı da açıklanmıştı. Şebekenin daha fazla genişletilmesi ve güçlendirilmesi için dolayısıyla buradaki ilk hedefler atılıyor. Türkiye'de de bugün elektriğin nihai enerji tüketimindeki payı yaklaşık %20 seviyesinde. Bizim 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmemiz için hem Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ulusal enerji planında hem şura olarak bizim yaptığımız analizlerde bunun %55'e çıkarılması gerekiyor 2053 yılında. Ara hedefler burada önemli olacak mutlaka. Burada da en son Çevre Bakanlığımız tarafından açıklanan 2035'te %35'lik hedef doğrultusunda biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Özetle hani tüketici ne kazanacak bundan diye bakacak olursak, eğer elektrifikasyonu hızlandırabilirsek temiz enerji çok daha ucuz olduğu için burada enerji ithalat oranı çok ciddi bir şekilde düşecek ve biz buraya aktardığımız kaynakları artık başka daha verimli yerlere, belki şebekelere, belki enerji dönüşünü hızlandırmaya yönlendirebileceğiz. Bir diğer unsur da yani fiyatlar ve iklim hedefleri dışında enerji güvenliğinden de bahsetmek gerekir. Çünkü ithalat bağımlısı bir ülke olarak dünyadaki jeopolitik krizler bizi ister istemez çok fazla etkiliyor. Bugün işte Hürmüz krizinden bahsediyoruz. 2022'de hatırlarsanız pandemiden sonra hemen bir enerji krizi daha olmuştu Rusya-Ukrayna savaşının da tetiklemesiyle. Orada Türkiye'nin enerji ithalat maliyeti bir sene içerisinde %90 artmıştı. Ve enerji kaynaklı dış ticaret açığı da aynı şekilde yüksek oranlarda artmıştı. Şimdi Hürmüz'den bahsediyoruz. Bu kriz de uzadıkça, eğer savaş devam ederse ve çözülmezse aynı etkileri göreceğiz. Özetle sadece Türkiye için değil, enerji ithalatçısı tüm ülkeler için aslında oldukça önemli bir konu. Dünyanın bambaşka bir yerinde olan bir kriz size hem enerji arz güvenliği açısından hem ekonomik olarak ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla elektrifikasyon hem iklim hedeflerine ulaşmak için, emisyonları azaltmak için, hem enerji verimliliği sağlamak için, hem daha uygun maliyetli, ucuz elektriğe ulaşabilmek için kilit stratejilerden bir tanesi.
1: Tabii şu da var, vatandaş alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları bu noktada yeterli seviyede mi sizce, yoksa bunun için biraz daha beklemek gerekiyor mu? Farklı teknolojinin hayatımızı etkilediği alanlarda vatandaşın buna gücü yetebilecek mi acaba?
0: Ben yeteceğini düşünüyorum. Yani şu anda biraz uzak gelebilir bu, ama burada maliyetler çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani 10 sene önce biz batarya enerji depolama sistemlerinden bahsederken çok yüksek maliyetlerden bahsediyorduk. Neredeyse %90'lık bir düşüş oldu burada maliyetlerde. Elektrikli araçlar artık eskisi gibi çok yüksek fiyatlı değil. Hatta bazı modeller artık benzinli araçlardan çok daha ekonomik. Türkiye'de de çok fazla yaygınlaştıklarını görüyoruz. Yine İşte bu bahsettiğimiz ev tipi batarya depolama sistemleri vesaire, bunlar da zaman içerisinde ucuzlayıp daha ulaşılabilir hale gelecektir maliyet açısından. Burada tabii maliyetin ötesinde bir takım dönüşümler gerekiyor aslında. Yani birincisi biraz belki şebekelerden bahsetmek gerekiyor. Çünkü burada aslında enerji talep yapısı tamamen değişiyor artık. Çok daha fazla değişken üretim, yani rüzgar ve güneş, bunlar böyle aç kapa yapamadığınız, kontrol edemediğiniz, işte rüzgar varsa enerjiniz var, yoksa yok. Daha değişken üretime sahip santraller. Bu santraller devreye girecek, elektrik talebi artacak, elektrikli araçlar girecek. Onlar da farklı pek çok noktadan elektrik çekecekler ve daha ilerleyen dönemlerde hatta bir batarya gibi sisteme enerji verir, elektrik verir hale gelecekler. Bunun dışında gittikçe işte bu çatı üstü GES'lerden bahsediyoruz, daha küçük tesislerden bahsediyoruz. Özetle enerji sistemi artık fosil yakıt ağırlıklı, büyük üreticilerin olduğu ve enerjinin tek taraflı üreticiden tüketiciye aktığı bir sistemden yenilenebilir enerji

0: Belki evinde bir miktar elektrik üretecek, düşük olan fiyatlarda işte şarj etmesi gerekecek arabasını. Bütün bunlarla ilgili işte yine dijital teknolojiler, akıllı sayaçlar, bunların elektrik piyasasındaki fiyat sinyallerine yansıtılması da önümüzdeki dönemde yine geçireceğimiz dönüşümlerden bir tanesi. Özetle hem enerji kaynakları değişiyor. Bununla beraber altyapı, şebekelerin hem iletim şebekesinin hem dağıtım şebekesinin önemli dönüşümlerden geçmesi, modernize olması, dijitalleşmesi gerekiyor. Bir taraftan da işte farkındalığın artması gerekiyor ve elektrik piyasasında da bununla ilgili reformların yapılması gerekiyor. Bu akıllı sistemlerin işletilebilmesi için, akıllı sayaçların, arz ve taleple beraber değişen fiyatların gerçek zamanlı olarak sisteme yansıması için veyahut da işte kurduğumuz büyük batarya enerji depolama sistemlerinin karlılığını sağlayabilmek için bir takım piyasa reformlarının da yapılması gerekiyor. Yani hem teknik olarak hem piyasalar anlamında kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz ama çok hızlı gelişen ve tahmin ettiğimizden daha kısa sürede de bunun sonuçlarını göreceğimiz bir dönüşümden bahsediyoruz.
1: Peki bu dönüşümün sonunda fosil yakıtların hayatımızdan tamamen çıkacağı bir süreci siz öngörüyor musunuz? Yoksa böyle at başı gidecek bir durum mu?
0: Şimdi buradaki belirleyici unsur bana göre enerji talep artışını ne kadar sınırlayabileceğimiz olacak. Çünkü şöyle bir durum var. Artık dünyada da Türkiye'de de yeni devreye giren ilave kapasitenin neredeyse tamamı yenilenebilir enerji. Yani çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Ama talep de o kadar hızlı artıyor ki bir taraftan o gelişmeyi bir anda yutabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde önemli olan tüketim tarafındaki bu talep artışını kontrol edebilmek olacak. Burada da genelde şöyle bir yanlış düşünce var. Yani mesela Türkiye açısından biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. İşte sanayi üretimimizi artırmamız lazım. Bunun için yani karbonsuzlaşmayla bu ekonomik kalkınmayı biz bir arada yürütemeyiz. Bizim biraz daha emisyon yaymamız, bu şekilde gelişmemiz lazım şeklinde bir düşünce var. Aslında bu doğru değil. Yani hem bir taraftan karbonsuzlaşarak hem de ekonomik gelişmeyi hızlandırmak mümkün. Bunu hem mesela sanayide işte yeşil ve dijital dönüşümle yapabilirsiniz. Daha düşük karbon üretim süreçleri, enerji verimliliği, elektrifikasyon vesaire. Bunun da ötesinde Türkiye için bunu şu an Türkiye'de mevcut olan daha düşük orta teknolojili, düşük katma değerli bir üretim yapısından daha yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili, aynı zamanda da verimlilik bazlı. Çünkü bu üretim kompozisyonu aynı zamanda daha az enerji tüketiyor. Bir taraftan talep artışını sınırlıyorsunuz, bir taraftan da ekonomik kalkınmayı sağlıyorsunuz. Yani tüketim tarafını kontrol edebilirsek, talep tarafını kontrol edebilirsek yenilenebilir enerji fosil yakıtları geçecektir kesinlikle. Ama şu anki mevcut son kullanım sektörlerinde hiçbir yapısal değişiklik yapmadan aynı şekilde sektör spesifik olarak ilerlersek enerji talebi çok çok hızlı artacağı için bunu tamamen temiz kaynaklarla karşılamak da o oranda zorlaşacak.
1: Tasarruf kültürünün daha da yaygınlaşması ve artması bu söylediğiniz meseleyi çözebilecek unsurlardan bir tanesi mi acaba?
0: Evet, bir tanesi bu. Yani tabii ki vatandaşın kendi yapabileceği şeyler de var ama vatandaşın ötesinde aslında
1: yapısal adımlar
0: ve özellikle de bizim enerji yoğun sektörlerimizde nedir bunlar? En büyük enerji tüketicisi sanayi, daha sonra binalar ve ulaştırma geliyor. Burada yapısal değişimler olması gerekiyor. Bir kere bütün bu sektörlerin değer zincirlerinin her halkasında enerji verimliliği çözümlerini kullanmaları gerekiyor. Pek çok farklı verimlilik teknolojisi ve çözümleri var. Türkiye'nin de bu konuda attığı adımlar var. Hazırladığımız ulusal enerji verimliliği eylem planlarında ortaya konulan hedefler ve aksiyon planları var. Burada belli ilerlemeler sağlandı. Bunu biraz daha hızlandırmak gerekecek bu sektörler bazında. Bunları yapmak ve bu bahsettiğimiz yapısal dönüşümler, işte sanayide daha böyle enerji yoğun ve düşük katma değerli üretim kompozisyonundan daha yüksek katma değerli ve daha verimlilik bazlı üretim yapısına geçiş veyahut da ulaştırmada işte biraz daha raylı sistemler, toplu ulaştırmayı yaygınlaştırmaktan bahsedebiliriz. Bina sektörü için yine atılacak benzer adımlar var. Bu yapısal değişimleri eğer yapabilirsek o zaman talep artışını biraz daha sınırlamak ve karbonsuzlaştırmayı kolaylaştırmak mümkün olacaktır.
1: Evet, son olarak Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin yaptığı çalışmalardan bahsedelim isterseniz. Çünkü oranın da koordinasyonunu yürüten birisi olarak burada yapılan çalışmaları böyle ana başlıklarıyla özetlerseniz, neler yapıyorsunuz diye soralım.

0: ve sonrasında da toparlayalım.
1: Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Sabancı Üniversitesi çatısı altında Türkiye'de enerji sektörünün karbonsuzlaşması için veri bazlı analizler yapan, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu. Enerji dönüşümüyle ilgili hemen her konuda, yani yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, elektrifikasyondan yeni teknolojilere kadar hemen her konuda çalışmalarımız var. Bunlardan bazıları teknik analizler. Bunun dışında ekonomik ve politik analizlerimiz de var. Yani enerji dönüşümünün finansmanı, bu dönüşümün sosyoekonomik etkileri, yani bunun maliyetleri nedir, faydaları nedir? Hem ekonomi üzerine hem de sosyal toplum üzerine adil bir enerji geçişini nasıl sağlayabiliriz gibi farklı konularda veri bazlı çalışmalar yapıyoruz ama aslında amacımız bu çalışmalar aracılığıyla enerji sektörünün tüm paydaşları arasında kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bütün bu paydaşları bir araya getirerek Türkiye'de enerji sektörünün geleceği ve dönüşümü konusunda bir tartışma platformu yaratmak. 2017 yılında kuruldu Şura. O zamandan beri de 80'i aşkın tematik çalışma yayınladık. Bütün çalışmalarımız web sitede herkese açık. Bunların sonuçlarını da farklı etkinliklerle tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Evet, yeni politikaların oluşmasına bunlar da katkı sağlayacaktır şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkın Bağ. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, böylece programımızı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırladık. Bu programın sizlere ulaşmasında Semahat Şallı ve Necmi Şahin'in de katkıları vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlar.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Doğada ne varsa zevkana da.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanacaksınız.

0: kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.

0: Sözün dili.
1: TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Ben Deniz, programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programımızı gerçekleştirdiğimiz daimi konuklarımız Sefa Saygılı hocamız ve Sefa Bulut hocamızla birlikte, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le beraber bu programı gerçekleştiriyoruz efendim. Efendim, her hafta çarşamba günü 16.30'da gerçekleştirdiğimiz bir programda, her bir programda bir kavram üzerinde duruyoruz. Ve bu kavramlarda bugün de tükenmişlik hali, durumu, hissi, bir başka deyim sendromu üzerinde duracağız. Tükenmişlik nedir, ne değildir şeklinde. Ve bugün toplumsal yapıdaki, bireydeki tükenmişlik nasıl meydana geliyor, ne gibi çareler aranabilir? Bu da günümüzün hastalıklarından biri, tükenmişlik. Efendim, öncelikle tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Frut Berg'in yazdığı bir makaleyle literatüre girmiş bir kavram. Burada tükenmişlik mesleki bir tehlike olarak nitelendirilmiş. Şimdi tükenmişlik, bireyin normal şartlardan, kariyerinden, arkadaşlarına veya aile etkileşimlerine aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan ve bireysel kimliğini kaybettiğinde inanılmaz yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumu olarak görebiliriz. Aynı zamanda bir iş hayatı stresi de türüdür. Geçen haftalarda yaptığımız stres kavramında, programında bütün hastalıkların bir nevi kaynağının stres olduğundan söz etmiştik. Stres elbette burada da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Safa Bulut hocam, tükenmişlik nedir, ne değildir? Biz herhalde şu anda tükenmiş olmadığımıza göre buradayız.
2: Evet hocam. Tükenmişlik şöyle bir durum, şöyle bir duygusal durum. Böyle ki kişinin kendini güçsüz hissetmesi, mutsuz hissetmesi, çabuk yorulması, zihnini toparlayamaması, konsantre olamaması, hiçbir şey yapmak istememesi, canının bir şey yapmayı istememesi, böyle bir süreç. Yani kısaca fiziksel, duygusal, zihinsel olarak çok yorulma durumu diyebiliriz. Fakat tükenmişlik duygusunda şöyle bir şey var. İnsanlar dinlenseler de tükenmişlik duygusu geçmiyor. Yani git 12 saat uyu veya bir hafta tatil yap, gel dinleneceksin dediğimiz zaman bu insanlarda öyle bir zihinsel, duygusal yorgunluk oluyor ki bu şey geçmiyor. Tükenmişlik duygusu geçmiyor. O nedenle hani tükenme olmadan bunu fark edip şey yapmamız gerekir. Önlemler almamız gerekir. Şimdi Sefa Hocam da bu konuya değinir. Tükenmişlik duygusu şeye de çok benzer. Depresyon duygusuna da benzer. Mutsuzluk, enerji kaybı, bir şey yapmak istememe, halsizlik, uykusuzluk vesaire gibi semptomları vardır. Yani tükenmişlik modern insanın yaşayabileceği duygulardan bir tanesidir. Önemli olan hani bunu önceden fark etmek, keşfetmek. Özellikle kurumların, işletmelerin, okulların, üniversitelerin, hastanelerin, personelin ruh sağlığını düşünerek belli önlemler alması, belli etkinlikler yapması. Kurumsal düzeyde bence bu önemli. Çünkü sonuçta burada çalışan insanlar, bu kurumlarda çalışan öğretmenler, hemşireler, öğretim üyeleri hani insanlara hizmet ediyor. Topluma, bilime, hastalara, öğrencilere servis yapıyorlar. Onlarla beraber çalışıyorlar. Hani bireyin bitmemesi, tükenmemesi önemli bir şey.
1: Şimdi efendim, tabii bu tükenmişlik bir nevi sürekli olarak yüksek düzeyde strese maruz kalan herkeste tükenmişlik yaşanabiliyor. Özellikle mesleki olarak başkalarına müdahale etme konumunda olan bireyler, örneğin acil durumda olan ilk müdahale ekipleri, doktorlar, hemşireler gibi profesyonelleri tükenmişlik hali daha fazla sık görebiliyoruz, değil mi Sefa Saygılı hocam?
3: Aynen, yani tükenmişlikte kronik bir duygusal ve kişiler arası stres faktörleri var. Daha önceki programlarda stresten bahsetmiştik.
1: Evet.
3: Eğer kişi bu strese, yani duygusal ve kişiler arası strese uzun süre maruz kalıyorsa, buna bir cevap olarak tükenmişlik sendromu ya da hissiyatı ortaya çıkabiliyor. Şimdi tükenmişliğin 3 ayrı boyutu var. Bunlardan ben bahsetmek istiyorum. Birincisi tükenme. İkincisi sinizm, üçüncüsü de profesyonel yetersizlik. Evet. Bu konudaki çalışmaların gösterdiği. Evet. Bunlardan birincisi tükenme demiştik. Bireyin bu durumu yaşadığında hem duygusal hem de fiziksel olarak kendini gerilimde, gerilmiş hissetme şeklinde anlatılır bu durum. Tükenme, iş taleplerinin veya büyük değişim stresine karşı ilk tepki. Kişi bu durumdayken bitkindir, yorgundur, kendini rahatlayamamış hisseder. Örneğin sabah uyandıklarında ilk yatağa gittikleri kadar yorgun olurlar bunlar.
1: Evet.
3: Bir iş ile ilgilenmek veya biriyle görüşmek için gerekli olan enerjiden yoksundurlar. Sefa Hocam bahsetti. Yani uyku bile bunları, o tükenmişliğini gideremez. İkinci boyutu sinizmdi. Burada da kişinin işine karşı olumsuz ve düşmanca tepkiler göstermesine veya işine karşı aşırı duyarsızlaşmasını, onu ilgilendirmemesini ifade eder. Sinizm kişinin hem işe hem de işteki insanlara karşı soğuk ve uzak bir tavır sergilenmesine yol açar. Tükenmişliğin kişiler arası boyutunu teşkil eder sinizm. Kişinin yorgunluk ve hayal kırıklığından korunma isteğiyle işe katılımını en az indirmesi ve hatta ideallerinden vazgeçmesi durumudur. İnsanlar özellikle gelecekleri belirsiz olduğunda veya umutlarını yükseltmek yerine işlerin yolunda gitmeyeceğini varsaydıklarında olaylara kayıtsız kalmanın daha güvenli olabileceğini hissederler. Yani kendilerini o ortamdan, o iklimden adeta çekmek isterler. Profesyonel yetersizlik, tükenmişliğin
1: üçüncü hali.
3: Burada da yeterlilik ve verimlilik duygularında bir düşüş anlamına gelir. İnsanlar verimsiz hissederler kendilerini. Dolayısıyla kendilerinde bir yetersizlik hissederler. Birey her yeni plan ve projenin zorlayıcı olduğunu düşünür. Ne kadar küçük başarısı varsa önemsiz görünebilir. Kendilerine ve fark yaratma yetenekli olan güvenlerini kaybederler. Profesyonel yetersizlik, tükenmişliğin kendini değerlendirme boyutunu temsil eder. Yani bu üç boyut bir araya geldiğinde kişi tükenmişlik hissiyatına girmiş demektir.
1: Şimdi bir de Sefa Saygılı Hocam, bu tükenmişlikteki mükemmelliyetçilik dediğimiz tip A gibi kişilik özellikleri de bireyin tükenmişlik duygusunu ve riskini arttırabilir mi?
3: Arttırabilir tabii.
1: Şimdi tabii bu tükenmişlik durumu uzun süre boyunca tedavi edilmeden ilerlemesi izin verilirse Aynen, belki evet. Depresyon hastalığı, diyabet gibi ciddi fiziksel ve psikolojik hastalıklara da yol açabiliyor. Bu ruhsal ve psikolojik hastalıklar bakımından bu tükenmişliği gidermenin yolları var mıdır Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii hocam, en önemlisi bir kere şöyle bir şey. Daha çok tükenmişliği biz iş yeriyle şey yapıyoruz, özdeşleştiriyoruz ama
1: Evet. Tükenmişlik
2: ailede de olabilir. Çocuklara bakım veren kadınlarda, özellikle küçük çocuğu olan ebeveynlerle de tükenmişlik olabilir. Biz buna ebeveyn tükenmişliği diyoruz. Bir diğer şey de evde yaşlısı, hastası olan, çok uzun süre bakım vermek zorunda olan insanlar olabiliyor. Sürekli onların yanında olan, evden çıkmayan, her ihtiyacına koşan, hastalara, yaşlılara bakım veren insanlarda da tükenmişlik olabilir. Hani bunları da göz önünde alalım da dinleyicilerden de rica edeyim, böyle bakıma ihtiyacı olan ebeveynleri, çocukları vesaire varsa herkes sırayla bu işi yapsın. Diğer insanlar da bir nefes alsın. Çünkü diğer karşı taraftaki insanın da biraz dinlenmeye, eğlenmeye, dışarı çıkmaya, rahatlamaya ihtiyacı var. Bu rahatlama olmazsa insan geri gelip tekrar işlevlerini yerine getiremez. Bu çok önemli. İnsanların dinlenmesi, rahatlaması, bu çok önemli. Tükenmeyi önlemek için. Yine tükenmede şey var. İşte polisler, öğretmenler, hemşireler, psikologlar, terapistler duygusal olarak başka insanlarla engaje olduğumuz işlerde, yani daha çok yakınsal, yakın olarak diğer bireylerle çalıştığımız işlerde tükenme çok oluyor. Yani mekanik iş değil de duygularımızla, zihnimizle kattığımız işlerde tükenme çok oluyor. Hani kurumsal düzeyde ne yapabilir? Önce onu söyleyeyim. Bu tip zor işleri yapan bireylerin zaman zaman rotasyon yapması lazım. İşi değiştirmesi lazım. Hani 3-5 ay siz burada çalışın, 3-5 ay diğer arkadaş çalışsın. Böyle sırayla...
1: Vardiyeli.
2: Evet.
1: Dönüşümlü, vardiyeli. Bir de mekanı da değiştirmek şart mı burada?
2: O da iyi olabilir. Mekanı, yeri değiştirmek de olabilir. Hani kurum kendi şeyine göre. Mesela bankacılarda da çoktur bu tükenme. Zor bir şey. Çünkü o veznede akşama kadar para sayıyorsunuz. Akşama kadar stres halindesiniz. Veya hemşireler. Veya mesela öğretmenler. Öğretmenlere ben çok saygı duyuyorum. Çünkü o çocuklarla akşama kadar beraberler. Orada o kadar çok gürültü oluyor. Dersini öğretmek zorunda, onları eğitmek zorunda. Hani gerçekten duygusal olarak yorucu süreçler. Hani bu insanlar zaman zaman böyle rahatlayabilecekleri şeyler olmalı. Şimdi... Rotasyon, dönüşümler olmalı. Diğer bir şey de şey çok önemli. Her insanın yaptığı iş çok değerli. İşinde takdir görmesi gerekir. Hani öğretmen de, oradaki hizmetli de, görevli de. Çünkü biz işleri diğer insanlarla işbirliği içinde yapıyoruz. Takdir görmek, teşekkür almak, bunlar önemli şeyler.
1: Şimdi hocam, sizin bu anlattıklarınızdan bu tükenmeyle ilgili tabii biraz da bir soğuk bir ifade, karamsar bir ifade tükenme insanın. Allah kimseyi tüketmesin. Şimdi Yunus Emre'nin bir dörtlüğü hatırıma geldi. Yürü yürü yalan dünya, yalan dünya değil misin? Yedi kere ıssız kalıp dolan dünya değil misin? Ateş bıraktı üzüme, dumanı girdi gözüme. Bu gözle bugün yüzüme gelen dünya değil misin? Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya değil misin? Muhammed'e bir top beze saran dünya değil misin diyor koca Yunus, Yunus Emre'miz. Evet Sefa Saygılı Hocam, yani ne dersiniz?
3: Burada, evet çok doğru söylemiş.
1: Evet.
3: Burada tedbirleri, şeyleri anlattı hocam, Sefa Hocam. Tükenmişlikle yapılacakları ama en başta iş yerlerinde ve diğer ortamlarda tükenmişliğe karşı tedbirler almak lazım. Bunlar da nedir? Bir defa çalışan, hizmet verdiği kişilere karşı bir duygu, sempati ve bir saygı duyması lazım. Bunu sağlamak lazım o çalışana. Yani sen önemli bir kişisin, önemli iş yapıyorsun diye bildirmek lazım ona. Bunu hissettirmek lazım. Yine literatürde tükenmişliğin ilk ve en kritik belirleyicisi olan, yer alan tükenmişliğin içsel boyutu var. Duygusal tükenme. Yani duygusal olarak kendini oldukça bitkin, tükenmiş hissetme. Aynı zamanda geçmişle kıyasla iş yaşamında hizmet verdiği bireylere yeterli verimi sağlayamadığını düşünme. Bunların giderilmesi lazım şey olarak. Yani iş yerinde kişiye maddi veya manevi açıdan takdir görmesi önemli. Çalışma hayatında ödül alan parasal, sosyal ve içsel ödüllerin bireysel beklentileriyle ne ölçüde tutarlı olduğunu görüyoruz. Takdir edilme duygusu yetersizse, ekonomik, kurumsal veya sosyal ödüllendirme eksikliği varsa, işi veya çalışanı değersizleştiriyorsa, çalışanın kendisini verimsiz etmesine yol açıyor ve böylece tükenmişliğin karşılaşma ihtimalini artırıyor. Yani onu desteklemek lazım çalışanları ve bireyle iş yaşamı arasında bir aidiyet, bir birlik duygusu açısından bir uyum sağlamalarını, dengelemeni muhakkak ortaya çıkarmak lazım. Yani ek olarak iş yaşamındaki uzun çalışma saatleri, rol karmaşası, çalışanların takdir edilmemeleri, kendilerini değersiz hissetmeleri, motivasyon kaynaklarının yetersiz olması, dinlenme ve tatil sürelerinin oldukça kısıtlı olması, çalışma arkadaşlarıyla olan iletişim problemleri tükenmişliğe neden olan önemli faktörler arasında yer almakta. Özellikle Sefa Hocam bahsetti diyelim, evde çok sayıda çocuk var, ev işleri fazla, o kadın da tükenmişlik duygularını sık olarak karşılaşıyoruz. Burada muhakkak evin babası, erkeği neyse, o eşi takdir etmek lazım. Nedense ev işi yapmak, ev hanımı olmak küçümseniyor. Halbuki o kadar çok işleri var ki, çamaşırdır, bulaşıktır, çocukların geleceğidir, okullarıdır, dersleridir. Bu normal mesaiden daha fazla mesai yapıyor kadınlarımız.
1: Bir de hep aynı işleri yapması.
3: Hep aynı işleri yapıyor. Evet. Bir de kıymet bilinmez, takdir edilmezse tükenmişlik duygusu gelişebilir. Dikkat etmek lazım.
1: Şimdi bununla ilgili bir hikaye de okumuştum. Şimdi erkek tabii dışarıda çalışıyor, ekmek kazanıyor eski klasik aile tiplerinde. Kadın evde işlerle uğraşıyor. Erkek hep dermiş sen ne yapıyorsun ki yani, hep oturuyorsun evde. Şimdi kadın da bir gün tamam demiş, o zaman ben hep oturayım demiş. Sabah başlamış oturmaya, akşama kadar oturup bir iş yapmamış. Gelmiş ki her şeye karışık, yatak odası, mutfak, efendim oturma odası karma karışık. Demiş sen ne yaptın? Dediğin gibi hep oturdum demiş. E bu hal nedir? E sen oturuyor dedim, bak bu işler demek ki oturarak yapılmıyor. Dolayısıyla ev kadınlara, hanımlara da büyük işler düşüyor. Onların takdirini, kıymetini bilmemiz lazım. Hepsine buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim ev hanımlarımıza. Şimdi efendim tükenmişlik hali yaşayan bireyler genellikle uzun saatler çalıştıkları için, biraz önce de özetlendi hocalarımız, kendilerini yalnız ve takdir edilmemiş hissedebiliyorlar. Ancak bunlara küçük nezaket jestleri birey için besleyici olabilir. Bireye mesela çiçek göndermek, nazik mizahı düşüne bir metin mesajı ya da bir kartpostal atmak, tükenmişlik sendromunu veya da halini yaşayan bireylere de iyi gelebilir. Yani küçük küçük şeyler.
3: Kesinlikle. Hayatı monoton olmaktan çıkarmak.
1: Evet.
3: Zaman zaman gezilere, dışarıya çıkmak, dışarıda yemek yemek, çay kahve içmek ve özellikle yürüyüşler yapmak ve muhakkak karşılıklı sevgi ve saygı tükenmişliğe karşı koruyucudur.
2: İşten, iş yerinden, kariyerimizden bahsettik. Aslında profesyonel insanlar hani kariyere çok önem veriyorlar. Çok

0: fazla odaklıyorlar. Uzun saatler çalışma, yoğun çalışma vesaire. Tükenmişliği önlemenin yollarından bir tanesi de hani işi ve kariyeri çok fazla yaşantımızın merkezine koymamak. Hani işimizi sevebiliriz, çaba sarf edebiliriz,
1: Evet.
0: çalışabiliriz ama böyle hayatın tek amacı da o değil. İnsanların sevdikleri, eğlendikleri hobileri olmalı, boş zaman etkinlikleri olmalı, dostları, ahbapları olmalı, sosyal ilişkileri, sosyal network'u olmalı. Bunlar önemli. Hani kişiliği ve
1: Evet,
0: hayatı bütünleyen
1: doğru.
0: şeyler. Ancak böylelikle tükenmişlikten korunabilir insanlar. Sadece kariyer
1: Evet.
0: peşinde değil de biraz da kendi sosyal hayatımızı, kendi yaşantımızı düzenlememiz önemli. Buna şey de diyoruz değil mi? Kendine şefkat,
1: Evet,
0: kendine
1: doğru.
0: şefkat etme, kendine iyi
1: Öz
0: davranma.
1: saygı.
0: Şu,
1: Süleymancığım, bu
0: buyurun,
1: arada ben
0: buyurun Sefa Saygı Hocam.
1: tükenmişliğin belirtilerini de söyleyeyim.
0: Tabii
1: Yani
0: buyurun, buyurun hocam.
1: burada dinleyicilerimiz acaba bize de tükenmişlik var mı diye akıllarına gelebilir.
0: Evet.
1: Tükenmişlik fiziksel, duygusal, zihinsel süreçlerde yaşanılan bir durum.
0: Evet.
1: Ve
0: Evet.
1: gibi belirtilerin görülme durumu ki tükenmişliğin seviyesine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilirler ama genel olarak başta belirtiler şunlar. Fiziksel belirtiler olarak yorgunluk, enerji kaybı, güçsüzlük, psikosomatik belirtiler başta olmak üzere baş ağrıları, uyku bozuklukları, kilo kaybı da olabilir. Bazen yemeğe verir kendini, artışı da olabilir. Psikolojik belirti olarak duygu durumunu etki eden depresiflik, yani bir duygusal çökkünlük, negatif duygu durumu, karamsarlık, güvensizlik, huzursuzluk, anksiyete, endişe, kaygı hali, sinirlilik ve öfke hali gibi sorun ve yakınmaları içerebilir. Davranışsal belirtileri olarak kişinin
0: Evet.
1: sabırsız olması, tepkisellik, eleştiriye karşı tahammülsüzlük, aşırı savunma hali, işiyle ilgilenme yerine vaktini boş geçirme,
0: Evet.
1: ilişkilerde bozulma gibi durumları kapsar bunlar. Tükenmişlik sendromunun belirtileri bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Dediğimiz gibi bir kronik, yani süregen bir durum bu, ortaya çıkan bir durum. Yavaş yavaş ilerleyen belirtilerden oluşmakta. Tükenmişlik belirtilerini göz ardı etmek sendromun ilerlemesine ve başa çıkılmaz durumuna gelmesine yol açmakta. Bu yüzden
0: Evet.
1: önemli olan bu durumu tespit etmek ve önlemeye çalışmak çok önemli.
0: Şimdi Sefa Saygılı Hocam çok önemli bilgiler verdi. Şimdi tabii literatürde bu alanda yapılmış çalışmalar gösteriyor ki tükenmişlik sendromu soğuk algınlığı veya grip gibi fiziksel hastalıklardan farklı olarak bir anda etkisini göstermiyor. Sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Tükenmişlik konusunu konuşuyoruz. Tükenmişlik sendromu kavramını ortaya atan psikolog Herbert Fromberger ile Gail North'un tükenmişlik sendromunun farklı aşamaları olduğunu belirtmişler. Hatta onlar 6 aşamadan bahsediyorlar. Aşırı dürtü hırs tükenmişlik sendromunun ilk aşaması olarak görülüyor. Özellikle yeni bir işe başlayan veya yeni bir görev üstlenen bireylerde yaygın olarak görülen çok fazla hırs kısa sürede tükenmişlik sendromuna yol açabiliyor. Yani hırsın normali güzel bir şey ama başarıya götürüyor ama aşırı bir hırs olunca bu insanı tüketebiliyor hırsla. Bu hırs bireyi daha çok çalışmaya iteceği için birey ikinci aşamada kendisini daha çok çalışmaya zorlar. Kendisinin normal ve gerekli olandan fazla çalışmaya zorlaması bireyin üçüncü aşamada kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesine, yani düzenli uyku, egzersiz yapma ve iyi beslenmek gibi öz bakım adımlarını feda etmesine yol açabiliyor. Dördüncü aşamada birey durumun kendi davranışlarından ve kendisini sürekli çok zorlayarak çalıştığından kaynaklanan fark yaratma yerine sorunun patronundan ve yapılan işin veya bakılan kişinin taleplerinde ya da mesleklerinden kaynaklandığını düşünebilir. Bireyin bu beşinci aşamada işi ya da sorumluluğu ile ilgili olmayan ihtiyaçlar için zaman ayırmayı bırakır. Ailesinden ve arkadaştan uzaklaşmaya başlar. Birey içinde sosyal davetlere, arkadaş toplantılarına, sinemaya, tiyatroya, sevilen kişiyle dışarıda akşam yemeğine gitmek, eğlenceli olmak yerine külfetli bir durum gibi görünür. Bu aşamada birey ailesine ve arkadaşına uzaklaşarak sosyal davetten kaçınıp kendi içine kapanmaya başlar. Altıncı aşamada bireyin etrafındakilere karşı sabırsızlığı artar. Birey davranışlarının sorumluluğu üstlenmek yerine başkalarını suçlar. Onları yetersiz, tembel ve zorba olarak görür. Durum içindeki sorumluluğu inkar eder. Bu aşamada davranış değişikliği görülebilir ve tükenmişlik sendromuna giden yolda ilerleyen bireyler daha agresif hale gelebilir ve sebepsiz yere sevdiklerine saldırabilir. Sonraki aşamada birey duygusal olarak kendisini hayattan ve hayatın kontrol etme yetenekte kopuk hissettiği de görülebilir. Şimdi bu aşamalar gerçekten devam ediyor ve uzun bir aşama bu sendrom ve tükenmişlik durumu. Şimdi bu aşamaları bertaraf etmenin yolu yalın yaşamak, sade yaşamak, efendim mütevazı yaşamaktan da geçer mi Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii hocam, güzel şeyi söylediniz. Aslında eğer mümkünse çok çok tükenen insanlar işlerini değiştirebilirler. Çok baş edemiyorlarsa işlerini değiştirebilirler. Veya işin başka bir branşına, başka bir kısmına geçebilirler.
0: Hocam hayat şartları nasıl işini değiştirecek?
2: Biraz önce rotasyon dedim ya, işin başka
1: konusunda
2: işin
1: problem
2: başka
1: var
2: bir birimine, evet, başka bir yerine geçebilirler.
0: O da ayrı bir tükenmişlik meydana getirebilir.
2: Çalışma, evet, saatlerini azaltabilirler. Hani bir deyim var, workaholic, çalışma, evet, hastası. Adam gece gündüz çalışıyor, işkolik, evet, workaholic, işkolik.
0: Evet.
2: Sürekli,
0: evet,
2: mükemmelliyetçi olma, sürekli bir şey yapma. Hani bazen şöyle duyguya biz de zaman zaman kapılıyoruz ve boş kaldığımız zaman bir suçluluk duygusu duyuyoruz. Hani mutlaka bir şey yapmam lazımdı, bir şey okumam lazımdı falan. Öyle değil hani. Zaman zaman çalışarak, zaman zaman dinleyerek dengeli bir yaşam önemli. Dengeli yaşam içinde güzel uyuma, güzel beslenme, eğlenmeye, dinlenmeye, dostlar, arkadaşlıklara da zaman ayırma çok önemli. Çevremizdeki insanlara da yer ayırmak önemli. Bu çok önemli bir şey. Tabii çok çok uç aşamalarda tıbbi bir tedaviye de ihtiyaç varsa bir uzmanla da görüşülmesi yararlı olur.
0: Evet, Sözün Dili programında zaman ilerliyor. Vaktimiz az kaldı. Sefa Saygılı Hocam, ne dersiniz bu tükenmişliği aşmak için?
1: Sefa Bulut Hocam güzel özetledi. Yani kendimize de vakit ayırmamız burada gerekli. Çevremize saygı ve sevgi duymamız yine önemli. Tabii işverenlerin, patronların da alacağı tedbirler var. Sırf insanı aşan bir durum. Muhakkak ki çalışanlarını çalışmalarına göre takdir etmeleri, onlara gerektiğinde ödül vermeleri, bu ödül ile maddi ödül olması gerekmez, takdir etmeyle, ona teşekkür etmeyle de birçok şey hallolabilir. Yani hayatı monotonluktan kurtarmak lazım. Ve bunu bu şekilde aşılır ve tedbir almak, yakalandıktan sonra o işten kurtulmaktan daha önemli. En baştan tedbir almak lazım.
0: Evet. Şimdi efendim tabii bu tükenmişliği konuşuyoruz. Herhalde bunun ilacı kanaatimce sevmek ve sevilmek olabilir, bundan kurtulmanın yolu. Hani Yunus Emre diyor ya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Dolayısıyla o tükenmişlikten
1: burada herhalde sadece insan sevgisi değil tükenmişlikte, çalıştığı işi de insanın, evet, sevmesi.
0: İşini, aşını, olması, eşini değil mi?
1: Evet, evet, işini, aşını sevmek, bu çok güzel, evet, bir atasözü.
0: Evet.
1: Şimdi insanın işini severse hem daha meraklı, daha heyecanlı yapar, performansı artar, iş yerinde başarılı olur. Başarı oldukça da İşini daha çok sever, daha çok bağlanır. Bunlar birbirlerini artırırlar yani şey olarak.
0: Evet, evet.
1: O yüzden işini sevmesi önemli bir şey.
2: Bir de ben şeyi söylüyorum. Buyurun. Bazen hayatımız gerçekten çok rutin oluyor. Aynı işe gidiyoruz, aynı marketten alışveriş yapıyoruz, aynı yoldan gidiyoruz, aynı servisi kullanıyoruz, aynı insanlara gidiyoruz. Bazen hakikaten monoton oluyor. Monotonluğun dışına çıkmak güzel bir şey olabilir. Örneğin bir hafta sonu evdeyiz, canımız sıkılıyor. Bugün ne yapsam? Bugün de mesela daha önce hiç gitmediğimiz bir sinemaya gidelim. Hayatımızda hiç tiyatroya gitmediysek bir kere tiyatroya gidelim. Hiç gitmediğimiz bir semt varsa, yakın bir semt, bir ilçe, bir köy, bir yer. Bence farklı bir şey yapalım. Yani o hayatı sıradanlığın, rutinin dışına çıkacak farklı bir şey yapalım. Zihnimizin farklı şeyler görmeye, duymaya, işitmeye ihtiyacı var. Farklı bir zihinsel stimülasyon iyi gelir, herkese iyi gelir.
0: Şimdi efendim Sözün Dili programında burada noktalarken TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğim daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut'la birlikte, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le beraber hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli

hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Bir soru, bir cevap. Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar ve şartları nelerdir? Ölüm sigortası kapsamında eş ve çocuklara bağlanan aylık nedir ve bu aylığın en düşük tutarı ne kadardır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet akdi ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesidir. Ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ana babasına talepleri halinde kanunda sayılan hak kazanma koşullarını sağladıkları müddetçe ölüm aylığı ödenir. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmesi, sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almaktayken ölmesi, kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş durumdayken ölmesi hallerinde sigortanın hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenir. 2026 yılı için cenaze ödeneği tutarı 6.398 TL'dir. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, bunların bulunmaması halinde ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Evlenme ödeneği sadece kız çocuklarına verilmektedir. Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarının talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylıkların 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir. Bu 2 yıllık süre boyunca diğer hak sahiplerinin hisseleri aynı kalmaktadır. Ölüm sigortasından kazanılan evlenme ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemeleri hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmezse düşer. Hak düşürücü süre, bir hakkın talep edilmesi için geçerli süreyi belirlediğinden ve söz konusu sürenin tamamlanmasıyla hakkın talep edilebilmesi imkanı ortadan kalktığından, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen bu haklar söz konusu sürenin tamamlanmasının ardından ödenmez.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında düzenlenen Fahri Doktora töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın uygulanması için destek vereceğiz dedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrailli bakanın bu nedenle seyahatini iptal ettiği belirtildi.

Yerlerde Ben Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olmasına rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. 7 ve 8 Temmuz günlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler ittifakın karargahı Brüksel'e çevrildi. NATO savunma bakanları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Başkent Ankara, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemini vurguladı. Cevdet Yılmaz, "Sektör enflasyonla mücadele programımıza katkı sunuyor," dedi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türk firmalarının müteahhitlik alanındaki başarısına dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı şikayet üzerine İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde açık olarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlığı düşünmeden satış yapıldığı tespit edildi. İşletme hakkında idari yaptırım uygulandı. DARA ile ilgili düzenleme geçen yıl 11 Ekim tarihinde uygulamaya alınmıştı. Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. Doğum gününü kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi Aydın'ın

Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak, sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik sol şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: afiyetle ye.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklamlar.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta kötü giden evlilikler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Herkes şikayetçi. Eşinden şikayetçi, kök aileden şikayetçi, arkadaş çevresinden, evliliğe müdahalelerden şikayetçi. Yani herkes birbirini suçlar vaziyette ve kötü giden bir ilişkiyi toparlamak da o kadar zor ki zaman aldığı gibi çok ciddi emek de gerektiriyor. Aslında evliliklerin niye ve nasıl yapıldığına bir bakmak lazım. Yani evlilik öncesinden olayları değerlendirmek lazım. Kötü giden bir evliliğin sinyalleri aslında öncesinde kendini gösterir. Bununla birlikte aşk bacayı sarmışsa, insanlar aşkla evlendiyse zaten görmek imkansız. Yani insanların gözü kör oluyor. Aşk ile evlenildiğinde o heyecanla insanlar birbirini fark edemiyor. Ve doğal olarak emek etmeden çok kolay bir şekilde hemen ilişkiler ilerliyor. Aşkın rüzgarıyla olur olmaz davranış hiç fark edilmiyor veya sonrasında problem olacak çok şey aşıkken hiç anlaşılmıyor. Aşkla, heyecanla, eğlenceyle bir ilişki gidiyorsa evlilik sonrasında bunun derecesi yavaş yavaş azaldığı için gerçeklerle muhatap olma, gerçeklerle yüzleşme su üstüne çıkıyor. Evlilik öncesinde ödül çok fazla oluyor. Herkes birbirine nazik, ilgili, alakalı, sınırları ihlal etmiyor, çok sadık, çok vefalı, ilk önce karşıdakini düşünüyor. Bununla birlikte evlilik sonrasında hayatın gerçekleri çifti etkiliyor ve evlilik sonrasında ödül azaldıkça bedel artıyor. Buradan kastettiğimiz bedel nedir? Emek, çaba ve samimiyet. Yani ortaya bir samimiyet, bir gayret koymanız gerekiyor evlendikten sonra. Baştaki o rahatlık, konfor evlendikten sonra devam edemiyor. Niye? Ortada bir emek söz konusu oluyor. Ve eşler emek etmeyi zahmet, yorgunluk olarak gördükçe bu da bir angarya gibi algılanabiliyor. İnsanlar evlenirken bir kişiyle evlendiğini zannediyor. Halbuki onun alışkanlıkları, onun rutinleri, onun huyları, onun artı eksi bütün yönleriyle evleniyor. Karşılıklı bir defa bunu iyi fark etmek lazım. Evlilik öncesinde çiftler birbirini etkilemek için mesai harcadığından dolayı beni beğeniyor, benden etkileniyor, beni seviyor, bana hayran gibi cümlelerle yol aldığı için, emeksiz yol alındığı için evlilik sonrasında ortaya çıkan emek kısmı insanları zorlamaya başlıyor. Evliliklere baktığımızda zaman içinde çiftlerin birbirini kendi malı gibi gördüğünü görüyoruz. Eli kolu gibi gözlemleyip çok rahat eşler birbirine kırıcı davranabiliyorlar. Yani siz kendinize vurduğunuzda veya elinizi sıktığınızda veya saçınızı topladığınızda nasıl hani günlük rutinde fark etmezsiniz, ayağınızı bir yere vurduğunuzda fark etmezsiniz, hızlı hareket ettiğinizde kendinize yaptığınız bir eylemi fark etmezsiniz ve doğal gelir çoğu zaman. Aynı şekilde karşıya yapıldığında da normalleşme oluyor. Bir taraf diğer tarafa yaptığı her hareketi normal görmeye başlıyor ve bundan kaynaklı dikkatsizlikler ortaya çıkıyor, nezaketsizlikler ortaya çıkıyor. Öncelikle ilişkilerde bir mesafe olmak zorunda. Mesafede derken bundan kastım uzaklık, soğukluk değil. Çok candan samimi bir mesafe. Çünkü bu mesafe olmadığında insanlar çok rahat birbirini kırabiliyor, birbirine çok rahat laf söyleyebiliyor, üstünden ezip geçebiliyor, yok sayabiliyor veya benim dediğim olsun istiyorum, senin rahatsız olman beni ilgilendirmiyor gibi cümlelerle karşıyı incitebiliyor. Çünkü eli kolu gibi gözlemliyor. Kendi vücudundan herhangi bir azası gibi, parçası gibi gördüğü için karşı tarafın duygularını görmezden gelebiliyor çiftler. Öncelikle burada bu mesafeyi vurgulamak istiyorum. Ne olursa olsun samimi, candan bir mesafe, yani eskilerin dediği gibi saygı. Bu saygı olmazsa yüz göz olunma kaçınılmaz. Bir şey söyleneceği zaman o mesafe o sözün kalitesini ayarlar. Ama eğer mesafe yoksa, çok fazla iç içe geçmiş ve sınırları olmayan bir ilişki ise insan aklına ve ağzına geleni söyler. Bu da ilişkiyi hırpalar. Samimi bir mesafe, yani içinde saygı barındıran, karşıyı önemseyen bir mesafe. Yoksa uzaklık sağlayan, arayı soğutan bir mesafe değil. Karşıyı cezalandıran bir mesafe değil. Kırgın olunan bir mesafe.

Mesafe değil, kastımız bu değil. Mesafeden sonra ilişkiyi kaliteli, güçlü yapan ikinci şey sadakattir. Sadakat hakikaten eşlerin ilişkisini olumlu veya olumsuz şekilde belirler ve yön verir. Bu sebepten dolayı sadakat çok önemli bir maddedir. Günümüzde sosyal medya sebebiyle sadakatsizlik o kadar arttı ki her çeşit sadakatsizlik mümkün artık. Fiziksel aldatma haricinde insanın zihninin de aldatması, insanın duygularının da aldatması artık çok mümkün. Evli bir insanın başka bir insanla gizli görüşüyor olması, eşi fark ettiğinde o evliliğin yara alıyor olması sadakatsizliktir. Yani fiziksel aldatma olsa da olmasa da eş duyduğunda üzülecekse, tepki verecekse konu her neyse onun adı aslında sadakatsizliktir. Sadakatsizliğin olduğu bir yerde insanlar kontrolcü olur, didikler, takip eder ve karşı tarafı da kendini de rahatsız eder ve kıskançlıklar meydana gelir. Sadakatsizlik ilişkinin güvenine dinamit koyduğu gibi sonrasında da güven sorununu oluşturduğu için bir türlü ilişki rayına giremez. Dışarı çıktığında gizli bir iş yapmıyorsa, ailesiyle gizli görüşmüyorsa, arkadaşlarıyla gizli görüşme ihtiyacı hissetmiyorsa, arada güven varsa, samimiyet varsa ve olduğu gibi kaygı olmadan insanlar kendini eşine açabiliyorsa bu çok iyi bir şeydir. Güvenli ve iyi bir ilişkiyi zaten içinde kaygı barındırmayan olarak açıklıyoruz. Eğer eşiyle insan kaygılanmadan, tereddüt etmeden, acaba benimle ilgili kötü düşünür mü? Acaba beni yanlış anlar mı? Ya hakkımda kötü düşünürse diye olumsuz bir şekilde yorumlamadan rahat konuşabiliyorsa ve sonrasında da krizler çıkmıyorsa o gerçekten iyi bir evliliktir. Kaygı olmadan rahat konuşulabilen evlilikler kıymetli evliliklerdir. Kaygının, tedirginliğin ve kontrolün çok olduğu evlilikler hep takip gerektirir ve hep tedbir gerektirir. Sürekli tetiktesiniz, sürekli dikkatli konuşuyorsunuz, sürekli yanlış anlaşılacağınızı veya konuşmanızdan sonra kriz çıkacağını düşünerek ifadeler kullanıyorsanız o gerçekten gerginlik oluşturur ve ilişkiye kendinizi bırakamazsınız. Sadakat sadece karşı cinsle olan aldatma değil, dışarıyla olan herhangi bir irtibatta da gizli iş yapma ihtiyacının hissedilmemesidir. Eşlerin gizli bir şey yapmasına ihtiyaç yoksa orada güven var demektir. Niye gizleyeyim ki eşimden? Kızmaz ki, bir şey demez ki. Lafları aslında çok kıymetli ve çok önemlidir. Üçüncü madde ise nezaket. Evet, nezaket kısmı çok önemli ki varlık, anlayış, hoşgörü, nezaketin içinde hep bunlar var. Merhamet var. Yani nezaket dediğimizde tek bir şey yok. İçinde bir sürü güzel ahlak barındıran bir kelimedir nezaket. Eşinize merhametliyseniz, ona hoşgörülüyseniz, anlayabiliyorsanız, esnek olabiliyorsanız ve hayatında zorluklarda yanında olabiliyorsanız veya en kötü ifadede bile nezaketinizi bozmayıp onu anlayıp düzgün bir şekilde sorunu ifade edebiliyorsanız, konuşabiliyorsanız bu gerçekten nezakettir, saygıdır, karşıya özellikle de ilişkinize verdiğiniz bir hürmettir. Aklına geleni ağzıyla söyleyen ve inciten, yıkıp döken, kırıp döken o cümleler bir süre sonra normalleştiğinde diğer taraf sizi yok sayacaktır. Sürekli incitildiğinizi düşünün, sürekli ağır laflara maruz kaldığınızı düşünün. Ne hissedersiniz? Sevilmediğinizi hissedersiniz, değer verilmediğinizi hissedersiniz. Ama nezaketli bir konuşmada içinde her şey vardır. Anlayış vardır, merhamet vardır, kibarlık vardır, karşı tarafı ciddiye alma vardır. Senin şikayetlerini ciddiye alıyorum. Her ne kadar katılmasam bile senin şikayetin benim yanımda karşılık bulur. Olur, halletmeye çalışırım cümlesi tamamen nezaketle alakalıdır. Hakikaten o an eşinize hak da vermeyebilirsiniz, mantıklı da bulmayabilirsiniz. Fakat onun şikayeti ise orada bir duygu vardır. Duyguyu anlamak çok önemli. Şikayet olarak bize aktarılan her neyse arkasında bir incinmişlik, kırılma vardır. O duyguyu anlamadan direkt cevap verdiğinizde yıkar gidersiniz. Yani eleştiri aldım, ben de onun ağzının payını vereyim diye olaya dışsal sebeplerle bakarsanız adresi şaşırırsınız. Bu sebepten dolayı arkasında ihtiyaç olan bir duygu olduğunu bilmek lazım. Her ne şikayet varsa. Dediğim gibi yine eşinize hak vermeyebilirsiniz. Oradaki şikayeti anlamsız bulabilirsiniz ama orada bir talep var. O talep arada bir yok sayılabilir. Hani çok istisnalar olabilir. Fakat sürekli karşı tarafın talebi yok sayılıyorsa, şikayetler artarak kızgınlığa dönüşüyorsa, öfke patlamalarına dönüşüyorsa orada ciddi bir sorun var demektir. Acaba niye eşiniz sizi ciddiye almıyor? Veya siz niye eşinizi ciddiye almıyorsunuz? Ortada bir şikayet var. Niye onun o rahatsızlığını
görmezden geliyorsunuz.

Çünkü rahatsızlığı görmezden geldiğimizde ortaya emek koymamız gerekecek. Ve insanlar emek koymaktan kaçıyorlar. Dışarıya gösterdiğimiz sabır, nezaket, kibarlık, anlayış, olgunluk maalesef çiftler arasında yok. En ilkel halimiz karı koca hallerimizdir. İnanılmaz ilkeldir ama dışarıya bir o kadar da anlayışlı oluruz. İşte buradaki problem o. Evin içinde bu incelik, bu anlayış olmuyor. Dışarıdaki herkese olan o olgunluk maalesef eşlerin birbirine gösterdiği şey olmuyor. Yani eşler birbirine olgun davranamıyor. En ilkel, en dürtüsel, en savunmacı, en cahil hallerimizle evliliği götürdüğümüz kadar götürmeye çalışıyoruz. İşte burada problemler baş gösteriyor. Önemli olan dışarıdaki nezaketi evde de gösterebilmek. Onaylamasak bile, haklı gelmese bile orada bir duygu var. Şikayetin altındaki duyguyu anlamak inanın kestirme yoldur. Ve elimizde ciddi bir kullanma kılavuzudur. Orada bir duygu rahatsızlığı var aslında. Ya kaybetme korkusudur, ya eleştirilme korkusudur veyahut eksik, değersiz hissediliyordur, yetersiz hissediliyordur. Onun telafisi için söylenen şikayetler vardır, sitemler vardır. Yani beni bana kötü hissettirme, değersiz hissettirme, eksik hissettirme deniyordur. İşte bu okuryazarlık çok önemli. İlişkiyi, olayları, daha doğrusu duyguları okuyup yazabilmek, anlayabilmek, fark edebilmek o kadar kıymetli ki. Eğer paldır küldür yaşıyorsanız ne eşinizin duygularını fark edersiniz, ne kendi ailenizin, ne de çocuklarınızın. Bir şeyler olur biter, siz magazinde kalırsınız. Magazin dediğim ne? Basite aldığım için söylemiyorum. Şikayetlerde kalırsınız. Bana bunu dedi, ben de ona bunu dedim. O öyle yaptı, ben de böyle karşılık verdim şeklinde. Magazinlerde, olayda, yüzeyde kalırsınız. Olayın derinine inemezsiniz. İşte en başta evliliğin ilk 2 yılı için biz çok önemli deriz. Mümkünse orada bir şeyler oturmalı, saygı oturmalı, eş rolleri oturmalı. Eğer herkes birbirine çok rahat söz söyleyip kalp kırıyorsa burada ilk birinci defada dikkat etmek lazım. Çünkü bunun arkası gelir. Saygının olmadığı bir yerde huzur da olmaz. İnsanlar birbiriyle aynı fikirde olmasa bile karşı tarafın bir hatırı olmalı, bir vefası olmalı. Yani karşılıklı emeğin bir hatırı olmalı ve buradan kaynaklı da sınırlar belli olmalı. Biz sınırlarımızı çizmeyi de bilmiyoruz. Her şey kırmızı çizgi olmaz. Kırmızı çizgi demek gerçekten evliliği hırpalayan şeylerdir, zarar veren şeylerdir. Onun için buralara kırmızı çizgi deriz, hassasiyetler deriz. İnsanların birbirine gösterdiği fedakarlıklar, iyi niyetli, samimiyetli, özverili emekler, yine çiftin birbirine, ailesine gösterdiği ilgi, alaka, hoşlanmasa bile eşimin ailesidir diye ortaya koyduğu kibarlık, anlayış, ilgi, alaka.

Özellikle bunu istiyoruz. Çok eskiden boşanmak çok ayıptı. Evlendin ve bitti. Bu kural herkes için geçerliydi. Fakat günümüzde artık bu geçerli değil. Hatta evlenirken bile ya olmazsa boşanırız ne var ki diye gençler gayet rahat bir şekilde işin içine giriyor. Bunu sağlıklı bulmuyoruz. Tabii ki insanlar zorla evli kalamaz. Tamam, kabul ediyoruz. Sevgisiz gitmez. Bir ilişki sevgi olmadan, güven olmadan, anlayış olmadan hakikaten gitmez. Bununla birlikte kolay da bitmemeli. Bu kadar rahat vazgeçilmemeli. Eğer vazgeçiliyorsa oradaki alt maddelere bakmak lazım. Eskilerde sosyal medya yoktu, bu kadar uyarıcı yoktu ve insanlar evliliğine ciddi emek ediyordu. Kendilerince de bir formül bulmuşlardı ve aldatma da bu kadar yoğun değildi. Dikkat edin, artık aldatma o kadar normalleşmeye başladı ki artık insanlar sosyal medya aracılığıyla alternatiflerini değerlendirme, daha iyisini bulma çabasına girdikçe eşle evlilikle problemler iyice artmaya başladı. Yani sadakat kısmında ciddi bir sorun var. Artık evliliklerde sadakat sorunu birinci maddeye geçmiş durumda. Eskilerde sadakatsizliği de çok az bir şekilde görüyoruz veya bu kadar dillendirilmiyordu veyahut normal karşılanmıyordu. Yani sadakatsizlik yapan gerçekten çok ayıplanıyordu. Artık günümüzde bir şekilde normalleşti ve herkesin yaptığı bir şey olduğu için sıradan, kimsenin kimseye ayıplamadığını, öyle olmuş, böyle olmuş diye geçiştirdiği ve unutulduğu bir durum haline geldi. Sadakatsizlik, nezaketsizlik ve mesafenin olmayışı, insanların birbirine karşı eli koluymuş gibi, malıymış gibi hareket edişi gerçekten ilişkileri çok zorda bırakmaya başladı. Bu üç maddeden sonra geldiğimiz konu mahrem konular, yani cinsellik. İşte burada da çok ciddi problemler var. Çünkü cinsellik evliliğin sigortasıdır. Gençler olsun, belli yaştaki insanlar olsun, çok fazla uyarıcıdan dolayı, alternatiften dolayı, fiziksel ihtiyaçlardan dolayı da ilişkisini hırpalayabiliyor. Aslında cinsellik çok manası olan, maneviyatı olan ve iyi kaliteli ilişkiye emek sarf edilebilecek bir konudur. Yani çok yüzeysel, fiziksel bir ihtiyaç olmaktan ziyade duygusal bir ihtiyaçtır. Duygusallığı yaşayamayan çiftler bunları bahane edebilirler ve mahrem konuları suistimal ederek ilişkiyi de bozabilirler. Yani bir bütündür ilişki. Tamamıyla bir bütündür. Saygının, hürmetin, inceliğin, kibarlığın olduğu yerde mahrem konular da gerçekten yerini bulur ve ilişkiyi doyurur, çiftleri doyurur. Bunlar önemli konular ama dediğim gibi çok uç şekilde evlilik sorunları yaşanıyor. Çok çirkin şekilde etrafa duyuruluyor. Aileler işin içine giriyor ve aileler de birbiriyle sürtüşüyor. Sonra bir bakıyorsunuz bu olaylı ayrılmalar bir anda barışmaya dönebiliyor. O kadar uç, olaylı bir şekilde ilişki yaşanıyor ki kavgalar gün yüzünde sosyal medyada paylaşılıyor. O ona ağır laflar söylüyor, açıklamalar yapılıyor. Sonra el ele verip yine sosyal medyadan biz barıştık gibi güzel düzenlemeler yapılabiliyor ve bunlar normalleşmeye başladı. En kötüsü de bu. Ahlaken yıpranma olduğu sürece bu evlilik ilişkisine de yansıyacaktır. Ayıplar, değerler, gelenek, görenekler, adetlerimiz, usuller, bunlar hakikaten çok kıymetlidir. Eğer bunlardan vazgeçersek her şey normalleşmeye başlar. Her şey. Bunun için kendi sınırlarımız olmak zorunda. Bir evliliği neyin üzerine inşa ediyorsunuz? İnşa ettiğiniz şeyin içinde ahlak var mı? Saygı var mı? Gelenek, görenek var mı? Ayıplar, günahlar var mı? Lütfen buna bir bakın. Neyin üzerine inşa ettiniz? Ve sizin değerleriniz aynı mı? Karı koca aynı şeyleri mi konuşuyorsunuz? Ortak kültürünüz ne? Bunlara o kadar dikkat etmek lazım ki. Ahlaki konular bizim vazgeçilmez değerlerimizdir ve bunu dindarlık üzerinden de götürmemek lazım. Ahlaki konular bizim sosyal çevremizi, aile ilişkimizi, çocuk terbiye etme şeklimizi ve çevreyle münasebet kurma şeklimizi de belirler. Bu sebepten dolayı dikkat etmemiz gerekiyor ve neyin üzerine ilişki kurmuşuz, neyle temellendirmişiz, bizim olmazsa olmazlarımız nelerdir kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok saygısız evlilikleri dışarıda da görebiliyorsunuz. Kafelerde oturan gençlerin tartışmaları, AVM'lerde yolda yürürken karı kocanın birbirine hitapları, çocukların ailelerine olan saygısızlıkları, inanın artık normalleştikçe işin içinden çıkılamayacak halleri daha da çok göreceğiz, gözlemleyeceğiz, fark edeceğiz. Bizim sınırlarımız olmalı ve ilk
problemi yaşadığımızda sitemimizi iletip tavrımızı koymalıyız. Karı koca saygısızlık konusunda, kırıcı olma konusunda, sınırları ihlal etme konusunda alttan aldıkça bu ev içinde de normalleşecektir. Biraz önce de söyledim.

0: söyledim. Eğer biz normalleştirmeyi kabullenirsek ve bunu sık yapmaya başlarsak karşıyı takmayacağız demektir. Karşıya saygısı olmayanın, eşine saygısı olmayanın o evliliği götürmesi çok zor. Aynı şekilde iki taraf da birbirine saygı duyacak. Yani karım incinir, kocam üzülür, ayıp olur duygusu yoksa çiftlerde çok rahat yıkıp dökerler, çok rahat incitirler ve ondan sonra da evliliğim kötü gidiyor, evliliğimi kurtaramıyorum, yanlış bir ilişkideyim, yanlış evlilik yapmışım gibi cümleleri kurarsınız. Çift terapilerinde görüyoruz, bize gelen çiftlerden de şahit oluyoruz. En büyük sorun çiftlerin birbirine olan saygısızlığı, argo kelimelerin kullanılması, hakaretlerin havada uçuşması ve karşı tarafın ağzının payını vereceğim diye diyaloğa girilmesi. İnanın bu evliliği gerçekten çok hırpalıyor. Evlilikte çok konuşmaktan ziyade mümkünse susmayı öğrenmek lazım. Bir iki cümleyle kırgınlığı ifade edip kenara çekildiğinde çiftlerden biri utanacaktır zaten. Mahcup olacaktır. Ama ağzına geleni söylediğinde çiftlerden biri karşıya hırslanıp hırsını almak niyetiyle bir nevi saldırgan olduğunda işte o zaman ipler kopacaktır. Müsaade edin, biraz ortam gerildiğinde çiftlerden biri diğer odaya geçsin. Gerekirse dışarı çıksın diğeri. Mümkünse bir sakinleşme molası verilmeli. Fakat diğer odaya geçtiğinde öbür eş de onun peşinden gidip hayır konuşacaksın gel buraya diye sıkıştırabiliyor. İşte en büyük problemlerden biri de sinir anında, kızgınlık anında o molayı verememek. Tabii ki çiftler kavga ettiğinde kırgınlık, kızgınlık, öfke oluşabilir. Hatta bir anda patlamalar da olabilir. Sadece iki kişi anlaşacak. Diyecek ki biz çok kızgın olduğumuzda birbirimizi kırma ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Hatta kırıyor. Sonra da pişman oluyoruz. Böyle bir durumda kendimize söz geçireceğiz. Her birimiz bir odaya çekileceğiz veya birimiz dışarı çıkacak. Lütfen bu anlaşmayı yapın. Eğer bu anlaşmayı yapıp bunu da başarabilirseniz zaten kızgınlık geçtiğinde herkes normal rolüne, normal haline dönecektir veya sistemini kaliteli, sağlıklı bir şekilde karşıya söyleyecektir. Saygı kısmını çok önemseyin. Nezaket kısmı hakikaten çok önemli. Bir de mesafe. Mesafe yoksa yüz göz olunmuş ilişkiyi toparlamak çok yorucu oluyor. Yüz göz olunmuş ilişki karşı tarafın ciddiyetinin olmadığı, aklına gelince her lafı sayıp sonradan da bir şey olmamış gibi münasebette kaldığı ilişkidir. Bu da çok kırıcı hakikaten, çok incitici. Saygınlık karşılıklı iki taraf için de önemli. Bu sebepten dolayı mümkünse samimi mesafeyi muhafaza etmek lazım. Bu yapıcı bir mesafedir. İlişkiyi birbirine bağlayan, kaliteli hale getiren, tutkal görevi yapan iyi bir mesafedir. Mesafeyi korudukça cümlelerimiz de saygılı çıkar ve rahat çıkar, kaygısız çıkar. Çünkü o mesafede karşı tarafın sizi incitmeyeceğini, sınırlarınızı ihlal etmeyeceğini ve bir şey yaparken karşı tarafın sizi düşünerek yapacağını bilirsiniz. Zaten beni incitmek istemez ki. Zaten bana zarar vermek istemez ki. Benim eşim bana zarar verecek bir şey yapmaz algısı oluşur ve bununla birlikte de güven oluşur. Bu gerçekten çok önemlidir. Kötü giden evliliklerde ihtiyaç olan dört maddeyi saydık. Hemen kısaca tekrar edelim. Birincisi samimi bir mesafe, ikincisi sadakat, üçüncüsü nezaket, saygılı olmak, hürmet, vefa yani güzel duygular, güzel ahlak, dördüncüsü de mahrem konular, cinsellik. Evet efendim, bu haftada programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal. Teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Oraya geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemine bakacağız her çarşamba yaptığımız gibi, ama geçen hafta da duyurmuştuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ve esnafla vatandaşa nefes aldıracak olan bu kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin tebliğ üzerinde yapılan çalışma son noktaya geldi. Ekonomi Gazetesi'nde de ayrıntıları yayınlanmıştı bunun. Şimdi vergi uzmanı Deniz Eresen'le konuşacağız ayrıntıları. Deniz Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar.
0: Evet, galiba en önemli maddelerden biri şu teminatsız tecil limitinin 1 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltilmiş olması, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Eskiden bu mecliste yayınlanmadan önce 250 bin lira olan am alacaklarında teminat oranı öncelikle 1 milyondu. Şu an Cumhurbaşkanı kararıyla 10 milyona çıkartıldı.
0: Evet. Yani bu bayağı bir insanı rahatlatacak bir şey. Peki KOBİ'ler ve esnaf açısından ne getirecek, nasıl bir rahatlama sağlayacak?
1: Şöyle söyleyeyim, ben birçok esnaf vergi borçlarını ve SGK borçlarını ödeme konusunda kendileri istemiş olsa bile önceden 250 bin sınırını aşan tutarlarda yarısı oranında, borcun yarısı oranında teminat isteniyordu. Ve ister istemez vatandaşlar, mükelleflerin çoğu bu teminatı bulmakta zorluk çektiği için borçlarını taksitli bir şekilde ödeyemiyorlardı. Şu an ise 10 milyona çıkartılması benim düşüncem çoğu esnafa büyük bir rahatlık sağlayacak.

0: ve herhangi bir teminat bulma zorunluluğu olmadan 10 milyona kadar borçlarını rahatlıkla şu an ödeyip taksitlendirebilecekler. Yani bu çok büyük bir kesimi ilgilendiren bir durum olduğunu beyan etmek isterim. Ve herhangi bir teminat sunulmadan bu işlemleri yapabileceklerini söylerim.
1: Evet. Peki düzenlemeyle bazı vergilerin kapsam dışında bırakıldığını da biliyoruz. Bu ne anlama geliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Amma alacakları tahsil usul kanununda hem vergi borçları, kamuya olan bütün borçlar, SK borçları da geçerli. Burada kanun tebliği de bakıldığı zaman özel tüketim vergisi ve 2026 yılı geçici vergi bundan muaf tutuldu. Yani özel tüketim vergisi borcu olanlar bu 72 ay taksitlendirme imkanından yararlanamayacaklar. Aynı şekilde KDV ve banka sigorta muameleleri vergilerinde ise taksitli sınırlama getirildi. 12 ay taksitli sınırlı tutuldu. Yani sizin bir KDV borcunuz varsa bunu 12 aya kadar taksitlendirebileceğiniz, taksit imkanından yararlanabileceğiniz ama.
1: SGK borçlarında da mı 12 ay?
0: SGK borçlarında 12 ay değil, orada 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi.
1: Ama o belediyeler için değil mi o?
0: Yok, burada
1: bütün şirketler için.
0: Tabii bütün şirketler için geçerli. Belediyeler ve il özel idareleri için ise özel bir ayrıcalık getirildi. Bunların kamuya olan borçlarında, yani vergi dairesine olan borçlarında herhangi bir likitte oranına bakılmaksızın 72 ay sınırı getirildi. Ben şimdi kısaca bahsedersem daha net anlaşılacağını ben düşünüyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi vergi ve SGK borçlarında 72 ay taksit imkanı geldi diye medyada yansıtılıyor. Ama burada her mükellef bu 72 aydan yararlanamayacak. Şöyle söyleyeyim, firmaların finansal tablolarına göre, yani mizanınıza göre likitte oranı vardır. Bu likitte oranı nedir? Kısaca bahsedeyim. Bir işletmenin vadesi gelen kısa vade borçlarını dönem varlıklarıyla ödeme gücünü gösterir. Şimdi siz vergi dairesine bir işletme olarak başvurduğunuzda sizden mizanınızı isteyecekler. Mizanınıza göre likitte oranınız çıkacak. Şimdi bu likitte oranına göre, eğer belirlenen kaldıraç oranlarına göre zor durum halinde gözüküyorsa o oranlar 48 aya kadar. Çok zor durum halinde çıkarsa 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirilecek. Yani her vatandaş direkt 72 aya taksit imkanı yok. Burada likitte oranlarına göre 36 aydan başlamak üzere zor durum ve çok zor durum likitte oranlarına göre 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Buranın altını çizmek isterim ben.
1: Peki çok zor durumda olan bir firma diyelim. Likidite oranına göre çok zor durumda olan bir firma. Dedi ki benim gücüm var aslında. Hani şuradan da bir şey gelecek. Ben 36 ayda ödeyeyim bitireyim dedi. Böyle bir seçenek şansı var mı?
0: Kesinlikle öyle. Taksitlerde bunlar maksimum oranlar. Yani zaten bizim esnafımıza, vatandaşımıza tercih ettiği şey, bizim önerimiz olabildiğince fazla uzun faiz vade tutmadan kısa vadede ödeyebiliyorsanız sizin için daha avantajlı bir durum. Yani burada maksimum olabilecek vade oranını 72 ay, 48 ay zor, çok zor durum hali belirleyecek.
1: Anladım ama esnafın ya da firma sahiplerinin seçenek şansı da var.
0: Tabii var.
1: Evet.
0: Şimdi burada önemli bir konuya da değinmek istersem kısaca vatandaşlarımızın anlaması açısından. Tecil faiz oranı %39'du. Ve ben çıktığım birçok yayında bu oranın yüksek olduğunu, bu oranla çıkması halinde çoğu esnafın bundan yararlanamayacağını, yararlanmak istemeyeceğini beyan etmiştim. Ama tecil faizinde indirme yetkisi Cumhurbaşkanlığı değil, Sayın Cumhurbaşkanımızda. Bu oranı indirme etkisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu ben indireceğini beyan etmiştim ki şu an tecil faiz oranı %39'dan Cumhurbaşkanının takdiriyle %29'a indirildi. Yani 10 puanlık bir düşüş sağlandı ki bu 10 puanlık düşüş borca vurulduğunda ciddi bir düşük oranı olarak beyan etmek isterim.
1: Evet, enflasyonun altında bir faiz oranı.
0: Kesinlikle.
1: Bu da avantajlı. Peki bu kadar avantaja rağmen tahsil edilemeyen alacakların toplanmasında etkili olur mu sizce bu düzenleme?
0: Kesinlikle etkili olacağını düşünüyorum. Yani genel bir etki beklemesem de benim yani büyük bir kesimin buna başvuracağını, özellikle orta ölçekli firmaların buna kesinlikle başvuracağını ben düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size Zafer Bey. Sizin bir firmanız var, vergi ve SGK borcunuz var ama siz ticari faaliyette bulunuyorsunuz. Şimdi siz burada bir mal satışı, hizmet satışı yaptığınız zaman resmi hesaplarınıza para geldiği zaman siz ne yapıyorsunuz, bu parayı vergi dairesi el koyabiliyor. Ve otomatikman ne oluyor, siz işletmenizi aslında işletemiyorsunuz. Yani faaliyetlerinizi kayıt dışı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o mal satışı yapıldığı zaman, para geldiği zaman biliyorsunuz ki bunu devlet el koyacak. Hmm. Ve şimdi ne oluyor, işletmeler bundan dolayı büyük sıkıntı yaşıyordu. Biz hesaplarımızı kullanamıyoruz, biz ticaret yapamıyoruz diye bize çok serzenişlerde bulunuyorlardı. Ve şimdi bizim esnafımıza söyleyeceğimiz şey, ben onu da söyleyeyim, burası da çok, anlatacağım konu da çok önemli. Şimdi e-haciz uygulaması var çoğu firmada, milyonlarca firmada var. Eğer bu yapılandırmaya başvurmaları halinde borcu yoktur yazısı ve e-hacizin kalkması için %10'unun ödenmesi halinde e-hacizleri kalkacak. Burası çok önemli.
1: Ha, öyle de bir avantajı var.
0: Yani zaten e-hacizler kalktıktan sonra firmalarını işletebilir duruma gelecekler.
1: Evet.
0: Bu uygulanan, firmalarına uygulanan maddi olmayan duran varlıklarını uygulanan hacizler de pasif duruma düşecek. Yani haciz işlemleri duracak.
1: Peki şimdi benim bildiğim Ankara'da bir şirket, yani tanıdığım bir kişi geçen hafta sanıyorum muhasebecisiyle birlikte gittiğinde vergi dairesinden hayır yok böyle bir şey demişlerdi. Onun üzerine ben bu tebliğ meselesini gönderdim zaten. Şimdi vergi borcu olanlar, SGK borcu olanlar bu tebliğin de resmi gazetede yayınlanmasını beklesinler değil mi?
0: Yok, şu an resmi gazetede yayınlandı.
1: Yayınlandı mı?
0: Şu an artık tabii yayınlandı. Evet, tamam. Şu an artık işlemler başladı. Birkaç güne kadar Gelir Dersi Başkanlığı'nda sistem entegre edilecek. Zaten bunun başvuru tarihini de şöyle söyleyeyim. Esnafımız açısından acele çektiği bir durum yok. 30 Ağustos'a kadar ilk başvuru tarihi. Yani 30 Ağustos'u kaçırmamaları lazım.
1: Tamam, dinleyicilerimiz buna da dikkat etsin. Deniz Eresen, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: dilerim. Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikte. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer. İyi yayınlar.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sürdürülebilir tarım zirvesi yapıldı. Ona da gittin mi?
1: Evet, oradaydım.
0: Sıfır Atık'ta oradaydın.
1: Evet, biliyorum. İkisine de gittim geçtiğimiz haftada.
0: Şimdi İbrahim Yumaklı savaş ve çatışmalar sebebiyle üreticilerin mazot ve gübre maliyetlerindeki artışı hesaplayarak 2026 içinde dekar başına 310 lira olarak belirlenen birim destek fiyatını güncelleyeceklerini açıkladı. Bu çok önemli.
1: Çok önemli. Biraz bunun geçmişinden başlamak lazım. Bu ilk çıktığı zamanda da bayağı bir nasıl olacak filan diye. Onu bir hatırlatalım önce istersen. Şöyle ki 2025 yılında destekleme modeli değişti. Ve dedik ki birim başına bir destekleme modeli bitkisel üretimde özellikle ortaya çıktı. Ve bu 2025 yılı için 244 liraydı. Yani 2025 yılına geldiğimizde de %27'lik bir artışla 310 lira oldu. Bu %27'yi biraz vurguluyorum. Sebebi şu. Aslında zaten o zaman da konuşmuştuk, burada da anlatmıştık. Enflasyonun altında kalan bir artıştı.
0: Evet.
1: Bunu yani şu anda da bunun aslında bir kez daha revize edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Yani zaten enflasyonun altında bir artış yapılmıştı. Bir de üzerine olumsuz coğrafi koşullar gelince bir artık farz oldu gibi bir durum oluştu. Onun için burası önemli. Ve sonrasında şunu da söylemekte fayda var. Bu kategorilere ayrılmıştı bitkisel üretim. Yani birinci kategoride olan ürünler için bir kat sayıyla çarpılarak bu destek verilecek bu yıl için. İkinci kategoride olan ürünler için ise 1.3 kat sayıydı. Yani ikinci kategoride neler vardı burada? Buğday, arpa, mısır gibi stratejik ürünler esasında ikinci kategorideydi. Yani şu anlaşılmasın. 310 lira değildi aslında buğday gibi ürünlerde. 403 liraydı şu anda. Şimdi bu 403'ün üzerine yine katsayı 1.3 olduğu için 310 artınca doğal olarak buğday, arpa ve mısır gibi ikinci kategoride olan ürünlerin de birim başına düşen destekleri artmış olacak.
0: Daha dün buğday fiyatını konuştuk yani.
1: Bu da önemli tabii ki. Oraya da bir parantez açacaktım. Senin hatırlatman da iyi oldu tabii ki. Zaten buğday alım fiyatlarında da bir miktar tepki oldu. Bunu hiç artık yok sayamayız.

0: Çiftçilerimiz, üreticilerimiz her ne kadar verim artmış olsa da bunun vurgusu çok yapılıyor. Evet, geçen sene dönüm başına 250-400 kilogram arasıydı. Bu sene bazı yerlerde 500-600-700 kilograma kadar verimler olabilir. Ancak maliyet denen bir şey var ve bu maliyete bakıldığı zaman da fiyatların tepkisel olması, fiyata bir tepki gösterdiğinde hatırlatmış olalım. Son tahlilde şurada şöyle bir sonuca gelindi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu zirvede en önemli vurgularından bir tanesi buydu ve bunun tekrar değerlendirileceğini, bu desteğin artırılacağını söyledi. Peki neden bir fiyat açıklanmadı? Biraz da burayı değerlendirmek istiyorum. Şimdi henüz savaş devam ediyor diyebiliriz. Çünkü 19 Haziran gelmedi. Her ne kadar anlaşma sağlandı. Evet, piyasalar tepkileri bu sefer çok ciddi olarak verdi. Ben oradan anlıyorum. Çünkü artık burada piyasa tepkisinden anlıyorum savaşın bitip bitmeyeceğini doğrusu.
1: Vallahi başından beri aynı şeyi söylüyorum. Hatta dün yayında da söyledim. Ben gözümle görmeden inanmayacağım.
0: İşte ben de inanmıyorum ama bu hani petrol ya, falan biraz düştü ya. Evet. Herhalde dedim bu sefer kesin oluyor. Hani öyle düşünerek, tabii varsayarak söylüyoruz. Biz de 19 Haziran biz de görmeden ben de aynı yerdeyim. Muhtemelen bunun sonuçlarının biraz daha ortaya çıkması bekleniyor. Çünkü şu olması istenilmiyor. %20 artış yaptık. Ama bir hesaplama çıktı ki %40'a yakın artan maliyetler var. Bunun için yani çiftçiler yine düşünerek, üreticiler düşünülerek burada bir artış oranı belirlenecek. Bundan dolayı bu şu anda açıklanmıyor diye düşünüyorum. Ve çiftçileri ve üreticileri de memnun edecek bir şekilde olacağını da düşünüyorum. Bu gelen buğday alım fiyatına tepkiler, şu anda üre gübresi başta olmak üzere çiftçilerin, üreticilerin birçok girdi maliyetini getiren gübre fiyatlarının artışına olan tepkilerden dolayı bir hesaplama yapılacak ve umarım güzel bir fiyat ortaya çıkar bu anlamda.
1: Zirvede baraj doluluk oranları da gündeme gelmiş galiba ki yani sürdürülebilir tarım için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. %81'e ulaşmış.
0: Çok iyi rakamlar.
1: Türkiye geneli.
0: Çok iyi bu arada rakamlar. Son 66 yılında sanırım zihnim beni yanıltmıyorsa en iyi sezonunu geçirdik. Yağış alan sezonu. Fakat şöyle bir gerçek var. Bunu her zaman altını çizmek istiyorum. Yani bu böyle şeytan avukatlığı gibi olmasın ama bir gerçek olarak hani matematik bu. Ne kadar iyi bir yağışlı dönem geçirdiysek, dünyada geçtiyse bir sonraki devam eden yazı da o kadar sert ve kurak geçiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bu barajların doluluk oranlarını koruyabilmemiz lazım. Yani şu aslında söylemek istediğim, bu sene çok fazla su konuşuyoruz. Su tüketimimiz, sulamalarımız, bitki ve ürün seçimlerimizin buna göre olması lazım ki o barajlarımız bize daha çok fayda sağlasın. Bu anlamda buna da dikkat etmek lazım. Ancak oranlarımız çok yüksek. Buna da sevinelim ama aldanmayalım.
1: Evet. FAO'nun baş ekonomisti Torreiro, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın gıda enflasyonunu hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulunmuş ki bu zaten krizin başından beri konuşulan bir şey. Yani bir de hızlandırabileceği değil, hızlandırdığını da gözümüzde de görüyoruz aslında.
0: Şunu da söylemek lazım burada. Bir gıda enflasyonu zaten var.
1: Evet.
0: Hızlanacak. Yani burada aslında satır arasında böyle de bir maalesef görmemiz gereken bir durum var. Bu dünyadaki gıda güvenliği için çok önemli bir konu. Gıda enflasyonunun var oluyor olması. Öte yandan bütün ülkelerin merkez bankalarının tahminleri ve politikalarını gerektirirken de yaparken de çok önemli bir konu. Ve bazı rakamlar var esasında. Onlar kıymetli bizim için. Mısır fiyatında %9, soyada %25, buğdayda %8 ve pirinçte de %2 ile 9 arasında bir artış olmuş. Bu rakamlar önemli. Şimdi niye bu rakamları verdim? Hani biraz önce dedim ya, bazı fiyatlardaki artış oranına göre bir oran belirlenecek diye. Aslında işte buralardan biraz bize renk verecek rakamlar ortaya çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Öte yandan dünyada Hürmüz Boğazı sayesinde gıda üretimi için beklenen girdilerin yaklaşık 1/3 kısıtlanmış durumda şu anda. Biz bunun etkisini şu anda hissetmiyoruz. Yine söyledim ya, hep hani üretim zamanında değiliz şu anda. Yani gübre kullanım zamanında değil, çiftçilerimiz ekim zamanında değil. Ancak bu kriz Eylül-Ekim'e kadar uzasaydı bu savaş, senaryo çok kötüydü. Şu anda da kötü, ancak biraz daha önce bittiğini varsayarak söylüyoruz tabii ki, bu arada yine onu hatırlatalım. Biraz daha önce olduğu için şu anda toparlanabilir düzeyde. En azından zararımız neyse onu göreceğiz.
1: Hayır, bir de yani 19 Haziran'dan itibaren 60 günlük bir süre var.
0: Tabii.
1: Müzakerelerin yapılması için vesaire. Hani bu arada Trump gerçi açılacak, yani anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak Hürmüz Boğazı dedi ama yani o 60 gün boyunca kimin ne adım atacağını da kestiremiyoruz şu anda. Yani zaten Eylül'ü bulmuş oluyoruz neredeyse.
0: Şimdi başka bir örnek vereyim Zafer, şöyle bir durum var. Vurulan yerler arasında hatırlarsanız özellikle Bay bölgesinde üretim tesisleri.

0: tesisleri vardı. Evet. Bunların içerisinde gübre üretim tesisleri de var. Şimdi şunlar ayyuka çıkacak. Katar, Kuveyt ya da diğer üretim tesisleri, bizim tesisimizin tekrardan %100 kapasiteye gelmesi için bir yıla ihtiyacımız var dediği anda.
1: Ya.
0: Ya da petrol için de aynı şey geçerli. Bizim petrol üretimimizin eski seviyeye gelmesi için bir yıla ihtiyacımız var denildiği anda, ki bunu bu ülkeler çok seviyorlar. Yani kullanmak için evet. de yapıyorlar bir miktar. Çünkü hem bu sefer fiyat artıyor, kıt kaynaklar kavramı çıkıyor ortaya ekonomide olduğu gibi ve bunu kullanmak isteyebilirler. Yani işin bu tarafı da var. Dolayısıyla en azından yüreğimizin sızısını bir miktar daha erken öğrenmiş olacağız. Yani çiftçilere, üreticilere verilen destekler, verilecek destekler daha erken planlanabilecek. Çok küçük bir parantez açacağım. Avrupa'da bu arada geçtiğimiz hafta 540 milyon avroluk bir destek paketi açıklandı üreticilere, çiftçilere. Bunun da dünyadaki diğer ülkelere örnek olduğunu da görüyoruz şu anda.
1: Evet. Şimdi gıda enflasyonundan konuştuk. Buyurun. Tarım üfe Mayıs'ta yıllık %43,08 arttı. Enflasyonun çok üzerinde aslında baktığımızda. Ama hani üfe tüfe geçişkenliğine baktığımızda şeyi söyleyebiliyoruz değil mi? Tarım üfenin gıda enflasyonunda geçişkenliği daha yüksek.
0: Kesinlikle.
1: Üfe tüfe geçişkenliğinden daha yüksek.
0: Kesinlikle öyle. Zaten bu biraz önceki verdiğimiz haberde de üzerine konuştuğumuz konuda zaten gıda enflasyonu vurgusu bu yüzden var.
1: Evet.
0: Haberin başında da gıda enflasyonu kelimelerinin kullanmasının sebebi bu. Şimdi her zaman tabii ki enflasyonun üzerinde olduğu ya da olmadığı noktasında yorum yapıyoruz bu tarım üfede. Fakat bugün farklı bir yerden yaklaşmak istiyorum. O da şöyle. Biraz veri topladım. Bir yıllık verileri baktım. Şimdi geçtiğimiz yıl 2025 5. ay verisine baktığımız zaman yine yüksekti. Kaçtı ama? %28,96'ymış yıllık. Şimdi biz yine konuşurken de enflasyon üzerine demiştik ve yine yüksek demiştik. Fakat bu yıl %48'den bahsediyoruz. Yani ciddi bir artış var. İvme işte o gıda enflasyonundaki, yani o gıda enflasyonu bu.
1: Evet.
0: Şimdi bu hızlanma hızlanacağını söylüyoruz bir de. Yorumlar var. Nereye hızlanacak bakalım. Ya da aslında hızlanmış mı? Onun da etkisi var. Çünkü aylığa baktığımızda geçen sene için söylüyorum yine %0,23. Bu yıl 0,61 ki geçtiğimiz aya göre 4,26'dan düşmüşüz. Geçtiğimiz ay 4,26'ymış. Bu ay 0,61 olmuş aylık. Yani şunu da söylemek istiyorum. Bu ay yani genelde düşük oluyor tarım üfe. Çünkü işte dediğim gibi biraz daha çiftçilerin, üreticilerin eline para geçtiği zamanlar, daha çok hasat zamanına giriyoruz. Üretim maliyetleri biraz daha etkilemiyor ve o fırsatçılar da tabiri caizse tırnak içerisinde söylüyorum fiyatları artırmıyor bu dönemlerde. Dolayısıyla normal bir düşüş var ama geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda tekrar altını çiziyorum. Hala yüksekteyiz ve %28,96 iken geçen yıl yıllık, bu sene aynı dönemde %43'e kadar yükselmiş durumdayız. Umarım bu daha da, yani bu ivme biraz kırılması lazım. Çok iyi hatırlıyorum 2025'in Ekim-Kasım aylarında söylemiştim ki önümüzdeki 4-5 ay çok önemli diye. Savaş çıktı ve bizim o düşmeye yakın eğimimiz kırıldı. Maalesef tekrar yukarıya döndü ivme. Maalesef burada gidişatımız kötü. Umarım bu verilen destekler çiftçi ve üreticiyi sürdürülebilirlik noktasında bir miktar daha öne çıkartır.
1: Şimdi ilginç de bir şey yaşadık geçtiğimiz günlerde. 13 tavukçuluk şirketine ya da işte beyaz et şirketine diyelim kayyum atandı. Denetim kayyumu, burası önemli bir ayrıntı. Şimdi kimse bir anlam veremedi. Fiyat hareketleri denmişti. İşte kırmızı etin bir yıllık grafiğine bakıyoruz. Beyaz etin bir yıllık grafiğine bakıyoruz. Beyaz et neredeyse yatay seyretmiş.
0: Evet.
1: Yani öyle olağanüstü fiyat artışları ya da olağanüstü fiyat oynamaları da yok. Hani iniş çıkışlar da yok. Kırmızı etin fiyatı neredeyse iki katı artmış vesaire. Kimse anlam verememişti. Şimdi onlardan dördünün kayyumu iptal edilmiş.
0: Şimdi şöyle, yine biraz başa dönelim. Geçmişten ben yine demiştim diyeceğim ama hatırlarsanız Zafer, yine Rekabet Kurumu'nda bir soruşturma açılmıştı. Ve ben dedim ki bakın, bu beyaz ette bir sorun var. Sektörde bir sıkıntı var ve yakın zamanda bunun tabiri caizse kokusu ortaya çıkacak.
1: Ama o soruşturmanın sonucunda uzlaşmadılar mı Rekabet
0: Şimdi,
1: Kurumu'yla?
0: Şöyle, 13 şirkete uzlaşma şöyle, 3.7 milyar liralık idari para cezası uygulandı.
1: Evet.
0: 3.7 milyar lira, yani bu uzlaşmak değil esasında.
1: Hı.
0: Bir ceza uygulandı. Aslında yapılan orada haksız rekabete giren bir uygulama olduğu ortaya çıktı zaten. Fakat burada iş daha da büyümüş ki kayyum meselesine geldi konu. Sonrasında tabii ki 4 tanesi iptal edildi. Sanırım bugün de diğer

0: başvuruların da sonuçlanması gerekiyordu. Ben gelirken takip edemedim. Ancak bugün ya da yarın diğer 9 firma için de itiraz başvurularının sonuçlanması gerekiyor. Orada yanlış bir bilgi aktarmak istemiyorum.
1: Ben son dakikaların arasında görmedim öyle
0: o
1: bir şey.
0: O zaman henüz sonuçlanmamıştır. Zamanda. Çünkü illaki düşerdi. Fakat şunu demeye çalışıyorum. Bu arada kırmızı etle beyaz et fiyatları kıyas götürür mü? Ben o konuda senin kadar böyle kıyaslamayı düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü kırmızı et ve beyaz etin dengeleri çok farklı. İthalat ve ihracat tarafları çok farklı. Ama beyaz et konusunda birçok üretici, biz sektöre giremiyoruz. Bu sektörde biz büyüyemiyoruz. Çünkü büyükler ya da kendi aralarında anlaşan firmalar yüzünden biz piyasaya mal veremiyoruz. Bunlar beyaz et sektöründe çok fazla konuşulan, yıllardan beri dile gelen konulardı. İşte bir şekilde bu ortaya çıktı ve şu anda bunun umarım, benim düşüncem şu, şuna bakmak lazım aslında. Bugünden sonra biz daha uygun fiyata beyaz et tüketebiliyor olacak mıyız? Aslında konu bu. Ya da belli dönemlerde yapılan o artışlar küçük küçük de olsa, çünkü kırmızı etle yapılan artış evet çok fazla etki ediyor. Çünkü marj büyük. Yani birisi 200'den 210'a çıkıyor, diğeri 1000'den 1100'e çıkıyor. 100 lirayla 10 lira gibi bir fark olunca tabii o kırmızı et tarafı daha etkili oluyor. Evet. Ama beyaz etle de yapılan bu küçük küçük artışlar, çünkü tüketim çok fazla. Bakın yani Türkiye'deki beyaz et tüketimi giderek artıyor. Bu anlamda bence bugünden sonra ben onları takip edeceğim. Beyaz ette fiyat dalgalanmaları ya da fiyatın geriye gelmesi gibi bir durum var mı? Bence oradan anlaşılacak bu soruşturmaların ve alınan kararların ne kadar sonuç verdiği.
1: Bakalım, izleyeceğiz, göreceğiz. Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklamlar.
6: Gün ötesi.
7: İyi akşamlar. Bugün 17 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Hüsnü Aslan, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
6: Gün ötesi Ankara gündemi.
7: Başkente uzanıyoruz. Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci bizlerle birlikte. Züleyha, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
8: Merhaba, hoş bulduk.
7: Gündemi senden dinliyoruz Züleyha.
8: Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de güven mektupları takdim töreni düzenlendi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan ilk isim Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi oldu. Daha sonra sırasıyla Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu Erdoğan'a. Törenin ardından yeni büyükelçilerin Türkiye'deki görevleri resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın programıyla devam edelim. Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi Cevdet Yılmaz. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Cevdet Yılmaz, Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecek dedi. Ve bir diğer önemli başlığımız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programı. Ankara barış diplomasisini sürdürüyor. Ankara'nın bölgede kalıcı barış ve istikrarı için diplomasi trafiği bugün de yoğun bir şekilde devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiyi aktarıyorum. Bakan Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefonda görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmelerde İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Bu da önemli bir başlıktı. 1 Temmuz'da tatile girmesi planlanıyordu. Meclisin yoğun gündem nedeniyle mesaisine devam edecek konuya ilişkin karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ve son önemli başlığımız Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona imza attı. DAEŞ terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonla DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planları engellendi ve birçok ağ deşifre edildi. Terör örgütünün sözde Türk medya sorumlusu Ahmet Kazancı'nın Pakistan'da yakalanan DAEŞ'in sözde Türk medya sorumlusu Özgür Altun'la faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Kazancı ifadesinde DAEŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti.
7: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası

0: mahkeme onayıyla son buldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davası sona erdi. 19 il için sarı uyarı var. Kuvvetli yağışa dikkat diyor uzmanlar. Yurdun iç batı kesimlerinde yarın beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Züleyha Cebeci, çok teşekkür ediyoruz programa katkın için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Telefon attığımızda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın bizlerle birlikte. Sayın Caş'ın merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Feryal Hanım. Güzel günler diliyoruz memleketimize.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de katılıyoruz bu dileklere. Dünya gündemini konuşacağız sizinle. Küresel ve bölgesel gelişmeleri masaya yatıracağız her zaman olduğu gibi. G7 zirvesiyle başlayalım istiyoruz. Hafta başında başlayan ve 3 gün süren zirveden yansıyanları nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Teşekkür ediyorum. G7 bir eksikle toplandı. Biliyorsunuz Rusya'da G7 üyesi olarak G8'di. Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya ve Kanada'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Hatırlarsınız 1975'te Fransa Devlet Başkanı Valéry Giscard d'Estaing tarafından kurulmuştu. O zaman 52. zirve bugünkü zirveyle beraber oluyor. Petrol krizi ve Bretton Woods süreci çöktükten sonra yapılmıştı. Bugünkü zirveye gelince baş konu Avrupa güvenliği, jeopolitik krizler, Ukrayna Savaşı, İran, Rusya'ya baskının arttırılması ve ona sert petrol ve gaz yaptırımları yapılarak Moskova'yı müzakereye çekmek bir şekilde gündem maddesini oluşturdu. Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Orta Doğu Çin'le kritik mineraller ve tedarik yolları tartışıldı. Ve şunu gördük, Ukrayna'ya yardım konusunda bir destek çıktı. Makroekonomi kuruluşuldu. İran ateşkesine destek verildi. Fransa ve İngiltere Hürmüz ve deniz trafiğinin açılmasına, Amerikan donanmasına yardım edeceğini açıkladı ki bu çok önemli. Diğer taraftan İran'a nükleer silah izin vermeyeceğini G7 söyledi. Gazze'de insani yardım desteğine söz verdiler. Ve tüm liderlerden biz farklı ajanda gördük. Yani gördüğümüz kadarıyla Dübdan'ın toprak bütünlüğünden bahsediyorlar ama maalesef ben G7'den hiçbir şey çıkmadı. Ve G7 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın diplomasiye uymayan çocuk hareketleriyle bütün dünyanın gündemine oturdu ama bence G7 artık dünyada pek fazla kıymeti harbiyesi olmayan bir zenginler kulübünden ama bu zenginlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve artık Batı'nın büyük bir çatırdamın içerisinde olduğunu gösteriyor bana göre.
0: Sayın Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde verdiği önemli mesajlarla devam etmek isteriz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin değil, bütün dünyanın sorunu diyen Bakan Fidan, uluslararası toplumun ortak diplomatik adım atması gerektiğini vurguladı. Neler söylersiniz yapılan görüşmeler üzerine Sayın Fidan'ın diplomasi trafiğiyle ilgili olarak?
3: Şimdi Sayın Fidan zannediyorum Sayın Dışişleri Bakanı olarak değil aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın çok önemli bazı stratejik gizli mesajlarını götürdüğünü düşünüyorum. Bazı açıklamaları göre Rusya'nın Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Sayın Bakanımız hem muhatabı Lavrov'la görüştü hem de Şoygu'yla görüştü ve üst düzey Rus makamlarıyla önemli görüşmeler yaptığı gibi bir de oradaki bütün iş adamlarımızla ortak sorunları çözmek için önemli çalışmalar yaptı. Şimdi ama bence en önemli stratejik madde, ham madde diyelim burada bakış açısı diplomasi olarak, Ukrayna Savaşı'nın en kısa sürede barışçı çözümünü dile getirdi Sayın Fidan. Şimdi bakıldığında bu stratejik kritik zamanlama, az önce söyledim, G7 zirvesinde Rusya'ya karşı baskı ve taviz vermeye yanlısı Batı. Halbuki Türkiye Rusya'nın Avrupa güvenliğinde diyalogla masaya oturmasını istiyor. Bu bence Türkiye'nin çok önemli bir barışsever devlet olduğunu ve

0: arabulucu devlet olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca şunu da düşünüyorum. 5 Temmuz NATO zirvesi öncesinde Türkiye'yi bir şekilde bizim Karadeniz'deki boru hatlarımıza sabotajlar yapmak suretiyle burada çıkacak bir çatışmadan veya salınan mayınlarla Türkiye-Rusya savaşını hazırlayanlar bence başarısız oldular. Tam tersine Türkiye-Ukrayna barışını çözüm ve diplomasi yoluyla bir şekilde denge oyununda yerine koyuyor. Ve Türkiye'nin en önemli çıktısı Sayın Bakan'ın burada bağımsız dış politikada Karadeniz ve Akdeniz Orta Doğu güvenliğini ortaya koyması. Nitekim sizin de dediğiniz gibi İsrail'i dünyanın en büyük sorunu olarak ortak fikir birliğine getirmesi, Amerikan-İran mutabakatına dayanan Sayın Bakanımızın Hürmüz'ün açılması ve Filistin sorununun dile getirmesi, iki büyük devlet, ben böyle bakıyorum diye Rusya uzmanı olarak, Türkiye ve Rusya iki imparatorluktur. Zor zamanlarda bir araya gelmesini bilen iki önemli devlettir. Bu iki devletin dinleri ayrı olsa dahi ki bu memlekette 25 milyondan fazla Müslüman Türk yaşıyor. Ortak noktaları olan iki büyük devlet, iki büyük zamanda çok önemli mesajlar vermiştir. Nitekim muhatabı Sayın Lavrov'un açıklamalarını müsaade ederseniz açıklayabilir miyim efendim?
1: Lütfen hocam, buyurun.
0: Sayın Lavrov şunu söylüyor. Biz bir defa Karadeniz ve Güney Kafkasya çok önemli. Bakın Türk basında yer almadı. Çok ilginç. Ortadoğu ve Kuzey Afrika güvenliğinde Türkiye'de yakın işbirliğinde anlaştık. İlk defa Ruslardan bu kadar önemli bir açıklama geliyor. Ve Rusya Türkiye Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor. Şimdi demek ki Filistin konusunda da ve İsrail konusunda da Moskova ve Ankara'nın bakışı önemli. Ama en önemlisi bir şekilde Lavrov'un çok samimi bir şekilde protokol dışı olarak bütün üst düzey bürokrasiyle beraber Sayın Dışişleri Bakanımızı karşılama yapması burada Moskova'nın Türkiye'ye bakışını yansıtıyor. Ama en önemlisi şunu söylüyor. Türk dostlarımızın Ukrayna'da adil, sürdürülebilir, uzun vadeli çözümle yardımcı olmasını samimi ve değerli buluyoruz, minnettarız. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor, komisyon kuracağız. Ama aynı şeyi o da söylüyor Sayın Lavrov. Türk akımına ve mavi akım boru hatlarına yapılan terör saldırıları kaygı vericidir. Batı, Nazi ideolojisini ve Alman ordusunun güçlenleri çifte standartta hukuku kendilerinden izin alacak şekilde getirmektedir. Ve bence en önemli konu da Sayın Dmitri Peskov, Putin'in baş danışmanı, Zelenski ciddi konuşmaya hazırsa Moskova'ya gelebilir. Putin yüz yüze görüşmek için üçüncü ülke Türkiye olabilir. Şimdi buradan şunu görüyoruz ki yakın gelecekte Türkiye yine İstanbul zirvesinde Sayın Putin, Zelenski, Erdoğan bir araya gelebilir. Bence bugünkü Sayın Fidan'ın en önemli mesajının bu olduğunu düşünüyorum. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye bölgede çok önemli bir devlet. Lafı sözü geçen, prestiji dinlenen bir devlet. Bu bakımdan Sayın Hakan Fidan'ın bu başarılı diplomasisini ben Türk milletini ve bir akademisyen olarak ve bir Türk subayı olarak takdir ediyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Sayın Hocam, Mavi Vatan'la devam etmek isteriz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası diyelim. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan askeri bir anlaşma var. Bu anlaşma ne anlama geliyor?
0: Aslında burada Fransa rol kapma peşinde. Önce şunu belirtmek gerekir ki jeopolitik olarak Fransa bir Doğu Akdeniz devleti değildir. İki, uluslararası hukuk açısından Londra ve Zürih anlaşmalarına göre garantör devlet Türkiye'dir. Dolayısıyla bu anlaşma geçerli değil. Buradaki SOFA dediğimiz kuvvet anlaşması, hı hı, Fransa'ya Kıbrıs'ta harekat yapma özelliği veremez. Burada askeri üstünlük Türkiye'dedir. İkincisi, Fransız donanması Türk sahillerine deniz ablukası da uygulayamaz. Çünkü uluslararası hukukları meşru değil. Askeri donanma ve güç olarak da denizaltı görev kuvveti birinci olarak Türk donanmasıdır. Üçüncüsü, stratejik olarak askeri üstünlük Türkiye'dedir. Türkiye Kıbrıs'ta füze ve F-16 savaş uçaklarını yerleştirdiği gibi atmaca geviz savar füzeleriyle bölgede Mavi Vatan'a bir şekilde tehlikeye düşürecek bütün hareketlere karşı

0: yazılıdır. Türk savunma sanayinin dünyada 10. sırada olduğunu şunu da söylemek istiyorum. Fransızlar çok iyi biliyorlar. Şimdi Eurosatory'de 50'den fazla Türk firması adeta çıkarma yaptı. Ben de çok zaman Fransa'da bir bilim adamı olarak davet ediliyorum. Fransa ile Türkiye eski iki müttefiktir. İkincisi, tarihte de bugün de NATO'da iki müttefikiz. Yani Fransa'nın bir şekilde fırsatçılık bilerek Yunanistan'a savaş gemileri satmak için bu tür anlaşmalar yapması bence yanlış. Macron Mitsotakis'le beraber yanına Rumları da almak üzere yanlış yollarda. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Fransa'yı bilen bir akademisyen olarak. Hiçbir Fransız annesi kendi askerlerin evlatlarını Rumlar için ölüme göndermez. Bu bakımdan ben Macron hükümetinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve Fransız halkının da Türk ile olan, Türkiye ile olan ilişkilerinde geleceğe yönelik Fransa ve Türkiye işbirliği, ki Fransa bizim aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde ikinci ekonomik partnerimiz. Pek çok şirket Türkiye'de çalışıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi artık Türkiye'nin yolu bellidir. Fransa'nın yaptığı bu hezeyanların ben doğru olmadığını düşünüyorum. Mavi Vatan bir gerçektir. Şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1571'de 40 bin şehit vermiştir. Kıbrıs'a şehit verdik. Türkiye asla Kıbrıs'taki haklarından ve Doğu Akdeniz'deki petrol ve gazdan vazgeçmeyecektir. Bu petrol ve gaz anlaşmaları bence geçersiz. 50 milyar dolar gerekiyor. Avrupa Birliği'nde yok. İki, gazı çıkarıp bulsalar dahi Kıbrıs üzerinden Girit'e, Rodos'a taşınmasında Türk Münasır Ekonomik Bölgesi'nden Türkiye izin vermeden hukuken geçemez. Bütün bu bakımdan baktığımızda burada Kıbrıs'a daimi Fransız üstünlük kuracak sofa anlaşmasının Paris'in Orta Doğu'yu anlayamadığını ve bence bu anlaşmanın jeopolitik olarak Doğu Akdeniz'de yanlış olduğunu düşünüyorum. Umarım pek çok Fransız diplomat ve askeri komutan da benim gibi düşünüyordur.
1: Sayın Caş'ın programa katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim.
0: Ben sunarım efendim saygılarımı. Vatanımız daima muzaffer olsun. Ordumuz Mavi Vatan'ın, Mavi Gökler'in 7/24 bekçisidir. Hudutlarımız her zaman için Kıbrıs'ta kuracak kadar çok güçlüdür. Askerlerimiz elleri tetikte 7/24 bekliyor. Kimsenin hiç kuşkusu olmasın. Güzel Türkiye çok yakındadır. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Saygılar sunuyoruz.
0: Saygılar efendim.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın bizlerle birlikteydi. Dünya gündemini, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: afiyet de ye.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız Pilot
4: Garaj Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva...

Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: İnsanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Evet, ekonomiyle devam ediyoruz. 18.24'ü gösteriyor saatlerimiz ve stüdyomuzda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara hocamızla birlikteyiz. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim efendim.
1: Evet, şimdi ekonomi konuşacağız ancak hayatın içinden, ekonomi de öyle. Ancak bu hafta sonu çok önemli. Tabii ki maç var. Bizim çocukların maçını izleyeceğiz. Umutla, heyecanla. Ancak bambaşka bir heyecan daha yaşanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı, yani 2026 YKS 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava çok az bir zaman kaldı. Sınavdan önce, sınav sırasında ve en önemlisi de aslında cumartesi günü TYT var. O sınavdan çıkacaklar adaylar. Ertesi gün bir sınav daha var, AYT ve hatta girecek olanlar için bir yabancı dil sınavı da var. Herkes tercih etmeyebilir ancak cumartesi ile pazar, o iki sınav arasındaki sürede neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Sizi dinliyoruz.
2: Evet, esasında hafta sonu bizim çocuklardan gelecek haberlere kilitleneceğiz diyebiliriz. Önce amilli takımımızın Paraguay karşısında iyi bir netice almasını heyecanla bekleyeceğiz. Ardından da gençlerimizin özellikle YKS maratonuyla oradan gelecek güzel haberleri esasında takip edeceğiz. Şimdi tabii özellikle YKS bilgi birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanmayı gerektiren bir sınav. Öncelikle bunu söyleyelim. Tabii ki sınav öncesinde ve sınav esnasında yapılması gereken önemli ve dikkat edilmesi gereken konular var. Çünkü sınav sadece bilgi birikim ve yorumlama becerileri değil, aynı zamanda bunları bir stratejik eksende değerlendirme sınavı olarak da nitelendirmek lazım. Çünkü strateji her zaman kazandırır. Dolayısıyla özellikle gençlerimizin sınav maratonunda mutlaka bu stratejiye göre hareket etmeleri son derece önemli bir konu. Şimdi tabii ki sınava az bir zaman dilimi kaldı. Sınav öncesinde genel olarak baktığımızda yapılması gerekenlerden iyi ki aslında artık yavaş yavaş genel tekrarları yapmak ve çıkmış soruları çözüp yavaş yavaş sınav modunda, sınav tarzında tıpkı bir sınavı andıracak şekilde bir geçmiş dönem sınavlarını yapmayı özellikle tavsiye ederim. Tabii sınav süresi yavaş yavaş yaklaştığından dolayı kendimize biraz da zaman ayırmak lazım. Esasında uyku düzenine dikkat etmek lazım. Çünkü aynı zamanda mental olarak da kendisini özellikle gençlerimizin hazırlamasında fayda var. Burada hem motivasyon anlamında hem uyku düzeni anlamında hem de kendinize zaman ayırma açısından dikkat edilmesi gereken başlıklarda devam etmek gerekiyor. Tabii ki sınav öncesinde mutlaka sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak lazım gençlerimize. Tabii sadece gençlerimizin kendisi değil, aynı zamanda ailelerine de burada önemli görevler düşüyor.
1: Sayın hocam, bu ortamı hazırlarken normal ilişkimizin dışında çok fazla abartılı bir iyi davranma hali içine giriyor bazen aileler.
2: Tabii. Yani aslında
1: ona dikkat edilmesi gerekiyor mu?
2: Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sanki iyi davranmak gerekliliği özellikle hissediyor
1: ebeveynler. Abartılmış bir şekilde.
2: Tabii abartılmış bir şekilde. Bu sefer son bir haftada ne isterse gencimizin yapıldığı sahnelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani abartıya da gerek yok. Çok fazla strese de gerek yok. Yani sürekli sınav konuşarak ya da sınav üzerinden çocuğa mesaj göndermek

0: de iyi sonuçlar vermiyor. Ama bahsetmiş olduğunuz gibi iyi davranmak, her istediğini yapmak, öyle böyle unutamayacağı bir son bir hafta geçirmek gibi de hani abartıya kaçacak şekilde de davranışlar da
1: O da bir
0: sunmamak
1: baskı
0: lazım.
1: oluşturur mu sınava
0: Kesinlikle bir
1: girecek
0: baskı
1: adaylar
0: oluşturur çünkü
1: üzerinde?
0: bu sefer çocuk şöyle düşünmeye başlıyor. Ya bu kadar iyi davranılıyorsa bana sınav sonrasında da bunun bir geri dönüşü olacaktır diye esasında kendi kendine çıkarımlar yapıp aslında farklı sonuçlara gidebileceği bir şey yaşamaya başlıyor kendi içinde ki bu da aslında istemediğimiz sonuçlara götürebiliyor. Dolayısıyla kendisinden beklentinin çok fazla olması, kendisine çok iyi davranılması gibi normal hayatın akışına aykırı bir şekilde davranmamak gerekiyor. Sakin, huzurlu, sınavın biraz daha dışına çıkarak aslında sınav konusunu çok fazla hatırlatarak strese sokmamak ama sürekli de her istediğini yaparak hani çocuğu da başka bir motivasyona sürüklememek en önemli konusu. Yani burada bir dengede esasında çocuğu
1: Çok az zaman kaldı
0: götürmek
1: sayın
0: önemli.
1: hocam. Geri sayım başladı. Bu birkaç gün içerisinde sosyal medyayla, ekranlarla aralarına bir mesafe koymalarını tavsiye eder misiniz?
0: Ben tavsiye ederim. Çünkü özellikle sınavdan son bir gün önce özellikle artık deneme çözmeyi de bırakmak ve tamamıyla rahat, huzurlu ve keyif alabileceği şeyleri yapmak aslında gençlerimize iyi gelecektir. Bunun içerisinde bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle sosyal medya ve dijital bağımlılıktan ziyade hafif tempoda yürüyüş yapmak, stresi kontrol altında alabilecek şekilde davranmak son derece önemli. Dolayısıyla bedeni de fazla yormadan tabii ki en
1: Böyle
0: önemli
1: ağır
0: konu. Ağır
1: antrenmanlardan
0: antrenmanlar
1: kaçınmak
0: kesinlikle, kesinlikle
1: gerekiyor.
0: uyku düzenine dikkat etmek önemli konu.
1: Beslenme değil mi
0: Tabii
1: belki?
0: ki
1: Dışarıda
0: beslenme son
1: yemek
0: derece önemli
1: yememek.
0: konulardan bir tanesi. Özellikle maalesef sınav öncesinde sanki önemli bir çarpışmaya gönderiyorlarmış gibi gençlerimize çok fazla dengesiz beslenmeden dolayı ertesi gün tabii olumlu sonuçlar da alınamayacak bir ortamda yaratılabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı aslında bir sınava göndereceğiz ve esasında hayatlarını şekillendirebileceği bir sınav. Dolayısıyla normal akışımızı bozmadan, hayatımızdaki normal rutinleri bozmadan sakin, huzurlu bir şekilde kendine davranıp ona göre esasında bir şekil çizmek aslında son derece önemli bir konu. Aileler ve gençlerimizin özellikle buna dikkat etmesi sınav öncesindeki en önemli konu başlığı aslında.
1: Evet, girerken işte böyle küpe değil mi? Bir takım takı olmaması gerekiyor üzerlerinde, anahtarlık gibi emanete bırakılabiliyor. Nasıl kıyafetler giysinler? Belki sentetik kıyafet giymemek değil mi? Havalar oldukça sıcak, etkili olabilir ve belgelerin kontrol edilmesi, sınav yerinin önceden görülmesi şimdi aklıma geliyor.
0: Tabii bunlar önemli başlıklar. Tabii bir de zamanında özellikle orada bulunmak gerekiyor. Çünkü özellikle sınava yetişemeyen ya da son anda sınav kapının kapanma vakitlerini son anda geçen insanların özellikle biz görüntüleriyle karşı karşıya kalıyoruz her sene. Bunu yaşamamak için sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle önceden sınava girilecek olan yerin keşfedilmesi, bahsetmiş olduğunuz gibi yine önemli başlıklardan bir tanesi adayın kendini rahat edebileceği ve rahat bir şekilde esasında sınavda konsantre olabileceği kıyafetleri tercih etmesi, metal eşyalar ve özellikle sınav esnasında özellikle kendisine zorluk çıkartabilecek olan ürünleri getirmemesi, emanete bırakması ve vakti zamanında esasında orada bulunarak iyi bir sınav geçirmesi aslında hepimizin en önemli temennisi olacak diyebiliriz.
1: Peki sınava yetiştiler, girdiler, sıralara oturdular ve sınav başladı.
0: Evet.
1: Ne tavsiye ediyorsunuz?
0: Şimdi sınav başladığında öncelikle tabii ki heyecanlanmayın demiyorum. Çünkü hepimiz o yollardan geçtiğimiz için çok da iyi anlıyorum aslında gençlerimizin bu durumunu. Heyecanlanmayın demiyorum. Çünkü heyecan mutlaka olacak. Hafif heyecan da iyidir bu arada. Çünkü biraz diri tutar, uyanık tutar her zaman. Özellikle sabah saatlerinde biraz tabii yorgunluğun da etkisiyle birlikte o heyecan aslında öğrencilerimizi biraz uyanık tutmasında da sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olacak. Tabii fazla heyecan özellikle yapabileceklerini ve düşündüklerini tam olarak kağıda yansıtmamaya da sebebiyet vereceği için fazlasının da zarar olduğunu şimdiden söyleyelim. Mutlaka tabii ki bir heyecan olacak. Sınavın iyi başlanması esasında önemli bir konu. Çünkü iyi başlamak aslında iyi bitirmenin önemli.

0: bir sinyalidir. Dolayısıyla yapabileceği bildiği sorularla başlamak aslında bir moral ve ateşleyici olacağı için adayı daha fazla burada imrenendirebilecektir. Öncelikle panik yapmamak lazım. Her ne olursa olsun sınavın içerisinde düzenini bozmaması gerekiyor bir adayın. Mutlaka kendisini şaşırtacak, mutlaka paniğe sevk edecek, mutlaka telaşa sebebiyet verebilecek olan bir seriyle karşı karşıya kalabilir soruların içerisinde öğrencilerimiz. Ama burada en önemli konu motivasyonunu bozmaması ve bir düzen dahilinde, bir strateji dahilinde devam etmesi. Özellikle derin nefesler almak burada adaylarımıza bir esasında önemli bir inmeyi beraberinde getirebilir. Ve tabii ki zamanlama konusu aslında önem arz
1: Sınav
0: eden.
1: sırasında çok fazla su tüketmemek, yudum yudum değil mi? Çünkü bir tuvalet ihtiyacına sebep olabilir. Heyecanlarını yatıştırmak için biraz su içebilirler ama orada da dikkatli mi
0: Tabii
1: olsunlar? Ne
0: orada
1: diyelim?
0: da şu tabii esasında bahsettiğiniz gibi yudum yudum bir nefes alarak bazen yani sürekli su içerek de değil de nefes alarak da bunu özellikle kontrol altına alabilirler. Bir durmak yapıp bir nefes alıp devam etmek, bir anda kafayı kaldırıp sonrasında devam etmek gibi. Özellikle sadece suyla ara vermek değil de nefes alıp vererek ya da bir anda kafayı kaldırıp tekrar devam etmek gibi. Özellikle bazı geçişleri de sağlamak son derece önemli.
1: Şimdi bir soru da takıldı.
0: Evet.
1: İnatlaşmasınlar mı, devam mı etsinler, işaretleyip ne
0: Şimdi
1: yapsınlar? Onun süresi nedir?
0: Şunu söylememiz lazım. Mutlaka her aday bir soruya kafasını takar. Hatta sınavdan çıktıktan sonra da o soruyla devam eder hayatına. Ya o soru neydi acaba? Ya o soru cevabını aldıktan sonra bir de belki de hayat boyu onunla devam eder. Mutlaka her adayın bir soruyla mutlaka irtibatı olur. Şimdi burada en önemli konu şu. Zor soruyla uğraşmak ve bir soruya takılı kalmak aslında başka soruları ihmal etmek demektir. Hayatta da böyledir aslında. Bir problemle sürekli uğraştığınızda başka güzellikleri, başka fırsatları kaçırırsınız. Aslında sınav da bir hayattır. Dolayısıyla turlama tekniği olarak ifade ettiğimiz teknikleri kullanmakta fayda var. Öğrencilerimiz, adaylarımız burada dikkat etmesi gereken en önemli konu mutlaka ikilemde kaldığı, zorlandığı, çözmeye inatla uğraştığı sorular aslında kaybettiği başka soruları neden olduğundan dolayı mutlaka yapması gereken en önemli strateji burada turnuva tekniğiyle devam etmek. Olmuyorsa başka soru, olmuyorsa başka soru. Çünkü adaylarımıza yetecek kadar soru var. Öyle düşünmesi lazım. Çünkü bazen başka kolay soruyu kaçırabiliyoruz bu soru zarfında. Hem başka doğrulara ulaşabilmek hem de o sorudan ayrılıp diğer morallenebileceğimiz sorulara yönelmek açısından da bu son derece önemli. Turnuva taktiğine devam edilmesi, zor soruyla uğraşılmaması, soruyu çözeceğim diye inat edilmemesi en önemli 3 tane başlığı oluşturuyor diyebiliriz.
1: TYT'den çıktılar. Ailelerle bir araya geldiler. Ailelere ne tavsiye ediyoruz? Nasıl geçti? Kolay mıydı? Ne yaptın? Demesinler mi?
0: Esasında
1: Desinler mi?
0: burada yani özellikle ailelere nasıl geçti diye sormayın da diyemem. Çünkü hakikaten onlar belki de adaylardan daha da heyecanlı bekliyorlar, daha da hassas bekliyorlar. İçeride belki de adaydan daha fazla mücadele ediyorlar
1: Tabii.
0: sorularla.
1: Dualar,
0: Dualar,
1: tesbihler.
0: tespitler ve tabii ki pek çok ritüel de var esasında bunun içerisinde, onu da söyleyelim. Tabii ki sınavın nasıl geçtiğine dair özellikle adayla konuşulmalı. Yani hiç konuşulmaması da iyi bir şey değil. Ama sürekli tabii özellikle adaya ve öğrenciye rahatsız edecek düzeyde de değil. Özellikle sınavın nasıl geçtiğini, hangi alanlarda özellikle iyi geçtiğini, hangi alanlarda soruların zor olduğu, hangi sorularda kolay bir şekilde yaptığını, hangi sorularda zor yaptığını sadece neyde zorlandın diye tek bir soru da gitilmemesi gerekiyor. Adaya aslında sınavın genel bir perspektifini çizecek şekilde ailelerin yaklaşması son derece önemli. Çünkü bizde şöyle esasında bir gerçeklik oluşuyor. Sınav nasıl geçti? Hangisi zordu diye sunuluyor. Şimdi zaten içeride belli başlı adayın yaşamış olduğu bir stres var. Dolayısıyla o stresi daha fazla esasında kurcalamamamız gerekiyor. Çünkü zaten aday

0: içeride stresi hangi alanlar kolaydı, hangilerini yaptın, hangileri iyiydi, hangilerini boş bıraktın, nasıl geçti gibi, hani böyle çoklu ve farklı dönem dönem adayı da aslında motive edecek tarzda da sorularla yaklaşmak aslında biraz daha adayın da o üzerindeki stresi atmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla özellikle iki sınav arasındaki periyotta da yine aynı şekilde tıpkı sınavdan önceki gibi sakin, rahat ve aslında maçın ilk yarısının bittiğini söyleyerek esasında kendini motive etmek lazım. Çünkü bu esasında iki debeli bir maç gibi düşünmek lazım TYT ve
1: Hocam
0: AYT olarak.
1: AYT'nin etkisi daha fazla. Dolayısıyla pazar günü çok önemli. Ve o
0: Tamam.
1: cumartesi pazar iki sınav arasındaki süre de çok önemli.
0: Çünkü
1: Moral bozmamak önemli. Diyelim ki
0: kesinlikle
1: TYT değil mi?
0: motivasyonu kesinlikle her ne olursa
1: Moral
0: olsun hiçbir
1: bozmamak.
0: adayın motivasyonunu kaybetmemesi gerekiyor. En önemli konu bu. Çünkü biz neticesinde maçın skorunu da ikinci yarı alıyoruz. İlk yarıda tabii ki iyi sinyaller geliyor. Avantajlı bir sonuçla gelmek nasıl bir futbol maçında önemliyse TYT'de de aslında bize onun bir sinyali geliyordur. Ama dediğiniz gibi özellikle ikinci sınav AYT'de daha önemli sonuçlar elde edileceği için hiç moral bozmadan aynı şekilde esasında devam ettirmek gerekiyor. Eğer adayın TYT'si kötü geçtiyse bile AYT başka bir sınav, başka bir meydan okuma aslında. Dolayısıyla hiçbir maçı ilk yarıdaki skoruyla değerlendirmiyoruz. Çünkü ikinci yarıda çok şey değişebiliyor. Dolayısıyla ikinci sınavda da çok şey değişebilir. Bu gözle bakmakta fayda var diyebiliriz.
1: Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. Doktor Rahmi İncekara stüdyomuzda, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisiyle ekonomi konuşacağız ikinci bölümde ama şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve

0: Kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklamlar.
1: Gün ötesi devam ediyor.
2: Saatimiz 18.44'ü gösteriyor. Stüdyomuzda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara hocamızla birlikteyiz. Sayın hocam, şimdi bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed yeni başkanı Kevin Warsh'la ilk faiz kararını, ilk toplantısını yapacak. Tabii ki faiz kararı merak ediliyor. Politika metni izlenecek ancak Warsh'un vereceği mesajlara da çok dikkat edecek piyasalar. Neler söylersiniz? Türkiye saatiyle 21'de faiz kararı, 21.30'da ise Warsh'un konuşması var.
3: Evet, esasında finans piyasalarının yakından takip ettiği en önemli faiz kararı Amerikan Merkez Bankası Fed cephesinden açıklanacak. Tabii bununla birlikte altın, döviz ve kripto varlıklar da esasında buradaki Amerikan Merkez Bankası Fed'in politika faizi kararı ve tabii ki yeni başkan Warsh'un çizeceği çerçeveyi merakla bekliyor. Tabii Haziran ayı faiz kararına ilişkin beklentiler de tabii son derece önemli. Piyasalarda özellikle yılın kalan bölümünde faiz indirimi ihtimalinin önemli ölçüde zayıfladığı değerlendiriliyor. Yeni göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde faiz arttırma olasılığı da yakından takip ettiriliyor. Yani esasında biraz daha Warsh'un açıklamaları ve bu göreve gelirken faiz indirimi olur diye beklentiler varken bırakın faiz indirimini, faiz artışı şimdilerde esasında konuşuluyor. Dolayısıyla özellikle yılın geri kalanına ilişkin burada mesajlar son derece önemli olacak. Bugün itibariyle aslında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidileceği beklenilmiyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Özellikle politika yapıcıların kalıcı enflasyon ve fiyat baskılarının ne hızda hafifleyeceği konusundaki belirsizlik söz konusuyken Haziran 2026'da da dördüncü kez üst üste %3,5 ve %3,75 aralığında politika faizinin sabit tutulması bekleniyor diyebiliriz. Piyasaların en son nabzında baktığımızda 8 Haziran itibariyle %96,1'di politika faizinin sabit kalacağı yönüne yönelik beklentiler. Dolayısıyla özellikle enflasyon verilerine baktığımızda ciddi anlamda bir bekle gör moduna yavaş yavaş geçileceği ve özellikle Fed'in çizeceği para politikasına yönelik adımlar neler, bunlar daha fazla takip edilecek diyebiliriz. Tabii burada önemli konulardan bir tanesi güçlü büyüme ve istihdam ABD cephesinde devam ederken 2026 yılı boyunca politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Özellikle faiz indirimlerinin ancak 2027 yılında belki bir ihtimal olarak başlayabileceğini söylemek mümkün. Ama tabii unutulmaması gereken önemli konulardan bir tanesi, her ne kadar barışla taçlanan ABD, İsrail ve İran eksenindeki savaşın özellikle ciddi anlamda enerji fiyatları ekseninden enflasyonu hareketlendirmesi, Fed'in özellikle bir anda politika faizini acaba arttırır mı şeklindeki söylentilerini biraz daha piyasalar cephesinde güçlendirdi ki özellikle yatırım bankası Goldman Sachs'ın yapmış olduğu ihtimalde %70'in üzerinde hala bu yıl içerisinde bir politika faizi artışı da fiyatlanıyor. Öncelikle bunu da söyleyelim. Ve tabii özellikle bir sonraki toplantının Temmuz sonunda olduğunu söylemeliyelim. Ve ondan sonra Ağustos'ta toplantı yok, Eylül'de toplantı olacak. Ekim ve Aralık ayında toplantılarla devam edecek. Ama bu toplantıyı tabii ki tarihi kılan asıl unsur liderlik değişimi. Yani Kevin Warsh'un 22 Mayıs 2026'da Fed'in 17. başkanı olarak göreve başladığını söyleyelim. Jerome Powell'dan görevi devraldı. Tabii ki Senato onayı 54'e 45 gerçekleşmişti ve modern dönemin en çekişmeli başkanlık oylamasıyla geldiğini de söylememiz mümkün. Dolayısıyla burada Walsh'un geçmişteki açıklamaları aslında Fed'in iletişim biçimini sert bir şekilde eleştirer düzeydeydi. Özellikle Fed'in piyasalara fazla müdahil olduğunu ve ileriye dönük yönlendirmelerin politika hatalarına yol açtığını da savunmuştu hatırlarsak. Dolayısıyla burada daha sıkı para politikasına yakın bir çizgisi olduğuna dair genel bir algı söz konusuydu. Dolayısıyla burada yeni başkanın iletişim üslubu ve karar metnine yansıyan tonlaması aslında son derece önemli olacak. Yani özellikle piyasada.
2: Güvercin mi, şahin mi, değil mi Sayın Hocam?
3: Evet.
2: Gerçekten de öyle bir zamanda oldu ki bu bayrak değişimi. Petrol fiyatlarındaki artış, Orta Doğu kaynaklı, Hürmüz Boğazı kaynaklı enflasyonu yeniden tırmandırırken faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığı bir dönemde, değil mi?
3: Evet.
2: FED başkan koltuğuna oturdu. Enflasyon faiz kıskacında ve tabii ki bir de Fed'in bağımsızlığına yönelik bir takım tartışmalarla değil mi?
3: Evet.
2: Geldi. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in bir önceki başkanıyla
3: Trump arasında çok ciddi anlamda bir çekişme
2: vardı. Konuşuyorduk.
3: Evet.
2: Evet, böylesi bir ortamda merkez bankalarının bağımsızlığı konusu değil
3: evet.
2: mi?
3: Yine.
2: O da takip edilecek bir konu bu bağlamda.
3: Kesinlikle özellikle Walsh'un seçilmesinde Powell son derece önemli bir rol oynadı diyebiliriz. Çünkü Powell ve Trump arasında özellikle politika faizi ekseninde devam eden ciddi bir savaşın olduğunu söylemek mümkün. Hatta Donald Trump'ın Powell hakkında yapmış olduğu bazı açıklamalar hakikaten oldukça dikkat çekiciydi. Dolayısıyla Walsh'un esasında biraz daha politika faizini indireceğine dair beklentilerin yüksek olduğu ve Trump'ın da hatta bu nedenle kendisini göreve getirdiğine dair açıklamalar aslında ilk dönemde çokça konuşulmuştu. Dolayısıyla yatırımcılar aslında genel olarak baktığımızda acaba Walsh'un iletişim dili nasıl olacak? Powell dönemindeki gibi mi devam edecek? Yoksa farklı bir ton mu olacak şeklindeki beklentilerini aslında biz bugün biraz daha net bir şekilde göreceğiz.
2: Ve nasıl bir yol haritası izlenecek? Zira Fed'in aldığı faiz kararları gelişmekte olan piyasalar açısından da çok önemli.
3: Son derece önemli. Zira özellikle dolar endeksi başta olmak üzere ABD tahvilleri gibi güven telakki eden limanların yönünü de belirleyen kararlar aslında Fed tarafından çıkıyor. Dolayısıyla yeni başkanın burada çizeceği yol aslında bizler için son derece kritik. Özellikle gelişmekte olan ülkelere gidebilecek olan sermaye akışlarının da yine Fed tarafından ciddi anlamda yön bulduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla özellikle Fed cephesinde baktığımızda makroekonomik veriler eksenindeki ABD'nin özellikle gidişatını daha net bir şekilde bizlere söyleyecek ve tabii Powell'ın devamı mı yoksa farklı dokunuşları olacak mı? Burada özellikle noktasal grafikler ekseninde daha net bir tabloyla bize anlatacak özellikle Walsh ve yeni yönetimin aslında nasıl bir yolla devam edeceğine dair beklentilerde burada daha fazla ön plana çıkacak diyebiliriz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına yönelik haber akışı da piyasaların odak noktasında. Masada barış var, gözler cuma gününe çevrilmiş durumda. Piyasalar nasıl etkilenir barış haberinden?
3: Esasında toplantı öncesindeki en kritik gelişme kuşkusuz bu cephede yaşandı. Jeopolitik taraftaki gelişme 15 Haziran'da ABD ve İran Şubat sonunda başlayan ve yaklaşık 3 aydır süren çatışmayı sonlandıran bir anlaşmaya vardı. Anlaşma özellikle küresel ham petrol arzının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngördü. Tarafların resmi imza törenini 19 Haziran'da İsviçre'de yapması planlanıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Tabii bu son derece önemli bir konu. Zira aylardır enflasyon baskısının ana kaynağı enerji fiyatlarıydı. Enerjide kalıcı bir gevşeme Amerikan Merkez Bankası Fed üzerindeki yukarı yönlü fiyat baskısını hafifletebilir ve yılın ikinci yarısında faiz indirimi kapısını da yeniden aralayabilir. Tahmin getirilerinin hisselerle birlikte gerilemesi piyasanın enerji şokunu kalıcı değil geçici bir risk olarak fiyatladığını da gösterdiğini söyleyelim. Genel kabule göre petroldeki kalıcı %10'luk bir düşüş manşet enflasyonu yaklaşık %0,4 puan aşağıya çekiyor. Hı hı. Aslında Walsh'u zorlayan gelişme tam da sahneye çıkacağı günden bir gün önce iyiye döndü diyebiliriz.

0: Şimdi bir anda tabii belirsizlik perdesinin kalkması ve barışla taçlanan bir sürecin yaşanması Borş'un da aslında planlarını bugün itibariyle değiştirebilir. Zira yol
1: Hep
0: haritasında
1: olasılıktan konuşuyoruz şu an.
0: bir belirsizlik,
1: Yani evet,
0: tam bir
1: yani
0: belirsizlik
1: piyasalara
0: aslında.
1: olası etkileri,
0: Tabii.
1: senaryoları.
0: Yani şöyle söylemek lazım. Şu anda 19 Haziran itibariyle bir anlaşmanın olacağı, resmi imzalar atılacak. Şimdi Walsh'un açıklamaları diyelim ki buna göre yapıldı. Ama örnek vermek gerekirse 19 Haziran'da anlaşma yapılmaması demek aslında Walsh'un yapmış olduğu konuşmanın belki de boşa gitmesi anlamına denk gelecek. Dolayısıyla esasında son derece değişken bir belirsiz jeopolitik anlayışta aslında merkez bankalarının da yol haritası esasında oldukça zor oluyor. Dolayısıyla gün be gün değişen haber akışlarına göre esasında para politikasını oluşturmak tabii ki oldukça zor oluyor. Ama son gelişme özellikle barış anlaşmasının da yapılması dahilinde Walsh'un elini kolaylaştırabilir diyebiliriz.
1: Doktor Rahmi İncekara hocam, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Ağzınıza sağlık. Sayın dinleyiciler, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Program ekibi Hüsnü Aslan, Anıl Çıtak, ben Feryal Erdal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, telefon bağımlılığı beynimizi nasıl etkiler? Telefonunuza gelen bir bildirim, beyninizde küçük bir ödül etkisi yaratır. Her mesaj, her beğeni, her bildirim beynimizde dopamin adı verilen bir kimyasalın salgılanmasına neden olur. Bu da bize kısa süreli bir mutluluk hissi verir. Ama işin ilginç yanı şu, beyin bu hissi tekrar yaşamak ister. İşte tam da bu yüzden farkında olmadan telefonumuzu sürekli kontrol ederiz. Bilim insanlarına göre bu durum tıpkı bir alışkanlık döngüsü gibi çalışır. Bir bildirim sesi, telefonu elimize alma davranışı ve ardından gelen küçük bir ödül hissi. Bu döngü tekrar ettikçe beynimiz bunu gerekli bir davranış gibi algılamaya başlar. Peki bunun sonuçları neler? Öncelikle dikkat süremiz kısalır. Çünkü beyin sürekli yeni bir uyarı bekler hale gelir. Uzun süre odaklanmak zorlaşır. Kitap okumak ya da derin düşünmek giderek daha zor hale gelebilir. Ayrıca sürekli telefon kullanımı uyku düzenimizi de etkiler. Özellikle ekran ışığı beynin uyku zamanı sinyalini geciktirir. Bir diğer önemli etki ise gerçek dünyadan kopma hissi. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler kişinin kendini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabilir. Bu da zamanla stres ve mutsuzluk yaratabilir. Ama iyi haber şu, beyin değişebilir. Telefon kullanımını bilinçli şekilde azaltmak, bildirimleri sınırlandırmak ve belirli zamanlarda telefonu bir kenara bırakmak beynin tekrar dengeye gelmesine yardımcı olur. Kısacası telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir ama onları nasıl kullandığımız beynimizin nasıl çalışacağını da belirliyor. Ve bazen en büyük kontrol telefonu elimize almamayı seçebilmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava kesin olarak sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve disipline sevk işlemleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Beştepe'de güven mektubu takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Törende büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan ilk isim Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Ayua Orav oldu. Daha sonra sırasıyla Güney Kore olarak bilinen Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın yeni Ankara büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan büyükelçileri aileleri ve elçilik çalışanları ile birlikte ayrı ayrı kabul etti. Takdim töreninin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda "beğenmezsem bombardımana devam ederim" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmanın uygulanmasıyla İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. İsrail ise anlaşmadan rahatsız. İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mütabakatla Trump'ın İsrail'e ihanet ettiğini öne süren haberler yayımladı. Haberlerde Tel Aviv'in yalnız kaldığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında düzenlenen Fahri Doktora töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın uygulanması için destek vereceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

0: Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 ülkeleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Zirvede yayımlanan bildiride Lübnan'da güçlü bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmayı İran'ın nükleer güce sahip olmaması için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. Katliamcı İsrail ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. Soykırım kabinesinden İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Smotrich, mütabakata rağmen Tahran yönetimini devirmeye çalışacaklarını söyledi. Katliamcı İsrail unsurları Lübnan'la ateşkesi ihlale devam ediyor, ülkenin güneyini bombalıyor. Son olarak Sur'la Nebatiye kentlerinin saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mütabakatının ardından saldırıların duracağını umarak evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılar büyük yıkımla karşılaşıyor. Katliamcı İsrail'den ise Lübnan'a yönelik hadsiz açıklama ve tehditler gelmeye devam ediyor. İsrail'in ırkçı ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız sözleriyle skandal bir açıklamada bulundu. Katliamcı İsrail geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail güçleri Nüseyrat mülteci kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı. Saldırıda iki Filistinli katledildi. Ateşkesten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarda meydana gelen can kaybı bini aştı. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki zulmü de artarak devam ediyor. İsrailli işgal bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Gerçekleri gizlemek isteyen İsrail gazetecilere de saldırdı. Baskınları kayıt altına almaya çalışan bir gazeteci ayağından yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Davayla ilgili kararı Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman verdi. Halkbank'ın Mart ayında imzaladığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında dosyanın kapanmasına karar verildiği belirtildi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında ihraç ve disiplin işlemleri devam ediyor. Merkez Yönetim Kurulu 3'ü mevcut, 3'ü eski olmak üzere toplam 6 il başkanını ihraç istemiyle tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimlerden biri de İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik oldu. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlıklarının yönetimleriyle birlikte feshedildiğini açıkladı.
1: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı, Bitlis İl Başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. Masada iki seçenek olduğunu belirten Özgür Özel, yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var, bunlar partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu dedi. Özgür Özel bir gazeteciye verdiği röportajda olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu ifade etti. Özgür Özel gelecek.

0: hafta içinde kurultayla ilgili başka çabalarının da olacağını, ayrıca Yargıtay sürecini de takip ettiklerini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 137'ye düştü. Nimet Özdemir 2023 genel seçimlerinde İyi Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. 2024 yılı Temmuz ayında ise İyi Parti'den istifa eden Özdemir kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. İstanbul'da İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İlk duruşmanın 52. oturumu tutuklu sanık İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Buğra Gökçe'nin avukatının savunmasıyla başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Buğra Gökçe dünkü savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söylemiş, Murat Ongun'dan talimat aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Mahkeme heyetinin yarın sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Seferihisar Belediyesi inşaat ve imar işlemlerinde menfaat karşılığı usulsüzlük yapıldı. Elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği incelemeye alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ö.A ile müteahhit ve şirket yetkilisi 4 kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği de inceleniyor. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilata atandı. 208 mülki idare amiri kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığına, 32'si de vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vurdu. Terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı adlı terörist sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Kazancı ifadesinde terör örgütü DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Böylece söz konusu operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik terörist eylem planları engellendi. Terör ağları deşifre edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemine dikkati çekti. Cevdet Yılmaz, sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuşma yaptı.
1: Küresel ekonominin jeopolitik gerilimler, ticarette korumacılık eğilimleri ve finansal belirsizliklerin etkisi altında şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. İnşaat sektörü de ekonomimizin büyüme ve kalkınma sürecinde önemli, özel bir konuma sahiptir. Bir taraftan büyümemize katkı sunarken, diğer taraftan inşaat sektörü enflasyonla mücadele programımıza da önemli katkılar sunmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılamızın yaklaşık %6'sı inşaat sektöründen oluşmaktadır.

0: 2026 yılının ilk çeyreğinde de sektör büyümesini sürdürüyor ve ivmesini devam ettiriyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hicaz Demiryolu projesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Modern Hicaz yolunu yeniden ayağa kaldıracak ciddi gayretlerimiz var diyen Uraloğlu, Türk müteahhitlerin Suriye ve Ürdün'ün inşaat sürecinde yer alması için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğinde katılımcılara hitap etti.
2: Modern Hicaz demir yolunu ayağa kaldırma ile ilgili çok ciddi gayretlerimiz var. Özellikle Ürdün ve Suriye tarafında yapılacak işler var ve bunların hem yapılmasını hem de bizim müteahhitlerimizin tarafından yapılması noktasında ciddi gayretlerimizin olduğunu özellikle söylemek isterim. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla inşallah biraz daha hızlı ilerleyebileceğiz. Yeni atanmış olan Iraklı muhatabımız bakanla bunu konuştuk ve bunun da yine Türk müteahhitler tarafından yapılması noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir gayretin içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.
1: Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine uluslararası destek sürüyor. Dünya Bankası rüzgar enerjisi ve depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 400 milyon avro tutarındaki ilave finansmanı onayladı. Hedefin Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasının daha da büyümesi olduğu belirtildi. Söz konusu finansman dağıtık enerjiye geçişin hızlandırılması programı için sağlanacak. Kapsamı genişletilen programla güneş enerjisi projelerine ek olarak kara tipi rüzgar santralleri ve yeni nesil batarya depolama sistemleri de desteklenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir gazetede yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği sonrasında çamurun dere yatağına bırakıldığı iddiasını yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada Körfez'den alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. Bu alanında dip çamuru çalışmalarının tamamlanmasının ardından rehabilite edilerek ağaçlandırmayla ormana dönüştürüleceğinin altı çizildi. Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak. Sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Zonguldak'taki enerji üretim hattında yüksek gerilim uyarısı yapıldı. Zonguldak'ın merkez ve Devrek ilçelerinden geçen Devrek Zonguldak enerji üretim hattında yarım saat 8'den itibaren yüksek gerilim uygulanacağı bildirildi. Bölgede yaşayanların yüksek gerilim nedeniyle can ve mal güvenliği açısından Devrek Zonguldak enerji iletim hattındaki direklere tırmanmaması ve iletkenlere yaklaşmaması gerektiği belirtildi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava kesin olarak sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve disipline sevk işlemleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Amilli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo ve saat 23'te de İngiltere Hırvatistan maçları oynanacak. Her iki mücadelede TRT 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası D grubunda A milli takımın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko karşılaşma serisi 1-1 eşitlikle siyah beyazlıların sahasına taşınıyor. Final turundaki 3. maç saat 20'de başlayacak.
3: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Van'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle olacak. Ankara ve Tunceli 16, İstanbul, Sinop, Giresun ve Trabzon 19, İzmir, Kocaeli, Denizli, Konya, Diyarbakır ve Kilis 20, Edirne, Çanakkale, Samsun ve Rize 18, Bursa, Muğla, Zonguldak, Elazığ ve Malatya 17, Aydın, Antalya, Adana ve Hatay 22, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep 21, Eskişehir, Nevşehir ve Artvin 15, Bolu 13, Tokat ve Van 14, Kars 10, Erzurum 11, Adıyaman 23, Mardin 24, Şanlıurfa 25 derece.
3: Yol durumu.
1: Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18'de 19. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de. AGESA.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
5: Reklamlar.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'tan. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklamlar. Soralım bakalım.
6: Öfke kontrolünü sağlamak için neler yapılabilir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
7: Aslında öfke diğer duygular gibi sağlıklı duygulardan bir tanesi. Birçok kez danışanlarımız şöyle söyler. Oya Hanım, ben öfkeli bir birey olmak istemiyorum. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir insan olayım. Öfkenin sağlıklı bir duygu olması aslında gerektiği yerde doğru sağaltımını göstermemizle ilgili bir şey. Öfke şiddete dönüşmediği sürece, davranışsal kontrolü sağladığınız sürece bizim yaşamamız gereken duygulardan bir tanesi. Aslında öfkesiz olmayı sağlayamayız. Öfkeyi sağlıklı göstermeye sağlayabiliriz. Bizler duygularımızı değil, duygularımızın dışa yansımasını kontrol ediyoruz. Şöyle ki, eğer öfkenizin kontrolsüz olduğunu düşünüyorsanız, bunun gerçekten size ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiğini düşünüyorsanız, kısa vadede birkaç hap bilgi verebilirim. Bununla ilgili 3 soru var. Çok keyiflidir. Öfkemizi davranışa çevirirken kontrol altına alma adına kendinizi test edebileceğiniz 3 soru. Bunlardan bir tanesi şu: ben öfkemi bu şekilde göstererek karşımdaki hangi davranışı değiştirmek istiyorum? Yapmak istediğim davranış değişikliğine. İkinci soru şu: eğer bu şekilde öfkemi gösterirsem karşımdaki kişide ya da olayda bu davranış değişikliğini sağlayabiliyor muyum? Üçüncü soru da şu: nasıl davranırsam karşımdaki durum ve olayla ilgili daha kalıcı bir değişiklik sağlamış olurum. Öfke bedende başlar. Çünkü biliyorsunuz, bedenimiz kayıt tutar. Bedensel kontrolü sağladığımız anda aslında duygularımız da yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. O nedenle öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda, ki bu şöyle bir metaforla benzetilir: nasıl su kaynamaya başlar 100 derecede ama kaynama derecesine yakınken böyle ufak ufak fokurdanmalar başlar. Sizler de öfkelenmeden önce o ufak sinyalleri alıyorsunuz. O ufak sinyalleri aldığınızda regüle olmak, sakinleşmek ve dengede kalabilmek adına adım atarsanız, burada öfke kontrolünü daha sağlıklı yönetebileceğimizi düşünüyorum.
5: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zagreb, Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası I grubu

0: Bunda Fransa Senegal'i 3-1 yendi. Maçta 2 gol atan Kylian Mbappe Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 14 yaptı. Dünya Kupası I grubunda Norveç Irak'ı 4-1 yendi. Dünya Kupası J grubundaki maçta Arjantin Cezayir'i Messi'nin golleriyle 3-0 yendi. Lionel Messi Dünya Kupası'nda bir gol daha atarsa Miroslav Klose'nin rekorunu kıracak ve Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olacak. Yine J grubundaki diğer maçta Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan Tunus milli takımı teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Real Madrid Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti. Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. Bahçeşehir Koleji basketbol takımı oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Ve son haberimiz tekerlekli sandalyeden. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Lig playoff yarı final ikinci maçında Beşiktaş Galatasaray Fuzuli'yi deplasmanda 95-93 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Lig playoff final serisi Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak.
1: Spor Servisi NBA.
0: Evet, Spor Servisi NBA şimdi konumuz ve NBA konuşma vaktimiz geldi. Hem şampiyon belli oldu hem de milli yıldızımız Alperen Şengün için gerçekten çeşitli dedikodular var, iddialar var. Bütün bunları öğrenmek için işte şimdi spor yorumcusu Buğrahan Kınalı ile konuşacağız. Sevgili Buğrahan, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, NBA'de tarihi geceler yaşandı, rekorlar kırıldı. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Biraz değerlendirelim seninle bu şampiyonluğu.
2: Evet, tabii ki değerlendirelim. Yaklaşık New York camiasının 53 yıl sonra gelen bir şampiyonluğu oldu. Yani açıkçası kimse beklemiyordu bu şampiyonluğu. Daha çok favoriler tarafında San Antonio Spurs gösteriliyordu ama New York Knicks hani büyük bir özveri ortaya koyarak, hani hem New York taraftarını da arkasına alarak gerçekten mükemmel bir şampiyonluk. Ya şampiyon gibi oynadı diyebiliriz. Gerçekten hani yaklaşık 53 yıl sonra New York şeklinde bu şampiyonluğu getirmek çok değerliydi. Yani serinin 5. maçına bakacak olursak da Jalen Brunson 45 sayıyla oynayarak şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri oldu ve MVP de oldu, zaten finaller MVP'si oldu. İlk girizgah bu şekilde yapabilirim.
0: Evet, seri 4-1 bitti. Gerçekten neredeyse süpürüyormuş yani Spurs'u.
2: Evet.
0: Bu kadar açık farklı kazanılacağını, herhalde serinin biteceğini kimse tahmin etmiyordu değil mi?
2: Evet, açıkçası kimse böyle bir skor beklemiyordu. Hatta olası bir 7. maç ihtimali konuşuluyordu. Hani

0: 4-3'e kadar gidebilir seri diye düşünülüyordu. Ama hani San Antonio biraz daha şampiyonluğu kendi elleriyle verdi diyebiliriz. Çünkü gerçekten serilerin bütün maçlarına baktığımız zaman San Antonio çok iyi başlayıp sonunu getiremeyen, hatta son iki maç üzerinde de hani çok ufak farklarla, hatta serinin dördüncü maçını son saniye basketiyle kaybederek seriyi verdi. Yani kimse beklemiyordu New York Knicks'in şampiyonluğu, daha çok San Antonio favori olarak gösteriliyordu ama New York gerçekten hak ederek bu şampiyonluğu aldı.
1: 53 sene sonra şampiyonluğu yaşadılar New York sakinleri. Gerçekten enteresan, maç sonrasında da ve hatta maçtan sonraki günlerde de şehirde basketbol severlerin kavgalarını seyrettik. Bu neden oldu? Sevgili Burak'ın takip edebildin mi?
0: Evet ya, basketbol severlerin kavgası şu yüzden oldu. Yani senenin son maçı San Antonio'da olduğu için, hani San Antonio'da olmasına rağmen New York taraftarı San Antonio'da daha fazlaydı. Hani bu şekilde kutlamalar olurken bir yandan San Antonio taraftarları da tabii ki buna dayanamayıp bir tartışma ortamı çıktı orada. Ama hani 53 yıl sonra gelen şampiyonunda New Yorklular San Antonio bile olsa kutlamak istemiştir açıkçası.
1: Amerika'nın, hatta dünyanın en büyük ticaret pazarlarından biri New York. Tabii ki hem insan sayısı fazla, taraftarı veya fazla diyelim, maddi sorunları olmayan bir şehir. Bundan sonra şampiyonlukları seri hale getirebilir mi?
0: Ya, günümüz NBA'inde bunu söylemek çok zor. Çünkü hani geçen sene de Oklahoma City'dir aynı bu şekilde seriyi devamlı getirebilir mi diye düşünülüyordu. Son anda konferans finalinde San Antonio'ya elendi. Oklahoma City'dir. Ama New York hani bu ivmeyi arkasına alarak bir ekstra ikinci şampiyonluğu da getirebilir. İyi bir kadro yapısı var. İyi bir nüveye sahipler. Hani seneye içinde Doğu Konferansı'nda en büyük favori onlar olacaktır ama yani Batı Konferansı'nda da çok ciddi gelen takımlar var. Yani New York'un seneye işi gerçekten hiç kolay olmayacaktır bence.
1: Evet, zaten baktığımız zaman son 8 yıl hep farklı takımın şampiyonluğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Öyle bir seri yapabilen de olmadı değil mi?
0: Evet ya, buna en çok yaklaşan takım hatta Oklahoma City Thunder olmuştu bu sene. Çünkü gerçekten bir süper takım ortaya çıkabilir diye düşünüyordu. Ama onların da San Antonio gibi bir hani tabiri caizse duvara çarpmasıyla beraber, hani New York bu 53 yıl sonra da şampiyonluğu getirmesiyle beraber, bu aslında üst üste şampiyonluk biraz da hayal olmuş oldu. Ve hani yakın zamanda çok da kırılabilecek gibi gözükmüyor açıkçası.
1: Sevgili Burak'ın, hiç şampiyonluk almayan var mı NBA'de?
0: Sacramento Kings olabilir, Atlanta Hawks olabilir. Atlanta Hawks geçmişte aldıysa o konu hakkında maalesef çok fazla bilmiyorum ama şu an aklıma ilk Sacramento Kings geldi açıkçası.
1: Ya ben de önümde bu bilgiyi görünce şaşırdım. Yani bilmiyorum, Berkay Küçük biliyor mu? Gerçekten enteresan bir konu değil mi? Yani bu sene, 8 sene her seferinde farklı takımların şampiyon olması. Sanki biraz acaba bu NBA neticede bir şirket değil mi sevgili Burak?
0: Evet.
1: Ayarlanıyor olabilir mi böyle şeyler?
0: Ya ayarlanıp ayarlanmadığı konusunda şimdi bir şey söyleyemem. O konuda yani bir şey söylemek tam doğru olmayabilir. Ama hani NBA'in burada bir rekabet ortamı yaratmak istediği belli açıkçası. Burada bir rekabet ortamından kastımız da şu. Aslında NBA'de bu Golden State Warriors'ın 2010'ların başında.
1: Şampiyon.
0: 2010'dan aynen. Ortasında üst üste aldığı şampiyonluklarla beraber aslında bir hanedan kurulmasını tam tersine önlemeye çalışıyor diye NBA. Hatta bu sene yeni getirdikleri draft sistemiyle beraber bunu biraz daha önleyerek yani rekabet ortamını daha çok arttırmak isteyeceklerdir. Dominasyonu daha çok azaltmak isteyeceklerdir. Bu bir yandan olumlu, bir yandan da olumsuz bir şey. Ama evet, izleyiciler açısından olumlu, takımlar açısından da bir az da olsa olumsuz diyebiliriz yani.
1: Hiç şampiyonluk almayan diye ben tekrar araya girecektim. Sen birkaç takım saydın olabilir şunlar diye. Bakalım, ben de şimdi bir yandan şey yapıyorum, araştırıyorum. Hani şu listede yazmasaydı Toronto'nun yoktur diyecektim mesela ama Toronto'da almış bu 8'de. Evet, evet. Ve şimdi evet, Berkay baktı, diyor ki Phoenix Suns'ın, Utah'ın yokmuş.
0: Evet, Utah'ın yokmuş.
1: Brooklyn, Orlando bayağı almayan varmış.
0: Evet, evet.
1: Indiana, evet, bayağı almayan varmış.
0: Evet, bayağı bir şampiyon olmayan takım var. Hatta o Utah takımı Michael Jordan'a takılmış.
1: Daha 5 tane daha saymadığım var. Yani toplam 10 tane takım hiç şampiyonluk almamış. Şimdi evet, onların hepsi seyircileri sıraya girmiştir. Yani bize de önümüzdeki senede biz olalım diye.
0: Ya rekabet ortamı açıkçası bu draft sistemiyle beraber biraz daha artacaktır. Orada Washington Wizards da önemli. Hatta draftlarda birinci sırayı aldılar. Hani bu draft sistemiyle beraber iyi de bir yapı kurarlarsa

0: Hani onlar da en büyük adaylardan biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten üst üste draft.
1: Onu da biraz konuşalım mı senle sevgili Burhan? NBA'de bir draft sistemi var. Yani sizin aslında kimi alacağınızı almayacağınıza da bir şekilde onlar karar veriyor değil mi orada? Yani
0: Aslında...
1: ben şu oyuncuyu çok beğendim alacağım deyip her takım alamıyor.
0: Aynen öyle. Böyle bir de şöyle bir durum var. Takımların tabii ki de başarı sıralamasına göre değişiyor bu durum. Serinin en alt sırada olan takım en çok yüzdeyi alarak belki de birinci sıra hakkını almaya çalışıyor. Bu geçen sene aslında biraz kırıldı. Geçen sene Dallas Mavericks Cooper Flagg'i draft ettiği zaman %1'lik bir ihtimalle birinci sırayı almıştı. Yani bir ikilik ihtimalle neredeyse. Hani birinci sıra bu hani çok çok nadir görülen bir şey. Bu belki de sizin dediğiniz NBA bunu ayarlıyor mu söylentileri de o zaman çok ortaya çıkmıştı. Ama bu sene NBA o konuda köklü bir değişikliğe gitti ve hani belirli bir galibiyet ve sıra baremini aşmayan takımlar için daha az artık sıraları tamamen kendinin belirleneceği bir sisteme geçtiler. O şanslar tamamen ilk 5 ve lotarya içerisinde olan takımlar için seçildi.
1: Peki draft edilenler harici mesela Alperen Şengün şu anda gerçekten NBA'in en iyi oyuncularından biri değil mi?
0: Evet.
1: Alperen'i transfer etmek isteyen herhangi bir takım parayı basıp alabiliyor mu?
0: Yok, öyle bir sistem
1: O da
0: NBA'de
1: yok.
0: maalesef yok. Aynen, bu takas usulü tamamen şey yapılıyor. Oyuncuların kontratlarına eşdeğer olacak şekilde ya da az ya da çok olacak şekilde takımların maaş boşluğuna göre ayarlanıyor. Ve takas yöntemiyle ki Alperen'in de son zamanlarda takas söylentileri gerçekten çıkmaya başladı. Hatta Giannis Antetokounmpo ile olası bir Milwaukee Bucks takası konuşuluyordu. Alperen'in Doğu Konferansı'na gitme ihtimali de var. Bu büyük bir ihtimal yazın daha çok konuşulacaktır, daha çok sesli konuşulacaktır ama NBA'de genel olarak ya yazın serbest kalan oyuncular üzerinden kontrat ekleyerek anlaşma durumu var ya da takas üzerinden oyuncular bir takımlar oyuncuları takas ederek kadrolarını katıyorlar.
1: Sence bu takas Alperen için iyi olur mu?
0: Aslında Alperen için şu anlamda iyi olabilir. Kendini gösterme açısından iyi olabilir. Çünkü Alperen oraya gittiği zaman takımın tamamen birinci oyuncusu olacak. Ama etrafındaki takım arkadaşları biraz daha şu anda oynadığı takım arkadaşlarından tabii ki de alt seviyede olacaktır. Ama o takımda bu rebuild dediğimiz yeniden yapılanmaya gidiyor Milwaukee Bucks. Yani Antetokounmpo'yu da elinden çıkarmak istemelerinin de bir sebebi o. Alperen etrafında yeniden yapılanmaya girip daha iyi bir takım kurmak istiyor olabilirler belki.
1: Evet, enteresan yani resmen orada NBA'de belli bir takım kalitesini sağlamaya çalışıyorlar ki ligde herkes birbirini yenebilsin, değil mi? Bir çekişme olsun.
0: Evet.
1: Biraz da amaç belki bu.
0: Evet, ya aslında NBA'in tamamen aslında NBA ve ABA ayrılığı çıktığından beri NBA'in aslında temel amacı o. Yani bir rekabet ortamı yaratalım ama bu rekabet ortamı içerisinde de herkes eşit şartlarda mücadele etsin. Hatta takımların maaş boşluğunda bir apron sınırı vardır. Birinci apron, ikinci apron diyor. İkinci apron bir lüks vergisine girer. O lüks vergisini takımlar belirli bir süre geçemiyorlar ve ceza alıyorlar hatta sırf o yüzden. Bu şekilde maaş boşluklarında bile bir hani dengeleme oluyor. Bunun da sebebi aslında pazarların büyüklüğü. Şimdi bir New York pazarı ile bir San Antonio pazarı maalesef ki bir olmuyor.
1: Doğru.
0: Böyle olduğu için de NBA böyle bir dengelemeye gidiyor.
1: Peki sen bir basketbol sever olarak sevgili Burhan Kınalı, Avrupa basketbolu mu NBA mi?
0: Ya şu sıralar NBA finallerinden dolayı NBA diyebilirim ama Avrupa basketbolunun da gerçekten ayrı bir izlenebilitesi var. Yani sertlik arıyorsanız hani tamamen oyunun içinde taktiksel olarak bir basketbol arıyorsanız Avrupa basketbolu ama eğlence ve sürekli için içerisinde heyecan olacaksa NBA diyebilirim. Bu tamamen yani o anki insanların durumuna göre değişebiliyor. Ben de öyleyim biraz daha.
1: Evet. Bir de bizden birileri oldu mu tabii ki orada değil mi? Daha
0: Evet.
1: da bizi heyecanlandırıyor ve içine çekiyor. Biraz da ülke basketboluna geçelim. Final serisi oynanıyor biliyorsun Türkiye Basketbol Ligi'nde.
0: Evet.
1: Beşiktaş bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seride durum 1-1.
0: Evet.
1: Ne dersin? Nasıl geçiyor? Mesela Beşiktaş'ın 1-1'e getirmesi bayağı bir Beşiktaş taraftarlar arasında da konuşuldu. Sevinçle karşılandı.
0: Evet, Beşiktaş için açıkçası işler şu son maç özelinde çok iyi gittiği söyleyemem. İlk maçı kazandı Beşiktaş yayın ama ikinci maçta Fenerbahçe'nin bu özellikle Euroleague oyununu tamamen ortaya koymuş.

0: olmasıyla beraber ve Beşiktaş'ın sakatlarının da olmasıyla beraber Fenerbahçe şu an biraz da Beşiktaş'ın önünde favori konumuna geçti. Beşiktaş'ta çok fazla sakat oyuncu var ki son maçta da Jonah Matthews bir aşil tendon sakatlığı geçirdi ve hani artık sezonu kapattığı söyleniyor. Zaten Beşiktaş iki uzunundan eksik oynuyor ve neredeyse Sertaç Şanlı haricinde uzunsuz oynuyor Beşiktaş. O onları o konuda zorluyor. Fenerbahçe'nin tecrübesi ayrı olarak zorluyor. Yani Beşiktaş için şu anda hani çok zor bir durum.
1: Bugün evinde oynayacak olması belki avantaj.
0: Evet, akatların ortamı gerçekten çok farklı. Hani burada ben kesinlikle kesin konuşamam ama akatlar yani rakip takımlar için gerçekten hani cehennem bir atmosfer. Akatlar gerçekten Beşiktaş taraftarı arkasına aldığı zaman Beşiktaş gerçekten çok farklı bir basketbol oynayabiliyor. Orada Dušan Olimpijević faktörü var tabii ki de. Yani Beşiktaş o ivmeyi arkasına alırsa ve gerçekten doğru oyun oynarsa, ekstra katkılar alırsa Fenerbahçe'yi son topa kadar neredeyse zorlayabilir diye düşünüyorum ama seride favori tabii ki şu anda Fenerbahçe gözüküyor sakatlarla beraber.
1: Evet. Anadolu Efes tecrübeli oyuncu Dario Saric ile anlaştığını duyurdu. Nasıl buldun bu transferi?
0: Yani aslında Efes'in yaptığı oyuncu ayrılıkları da var. Bu transfer aslında bence çok nokta atışı bir transfer oldu. Çünkü Efes'in bu sezon içerisinde kenardan aldığı katkı gerçekten çok azdı. 4 numarada özellikle yollara ayırdıkları Rohan Şimis'ten iyi bir katkı alamıyorlardı. Ve buraya gerçekten kendilerinde de önceden forma giymiş Dario Saric gibi NBA'de neredeyse 10 yıl gibi bir tecrübesi olan bir ismi getirdiler. Çok iyi bir ekleme. Yani elbette bir yaşı var, 32 yaşında oyuncu. Ama o tecrübeyi, o kaliteyi gerçekten getirebilecek bir oyuncu, komple bir oyuncu, her şeyi yapabiliyor. Ve Efes de şu an bir yeniden yapılanma içerisinde. Bu yeniden yapılanma içerisinde yapılan ilk hamlenin Dario Saric olması gerçekten çok önemli. Saric çünkü
1: evet, iddialı bir takım kurulacağını gösteriyor tekrar. Öyle okuyorum ben durumu.
0: Evet, kesinlikle. Yani Dario Saric ismi çok büyük bir isim. Yani zaten adı birçok EuroLeague takımıyla da geçiyordu. Yani Efes'in orada yani Saric'i o çekip alması açıkçası gerçekten evet, kendileri için de çok iyi bir hamle olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu arada NBA'yi konuşurken şunu atladım. Michael Jordan'ın basketbolu bıraktırmasından sonra ilk kez finallerde izlenme rekoru kırılmış. Yani o dönemden beri oynanan tüm finaller arasında en çok izlenen final serisi olmuş bu seri.
0: Evet, burada New York camiasının da bence en önemli etkisi vardı tabii, diye düşünüyorum.
1: Doğru. Evet, Ergin Ataman'dan bahsedelim biraz daha. Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrıldı. Evet. Sence hocanın bundan sonraki planı ne olur? Efes'e gelebilir mi yoksa Avrupa'da başka bir takıma mı gider?
0: Ben yani hocayı elbette yani tanıyorum ve rekabetçi bir hoca olduğunu da biliyorum. Yeni bir kendine meydan okuma açıkçası katacaktır diye düşünüyorum. Ben yolunun tekrardan ülkemizden geçebileceğini düşünüyorum ve bu takımından Anadolu Efes olacağını düşünüyorum. Efes her ne kadar Lasso ile devam etme gibi bir düşüncesi olsa da ben şahsen Ergin Ataman fırsatını Efes'in çok kaçırmayacağını düşünüyorum ve Ergin Ataman'ın tekrardan göreve gelip Anadolu Efes'in o tekrardan Avrupa'nın zirvesine oturan takım hüviyetine kavuşturma arzusunda olduğunu da az buz tahmin edebiliyorum Ergin Ataman'ın. Çünkü
1: evet, iddialı bir takım kurarsa hoca gelir. Bildiğim evet, kadarıyla Milano'da, Olimpia Milano'da çok istiyor hocayı.
0: Evet, hocanın Avrupa'da talipleri çok. Hani özellikle Efes'in elini bence çabuk tutması gerekiyor gerçekten bu hamleyi yapmak istiyorsa. Ama Ergin hoca için nereye giderse artı değer katan bir hoca olduğunu söyleyebiliriz. Belki de doğru, Avrupa basketbol tarihinin en iyi yani 3-4 koçundan birinden bahsediyoruz. Yani Obradoviç'leri, Ergin Ataman'ları, işte Sarımlan Teskevicius'ları oraya koyarsak. Hani Ergin Ataman da Avrupa basketbol tarihinde en önemli başarılara imza atmış. Hatta EuroLeague şampiyonu olmuş bir koç. O yüzden her takımın yani takımının başında görmek isteyeceği bir koç olacağı için talipleri bence Ergin Hoca'nın bu yaz çok olacaktır.
1: Doğru. Hocanın yanılmıyorsam 3. şampiyonluğu oldu değil mi? Panathinaikos aldı. 3 EuroLeague şampiyonluğu var. Bir tane evet, de hatta pandemi döneminde alıyordu. Onu ligler iptal edildi. O zaman kaldı. Yoksa 4'te evet, olacaktı hocanın. Ben programıma konuk etmiştim hocayı. Aslında hayallerinden bahsederken NBA'den bahsetmişti yani. Bir gün bir NBA takımında koçluk yapmak istiyor hoca. Sence böyle bir şey gerçek olur mu? Hoca yapar mı orada öyle bir şey?
0: Hoca hani taktiksel olarak konuşacak olursak Ergin Hoca gerçekten orada başarılı.

0: başarılı olabilir. Ama NBA artık biraz daha...
1: Şov yeri ya, o yüzden soruyorum. Yani çok taktiğin falan geçerli olduğu bir yer değil orası.
0: Ergin Hoca'yı bence orada biraz linçleyebilirler. Çünkü Ergin Hoca genellikle Avrupa'dan giden koçları orada biraz daha,
1: evet, doğru,
0: linçleyebilirler. Şöyle de bir durum var. Artık NBA tamamen oyuncuların ligine dönmüş durumda.
1: Hı hı.
0: Oyuncuların hani sözü fazla dinleniyor, fazla çıkıyor. Hani bir koç onları yüksek, hani Ergin Hoca da kenarda elbette öfkeli olabiliyor. Bu öfkesinin yansıttığı takdirde takım içine hani Amerikalı oyuncular elbette Avrupalı oyunculardan biraz daha farklı bir kafa yapısında oluyorlar açıkçası. Ve bu konuda Ergin Hoca'yı gerçekten hani anlayamama ihtimalleri olabileceğini düşünüyorum. Hani orası Ergin Hoca için pek uygun bir ortam olmayabilir. Ama Ergin Hoca'nın hani ben orada da uyum sağlayıp orada da yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Gerçekten çok değerli bir koç.
1: Evet.
0: Nereye gitse gerçekten oraya artı değer katabilir. Ama hani Avrupa'da katacağı değer bence NBA'de katacağı değerden daha fazla olur diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Bakalım tabii ileride neler göreceğiz. Yaşayarak öğreneceğiz. Sevgili Burhan Kınalı, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Evet, konumuz NBA'di ve konuğumuz Burhan Kınalı'yla NBA konuştuk. Spor Servisi devam edecek.
2: Reklamlar. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Hep bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramızı da bitirdik ve spor servisi devam ediyor. Şimdi telefon konuğumuz yorumcu, futbol yorumcusu Semih Nişancı. Sevgili Semih Nişancı ile de milli takımımızı ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hoş geldin Semih Nişancı.
2: Hoş bulduk Ahmet abi, nasılsınız?
1: Bizler iyiyiz, sen nasılsın? Sesin bomba gibi geliyor.
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani sanki bu ses tonundan Paraguay'ı yeneceğiz gibi algılıyorum ben. Sevgili Semih.
2: Şimdi tabii isterseniz başlayayım abi, tabii ben.
1: Hemen tabii ki, tabii ki.
2: Yani şöyle, bir defa herhalde hiçbirimiz beklemiyorduk Avustralya karşısında böyle bir
1: evet
2: skoru. Onun bir hayal kırıklığı oldu hepimizde. Hı-hı. Yani hazırlık maçlarıyla işte playoff maçlarıyla birleştirince daha farklı bir giriş, daha coşkulu bir milli takım bekliyorduk. Bunu bulamayınca, göremeyince herkes de bir acaba oldu. Yani acaba 2024'teki başarımızı tekrar edemeyecek miyiz? Yine kötü bir turnuva mı geçireceğiz 2021'deki gibi?
1: Orada 2021 diyorsun, pardon. Bir de 2002 var ya, işte orada.

0: Evet.
1: Brezilya ile başlamıştık. Hani orada da yenilgiyle başlamıştık ama diyorsun ki ya Brezilya kupanın favorisiydi.
0: Evet.
1: Şimdi burada gerçekten beklemiyorduk yani. Avustralya bana göre
0: Evet.
1: grubun en zayıf takımıydı.
0: Şimdi Avustralya bizi iyi çalışmış.
1: Evet.
0: Ben bir onu söylemek, tespit etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım. Yani benim maçı izlerken aldığım notlarda da yani özellikle bunu aklımda da tutmaya çalıştım. Bir defa beşli savunma blokları hemen hemen hiç dağılmadı. Çok sabırlı, çok inatçı bir şekilde savunma yapmayı sürdürdüler. Maçın başından son anlarına kadar o 5 oyuncudan oluşan savunma bloğu hiç bozulmadı. Bizim forvetsiz yani santroforsuz, pivot santroforsuz oynayacağımızı iyi düşünmüşler. Bunu adeta Kerem kayboldu. Bu Kerem'in suçu değil elbette. Kerem Aktürkoğlu kayboldu onların uzun stoperler arasında.
1: Bizim taktik hatamız biraz da tabii.
0: Evet,
1: Tabii.
0: tabii o Montella'nın taktik hatasıydı maalesef. Beni esas üzen şu oldu. Montella deneme imkanı varken denemedi. Şimdi şöyle bir kadroya bakalım. İlk 11 gözümüzün önüne getirelim. Girenler, çıkanlar. Herhalde beklentimizi aşan bir oyuncu yoktu. Yani ilk 11'de Montella'nın
1: Ya
0: sahaya
1: iyi
0: çıktığı ilk 11'de.
1: diyebileceğimiz bir oyuncu yoktu. Doğru.
0: Evet. 11'de hazır işler yolunda gitmiyorken olabilir. Yani futbol bu. Ben neden denemediğini bir türlü anlamadım. Can Uzun'u ben mesela ikinci yarının başında bekliyordum. Can Uzun'u
1: Evet.
0: izleyemedim. İyi bir, fena olmayan bir Frankfurt deneyiminden sonra hazırlık maçında da iyiydi. Hazırlık karşılaşmasında da çok ümit verdi Can Uzun. Ben onu bekliyordum. Çünkü neden? Montella kimi alırsa alsın oyundan, kimi çıkarırsa çıkarsın, izleyici şey demezdi ya da futbol otoriteleri şey demezdi. Ya bu nasıl çıkar demezdi.
1: Evet.
0: Tam denemeye çok uygun bir maçtı bizim açımızdan. Bunu yapmadı. Mesela ben ikinci yarının başıyla birlikte iki ya da üç değişiklik bekliyordum. Can Uzun'u kesinlikle bekliyordum. Çünkü bizim santrafor bölgesinde, forvet arkası bölgesinde oraları karıştıracak birine
1: Evet.
0: ihtiyacımız vardı.
1: Maç
0: Deniz'i
1: içinde
0: bekliyordum.
1: kaybolduk oralarda zaten.
0: Evet. Deniz'i bekliyordum. Deniz'in denenmesini bekliyordum. Çünkü dediğim gibi sahada ilk 11'de çıkan bütün oyuncular kötüydü. Böyle olunca hani Montella da aslında rahat rahat deneyebilirdi. Kimse de ona niye böyle yaptın, niye bunu aldın demezdi.
1: Kesinlikle hak veriyorum. Doğru diyorsun.
0: Yani ve
1: Hatta
0: denemeyince
1: şimdikinden daha az eleştirilirdi yenilse bile. Yani hoca
0: kesinlikle
1: elinden geleni
0: kesinlikle.
1: yaptı, denedi derdik, değil mi?
0: Evet, bunu derdik. Bunu da yapmayınca doğal olarak insanların hayal kırıklığı arttı. Ve işte bir tane Abdülkerim'in uzaktan şutu, bir tane de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası civarından bir şutu olmak üzere 2-3 defa böyle bir heyecanlanabildik. Onun dışında Avustralya'nın o katı defansı arasında kaybolduk maalesef.
1: Şu görüşme katılır mısın?
0: Buyurun.
1: Maç öncesi hani Rıdvan Hoca hep söyler ya bunu. Maç öncesi Avustralya hocasına deselerdi ki ya 0-0 berabere bitecek, çıkmayın maça. Kabul eder miydi Avustralya hocası?
0: Bence ederdi. Yani
1: Hiç yani yenmeyi planlayıp çıkmamıştı. Onların da bir gol atraksiyonu falan yoktu. Bence tamamen tesadüf. İki gol buldular yani kontra ataklardan. İkincisi kontratak bile sayılmaz zaten. İleriden bir şut, değil mi?
0: evet. İkincisini
1: Yani
0: yemememiz
1: bir
0: lazımdı.
1: puanı ben gol yemeyeyim, cebime koyayım planıyla çıkmışlar ama maalesef bizi avladılar.
0: Onların planı çok iyi işledi. Hatta bence sizin de dediğiniz gibi yani düşündüklerinden de iyi işledi. Bizim onların savunması arasında kayboluşumuzu çok iyi değerlendirdiler. Bir kaptıkları bir topta 2-3 pasta zaten hemen kalemize inip golü buldular. Yani şimdi eleştiri ortamını anlıyorum ben. Ben de açıkçası beklemiyordum böyle bir skoru ve hayal kırıklığı oldu. Biraz da Dünya Kupası özlemi çok büyük olarak hani ekran başına geçince daha farklı bir şey bekliyorduk ama yani sonuçta Dünya Kupası tek maçtan ibaret değil. Hani onu da unutmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Doğru, doğru. Tek maçtan ibaret değil ama şimdi işte hayat memat maçına

0: çıkacağız bir yerde Paraguay'a. Daha doğrusu yenilmememiz lazım. Yani berabere kalırsak, çünkü en azından son maç umudumuz
1: Evet.
0: olacak, ama kaybedersek bu sefer çok şeye veda edebiliriz Paraguay maçında. Nasıl bir 11 bekliyorsun Paraguay maçında?
1: Valla ben şimdi evvela Hakan Orkun ve İsmail ile çıkmıştık. Hakan Orkun'dan birini yedek bekliyorum. Hakan ya da Orkun. İsmail ve Arda olarak bekliyorum. Yani o Arda'yı 10 numara mevkisinde bekliyorum. Sağda yine ya yani bana kalsa, eğer bana sorsanız Yunus'la başlarım. Çünkü Yunus'un eğer iyi günündeyse, ama bunu özellikle belirtmek istiyorum, iyi günündeyse, herhangi bir sakatlığı, ağrısı yoksa dar alanda çok çok işler yapabileceğini düşünüyorum. Ben adam değiştirebileceğini düşünüyorum. İleride yine ben Can Uzun'la kesinlikle başlarım, ama Montella sistemi de inatçı bir hoca. Yine Kerem'le başlayabilir diye
0: Onu soracaktım sana. Kerem ve Barış'la başlar mı gene? Kerem o ileride,
1: düşünüyorum.
0: Barış solda.
1: Yani evet. Bir de bizim bir şanssızlığımız da var. Bundan da bahsetmek lazım. Kilit oyuncularımızın sakatlıktan çıkması da biraz bizi etkiledi. Yani Hakan Çalhanoğlu sakattı. Kenan Yıldız sakatlıktan çıktı. Arda hakeza sezonun son bölümünü verimli geçiremedi. Çünkü o da yoğun bir fikstür yaşadı ve
0: Evet.
1: üzerine sakatlık yaşadı.
0: Doğru.
1: Bir şu 4-5 günlük aranın biraz daha takımımızı toparlayacağını düşünüyorum. Kenan ve Yunus kanatlarda olabilir. İleride ben Can Uzun'u koyarım, ama dediğim gibi Montella kendi sistemiyle inatçı bir teknik direktör. Ya umuyorum doğru 11'le doğru skoru alırız. Bir de sizin de dediğiniz gibi savunma önlemlerimize de çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu maçın artık neredeyse
0: Telafisi
1: telafisi
0: olmayacak
1: yok.
0: tabii, doğru.
1: İki maçta 0 puan çok kötü olur bizim için. Ya en iyi üçüncü, tabii en iyi üçüncü şansımız da var. Onu hiç unutmamamız lazım. Ama dediğim, yani sizin de dediğiniz gibi, benim de dediğim gibi, iki maçta 0 puan bizi çok geri atabilir.
0: Eğer
1: O
0: biz bu
1: yüzden
0: maçı kaybedersek, Amerika Avustralya'yı yenerse en iyi üçüncü şansımız kalmıyor.
1: yani
0: İkili
1: şimdi
0: averaj var çünkü şeyde, Avustralya'yla.
1: evet.
0: O bizim
1: Yani
0: üstümüze çıkıyor.
1: tam bıçak sırtı bir maç olacak. O
0: Evet.
1: yüzden ilk maçta, yani Avustralya maçında yediğimiz ilk golü düşünelim. O pozisyonu vermememiz gerekiyor. Orada çok
0: Doğru.
1: eksik yakalandık. Melih de ağır kaldı. Onu vermememiz gerekiyor. Böyle bir pozisyonu. Paraguay, Avustralya kadar ben sert savunma yapabileceğini zannetmiyorum. Yani ilk maç, onların ilk maçını izlediğimde Avustralya kadar katı ve disiplinli olabileceklerini zannetmiyorum. Ama var, ama ekleyeyim, Avustralya'ya göre daha teknik bir takım
0: Daha
1: Paraguay
0: teknik,
1: bence.
0: orta sahada daha sertler.
1: Evet.
0: Yani Avustralya dediğin gibi defansta çok iyilerdi.
1: Evet.
0: Ama bu sefer Paraguay daha iyi bir orta sahayla bizde olacak. Onlar da ilk maçı kaybetmenin tabii şeyle çıkacaklar.
1: Tabii onların,
0: Onlar
1: yani
0: için
1: biz
0: de kazanmaları mecbur olan bir maç.
1: tabii ya şöyle, bizim aslında ne duygularla çıkıyorsak onlar da benzer duygularla çıkacak. Çünkü onların averajları da kötü. Hani en iyi üçüncü şansları için mutlaka onlar en azından bir puan almak zorundalar. Onlar yenilirse daha
0: Onun
1: da
0: hesabını da yaparlar tabii. Berabere biterse mesela maç, Türkiye'nin son maçı Amerika ile, onlar Avustralya ile oynayacaklar.
1: evet.
0: Hani burada büyük
1: Puan ve
0: hesaplar
1: gol
0: döner.
1: averajı. Evet, puan ve gol averajı hesapları illa yapılacak. Yani temennimiz tabii ilk önce büyük ve yüksek mücadele. Yani o çok önemli. Daha sonrasında da doğru ilk 11'le çıkmamız. Benim hep açıkçası zaman zaman da yazdığım bir şey var. Ya bizim en büyük dezavantajımız saf, gerçek 9 numarasız. Çok 9 numara bulamıyoruz ve 9 numarasız oynamaya çok alıştık bence. Bu da kapanan defanslara karşı bizi çok zorluyor aslında. Tamam, takımdaki işte hemen her oyuncu elinden geleni yapıyor. O konuda tamam, bir sıkıntı yok, ama Türk futbolu olarak, örneğin

0: yıllardır Burak Yılmaz bıraktığından beri bir Burak Yılmaz'ımız yok bizim. O, evet. O bence bir sıkıntı ve sürekli geçici çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Montella'nın 4-6-0'ı tamam, o da bir çözümdü ama kalabalık fizikli defanslara karşı da çok zorlanıyoruz. Bu da bir gerçek açıkçası.
1: Doğru, doğru diyorsun. Maç sonu sorularda hocaya şey de soruldu. İşte Kenan Barış değişikliği. Hoca da şey dedi, Kenan'ın girdikten sonra hareket getirmesini bekliyorduk zaten dedi. İşte Barış kapalı defanslara karşı iyi değil, daha açık alanı seviyor dedi. O zaman neden diye kimse sormadı ama mesela hocaya şunu da sormak lazım. O zaman niye Barış'la başladık hocam?
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum yani, gerçekten yazık, kaybettiğimiz 3 puana yazık oldu. İnşallah aramayız onu. Sevgili Semih
0: yani,
1: Nişancı.
0: Evet. Yani inşallah. Benim açıkçası beklentim hemen ilk 45 sonunda 2 ya da 3 değişiklikle müdahale etmesiydi ama hı hı. Yani o konuda Montella tutucu davrandı. 3 değişiklik bekliyordum açıkçası. Yani çünkü sistem işlemiyordu hocanın.
1: Esas şeyi nasıl buldun? Hani sonlara doğru değişiklik yaptı ya 2-0'dan sonra. O şeyleri giren oyuncular çok tepki aldı. Yani çıkarttıkları
0: oyun. Ben de anlam veremedim.
1: Yani niye forvet almadın diye herkes hocaya evet. Çıkıştı. Ya ben o dakikalarda çünkü bir tane gol bulsan hani 2-2 yaparsın belki.
0: Evet.
1: Yani o da yani, enteresan bir değişiklik oldu. Skoru korumaya yönelik bir değişiklik gibi algılandı.
0: Evet evet. Yani ben de hiç anlam veremedim. Oyuncuların elbette kabahati yok yani, Salih'in oyuna girdi ama o dakikanın değişikliği o değildi. Onlar değildi. Tam tersi bekliyorken, işte hücumda bir şeyler denemesini ben bekliyorken sanki hücumda biz çok iyiymişiz, hiçbir sorun yokmuş gibi davranınca hoca bu hayal kırıklığı yarattı.
1: Hı hı.
0: Aslında dediğim gibi hazırlık maçlarından da bizim Can Uzun bizim bir elimizdeki materyaldi yani.
1: Evet.
0: Çok iyi organize ediyor, bitirebiliyor pozisyonları, üretiyor, adam eksiltebiliyor. Yani böyle bir silahı kullanmamız, daha sık kullanmamız lazım. Hakeza bakıyoruz ki rakip savunma fizikli stoperlerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim elimizdeki tek orijinal 9 numara Deniz Gül. Deniz'le başladı. Deniz'le başlamasak bile en azından onu düşünmemiz gerekiyor maçın son 20-25 dakikasında. Ama her Türk seyircisinin aklında bunlar varken bir anda defansif orta saha görünce oyunda
1: evet.
0: Salih'in girdiğini görünce herkes bir şaşırdı.
1: Yani, evet evet, orada büyük bir en büyük tepkiyi hoca orada aldı zaten.
0: Yani evet, uyku mamurluğu falan kalmadı yani hepimiz.
1: Biraz da Okan Hoca'nın dediği gibi insanlar sabahın köründe kalktığı için mi sinirli oldu bu kadar maç sonucuna? Tepki yani, öyle bir şaka yaptı ya, dedi ki insanlar
0: evet,
1: dedi.
0: Evet.
1: Sabahın köründe ya, haksız da sayılmaz aslında.
0: Evet ya, şöyle şimdi çoğu insan hani fedakarlık yaparak uyanıyor, gerçekten çok ters saat. Bir de 2002'den sonra çok büyük bir beklenti olunca
1: evet.
0: Maç saatinin gerektirdiği fedakarlıkla da birleşince beklenti hakikaten arttı. Yani ben de beklemiyordum böyle bir böyle bir oyun. En azından kötü başlasam bile müdahalelerle toparlanabileceğimizi
1: doğru
0: düşünüyordum ben. Ama olmadı maalesef.
1: İspanya Yeşilburun Adaları 0-0 berabere kaldı. İnanılmaz maçtı. Seyretmişsindir %100.
0: Evet.
1: Ne dersin? Yeşilburun Adaları büyük bir sürprize şey yaptı yani, imza attı maçta.
0: Valla hem onların mücadelesi çok iyiydi. Bir defa kalecilerinin hikayesiyle birlikte, hem de İspanya'da sanki turnuvaya daha gelmemiş gibiydi. Yani onlar da mutlaka izleyicisini, kendi vatandaşlarını bir şaşırtmıştır diye düşünüyorum. Onlarda da hani bizde nasıl Kenan Yıldız sakat
1: 5-6 olur mu diye beklenilen maçtı ya. İnsanlar
0: evet,
1: gerçekten
0: evet.
1: Şaşırdı. Herkes şaşırdı.
0: Evet. Onların İspanya'da da sakat oyuncu var. Lamine Yamal oyuna soktular mecburiyetten ama o da daha tam randımanla oynayamıyor ve o da pek etki yaratamadı. Daha şöyle bir şey var. Sonlara doğru izliyorum. Bir baktım yani İspanya savunma önlemlerini aksattıkça

0: mimar yeşil burun adaları gole de yaklaşmaya başladı.
1: Evet. En büyük yıkım o olurdu herhalde zaten. Kazansaydı evet. Yeşil burun İspanya için çok büyük yıkım olurdu.
0: Şey yaptılar. Evet, bir iki defa gole de yaklaşmaya başladılar. Süre bir anlamda İspanya'nın imdadına yetişti. Yani hakikaten kontralarla da
1: evet.
0: Etkili olmaya başlamışlardı. İspanya'yı ben hiç iyi bulmadım. İspanya ve Brezilya biraz soru işareti bıraktı.
1: Evet, ikinci maçlarına bakacağız onların nasıl olduğuna.
0: Evet.
1: Sevgili Semih Nişancı, sürem maalesef bitiyor. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık güzel yorumların için.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Semih Nişancı bu akşamki son konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Böylece programa veda edeceğiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan'dı. Yarın 19.30'da spor servisi yine burada efendim. İyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın Kalbinde Muharrem programıyla sizlerle birlikteyiz. Muharrem ayı İslam takviminde önemli bir yer tutar ve birçok manevi olayı barındırır. Hazreti Hüseyin'in özgürlük mücadelesi sembolizmiyle derin anlamlar taşır. Aşura günü oruç tutulmasıyla önem kazanır. Bugün birçok önemli olayla ilişkilendirilir. Aşura, Hazreti Nuh'un kurtuluşu gibi olayları hatırlatır. İnsanlar bugün de oruç tutarak sabırlarını pekiştirir ve yardımlaşma örnekleri sergiler. Alevi topluluklar Aşura gününü matem merasimleriyle geçirerek Hazreti Hüseyin'in acısını paylaşırlar. Muharrem ayı insanlara manevi birikimlerini tazeleme ve toplumsal bağlarını güçlendirme fırsatı sunar. Bu dönem sosyal dayanışmanın ve kültürel etkinliklerin pekiştiği bir zaman dilimidir. Oruç tutma, zikir ve dua gibi ibadetler öne çıkar. Zikir, Allah'a yakınlaşmayı sağlar. Dua ise toplumsal birlikteliği teşvik eder. Sadaka verme, bu ayın önemli bir değer parçasıdır. Bu, yoksullara yardım etme bilincini artırır ve ruhsal tatmin sağlar. Aşure günü birçok önemli olayı simgeler ve toplumsal paylaşmanın pekiştiği bir gün olarak kabul edilir. Bugün Muharrem ayı ve bu aya özgü ibadetler konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Ünal Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de saygı, hürmetlerimi ve selamlarımı arz ediyorum.
0: Sağolunuz, teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Evet, bu mübarek aydan bahsettik ve bu mübarek ayda hangi ibadetlere ağırlık verilmeli? Önce hocam bu soruyla başlayalım.
1: Eyvallah. Tabii ki şimdiki Muharrem ayı içerisine girdik. Önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yeni bir hicri yıldayız. Az önce siz de ifade ettiniz. Nuh Aleyhisselam'ın kurtuluşunun vesilesi olan bir aşura geleneğimiz var. Aslında önce oradan başlasak, birkaç cümle belki oradan
0: buyurunuz
1: dile
0: hocam.
1: Getirsek, sonra diğer ibadetlere beraberce inşallah girizgah yapsak. Çünkü toplumumuzda, medeniyetimizde aşura geleneğimiz var. Birbiriyle belki çok fazla bağı bulunmayan birçok gıda ürünü, efendim bir tencereye giriyor, orada kaynıyor ve ondan sonra da içerisine güzel bir efendim tatlandırma verilerek güzel bir kıvamla çok farklı bir üslupla dünyanın hiçbir yerinde olmayan yeni bir tatlı ortaya çıkıyor. Şimdi

0: Şimdi rivayet odur ki tabi bazen bazı rivayetler ifade ederken dinleyicilerimizden bazıları hocam bunun kaynağı da evet kaynağı da diyelim tartışılabilir ancak rivayet odur ki güzel bir husus anlatılması gereken bir husus dinlediğimizde mutlu olacağımız güzel bir bilgi Nuh Aleyhisselam tufan kopar. Tufan koptuğunda kendilerine iman edenler gemiye binerler. Bindikleri gemide efendim artık o günkü şartlarda neler var ise hepsi bir tencere doldurulur. Ve onlar kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra insanlara ikram edilir. Aslında biz medeniyetimiz olarak bugünü, Muharrem ayının 10. gününü, bu Nuh Aleyhisselam'ın pişirdiği aşurayı, o yemeği, o tatlıyı evimize sadece pişirmeyiz. Bakın bu çok önemli. Yani Aşura günü geldiğinde herkeste bir telaş başlar. Bizde böyledir, hepimizde böyledir. Aman eksik kalmasın. Niye eksik kalmasın? Yemek için mi? Hayır. İkram etmek için, paylaşmak için, birlik ve beraberlik için, kardeşlik için, komşuyu gözetmek için, fakiri, muhtacı gözetmek için başlar. Bu yüzden Aşura gününde Nuh Aleyhisselam'ın hayatında vuku bulan bu gelenek, biz aslında bunu bir ibadet mahiyetinde yaparız. Hepimiz. Tabi Aşura günü az önce ifade ettiğiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki gözümün çiçeği dediği, Reyhanım dediği, öyle nitelendirdiği, teşbih ettiği, cennet efendilerinin, cennet gençlerinden diye müjdelediği, Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadete ulaştığı bir zaman dilimi. Tabi bu şehadete ulaşmasından dolayı yapılan bir tatlı değildir bu. Bizim yüreğimiz yangındır, ciğerimiz parelenmiştir. Ancak biz Hazreti Hüseyin Efendimizin o gününü alırız, gönlümüzde bereketlendir, yeşertiriz ve onun gibi zalimin karşısında asla sinmeyeceğimiz. Ya Hüseyin derler, gitme. Bu çok önemli. Gidersen öldürülme ihtimalin var. Ben bugün eğer zulmün karşısında durursam, gitmezsem, benden sonra gelecek olan insanlar nasıl olacak da o zulmün karşısında durmayacak? O yüzden biz bugün aslında Aşura'yı evimizde pişirirken ve insanlara aktarırken aslında bir yandan Nuh Aleyhisselam'ın o yapmış olduğu yemeği yapar, kardeşlerimize ikram eder ancak bununla beraber bir de Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anar ve anlarız. Şimdi bu öyle bir şey ki nasıl ki farklı yiyeceklerin bir araya gelerek çok güzel bir ürün ortaya çıkardığı gibi, bir aş ortaya çıkardığı gibi biz de toplum olarak farklıyız. Dilimiz farklı olabilir. Cinsiyetimiz efendim erkek kadın olarak farklı olabilir. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız hep bir zenginliklerimiz var. Ne güzel.
1: Görüşlerimiz farklı, değil
0: Görüşlerimiz
1: mi?
0: farklı olabilir. Yani hayata bakış açımız farklı olabilir
1: Evet.
0: efendim. Konuşma üslubumuz başka olabilir. Benim sizi kabullenmem, sizi benim fikirlerimi kabullenmeniz diye bir mecburiyetimiz de olmayabilir. Bunda bir problemimiz yok. Aslında Aşura bize bunu anlatıyor. Evet sen bir nohut gibisin, sen de bir fasulye, sen de bir buğday tanesisin. Efendim sen bir incirsin, sen bir işte efendim kayısısın. Ama hepimiz farklı farklısın ama hepinizin kendine has bir güzelliği ve özelliği var. Yani diyebilir misin ki canım nohut da olmayı versin. Fasulye de olmayı versin. Şu da olmayı versin dedin. Olmuyor.
1: Olmuyor, evet.
0: Hepsinin tadı farklı. Şimdi herkes bizim gibi düşünmesi gerekir. Değil. Fikirler olması ne güzel. Mesela ailenizde de böyle. Ailenizde çocuklarınız da aynı fikre sahip olmak evet güzeldir, değerlidir. Ama farklı fikirlerle beraber onu tartışabilmek güzeldir. Anlaşabilmek güzeldir. Eşiniz de böyledir. İlla ki aile hayatı, mutluluk dediğimiz kavram işte herkesin birbirine gülücük dağıttığı bir zaman dilimi değildir. Eşler de birbirine bazen gülücük dağıtmazlar ama hayatı paylaşabilirler. O yüzden

0: Aşura bir ibadet gibi görmek lazım. O günü bir ibadet vari, yani yapacağız. Zaten mesela sadaka bir ibadettir. Yardımlaşma bir ibadettir. İyi niyet bir ibadettir. İyilik ibadettir. Bazen şunu anlatmak lazım. İbadeti namaz, oruç, zekat, hac gibi düşünebiliyor insanlar. Abdest aldım ibadet, Kur'an okudum ibadet. Biz buna aslında özel anlamda ibadet diyoruz. Bir de genel anlamda ibadet var. Bir insanın Allah rızası için yaptığı her hayırlı iş genel anlamda ibadettir. Bugün bu radyo programında efendim Muharrem ayını beraber konuşuyoruz. Niyetimiz Allah için güzelliği, doğruyu en güzel uslupla, güzel bir dille dinleyicilerimize aktarmaktır. Niyet bu olduğu zaman ibadettir. Bakın mesela gençler evlenmesi gerekir diyoruz. İki genç kardeşimiz Allah için evlenmek üzere niyetlendiler. Evlilik hayatlarında geçireceği bütün zaman dilimleri ibadet mertebesindedir. Bir kardeşimiz sabah okula gitti. Dedi ki okumam gerekiyor, ilim öğrenmem gerekiyor. Efendim vatanıma, dinime, milletime, kendime, aileme, insanlığa değer üretmem gerekiyor. Bu niyetle başlamışsa okulda geçireceği her dakika ibadettir. Bir esnaf kardeşim sabah dükkanını açtı. Bismillah dedi. Helalinden kazanayım, helale harcayayım, insanları aldatmayayım diye bir ticarethane işletiyorsa sabah açıp akşam kapattığındaki vaktin tamamı ibadet.
1: Tüm bunlar gibi hocam, bugün
0: Evet.
1: şimdi Muharrem ayını konuşuyoruz. Hazreti Nuh'dan bahsettik, o
0: Eyvallah.
1: tufandan, Aşura'dan bahsediyoruz. O zaman bunu dinlemek için, işte şu an bizi araçlarında belki
0: Eyvallah.
1: dinliyorlar, evlerinde dinliyorlar
0: Dinliyorlar.
1: kıymetli dinleyenlerimiz. Onlar da zamanlarını ayırıyorlar ve işte bu zaman da kıymetli değil.
0: Aynen öyle. O
1: Bu
0: da
1: da
0: bir
1: bir ibadet,
0: bu
1: değil
0: da
1: mi?
0: bir
1: Evet.
0: ibadettir. Bakın, niyet önemli. Bir şey öğreneyim, güzel bir şey bileyim, hayatıma güzellik aktarayım. Bunu da niyetinizi de gösteriş için değil, kibir için, enaniyet için değil, menfaat için değil, bir şeyi devşirmek için değil. Allah razı olsun diye yaptığınız her türlü hayırlı işin hepsinin saniyesi ibadettir. Salisesi ibadettir. Onun için şu anda biz dinleyen kardeşlerimiz efendim koltuklarında araba sürüyorlar. Allah için güzel bir yere gitmek için yola çıkmışlarsa ibadettir. Şu anda efendim zikir bir ibadettir. Allah, Allah, Allah dediniz. Kur'an-ı Kerim ibadettir. Amenna. Ama düşünün. İyi bir şey düşündünüz. Şöyle varırsam çocuklarıma şöyle bir sarılayım. Oraya gidinceye kadarki zaman diliminiz ibadettir. Ben şöyle ifade ediyorum. Aslında Müslümanın hayatının tamamı ibadettir. Hicr suresi 99'da bir ayet var. İlginç. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ama biz ölümün bize ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Ayeti şöyle anlamak lazım. Öyle bir hayat yaşa ki ölüm sana geldiğinde seni ibadet yaparken bulsun. Bu nasıl olacak peki? Hep 24 saat namaz mı kılacağım? Hayır. 24 saat iyi insan olacaksın. İşin
1: Evet.
0: özü bu.
1: Hocam şimdi
0: O
1: Muharrem
0: yüzden
1: ayındaki ibadetlerden
0: eyvallah.
1: bahsederken Aşure'den bahsettiniz.
0: Bahsettik.
1: Yani o her ne kadar bir yemek olarak görünse, dedim, bir tatlı olarak görünse
0: Görünse
1: de
0: de
1: çok şey ifade ediyor. Yani biz onu zaten o niyetle, iyi bir niyetle Hazreti
0: eyvallah.
1: Nuh'u anarak, değil mi? O da bizim ikinci atamız zaten,
0: Atamızdır.
1: insanlığın ikinci
0: Eyvallah.
1: atası. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı anarak pişiriyoruz ve komşularımıza, akrabaya, eşe, dosta dağıtmak için, onlara ikram etmek için pişiriyoruz. Ve işte birliğimize vesile olsun diye pişiriyoruz.
0: Eyvallah.
1: Yiyoruz. Onun için işte o da bir ibadet dediniz.
0: İbadettir.
1: Başka var mı bu
0: Var.
1: aya özel
0: Tabii ki.
1: ibadetler ve ondan sonra da Muharrem orucundan
0: Geçelim.
1: biraz bahsedelim
0: Tabii ki.
1: isterseniz.
0: Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi efendim kişinin bugünle sadaka vermesi bir ibadettir. Şöyle her dinin milletlerin olduğu gibi her dininde kendine ait özel günler belirlenmiştir. Milletlerin de vardır, bayramları vardır. Buna biz milli bayramlar diyoruz. Ve bu milletleri millet yapan değerlerdir. Kaldırmakla olmaz. Bizim değerimizdir. O gün bir araya gelir, milli değerlerimizi hatırlarız, birlikteliğimizi güzelleştiririz. Aynı şekilde dinlerin de özel günleri vardır. Niye? Kadir gecesi vardır, Berak gecesi, Regaib gecesi efendim vardır. Bir bağışlanma sebebidir. Onun için Muharrem ayının bu günleri aslında ifade ettiğiniz gibi girizgahta bir tövbe günüdür. Bir hatalarımızı gözden geçirme, bir estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım sen benim günahlarımı affet. Elimden, dilimden, gözümden nice hatalarım oluştu. Hatalarım, kusurlarımı bağışla diyerek tövbe etmek de aslında bir ibadettir. Ve bugünler

de tövbeyle geçirmekte fayda var. Bir başka husus, yine bugünler bize verilen özel günlerdir, zikir günleridir. Yani Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek efendim, ela bi zikirle tatmainil kulüp. Kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ı zikretmek tatmin olacak ayet-i kerime sırrınca. Bugünleri her gün yapacağız ama bugünlerde bir farkındalık olsun diye bugünkü efendim günümüzde kullanılan kelime için söylüyorum ben ve ileriki dönemleri aktarmak için değerli bir husus. Yine bugün de Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Bugünlerde daha çok okuyacağız. Okumaktan kastımız şu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet bu güzeldir. Ama bir de bunun da ya Rabbi bana ne dedin? Benden ne istedin? Ne yapmam gerekiyor gibi. Bir de bunun anlamı üzerinde tefekkür etmek. Hiç değilse bugün başlayarak belki bakın bu bir milattır efendim. Hicri yılbaşıdır. Bir tefsir okuyarak şöyle en azından meal belki yetmeyebilir. Belki kafa karışıklığı olabilir ama en azından bir tefsire niyetlenerek bugün başlayabilir kardeşlerimiz.

0: ve onun içerisindeki zaman dilimini. Tabi bu o güne hasır kılalım da hani İslam'da şu yok. Bir gece yap daha yapma. Bir cuma kıl daha kılma. Bir bayram kıl değil. Müslümanın hayatının tamamı aslında bu ibadet bilinci üzerine geçirilir. Bugünlerdeki bir diğer hususta isterseniz ona da son bölümde geçelim. O da oruç. Şimdi Muharrem ayının orucu bizim tabi Alevi canlarımız, kardeşlerimiz Muharrem ayının ilk 10 gününü tamamını oruçlu geçirirler. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Allah mübarek eylesin inşallah. Ramazan ayı dışında bir de Muharrem ayını bu şekilde oruçlu geçirirler. Ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadet gününde de Aşura gününde de böylelikle de efendim onlar oruçlarını tamamlarlar, bitirirler. Aynı şekilde ne kadar bu değerli ve önemliyse Muharrem ayının 10. günü Aşura gününde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bir tavsiyede bulunuyor. Kendisi tutmuş, oruç tutmuş ve bize şöyle buyurmuş. Eğer seneye de hayatta olursam 9'u 10'u ya da 10'u ya da 11 yani Aşura gününün hem kendisini oruçlu geçirmiş bize tavsiyesi şu. 9'uyla 10'u ya da 10'uyla 11'ini beraber efendim tutulabilir. 2 gün oruç tutmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize sünnet olarak gelmiş ve bize de müstahap olarak karşımıza çıkmış. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş bir yılın günahına kefaret olacağını, yani günahların silinmesine vesile olacağını bildiriyor. Bu kadar değerli bir oruç. Mükeffiratun beynehun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği bazı zamanlar var. Mesela Ramazan ayı, bir sonraki Ramazan ayına kadar kişi büyük günah işlememişse eğer, küçük günahlar kefaret. İki cuma, iki namaz arası, beş vakit namaz arası kefaret. Aynı şekilde işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sonraki, bir önceki senenin yapmış olduğu bütün küçük günahlar için affolunacağı müjdeliyor. Bu yüzden eğer kardeşlerimizin imkanları varsa, canları sağsa efendim, Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin.
1: Amin.
0: İmkanımız bulunuyorsa ya 9'u 10'unu ya da 10'unu 11'in yani Aşura gününden ya bir öncesini Aşura'ya bağlansın ya da Aşura gününü bir sonrakine bağlanmak suretiyle 2 gün oruç tutmak bize peygamberimizden sünnet ve müstahaptır. O günleri oruçlu geçirmek de tekrar söylüyorum günahlarımızın affına vesiledir.
1: 2 günün altını çiziyorsunuz çünkü
0: Evet.
1: kaynaklarda zannediyorum şöyle geçiyor. Yani o gün Yahudiler de oruç tuttuğu için onlara
0: Eyvallah.
1: benzememek adına
0: Eyvallah.
1: ya öncesinde ya da sonrasında 2 gün tutulması
0: Bakın
1: tavsiye
0: programda
1: ediliyor
0: ifade
1: diye.
0: ettik dedik ki bütün peygamberlerin hayatlarında önemli bir zaman dilimidir Aşura günü. Hazreti Adem, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hepsinde değerli olduğu için Aşura günü Hristiyanlar da Yahudiler de Hazreti Peygamber Efendimiz o gün hicret ettikten sonra onların da o günde oruç tuttuğunu görmüş ve kendisi oruç tutmuş. Hatta biz onlarda peygamberlere onlarda daha yakınız demiş. Çünkü yani onlar İslam peygamberiydi diye. O yüzden dolayı tutmuş ama demiş ki onlara benzememek adına da ya 9'u 10'u bağlayın ya da 10'u 11'e bağlanma şeklinde tutun ki Efendimizin bize öğrettiği temel vasıf şu. Bir kimlik, karakter özelliği, bir kimliğiniz olsun diye. O yüzden biz de efendim sevgili peygamberimizden bize aktarılan şekilde Aşura günde oruçlu geçiririz ki inşallah hem Cenab-ı Hak bizi sevsin hem de günahlarımızı bağışlasın.
1: Amin inşallah hocam. Birlikteliğimizin artık sonlarına geliyoruz. Son olarak bu ay dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın etkinlikleri yani Muharrem ayı dolayısıyla yaptığı
0: Eyvallah.
1: etkinliklerden de kısaca
0: Başka
1: bahsedebilir
0: eyvallah.
1: misiniz?
0: Başkanlığımız bütün il ve ilçe müftülerimiz tarafından bizler de birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olan Aşura'yı camilerimizde dağıtırız. Yani biz de bunu bir kardeşlik bilinci olarak camilerimizde imamlarımız, din görevlilerimiz, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz Kur'an kurslarında mesele yaparlar. Müftülüklerimiz belediyelerle işbirliği içerisinde meydanlarda yaparlar beraber içerisinde. Biz tabii Aşura gününü es geçmeyiz. Canlarımızla beraber de o günü kutlamak için onların da iftarlarını, Muharrem iftarlarını açmasında beraber olmak için de muhterem Diyanet İşleri Başkanımızla beraber olurlar ve hep beraber de o iftarı da beraber açarlar. Yine aynı şekilde camilerimizde o günler için özellikle programlarımız, hatim programlarımız oluyor. Böylelikle hem bir bilinç oluşsun hem de şehitlerin şahına da bizde yana da bir efendim selam olsun diye de bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak sizin de bizim de hizmetlerimizi bereketli eylesin.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.

Evet sevgili dinleyenler, bugün Muharrem ayı ve bu aya özgü ibadetler konusunu konuştuk. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Ünal hocamızdı. Ve bugün de Zamanın Kalbinde Muharrem programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Adem Karabey. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
0: Reklamlar.
6: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
7: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
6: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
7: Geleceğinizi riske atmayın.
8: Işık tutanlar.
9: Sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1 için hazırladığımız Işık Tutanlara hoş geldiniz. Program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Bu hafta stüdyo konuğumuzla hepimizin sağlığını yakından ilgilendiren konulara Işık tutmak için sevgili konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. İç hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Tamer Gün, hoş geldiniz efendim.
10: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için.
9: Evet hocam, yaz aylarına girince malum hepimizin en çok size sorduğu sorulardan biridir herhalde. Nasıl sağlıklı zayıflayacağım?
10: Tabii ki yaz gelince işte denize girmeden dolayı veya kıyafetlerin biraz rahat olmasından dolayı kilolar çok daha göze batıyor. Ama bunu yönetmek aslında bütün yıl düşünülmesi gereken bir şey. Evet. Ve bunu böyle işte yaza doğru zayıflayayım, ondan sonra kışın tekrar kilo alayım şeklinde değil de yaşam tarzını düzenlemek gerekiyor. Ve kilo kontrolünü hayat boyu yapmak gerekiyor. Çünkü ne yazık ki kilo fazlalığı özellikle kadınlarda, şu anda biz Avrupa şampiyonuyuz.
9: Öyle
10: ve
9: mi?
10: Evet, ve kilo fazlalığı, başta kadınlar nezdinde konuşacak olursak, meme kanseri riskini arttırıyor, bağırsak kanseri riskini arttırıyor. En basit dizlerde kireçlenmeden dolayı ileri yaşlarda böyle hareketsiz kalıp kısır döngüye girebiliyorlar. Onun için kilo gerçekten çok problemli. Yazın tabii ki insanlar algıda seçici olduğu için çok daha dikkat ediyorlar. Ama bunu tüm zamana yayıp kontrollü bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü yapmak gerekiyor.
9: Hızlı diyetler yapılıyor bu defa değil mi? Yani o sıkıştığı zaman bu sefer hızlı diyetler yapıyoruz.
10: Tabii benim aklıma hemen bir su örneği geliyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, suyun rengi ve kokusu yoktur.
9: Evet.
10: Bunun sebebi su bizim için olmazsa olmazdır. Eğer suyun rengi ve kokusu olsaydı bir süre sonra bıkkınlık gelecekti ve içmeyecektik. Yani siz dünyadaki en sevdiğiniz içeceği 10 gün 20 gün üst üste için sonra bıkarsınız.
9: Çok doğru.
10: Rahatsız olursunuz. Ama su böyle değildir. Çünkü olmazsa olmaz olduğu için suyun rengi ve kokusu yoktur.
9: Yoktur. Evet.
10: Bu kadar mucizevi olan suyu eğer 12 litre içerseniz su zehirlenmesi yaşarsınız. Hı. Yoğun bakıma düşersiniz. Hı hı. Onun için bizim hocalarımız hep şey derdi, böyle derslerde anlatırken Her ilaç bir zehirdir, dozu ayarlanmıştır. Yani denge çok önemli. Denge. Bir ilacı eğer doğru dozda verirseniz sizi hayata kavuşturur. Ama yanlış dozda verirseniz sizi hayattan koparır. Kilo da böyle. Kiloyu bir anda şok diyetlerle, sağlıksız diyetlerle, örnek işte sosyal medyadaki tırnak içinde yani böyle ticari faaliyetler için kullanılan diyetlerle, ilaçlarla evet. Bunlar çok yanlış.
9: Bilmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz ilaçlar.
10: Tabii. Şimdi konuyla alakasız hekim olmayan kişilerin önerdiği zayıflama kahveleri var.
9: Evet.
10: O kahvelerin hikayesini ben size anlatayım izin
9: çok
10: verirseniz.
9: Çok seviniriz çünkü gerçekten karşımıza çok fazla çıkıyor sosyal medyada.
10: Evet, şöyle benim asistanlık zamanlarımda redüktil etken maddeli bir tane zayıflama ilacı vardı. Çok da iyi zayıflatıyordu ama kullandıktan sonra görüldü ki bütün dünyada kalp krizini tetikliyor. Ve ondan dolayı piyasadan toplatıldı. İşte bu redüktil etken maddeli ilaç bazı ülkelerde hala kullanılıyor.
9: Hala kullanılıyor.
10: Ve bu ilaçlar yasa dışı yollarla ülkemize giriyor. O sizin zayıflatıcı çay kahvelerin içine çok basit yöntemlerle koyuluyor. Siz çaydan kahveden değil de aslında o redüktilden...
9: Biz zannediyoruz ki çok masum aslında çay ve kahve deyip ama aslında onun içinde ilaç var.
10: İlaç var evet. Korkunç ilaç şey var. İlaç olduğu için insanlar zayıflıyorlar.
9: O yüzden zayıflıyorlar.
10: İşte başlarına bazılarının bir şeyler geliyor, bazılarının gelmiyor. Sonuçta herkes de kalp krizi yapacak diye bir durum
9: belki
10: söz konusu değil.
9: Belki birkaç yıl sonra yapacak. O
10: tabii
9: da değil
10: ki,
9: mi?
10: Tabii
9: belli
10: ki.
9: Değil.
10: Onun için sonuçta. Bunlar yani ne yazık ki... Konu hakkında bilgisi olmayan insanlar ben kullandım, zayıfladım, çok iyi geldi deyip komşusuna da öneriyor. Ama çok ciddi sağlık riskleri var bu işin içinde.
9: Bu da bir dolandırıcılık sistemi aslında. Sağlıkta dolandırıcılık diyoruz buna.
10: Yani tabii bunlar ticari faaliyetler
9: ticari,
10: aslında.
9: Tabii.
10: Sağlık faaliyetleri değil, ticari faaliyetler. Hı-hı. İnsanların bedenleri üzerinde, sağlıkları evet. üzerinde, gelecekleri üzerinde. Onları riske atarak para kazanma
9: çünkü
10: yöntemi diyebiliriz.
9: Çünkü insanların en zaaf noktalarından biri işte özellikle kadınların güzel görünme, fit görünme. O yüzden işte buradan faydalanıyor o tür ticari konulara girip de insanları dolandıran insanlar aslında bu zaaflarımızdan faydalanıyorlar.
10: Ya tabii ki özellikle sosyal medyanın artışıyla beraber evet. herkes daha fit olmak istiyor, daha
9: herkes
10: parlak görünmek
9: istiyor.
10: Herkes kendini daha iyi hissetmek evet. istiyor. Bunlar tabii hani kabul edilebilir şeyler ama hayatı da riske atmamak gerekiyor. Yani
9: ama imkansız şeyler de değil zayıflamak. Yani ille bu tür şeylere gerek duyulmaması lazım.
10: Yani ben bir dahili doktor olarak kilo problemi olan kişilerin bir zayıflama çayı, zayıflama kahvesi, zayıflama iğnesi vesaire vesaire her şeyden önce bir dahiliye, bir endokrin
9: gitmeleri
10: uzmanına
9: gerek.
10: Başvurmaları evet. gerekiyor. Belki çok basit tiroidde bir tembelliği var. Hmm. Çok ucuz bir ilaçla tiroidini normale getirip
9: değil
10: bütün
9: mi?
10: Kilosu
9: evet.
10: normale gelebilir. Hmm. Ya da insülin direnci vardır. Metformin hmm. dediğimiz bir ilaçla insülin direncini kırıp kilo kontrolü sağlayabilir. Ya da işte Hashimoto'su vardır. Bazı hmm. gıda takviyeleri, lenfödem vardır. Bazı gıda takviyeleri ve diyetle alakalı bazı besinler ona çok uygun değildir o besinleri hayatından çıkararak çok sağlıklı olabilir.
9: Olabilir. Hocam peki bu son zamanlarda özellikle duyduğumuz bu zayıflama iğneleri çok fazla duyuyoruz insanlardan. Gerçekten de zayıflayanlar var yani gözümüzde görüyoruz. Bunlar için neler söyleyeceksiniz?
10: Şöyle ben her zaman için bir bilgi verirken işte zayıflama iğneleri şudur budurdan önce ilk başta böyle felsefesini anlatmak hı hı. istiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye, akılda da çok iyi kalsın
9: kesinlikle.
10: Diye. Yemek yedikten sonra mide belli bir volüme ulaşınca vücutta bazı reaksiyonlar oluyor. Mide bağırsak sisteminden bir hormon salgılanıyor. Bu hormon gidiyor beyne diyor ki tamam yani ben doydum artık yemek yemeyi keselim. Çok güzel bir bizim ilahi bir metabolizmamız var. Yani o kadar dengeli ki birbirini kontrol ediyor ve biz bundan bilinçsiz bir şekilde yani yemek yiyince şu hormonu salgıla biz demiyoruz.

0: Bizim
1: Tabii,
0: bedenimiz
1: aynen.
0: kendi kendine söylüyor. Gerçekten çok mükemmel işleyen bir
1: Biz
0: şey.
1: bozuyoruz.
0: Kesinlikle yani onu da değer vermek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani o kaliteyi,
1: Değil mi?
0: o
1: Evet.
0: muhteşem düzeni de gerçekten
1: Sahip çıkmamız
0: sahip
1: lazım.
0: çıkmak
1: Tabii. Evet.
0: gerekiyor. Sezmek gerekiyor aslında. Yani
1: Aslında derler ya hani bu beden size emanet. Aslında
0: evet.
1: emanete sahip çıkmak, emaneti iyi korumak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani ben şu kelimeyi bazı konularda çok seviyorum. Sezmek. Gerçekten bunu sezmek gerekiyor. Yani orada ne hadiseler dönüyor. Sen yokken, sen bir şeyler düşünürken bedenin senin
1: Ne
0: için neler
1: yapıyor?
0: yapıyor.
1: Uyurken ya da değil mi?
0: Uyurken tabii ki
1: Uyurken
0: yani.
1: bir mekanizma çalışıyor orada aslında.
0: Tabii ki yani şimdi konuyu böyle çok dağıtmadan söyleyeyim. İnsanda iki tane kas yapısı var. Birisi iskelet kası, birisi düz kası. İskelet kası işte bizim kollarımızı hareket etmemiz için yapılmış. Biz bunu kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir de düz kas var.
1: Düz
0: Biz bunu
1: kaslar.
0: kontrol edemiyoruz. Mesela kalbimiz düz kas. Eğer kalbimiz iskelet kası olsaydı gece uyuduğumuzda kalbimiz duracaktı,
1: Duracaktı.
0: çalışmayacaktı. Çünkü kontrol artık bizde değil. Onun
1: Doğru.
0: için bedenimiz gerçekten muhteşem ve ona da
1: Muhteşem.
0: hakikaten değer vermek
1: Değer
0: gerekiyor.
1: vermek gerekiyor.
0: Yine konuyu tekrardan gelecek olursak bu hormon salgılanıyor. Bu hormon da yaklaşık bedenimizde 2 dakika kalıyor. Beyine gidiyor diyor ki tamam artık yeme çünkü biz doyduk diyor. Beden ihtiyacı olan gıdayı aldı. Artık
1: Artık yeme.
0: uzatmayalım mideye çünkü daha fazla zarar verecek devam ederse yeme kontrolü. Onu sindiremeyecek, sıkıntı yaşayacak. İşte bilim adamları bu hormonu keşfettikten sonra bunun %97 benzerini yaptılar. %3'ünü de şöyle yaptılar. Koydukları küçük protein parçacıklarıyla bu 2 dakika olan hormonun ömrünü İlk başta bir güne çıkardılar, sonra teknoloji gelişti, bir haftaya
1: Bir haftaya
0: çıkardılar. Evet.
1: çıkardılar. Aa,
0: Ve
1: çok ilginç.
0: bu hormon sadece beyinde etki etmiyor, mide bağırsak sisteminde de etki ediyor. Mide bağırsak sisteminde de bazı düzenlemeler yapıyor. Onun için tabii ki kişisel farklılıklarla beraber bu hormonu alınca tokluk hissi geliyor ve insanlar kendini tok
1: Tok
0: hissediyorlar ve
1: hissediyor.
0: yemek
1: Çok
0: yemiyorlar.
1: zararlı bir şey değil o zaman.
0: Değil
1: Ama
0: ama
1: kişiye göre.
0: evet, doktor kontrolünü
1: Doktor
0: kullanmak lazım.
1: kontrolünde,
0: Çünkü bu kişiler kilo verince bazen safra kesesinde taş olan insanlarda
1: evet.
0: binde bir ihtimal pankreas iltihabı riski oluyor.
1: Hocam safra kesesi olmayanlar ve benim safra kesem yok.
0: Bunlarda pankreas iltihabı daha düşük ama yok değil. Onun için binde bir ihtimal de çok düşük bir ihtimal değil. Yani benim bin hastamın bir tanesinde pankreas
1: Olabilir.
0: iltihabı görülüyor ve pankreas iltihabı da hastaneye yatmayı gerektiren bir
1: Tabii
0: durumdur.
1: önemli bir şey.
0: Öyle
1: Tabii
0: bir basit bir
1: evet.
0: durum değil.
1: Değil evet.
0: Onun için işte bulantı, kusma, ishal, kabızlık gibi yan etkileri de olabiliyor.
1: Olabiliyor.
0: Örnek veriyorum işte çok fazla ishal olduğu yaz günü çok fazla sıvı kaybettiniz.
1: O da
0: O
1: önemli.
0: zaman
1: Tabii.
0: bilinç kaybı bile olabilir. Yani araçta giderken bayılabilirsiniz. Hani kötü senaryo çiziyorum. Bunlar da olabilir. Eğer doktor kontrolünde değilsiniz, yeterli sıvı almayı size doktorunuz önermediyse şöyle de olabilir.
1: Kendi başımıza yapabileceğimiz bir iş değil
0: Değil,
1: anlaşılan. Evet.
0: kesinlikle. Şimdi şöyle oluyor bir de. Şimdi bedenimiz tabii çok akıllı. Ne yapıyor? Dışarıdan yemek gelmeyince şimdi kalbimiz gece çalışıyor.
1: Tabii.
0: Kalp için enerji lazım. Nereden
1: Enerji lazım.
0: kullanıyor? Yağlardan kullanıyor.
1: Yağlardan
0: Ama
1: kullanıyor.
0: aynı zamanda kaslardan da kullanıyor.
1: O kötü.
0: Eğer siz
1: Evet.
0: doğru şekilde beslenmezseniz bu sefer de kas erimez.
1: Kaslarımız
0: Erir,
1: eriyecek. Doğru.
0: yüzünüz çöker,
1: İşte
0: kaslarınız
1: daha çok
0: erir.
1: o iğneleri kullananlarda öyle bir şey varmış. Yüz çöküyormuş.
0: Evet. Çünkü
1: Demek kaslardan veriyorlar.
0: doğru beslenmedikleri için, bunun yanına protein ağırlıklı beslenmedikleri için, egzersiz monte etmedikleri için, yani ben şöyle söylüyorum. Şimdi böyle gidip de iğneyi alıp kullanıp zayıflayan insanlara şöyle söylüyorum. Yani sen dağda kaybolsan böyle bir hafta 10 gün yemek yemesen de aynı şekilde zayıflarsın
1: Doğru.
0: yani. Hani bu
1: Kesinlikle zayıflanılıyor. Yani
0: evet.
1: onu ben kaç hayatımda kaç kere denedim. Gerçekten doğru bir sistem, kendine göre bir sistem kurduysan zayıflayabiliyorsun. Ama yeter ki o iradeye sahip olalım.
0: Yani şöyle eğer siz metabolizmayı anlamadan bir
1: Tabii.
0: zayıflama iğnesiyle işte veya herhangi bir ilaçla zayıflayabilirsiniz ama iğneyi de sonsuza dek kullanamazsınız. Zayıflama
1: Kullanamazsınız,
0: ilaçlarını da
1: evet.
0: sonsuza dek
1: Onlar da bitecek
0: kullanamazsınız
1: sonuçta.
0: ve tekrardan eski halinize hızlı bir
1: Döneceğiz.
0: şekilde dönersiniz.
1: Kesinlikle.
0: Yani buzdağının altına bakmak gerekiyor. Ben
1: Çok
0: hep öyle
1: doğru.
0: söylüyorum. Yani üstüne bakarsanız tamam o çok basit. İğne
1: Evet.
0: kullanayım, ondan sonra
1: Geçici
0: ilaç
1: şeyler.
0: kullanayım. Evet. Eğer siz sağlıklı beslenmeyi hayatınız içine koymazsanız, egzersizi hayatınız içine koymazsanız,
1: Koymazsınız. Evet.
0: yaşınıza göre besinler, yaşınıza
1: Çok
0: göre
1: doğru. Evet.
0: egzersizler yapmazsanız ne yazık ki Yani 6 ay zayıf
1: Geçici
0: gezersiniz
1: şeyler.
0: ama ömrünüz kaç yılsa geri kalan kısmını kilolu geçirirsiniz.
1: Çok doğru
0: 6 ay
1: söylüyorsunuz.
0: için bu riski almaya gerek yok
1: Sizin
0: bence.
1: geleceğinizi duyan birkaç arkadaşım soruları var hocam. Onları da yönelteyim size. İnsülin direnci olanlar bu iğneyi yaptırabiliyorlar mı?
0: Şöyle, bu iğneyi ileri derecede böbrek yetmezliği olanlar, ileri derecede karaciğer yetmezliği olanlar, bir de tiroid kanseri, medüler kanser dediğimiz bu üç grup kesinlikle kullanamıyor.
1: Stent ve bypass
0: Onlar da
1: kullanabiliyor mu?
0: kullanabilirler ama şimdi işte kan sulandırıcı kullananlar,
1: Evet.
0: kalple alakalı sıkıntılı olanlar yine söylüyorum
1: Yine
0: doktor
1: doktor
0: kontrolünde.
1: kontrolünde,
0: Şu anda ülkemizde ne yazık ki zayıflama iğneleri doktor kontrolünde değil.
1: evet.
0: İnsanlar gidip eczanelerden
1: Rahat rahat
0: rahatlıkla
1: alabiliyorlar mı hocam?
0: alabiliyorlar.
1: Bu çok kötü bir
0: Yani
1: şey
0: ben
1: aslında.
0: katıldım her
1: Evet.
0: programda,
1: Hiç doğru değil.
0: bütün sosyal medya paylaşımlarımda, Sağlık Bakanlığı'na da
1: Üstelik de pahalı da bir şey.
0: pahalı tabii
1: Evet.
0: pahalı. Yani şimdi Avrupa'da böyle bir şey yok. Benim şimdi Avrupa'dan danışanlarım da var. Şey diyorlar, hocam burada zayıflama iğnesini işte doktor yazmadan alamıyoruz. Yani Avrupa'da doktor kontrolünde
1: Kesinlikle.
0: ama bizim ülkemizde doktor kontrolünde değil. Bu
1: Maalesef.
0: gerçekten hani halk sağlığını ilgilendiren
1: Çok
0: bir durum
1: önemli bir
0: olduğu
1: şey,
0: için kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması lazım. İnsülin direnci kullanabilir.
1: Bilinçlendirmek lazım demek ki bu anlamda insanları. Sizler de ekranlarda çok sık görünen insanlarsınız, doktorlarsınız. Demek ki sizlerin aracılığıyla aslında halkımızı, dinleyicilerimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunu anlıyorum ben şu anda.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: şimdi olaya eğer insanlar ticari bakarlarsa çok yanlı olabilirler.
1: Tabii
0: Biz
1: ki.
0: hekim olarak ilk başta zaten topluma bir görevimiz var. İnsanları doğru
1: Doğru
0: bilgilendirmeliyiz. Biz
1: bilgilendirme.
0: ilk tıp fakültesine başladığımızda ilk dersimiz önce zarar verme. Yani ilk hocalarımızdan çıkan cümle budur. Biz o yani gömleğin ilk düğmesini önce zarar vermeden
1: Tabii.
0: başladık. Onun için yani aradan 21 sene geçti benim hekimliğim. Ama ilk cümleyi ben hiçbir zaman unutmadım.
1: Unutmadınız.
0: Eğer bir faydam olamayacaksa da zarar verecek bir şeyin içine kesinlikle girmemek gerekiyor.
1: Çok
0: Onun için
1: faydanız var
0: evet
1: hocam.
0: yani topluma bizim gibi insanların muhakkak hem davranışsal olarak örnek olmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Hem de bu gibi konularda yani
1: Bilgilendirme,
0: bilgilendirme
1: evet.
0: gibi yani toplumun yani bu sağlık
1: Büyük bir görev
0: konusunda tabii
1: aslında.
0: ki sağlık konusunda bizim yani bizim arkamızda duvar var. Hani toplumun gideceği bir yer yok.
1: Yok,
0: Biz varız. Yani biz de
1: evet.
0: eğer yanlış bilgilendirmeler yaparsak geride başka insan kalmaz. Onun için
1: Evet.
0: bize de çok büyük bir görev düşüyor. Ben de o
1: Kesinlikle.
0: bilinçle, o sorumlulukla
1: Evet.
0: her
1: Biz de
0: zaman
1: o sorumlulukla sizi çağırdık, ışık tutanlara. Çünkü çok güzel yayınlar yapıyorsunuz, görüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İnsanları bilinçlendiriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Çoğu insan sizi takip ediyor. Yani sizin
0: Evet.
1: söyleyeceğiniz şeyler çok çok önemli bu anlamda. Demek ki zayıflama konusunda kesinlikle bir doktorla beraber, bir hekimle beraber bu süreci yürütmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki hocam, vitaminler. Çünkü hayatımızda belli bir yaştan sonra da artık hep bu vitaminler çok fazla girdi hayatımıza ve çok da fazla reklamı oluyor her yerde. Bu anlamda da ne yapmalıyız işte 50'den sonra diyelim. Ben her gün magnezyum kullanıyorum.
0: Evet.
1: Ama bu doğru mu onu bilmiyorum. Yani her gün alıyorum. Aynı zamanda bağırsak sistemim için de çok iyi geliyor. En çok onun
0: Evet.
1: için alıyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama doğru mu yapıyorum? Acaba ara mı vermem gerekiyor? O yüzden sizi bulmuşken bunları sorayım istiyorum.
0: Soruya geçmeden önce güzel bir hikayeyle yine
1: Ne güzel.
0: başlamak
1: Buyurun.
0: istiyorum. Şimdi bizim asistanlık zamanlarımızda karaciğerde kist hastalıkları çok fazlaydı.
1: Fazlaydı.
0: Çok fazlaydı. Sonra zaman içinde karaciğer kist hastalıkları çok azalmaya başladı.
1: Allah Allah, çok
0: Şimdi
1: enteresan.
0: evet şimdi bu
1: Nereden, neden oldu bilmiyoruz tabii. Siz bize aydınlatacaksınız.
0: aydınlatacağım. Evet. Şöyle bu karaciğerdeki kistler bitkilerin üzerine hayvanların dışkılamasıyla işte o dışkılardan gelen parazitlerin çok iyi
1: Yine
0: yıkanmamasıyla
1: hayvanlarla alakalı bir şey.
0: hayvanlardan
1: Doğru.
0: geliyordu.
1: Evet.
0: İnsanlar da gelip bu karaciğerinde kist yapıyordu. Şimdi ne oldu? Eskiden seralar çok fazla yoktu. Şimdi
1: Evet.
0: sera sistemi
1: Seralar var.
0: geldi. Artık hayvanlar o seralara gidip de o bitkilerin üzerinde
1: Evet.
0: dolaşamıyorlar.
1: Dolaşamıyorlar.
0: Onun için işte o bulaş olmadığı için de karaciğer kisti bu kadar artık yaygın görünmüyor.
1: Çok ilginç.
0: Şimdi şuraya geleceğim. Artık bütün bitkiler seralarda
1: Seralarda,
0: üretilmeye
1: evet.
0: başladı. Onun için ne yazık ki olay ticariye döndüğü için Bitkiler toprakta çok az zaman geçiriyor.
1: Evet.
0: Hızlı bir şekilde büyüyorlar
1: Büyüyorlar.
0: ve ondan dolayı ne yazık ki vitamin mineral konusunda depoları çok dolu değil.
1: Kis açısından iyi de bu taraftan değil mi?
0: Evet, o kisti hikayesi olsun diye
1: Ama güzel bir şeymiş.
0: daha iyi
1: Evet.
0: anlaşılsın diye anlattım.
1: Çok
0: Yani hani
1: doğru.
0: oradaki o değişim neden? Neden son zamanlarda
1: Neden yok?
0: insanlar daha çok vitamin ve minerale ihtiyaç duyuyorlar?
1: Evet.
0: Eskiden bu ihtiyaç bu kadar yoktu.
1: Yoktu.
0: Evet, o
1: Yiyeceklerden alıyorduk zaten.
0: yiyecekler daha doğal
1: Daha doğaldı. E çünkü
0: ortamlardaydı.
1: hocam düşünsenize yumurtalar, tavuklar,
0: Evet.
1: etler her şey
0: Evet.
1: çok daha doğaldı diye düşünüyorum. Hani babaannem yumurta içerdi. İşte 95 yaşına falan yaşadı. 95 yaşına
0: Evet,
1: kadar
0: evet.
1: yaşadı. Yumurta içerdi, tereyağı yerdi. Sağlıklı beslenirlerdi.
0: Tabii ki yani sizin çocukluğunuzdaki domatesden aldığınız
1: Yok
0: kokuyu en
1: zaten.
0: son ne zaman aldığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Arıyorum. O kadar arıyorum ki domates arıyorum ve bulamıyorum.
0: Değil mi? O koku yok
1: Kesinlikle
0: yani.
1: yok.
0: Hani görsel
1: Evet.
0: olarak evet ama o
1: Koku
0: koku
1: yok.
0: yok.
1: Lezzet de
0: O
1: yok.
0: lezzet
1: Evet.
0: yok. Aynen öyle. Onun için her şey daha suni olmaya başladı. Suni olmaya başlayınca bitkiler toprakta daha az vakit geçiriyorlar. Hızlıca hemen mahsul alınıyor. Ondan dolayı vitamin ve mineral konusunda çok
1: Ne kadar güzel
0: eksikler.
1: anlattınız. Yani bakın birçok insana sorarız işte vitaminler, mineraller neden ihtiyaç duyuyoruz gibilerinden ama siz bunu o kadar kökenli güzel anlattınız ki şimdi hiç aklımızdan çıkmayacak.
0: Şöyle birçok kişinin ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Genelleme tabii yapmam biraz zor benim ama birçok kişinin ihtiyacı
1: Yani
0: var gerçekten.
1: birçoğumuz öyle söyleyelim gerçekten doğal beslenmediğimiz için
0: Evet.
1: birçoğumuzun ihtiyacı olduğunu düşündüm şu
0: Evet,
1: anda.
0: aynen öyle. Şimdi artık biliyoruz ki D vitamini eksikliği aslında bir pandemi. Biz bunu son böyle 10 yıldır, 15 yıldır anladık bunu. Önceden çok bilemiyorduk. Magnezyum eksikliği çok fazla, B12 eksikliği çok fazla.
1: Çok
0: Bunlar
1: fazla.
0: çok temel vitamin ve mineraller. Mesela D vitamini ile alakalı bir 10 sene önce ben anlatırken diyordum ki yaklaşık işte 300-400 reaksiyonu yönetiyor D vitamini. Ama şimdi öğrendik ki 2000 tane reaksiyonu yönetiyor. Magnezyum 600 reaksiyonu yönetiyor. Onun
1: Çok
0: için
1: ilginç.
0: sadece bir vitamin mineral çok basit bir işlem yapmıyor. Bir magnezyum 600 reaksiyon, D vitamini 2000 reaksiyon. Artık biliyoruz ki D vitamini eksikliğinde erkeklerde prostat kanseri, kadın ve erkeklerde mide bağırsak kanseri, kadınlarda ise meme kanseri riskini
1: Ne kadar
0: arttırdığını artık
1: önemli.
0: biliyoruz.
1: Peki hocam araya giriyorum. D vitamini hani yazın sahildeyiz, denizdeyiz, güneş aldığımızı düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Ama ne gitsem ben kendi adıma D vitamini eksik çıkıyor. Bunun nedeni ne acaba? Oradaki ibreler mi değişti? Yani onu anlamış değilim ben.
0: Aslında D vitamini bir hormondur. Bizde D vitamini üretilir ama aktifleşmesi için güneş ışınlarına, ultraviyole B ışınlarına ihtiyaç vardır. Güneş ışınları olmadan sizdeki D vitaminini aktifleştiremezsiniz. Onun
1: Evet.
0: için vücudumuza dışarıdan alınan bizim üretemediğimiz şeylere vitamin deniliyor. D vitamini de vitamin diye söyleniyor ama biz kendimiz ürettiğimiz için aslında o bir hormon. O kadar da önemli. D vitamini, ultraviyole B ışınları tam güneşin dünyaya geldiği açıya zenit açısı deniliyor. Bu zenit açısının dik olduğu zamanlarda D vitamini sentezi vücudumuzda oluyor. Ama bu o kadar basit değil. Neden basit değil? Yaşla beraber derinin D vitamini sentez yeteneği düşüyor. Şimdi bazı hastalarım geliyor 60
1: Anladım.
0: yaşında. Hocam diyor ben bütün yaz diyor
1: Güneşin
0: yani
1: altındayım.
0: bikiniyle diyor bütün yaz güneşin altında ama diyor
1: Ama
0: yaz
1: yine düşük çıkıyor.
0: Eylül'de
1: Evet.
0: geliyor bana D vitamini düşük. Nasıl oldu?
1: Nasıl oldu?
0: Tabii onu ben kırmadan yani
1: Yaşlandınız demeden.
0: diyemeden evet uygun bir şeyle cümlelerle derinin D vitamini sentez yeteneği azalıyor.
1: Azalıyor. Evet.
0: Bir de cilt ne kadar koyuysa onun D vitamini sentezleme yeteneği düşüyor.
1: Yaşlandım demeyelim de derimizin sentezleme oranı
0: Sentezleme azalıyor diyelim. Evet.
1: azaldı.
0: Bir de çok önemli bir bilgi var. O da mesela güneşlendiniz denizde. Ondan sonra D vitamininiz cildinizin üstüne doğru çıkıyor. Eğer duş yaparsanız D vitaminleriniz dökülüyor.
1: Çok ilginç. Bak
0: Böyle
1: bu önemli bir şey
0: evet
1: hocam.
0: böyle ayrıntılar
1: O zaman
0: var.
1: hemen duş yapmıyoruz.
0: Hemen duş yapmamak gerekiyor.
1: Biraz
0: Böyle cildiniz
1: bekleyelim.
0: böyle kızardıktan sonra o sentezlendiğini cildinizin biraz böyle kızardığı zaman anlarsınız. Cildiniz bir
1: Anladım.
0: tık kızarıyorsa o zaman zaten o sentezleniyordur. Ama gidip de hemen arkasına duş
1: Duş
0: yaparsanız
1: alırsak
0: o D vitaminleri ne
1: dökülmüş
0: yazık ki
1: oluyor.
0: dökülüyor.
1: Çok önemli bir ayrıntı. Evet, söylediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra öyle yapalım o zaman.
0: Daha
1: D
0: doğru olur.
1: vitamininden eksik kalmayalım. Çünkü
0: Evet.
1: önemli bir, dediğiniz gibi önemli bir hormon o. Çünkü kanserlere yol açıyor.
0: Tabii yani kemik sağlığından, bağışıklık sağlığından. Şimdi bağışıklık sisteminin şöyle arttıran ve azaltan bazı durumlar.

0: bunlar vardır. Ama D vitamini immün modülatördür. Yani ihtiyaç anında bağışıklık sistemini baskılar, ihtiyaç anında bağışıklık sistemini destekler. Onun için D vitamini gerçekten çok özel bir hormon. Diğerlerinden kesinlikle ayırmak gerekiyor. Ve ben günlük 2000 ünite D vitamininin yaz-kış alınmasını
1: Bir de hocam
0: öneriyorum.
1: en
0: Günlük
1: büyük
0: ihtiyaç.
1: sorunumuz herhalde biz nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani her gün mü kullanacağız? Gün aşırı mı kullanacağız? Ara verecek miyiz? Aslında bizim en büyük sorunumuz o.
0: Şöyle günlük 2000 ünite D vitamini sizin günlük ihtiyacınızı karşılar. Eğer D vitamininiz ölçümlerinizde eğer
1: Tamam.
0: 30'un altındaysa önce bir ilaçla onu yükseltmek gerekiyor.
1: Anladım.
0: Sonra günde
1: Yine bir
0: 2000
1: doktor kontrolü
0: kesinlikle
1: gerekiyor burada.
0: doktor
1: Evet.
0: kontrolünde 2000 ünite hani onun mevcut seviyede kalmasını sağlamak için.
1: Anladım.
0: Çünkü D vitamini bağışıklık sistemiyle alakalı olduğu için örnek veriyorum ciddi bir akciğer enfeksiyonu yaşarsanız bütün D vitamini depolarınızı bağışıklığınız için
1: Doğru.
0: kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ondan dolayı yani
1: Önemli.
0: hep böyle belli seviyede 50-60 seviyelerinde tutmak çok çok da iyi.
1: Biraz da magnezyuma gelelim hocam.
0: Tabii ki magnezyum da yeşil yapraklı bitkilerde daha çok oluyor. Magnezyum için uzun yaşam minerali söylenir. Bitkilerde fotosentezde çok önemli. Bu ışığın kullanılmasında önemli bir rolü var. Magnezyum da özellikle D vitamininin aktifleşmesinden, kemik sağlığından tutun, kas fonksiyonlarına
1: Kas,
0: kadar
1: kemik doğru.
0: çok çok önemli. Magnezyum özellikle farklı farklı fonksiyonları var, farklı farklı magnezyum çeşitleri
1: Evet,
0: var.
1: çok da fazla çeşit var. Bu yüzden de kafamız da karışıyor.
0: Evet.
1: Hangisinin bize uygun olduğunu aslında bilmek çok zor. Yine
0: Do
1: hekime danışmak
0: Tabii
1: gerek.
0: doktorun önerileriyle malat
1: Evet.
0: formu daha çok kaslar için, kasların kasılmasında, işte yorgunluğun gitmesinde çok
1: Evet.
0: önemli. Sitrat formu özellikle sindirim kısmında çok önemli. Bağırsağın içindeki su miktarını arttırıp bağırsağın hareketlenmesini
1: Evet.
0: sağlıyor sitrat. Bisglisinat formu antidepresif hormonların salgılanmasına
1: Çok
0: fayda
1: güzel.
0: ettiği için
1: O da lazım.
0: anksiyeteyi engeller. Taurat formu da yine insülin direncinde, kalp damar sağlığında çok önemli fonksiyonları var. Doğru takviyeler, iyi yerde üretilmiş takviyelerle beraber doktorların önerisiyle, sağlık çalışanlarının önerisiyle
1: Bir ara
0: kullanabilirsiniz.
1: vermek gerekiyor mu? Yine bunu doktora mı danışalım? Yani hani sürekli mi kullan? Hayatımız boyunca her gün mü kullanacağız?
0: Şimdi şöyle, takviyelerin etki etmesi için en az 3 ay kullanmak
1: 3 ay
0: gerekiyor.
1: sonra bir ara
0: Evet, 3 ay
1: vermek
0: sonra
1: gerekiyor
0: ara
1: mu?
0: verip bir kan tahlili gerekli
1: Anladım.
0: yapılabilir.
1: Tekrar yapıp.
0: Evet, ondan sonra devam
1: Evet.
0: edilebilir.
1: Doktor Bey, benim için önemli olan sanırım burada teşhis. Yani teşhis çok önemli. Yani kişiye göre teşhis yapıyorsunuz siz. Benim anladığım kadarıyla da sizin sosyal medyanızdan da anladım. Çok iyi teşhis koyuyorsunuz siz. Ben
0: Teşekkür
1: bunu
0: ederim.
1: anladım. Yani birkaç gündür bakıyorum sosyal medyanıza. En önemli şey de bu galiba, değil mi? Teşhisi koyabilmek önce.
0: Tabii ki. Yani işte konunun başlangıcı da söyledim. Metabolizmayı bilmeden, metabolizma çarklarındaki o problemi bilmeden tedavi edemezsiniz. Sizin sorduğunuz bir sorulara işte herkes kullanmalı mı sorsa ben hemen herkes demedim. Çünkü
1: Demedim zaten.
0: herkesin ihtiyacı çok çok
1: Olmayabilir,
0: farklı.
1: evet.
0: Onun için böyle genelleme hastalıklar da öyledir. Hastalıklar çok farklıdır.
1: Evet.
0: Yani bir
1: Hiçbiri
0: insana
1: birbirine benzemiyor
0: benzemez.
1: aslında.
0: Herkes de çok farklı olur. Birisi bir basit gribi yatakta geçirir, diğeri
1: Evet.
0: ayakta hiçbir şey olmamış gibi
1: Covid'de
0: hayata devam
1: olduğu
0: eder.
1: gibi, değil mi?
0: Evet, evet,
1: Hepimize çok
0: evet.
1: farklı etki
0: Evet,
1: ediyor.
0: onun için insanların bünyeleri, genetik altyapıları çok farklı olduğu için herkese durumlar çok çok farklı seyrediyor.
1: Doğru.
0: Ve hastalıklarda da gerçekten hani doğru zemine bakmazsanız eğer o
1: Doğru sonuç
0: hastadan çözüm
1: alamıyorsunuz.
0: almanız imkansız ne
1: Peki
0: yazık
1: son
0: ki.
1: cümlenizi alalım. Bir tavsiye olsun.
0: Şöyle yaklaşık benim de 5 yıldır sosyal medyam var. Orada
1: Evet.
0: da hep böyle ilk söylediğim
1: Bilgilendiren doktor olarak değil mi
0: bilgi,
1: geçiyor sizin?
0: evet
1: Evet, ne güzel.
0: Instagram'da bilgilendiren doktor.
1: Bilgilendiren
0: Ben hep böyle
1: doktor.
0: sağlıklı bilgiler veriyorum
1: Evet. Çok
0: takipçilerime.
1: önemli bilgiler.
0: Hastalarıma hep önerdiğim şey lütfen sağlıklı beslenin, lütfen egzersizi hayatınız içine koyun.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Çok akılda kalıcı bilgilerdi. Sizi tekrar yine ışık tutanlarda görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Evet sevgili dinleyenler, iç hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Tamer Gün bugün ışık tutanların konuğuydu. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık tutanlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti, soykırımcı İsrail'e karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna tepki geldi. Raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlenmesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri yarın toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, bölgenin tehditlerle değil imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmaya uyulmaması halinde sürecin yeniden başlayacağını ve askeri seçeneğin masada kalacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların ABD'ye ait olacağı açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Surla Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri vize şoku yaşattı. İsrail basınına göre ABD Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrailli bakan da seyahatini iptal etti. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler Belçika'ya çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de

0: Brüksel'e gitti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma yükünün daha adil paylaşılmasının NATO'yu güçlendirdiğini söyledi. ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Haberleri sunduk.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
8: Radyo tiyatrosu.

0: Yazan Çiğdem Koç. Yöneten Levent Tülek. Yapımcı Kıvanç Nalça. Efektör Ersin Temelli. Oynayan sanatçılar Muhsin, Mert Asutay, Akide, Ayşen Guruda, Şaheser, Gül Onat, Mukadderat, Turgay Kantürk, Ceren, Pelin Supir, Erdem, Ali Rıza Kubilay, Veli, Emrah Eren, Ali ve Spiker, Alican Yücesoy.
1: Şaheser, Şaheser! Uğurlu kravat iğnemi bulamıyorum. Sen gördün mü acaba? Şaheser! Ya sana söylüyorum, kocan konuşuyor Şaheser!
2: Ay Muhsin, ben diyorum ki dudaklarıma silikon yaptırsam. Ha? Şöyle dolgun dolgun olsa ne dersin?
1: Ne? Ne yaptırsan diyorsun?
2: Silikon diyorum Muhsin, silikon.
1: Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz ama kullarını akıl dağıtırken şu benim Şaheser'imi niye atladım bilmem ki. Ha, karıcığım. Ciğerparem benim. Eğer Allah sana şişmiş dudak vermeyi uygun bulsaydı, şişmiş dudak verirdi, öyle değil mi? Sen biraz tuzlu çekirdek yoğu şişer, merak etme. Şimdi sen benim...
2: Ay aşk olsun Muhsin yani. Bütün sinema yıldızları yaptırıyor da benim neyim eksik, affedersin. Öyle değil mi Ceren? Kızım sen de bir şeyler söylesene babana.
3: Ay evet babacığım, annem haklı. Bütün sinema yıldızları artık estetik yaptırıyor. Annemin onlardan nasıl bir eksiği olabilir ki, değil mi?
1: Ah, ah doğru, ben ne kadar aptalım. Annen yakında Kadir İnanır'la yeni filme başlayacak ya, lazım tabii. Koş karıcığım, sen geç kalmadan şişir dudaklarını. Zaten bir sabah aynaya bir bakacaksın ve küt diye kalpten gideceksin, söylemedi deme. Hayır o bir şey değil de beni de yanında götüreceksin, ben ona yanıyorum.
3: O neden baba?
1: Ha, şundan benim güzel kızım. Annen her gün başka bir yerini yaptırdığı için bir sabah kalkıp aynaya bakacak, kendini de tanıyamayacak tabii ki. E, kim bu aynada bana bön bön bakan kadın diye şoka girecek. Bir kalp krizi, ondan sonra da sen sağ ben selamet. Doğru helvacıya.
2: Peki benim çok akıllı kocam, seni neden yanımda götürecekmişim?

0: Söyler misin?
1: Ben de seni tanıyamayacağım için... Kim bu evimdeki yabancı kadın cesedi, canım karım nerede diye şoka gireceğim. Hemen akabinde bir kalp krizi, hop öteki taraf. Artık karşılıklı yatarız musalla taşında.
0: Muhsin çok ayıp ama.
1: Ama karıcığım haksız mıyım? Bak kendini gerdire gerdire ne kadar gergin oldun, espri bile kaldıramıyorsun.
0: Bazen gerçekten de çok kırıcı olabiliyorsun Muhsin. Bunu biliyor muydun?
2: Hanımım, buzdolabını temizliyorum da şunun içinde bir tane kalmış. Biriniz içinde ziyan olmasın. Yazıktır. Milli servet.
0: Ne o akide, ver bakayım.
2: Al hanımım. İlaçtır.
1: Ne? İlaç mı? Allah Allah. Yahu akide, ziyan olmasın diye ilaç mı içilir durup dururken? Delirdin mi sen?
2: Niye? Aileden birinin ilacı işte, yabancının değil ki. Bir yerinize iyi gelir kesin. Atası mı yani beyim? Bulan var, bulamayan var. Allah savruklu affetmez. Bak benden söylemesi.
1: Akide.
2: Buyur beyim.
1: Sen ne dediğinin farkında mısın ha? Tutumda olmakla bunun ne alakası var söyler misin? İlaç bu, akide ilaç. Öyle durup dururken içilmez. Ziyan olmasınmış. Ha bırak olsun. Allah Allah.
2: Vallahi Muhsin beyim, sen nasıl zengin oldun bilmiyorum. Bu savruklukla şirketi de batırırsın yakında. Bak sonra demişti dersin.
1: Akide.
2: Buyur beyim.
1: Çık dışarı. Bugün bana görünme bir daha, tamam mı? Evi tımarhaneye çevirdiniz ya. Nedir benim günahım bilmiyorum ki. Allah Allah.
2: Bu yaptığınız tutumlu ve patron sevgisiyle dolu bir çalışana yapılmış olan haksız ve yersiz bir tavırdır. Sizi kınıyorum ve şiddetle teessüf ediyorum Muhsin Bey. Kalbimi çok kırdınız. Bunu da diyeyim size.
1: Dışarı Akide. Dışarı.
0: Bak Muhsin, görüyor musun? Onun da kalbini kırdın. Ne oluyor sana bu aralar bilmiyorum. Bir doktora falan görün istersen. Çok gerginsin, çok. Akide! Akide! Dur bakayım, neymiş o ilaç? Getir kızım, ben içerim.
1: Hayda! Ne dedim ki şimdi ben? Reçeli uzatır mısın karıcığım? Şaheser? Karıcığım?
0: Kızım, babana reçeli uzatır mısın?
3: Tamam anne, buyur babacığım.
1: Şaheser, hala mı dargınsın bana sen? Hı? İyi de ben sana kötü bir şey demedim ki, ciğerparem benim. Yani gerginsin dedim, ne dedim ki? Gergin.
0: Ceren, babana söyler misin kızım? Eğer komiklik yapmak istiyorsa bir sirke falan katılsın. Benimle uğraşmasın.
3: Bence şansını fazla zorlama babacığım. Annemin bu hali bir süre devam eder. Kolay değil tabii, kalbi kırıldı kadının. Artık bilmiyorum yani.
1: Evet. İlk alışveriş krizine kadar devam eder. Bundan eminim. Kredi kartının limiti doluncaya kadar ya da.
3: Baba.
1: tamam sustum. Hadi ama güzel karım, hadi. Hadi bak.
0: Hayırdır inşallah. Bu da kim şimdi sabah sabah?
1: Bilmem ki.
0: Sana sormadım Muhsin.
1: Affedersin karıcığım, ben de bu fırsat arayı düzelteyim demiştim de. Allah Allah. Peki Akide nerede? Ya neden kapıya bakmıyor ki? Akide! Akide! Allah Allah. Hayırdır? İlacı kendisi içip öldü galiba. Akide!
2: Buyurun.
1: Neredesin sen? 2 saattir bağırıyorum.
2: Buradayım.
1: O zaman kapıyı neden açmıyorsun, öğrenebilir miyim?
2: Bana bugün görünme dedin ya, ondan.
1: Tamam, bana görünme de kapıya git bir bak.
2: Sana görünmeden kapıya nasıl bakayım beyim? Of. Kapıya ulaşabilmem için salondan geçmem lazım. Sen de salondasın. Hem görünme hem kapıya bak. Olmaz ki böyle, değil mi? Sen de bir karar ver. Bir öyle bir böyle. Ben de aptala dönüyorum yani.
1: Akide!
2: Tamam bakıyorum.
4: İyi günler. Ben icra müdürlüğünden geliyorum. İcra memuruyum.
2: Evet.
4: Ben de avukatım.
2: Evet.
4: İcra müdürlüğünden diyorum efendim. İcra memuruyum ben.
5: Avukatım ben de.
2: Evet.
4: Mukadderat efendim. Ben.
2: Eyvah vah, kim öldü, başın sağ olsun. Yakının mıydı, ne yapalım, yazgı işte. Topraktan geldik, toprağa dönüyoruz. Allah'ın dediği olur, rahmetli anam derdi ki ne.
4: Hanımefendi, hanımefendi, benim adım Mukadderat.
2: Ha öyle söylesene kardeşim, iki saattir beni konuşturuyorsun. Rahmetli anamı da rahatsız ettim boş yere.
4: Zaten öyle söylemiştim. Ben Mukadderat, icra müdürlüğünden geliyorum. Muhsin Korkmaz'ı arıyorum. Burası onun evi mi? Öğrenebilir miyim acaba?
2: Duruma göre değişir kardeş. Sen kimsin onu söyle bir bakayım.
4: Hanımefendi söyledim ya, Mukadderat icra memuru, icra.
2: Vallahi ben senin kaşını gözünü pek beğenmedim. Doğru söylediğin ne malum. Her Mukadderat diyeni içeri alacak değilim herhalde.
5: Karışmayayım dedim ama bu sohbet giderek saçma bir hal almaya başladı. Bakın ben avukat Erdem ve...
4: Avukat bey, avukat bey, bir saniye müdahale etmeyin. Hanımefendi bak, bak.
2: Kim hanımefendi? Sen nereden tanıyorsun benim hanımımı?
1: Akide, Akide. Kiminle konuşuyorsun iki saattir kapıda? Kimmiş gelen?
2: İki adam gelmiş Muhsin bey. Hanımımı tanıyorlarmış.
4: Hanımını tanımıyoruz. Muhsin bey'i arıyoruz biz. Ben hanımefendi derken size hitap etmek açısından öyle söyledim yani.
2: Tövbe tövbe, benim ne işim olur Muhsin Bey'le? Hanımı ben değilim. Hanımım Şahiser benim. Muhsin Bey'in hanımı yani. Ben kimsenin hanımı falan değilim. Benim bir tane vardı. Bıraktı gitti. Ama benim de pek umurumdaydı.
1: Kızım, yani... bak bakalım kimmiş gelen. Akide yine havasında bugün. Ne diyor anlamadım ki ben.
3: Tamam babacığım, bakıyorum. Buyurun.
5: Merhaba hanımefendi.
3: Merhaba, buyurun.
5: Şey, rahatsız ettik ama yani...
3: Ne rahatsızlığı, rica ederim, buyurun.
2: Kız Ceren Hanım'ım, geç bakayım sen içeri.
3: Ay tamam Akide. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben Ceren.
5: Aslında biz ben de Erdem.
4: Avukat bey, hayırdır? Kızım, Muhsin Korkmaz'ın evi burası mı?
3: Efendim?
1: Giden kapıda kalıyor, hey Allah'ım. Kimse bu gelen, ben gidip bakayım bari Şaheser.
0: Ben sana küsüm Muhsin.
1: Peki Şaheser. Öyle de kal Şaheser. Bana sonsuza dek küs Şaheser.
3: Muhsin. Muhsin, bayılacağım şimdi. Nedir bu haciz falan? Ay yoksa iflas mı ettiler? Ay inanamıyorum. Ceren. Ceren, su ver kızım, su. Akide. Koş, yetiş. Ay yetişin, kocam müflis olmuş, koşun. Ay bu ne zaman oldu Muhsin?
1: Ya Şaheser dur biraz. Ay. Dur, sakin ol. Ay. Yanlış anlama var bu işte. Ceren, ay, ilgilen kızım annenle.
3: Tamam baba.
1: Beyler oturun siz de lütfen, oturun. Şu durumu bir anlayalım.
5: Yanlışlık falan yok Muhsin bey. Muhsin Korkmaz sizseniz, burada sizin evinizse doğru yerdeyiz demektir. Kanun hata yapmaz efendim. Hata insanlara özgü bir durumdur. Kanunlara özgü değil.
1: Bakın avukat bey, ben saygın bir iş adamıyım. Üstelik kimseye de borcum yok. Demek ki kanun bu kez hata yapmış fena halde. Hem söyleyin bakalım ne borcuymuş bu borç?
4: Lütfen lütfen gerilmeyelim devletin memurunun önünde, rica ederim efendim. Yani bu işi yetişkinler gibi çözümleyelim lütfen lütfen. Yani haciz esnasında bu tarz gerginlikler hep ihtimal dahilinde olsa da...
3: Ay baba, annem bayıldı galiba. Hem sen niye öyle çıkışıyorsun ki? Avukat bey de görevini yapmaya çalışıyor değil mi
1: dur,
3: ama?
1: Dur kızım bir dakika, bak konuşuyoruz öyle.
5: Teşekkür
1: değil mi?
5: Ederim Ceren Hanım. Eğitimli ve olgun bir insan olduğunuz o kadar belli ki zaten.
3: Ay rica ederim, çok naziksiniz.
2: Ay bayılıyorum, kesin bayılıyorum bu sefer.
1: Karıcığım biraz müsaade eder misin bana? Memur bey, bana bu borcun ne olduğunu söyler misiniz? Zira ben bir yanlış anlama olduğundan eminim. Çünkü benim kimseye borcum olmaz, olamaz.
2: Kızım, babana söyle ben bayılıyorum. Of.
3: Baba, annem bayılıyormuş, haberin olsun.
5: Muhsin bey, herhangi bir yanlışlık olmadığını söyledim size. Memur bey, bilgilendirseniz de borçlumuzu. Sanırım kendisi nizaa çıkarmaya meyilli bir kişilik.
1: Hala borçlu diyorsunuz ama olmaz ki. Yok kimseye borcum falan benim. Kızıyorum
4: beyler,
1: ama.
4: Beyler lütfen. Avukat bey, bana işimi öğretmeyin rica ederim. Siz de sakin olun Muhsin bey.
1: Canım sakin olayım ama bakın, sabahtan beri benim kimseye borcum yok diyorum, inandıramıyorum. Bu ne borcu diyorum, cevap alamıyorum. Karım da bayıldı, siz de beni anlayın.
2: Daha ölmedim Muhsin, daha ölmedim.
1: Öldü demedim, bayıldı dedim Şaheser, Allah gecinden versin.
3: Sen hep benimle uğraş zaten, yaranamadım gitti sana bunca yıldır. Allah gecinden versin. Versin ama değil mi? Öleyim de kurtul bari.
1: Şaheser ya, sırası mı şimdi yabancıların önünde? Ha?
2: Çok kırıcısın Muhsin, çok çok.
1: Şaheser sen bayılmanla ilgilenir misin lütfen? Ha, bayıl. Memur bey sizi dinliyorum. Kimeymiş bu borcum, ne borcuymuş bu? Buyurun.
4: Evet Muhsin Bey, bakıyorum şimdi. Bakıyorum. Görünen şu ki biz sizin nafaka borcunuzdan dolayı buradayız.
3: Nafaka mı?
4: Evet efendim, nafaka. Eski karınız sizi

0: icraya vermiş.
1: Bunu da mı yaptın Muhsin? Gül gibi karına bunu da mı yaptın? Ay fena alıyorum. Ay ben bayılıyorum. Kolonya getirin. Kolonya getirin. Gençliğimi yedim Muhsin. Ay.
2: Aman be karıcığım, aman be. Ay. Bayılamadın gitti. Ay. Yani bayıl da bir sus Allah aşkına. Tövbe yarabbim. Cart.
1: Ceren kolonya getir. Akide su. Ah boyun devrilsin Muhsin, boyun devrilsin. Nasıl yaptın bunu, nasıl? Bir de nasıl davranıyor, şuna bakın. Ah benim akılsız kafam.
3: Hanımefendi biraz sakin olalım lütfen. Ya işimize engel olmayın, rica ederim. Ya sirke çevirdiniz ortalığı ama. Böyle de olmaz ki, bu resmi bir görev.
2: Memur bey bakın, ben hiçbir şey anlamadım. Ne nafakası bu? Ha? Benim nafaka ödeyecek kimsem yok. Nafaka ne demek? Ha? Delireceğim ama şimdi.
3: Efendim? Siz onu eski karınıza söyleyeceksiniz. Biz sonuçta görev için buradayız.
1: Eski karım mı? Muhsin kim bu eski karın? Ay neler geldi başıma. Allah'ım sen aklımı koru.
2: Sen daha bayılmadın mı Şaheser? Ha? Bayılmadın mı?
4: Aşk olsun babama. Demek bir eski karın var. Hep çocukların da vardır şimdi senin. Neden söylemedin bana baba, neden? Hadi anneme söylemedin. Peki ya ben? Ben
5: Ceren
4: baba.
5: Ceren Hanım lütfen ağlamayın ama. Bakın ben de üzüldüm şimdi. Hay Allah. Buyurun bu mendili alın. Su içseniz biraz iyi gelir.
4: Ay çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Şok bir haber oldu tabii bizim için. Hı-hı. Yoksa ben her zaman böyle her şeye ağlayan sulu gözlü kızlardan değilimdir. Aslında oldukça da neşeliyimdir yani. Burcumun özelliği herhalde.
5: Sizi terazi. Kesinlikle anlıyorum. Elbette bu herkesi üzebilecek hassas bir konu. Zaten ağlamak da size yakışıyor. İnanın yani her kadına yakışmaz. O anlamda söylüyorum. Ne demiştiniz burcunuza?
4: Terazi.
1: Ay başıma gelenler. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Akide! Nerede bu kolonya?
6: Geldim hanımım, geldim. Boyu devrilsin bu erkeklerin. Yapılır mı senin gibi kadına? Puh, yazıklar olsun Muhsin Bey. Senden hiç beklemezdim. Benim boyu devrilse de bunun gibiydi işte. Çekti gitti de kurtuldum sonunda. Al hanımım, kokla. Kokla. Puh Muhsin Bey size. Puh.
2: Bari sen sus Akide, sen sus. Memur bey bakın, benim eski karım falan yok. Bir tane karım var, o da bu kadın.
1: Bana bu kadın dedi. Akide bunca yıllık karısına bu kadın dedi. Öteki kim Muhsin? Öteki kadın kim? Çabuk söyle.
4: Evet baba, kim öteki kadın? Ya öteki çocukların? Kaç tane çocuğun var öteki kadında? Söyle artık, dayanabilirim baba. Söyle.
6: Kim öteki kadın Muhsin Bey? Hanımımı kiminden aldattın? Yere bakan yürek yıkan Muhsin Bey. Söyle bakayım. Kesin sarı kafalı bir karıdır. Değil mi ha? Benimki de öyle biriyle kaçtı. Geberesince.
2: Ya ne oluyorsunuz ha? Hepiniz delirdiniz mi? Yok öteki kadın falan. Avukat bey, bu tamamen bir yanlış anlama. Ya da rakiplerimin bir komplosu. Ya siz de söylesenize bir şeyler.
7: Vallahi ne söyleyebilirim ki beyefendi? Ben bir hukuk adamı olarak işimi gücümü bırakıp size komplo hazırlamakla neden uğraşayım ki?
2: Bakın ben saygın ve tanınan bir iş adamıyım.
8: Belli.
2: Ne dediniz siz?
8: Belli diyorum. Yani elbette öyledir. Ama kanun ayrım yapmaz mı Sin Bey? Zengine ayrı, fakire ayrı. İş adamına ayrı, ne bileyim işçiye ayrı kanun yoktur. Kanun önünde herkes eşittir ki buna hukuk devleti olmak diyoruz biz. Şimdi misal siz bir işçi olsanız size farklı muamele mi yapmak gerekir? Elbette hayır. Burada önemli olan sizin de o işçinin de aynı koşullarda muamele görmesi. Yani diyorum ki efendim saygın ve tanınan bir iş adamı da olsanız o işçiden farkınız yok. Borç borçtur. Ve nafakanızı ödeseydiniz bunlar ikinizin de başınıza gelmez.
2: İkimiz kim memur bey?
8: İşçi arkadaş ve siz.
2: Hangi işçi arkadaş?
8: Nafakasını ödemeyen işçi arkadaş. Sizin gibi yani.
2: Allah'ım bana sabır ver. Şimdi ben de bayılacağım.
1: Ya Muhsin, gülme komşuna gelir başına. Bak bir de bana laf ediyordun. İnsan bayılıyor haliyle böyle bir olay karşısında.
2: Sen ne zaman ayıldın Şaheser? Şaheser, karıcığım.
1: Bana karıcığım deme Muhsin, bana sakın bir daha karıcığım falan deme. Git o eski karın olacak kadına karıcığım de. Çek elini, çek.
2: Allah'ım sen...

0: Evet, şimdi biraz sakinleşelim. Beyler, bu işi sakince ve soğukkanlı ele alalım. Koskoca holdingleri yöneten ben bu krizi de çözeceğimden eminim. Hatta bence önce bir şeyler içelim, kendimize gelelim. Akide!
1: Görevdeyim. İçmem ve içemem Muhsin Bey. Lütfen ısrar etmeyin.
0: Kahve için, çay için.
1: Bakın şey olabilir aslında.
0: Ne olabilir?
1: Süt söyleme sahip.
0: Neden söyleme sahip?
1: Süt ya, o nedenle.
0: Aha, evet evet, tabii o nedenle. Akide, memur beye süt, bana da bir kahve avukat bey.
2: Bana da süt efendim, söyleme sahip.
0: Allah Allah, bunun nesi ayıp anlamadım ama Akide, avukat beye de süt lütfen.
3: Tamam beyim, süt.
1: Mümkünse inek sütü.
2: İnek, evet.
0: İnek mi? Evet tabii inek, neyse. Evet, şimdi her şeyi adım adım halledelim ve kahvelerimizi içelim.
1: Süt Muhsin Bey, süt.
0: Ve sütlerimizi, sonra da konuyu masaya yatıralım değil mi? Hadi Akide, koş bakalım süt getir. Hadi. İnek sütü diyor adamlar ya. Allah Allah.
3: Getireyim beyim, getireyim.

0: Akıl hastanesinden bugün erken saatlerde kaçan bir grup hastanın henüz bulunamadığı, aramaların devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri bu hastaların çeşitli kılıklara girebileceğini ve oldukça tehlikeli olduklarını belirterek vatandaşların bu şahıslarla karşılaşmaları halinde sakin ve tedbirli davranmalarını ve hemen polisi aramalarını tavsiye ettiler.
1: Aman ya!
2: Yine ne oldu Akide? Yine neleri dağıttın?
1: Yok bir şey, benim geldim. Amanın başıma gelenler. Bu iki adam o deliler olmasın. Aynı radyodaki adamın dediği gibi. Eyvah eyvah. Beyim tevekkili bu işte bir yanlışlık var deyip duruyor. Zaten gözleri de göz değil ikisinin de. Eyvahlar olsun. Ne yapsam ki? Çaktırmadan bunu nasıl söylesem ki? Anlarlarsa maazallah. Ne dedi adam? Tehlikeli olabilirler. Yani ne yapmak gerek? Çaktırmamak. Ne yapsam? Tamam kız Akide. Sen aklınla bin yaşay mı? Ah be, seni bir okutsalardı. Bu zekayla kesin vekil falan olurdun sen. Rahmetli adam derdi. Sen gözlerin açık doğdun diye. Ama bahtı kara Akide işte. Ah.
2: İşte içeceklerimiz de geldi. Buyurun bakalım, afiyet olsun. Şimdi...
3: Süt. Süt.
2: Allah Allah. Bunlar da ne kadar meraklı süte. Afiyet olsun efendim, buyurun.
1: Evet, buyurun, afiyetle için. Oh, yarasın. Aman da bir dikişte bitirirlermiş de. Hadi bakalım. Aferin size.
2: Abartma Akide, tamam. Sen de bir hoşsun bugün ama neyse. Şimdi memur bey, avukat bey, dediğim gibi benim başka bir karım, çoluğum ve çocuğum yok. Bu nedenle de nafaka borcum olması imkansız, ki olsaydı bile. Yani başka bir karım demek istiyorum, ben nafakamı düzenli olarak öderdim.
4: Ödememişsiniz işte beyefendi. Ödemiş olsanız neden gelelim ki bu hacize? Değil mi avukat bey? Oh, süt güzel değil mi? Yağlı ve tam kıvamında.
5: Efendim?
4: Süt diyorum, yağlıymış.
5: Ha, evet, doğru tabii.
2: Bakın kardeşim, ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamıyorsunuz ısrarla. Ben tabii ki nafaka falan ödemiyorum.
4: İşte kendiniz de itiraf ettiniz. Ödemiyorsunuz. Biz de o sebeple buradayız zaten. Nafakanızı ödemiş olsaydınız biz neden kalkıp evinize kadar hacize gelelim? Öyle değil mi? Devlet ve kanun el ele verip size kamera şakası yapacak değil ya. Ödeseniz gelmezdik. Ödemiyorum diyorsunuz ki. İşte olay burada çözülüyor. Ödenmemiş nafaka borç demek olduğundan, borç da icraya verildiğinden ve bunun doğal sonucu da haciz olduğundan biz de buradayız efendim. Değil mi avukat bey?
5: Evet. Kendi ağzınızda kendinizi ele verdiniz işte. Nafaka ödemiyorum dediniz. Süt güzelmiş gerçekten.
2: Kardeşim yahu deli misiniz siz?
1: Aman deli deme beyim. Aman deli deme.
4: Beyefendi. Bakın. Lütfen görev başındaki memura biraz daha saygılı olalım. Ne de olsa biz burada devleti ve kanunu temsilen bulunuyoruz. Avukat bey de kanun adamı olarak belli bir...

0: Saygıyı hak ediyor elbette. O nedenle seçtiğiniz kelimelere dikkat edelim lütfen.
1: Ama siz de beni deli ediyorsunuz memur bey.
2: Deli deme! Deli deme!
0: İhsan Bey, İhsan Bey.
1: Değil efendim, Muhsin.
0: Ah, pardon, pardon. Hem kendiniz ben nafaka falan ödemem diyorsunuz... ...hem de bize zorluk çıkarıyorsunuz. Ya lütfen ama lütfen. Yapıcı ve nazik olmaya çalışıyorum. Ve fakat benim de bir sabrım var. Lütfen zorlamayın rica ederim. Süt gerçekten çok güzel bu arada. Ne dersiniz? Ah, biz bulamıyoruz böylesini.
3: Evet evet, gerçekten her zaman bulunmuyor böylesi.
1: Tamam da memur bey, yani siz de beni anlayın. Derdimi anlatmaya çalışıyorum ama iki saattir beni dinlemiyorsunuz bile. Vallahi delirmek içten bile değil.
2: Muhsin bey, deli deme diyorum sana. Deme.
1: Ya gide. Ne bağırıyorsun sen durup durup? Ne delisi ne demeyeyim?
2: Çok vahim Muhsin bey, aman deli falan deme. Çok dikkat et, çaktırma. Biraz idare et. Ben icablarına baktım, az sabır kurban olayım.
0: Ne oluyor Tahsin bey, ne oluyor?
1: Tahsin değil efendim, Muhsin.
0: Ah pardon, pardon. Ne oluyor öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Bir devlet görevlisinin önünde gizlediğiniz bir husus mu var yoksa? Yoksa mal kaçırmak gibi bir düşünceniz mi var? Hiç tavsiye etmem bakın, hiç tavsiye etmem. Olacaklardan da ben sorumlu olmam, haberiniz olsun.
2: Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Aman ne konuşalım memur bey, süt güzeli olmuş mudur filan diyorum işte. Mahcup olmayalım diyorum.
4: Sizin sütünüz mü?
2: Kesin deli bunlar, kesin. Yok efendim, inek sütü. Aa, benim ne sütüm olur bu yaştan sonra, tövbe tövbe.
1: Akide, neler oluyor ha? Niçin saçmalıyorsun sen? Gerçi burada herkes saçmalıyor ama...
2: Sus beyim sus, idare ediyorum. Hayatımız buna bağlı. Sen çaktırma, devam et.
1: Neyi idare ediyorsun Akide? Bak fena yapacağım ama. Konuş, konuş yoksa bütün hırsımı senden çıkaracağım.
2: Beyim, bunlar var ya, değil mi?
1: Ya bir hata yaptıkları muhakkak. Biraz daha süt konusunda tuhaflar ama abartma sen de. Deli denmez öyle insanlara.
4: Aa, ayıp oluyor ama Orçin bey.
1: Orçin değil efendim, Orçun. Aman Muhsin.
0: Hala fısır fısır, her neyse işte.
4: Kesin inek sütü, evet evet.
1: Pardon memur bey, kusura bakmayın. Bizim Akide biraz enteresan bir kişiliktir de. Hani sütünü beğenmediniz diye endişelenmiş.

0: fazla uzadı. Tek bir haciz için bu kadar vakit harcamak devlete zarar verir. Lütfen bizi artık fazla uğraştırmayın da haciz işlemini bir an önce yapalım. Öyle değil mi avukat bey?
1: Efendim?
0: Yani diyorum artık haciz işlemine geçelim diyorum.
1: Evet tabii, geçelim.
2: Hala haciz diyorsunuz. Ben Türkçe konuşmuyor muyum? Hı? Bu Muhsin Korkmaz ben değilim diyorum size. Ha, benim borcum da yok, eski karım da yok diyorum. Hem bir dakika söyler misiniz, kimmiş bu eski karım? Adı neymiş?
0: Eski karınızı hatırlamıyor musunuz Muhlis Bey?
2: Muhlis değil efendim, Muhsin.
0: Pardon Muhsin Bey. Gerçekten pes doğrusu. Pes. Bu arada kendimi biraz yorgun hissediyorum ben. Of, tuhaf şey. Görevdeyken asla yorulmam ama süt mü çarptı acaba? Keskindi de biraz.
2: Ay of. Sütünüze de size de. Allah'ım affet, yani günaha sokarlar adamı bunlar.
1: Aslında ben de. Evin havası ağır galiba biraz. Bu arada Ceren Hanım nasıl acaba? Yani hanımlar sanki çok etkilendiler ama.
3: Allah Allah. Cidden uykum var galiba. Süt keskindi evet ama.
2: Sütü her gün taze alırız efendim biz. Değil mi Akide? Ya bu süt mevzuda nereden çıktı şimdi? O değil de tansiyonum çıkacak birazdan.
4: Tabii beyim, sütümüz taze. İneği de tanıyorum. Genç bir inek.
3: Gerçekten benim de çok uykum var.
4: Tabii uykum var. Allah'ın dirisi seni. Birazdan bir uyuyacaksınız. Bir daha kalkamayacaksınız inşallah.
2: Memur bey iyi misiniz siz? Hayda avukat bey. Ya Akide adamlar uyuyor resmen. Yoksa bayıldılar mı? Yoksa zehirlendiler mi? Aman Akide süt mü bayattı yoksa eyvahlar olsun. Memur bey,
4: oğullar uyumasında kim uyusun? O kadar uyku ilacını deveye versin uyurdu. Oh şükürler ya Rabbim. Sen bizim canımızı bağışladın.
2: Uyku ilacı mı? Ne diyorsun sen Akide? Ne uyku ilacı? Sen ne yaptın Akide?
4: Bu delilerin sütüne bastım ilacı beyim. Allah'tan kafam çalışır. Yoksa bu manyaklar kesin bizi keserdi. Bastım uyku ilacını. Oh! Keskin mi süt demek? Ağzına süt. Sen tabii bilmiyorsun hangi eve düştüğünü. Her kuşun eti yenmez. Allah'ın delileri sizi.
2: Deliler mi? Uyku ilacı mı? Akide sen ne yaptın? Asıl sen delirdin. Adamların sütüne uyku ilacı mı koydun? Aman yarabbim. Devlet memurunu uyutmaktan tutup götürecekler. Ben de rezil olacağım. Rezil olmayı bırak, hapislerde çürüyeceğim bu yaştan sonra.
4: Oho, sizin dünyadan haberiniz yok tabii beyim. Bunlar var ya bunlar. Ne avukat ne memur. Deli bunlar, deliye. Raporlu deli. Devlet memuru ha. Resmi deli bunlar. Deli. Bizi uyutup boğazımızı keseceklerdi cart diye. Allah'tan Rabbim bana zeka. Sizin hanıma da bol depresyon verdi de benim aklımla hanımın uyku ilaçları sayesinde bir katliam önlendi. Gazetelerin 3. sayfasında haberlik kesin yarın. Deliler masum bir aileyi kesti şeklinde.
2: Ne? Nasıl yani?
4: Mutfakta benim radyo hep açıktır ya. Bir de siz kızarsınız. Bu radyo hiç susmuyor Akide. Elin işte kulağın oynaştı Akide. Ya o radyo hayatımızı kurtardı Muhsin Bey. Maazallah bu iki deli hepimizi kesecekti. Ama ben hep söylüyorum. Benim kıymetini bilmezsiniz ki siz. Ama olsun. Ekmeğinizi yerim yıllardır. Kalbim kırılır ama elimde kafamda sizin için çalışır evelallah. Ama bazen insan iki güzel söz duymak istiyor tabii. Motive olma açısından yani. Ama nerede?
2: Akide sadede gel. Başlatma radyondan. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Akıl sağlığımı kaybetmeden konuş yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bak olan sana olacak.
4: Aman tamam. Bu adamlar hastaneden kaçmış iki deli. Hem de çok tehlikeli. Ben onlardan kurtulmak için hanımın deli doktorunun verdiği uyku ilaçlarından katıverdim sütlerine. Şimdi kim daha tehlikeliymiş anlasınlar bakalım. Pabuç bırakır mıyım ben? Ha? Akide benim adım, Akide.
2: Şimdi ben de delireceğim, o olacak. Ya Akide, radyoyla bunun ne ilgisi var söyler misin bana?
4: Şimdi şöyle bir, bak anlatayım. Ben şimdi süt için mutfağa gittim ya. Ha. Adam haberleri okuyor. Hani spiker bir adam var ya. Ha. O işte haberleri okuyor. Diyor ki iki tane

0: Azgın dili kaçtılar böyle. Ah Muhsin, şimdi ne yapacağız kocacığım? Elimizde iki zır deli hem de baygın. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler?
1: Aman ya, aman ya, bendeki de şansa bak. Halbukisi de ne kadar tatlı ve nazikti şu avukat olan. Neyse, evet babacığım, ne yapacağız şimdi?
2: Oo, şimdi babacığım kocacığım olduk ha? Hem sen ne çabuk ayıldın bakayım şaheser. Hele sen Ceren, adamın ağzının içine düştün. Fark etmedim sanma, soracağım hesabını sana bunun. Hele şu kriz hali bir geçsin.
1: Ama babacığım, ben ne bileyim adamın deli olduğunu ya. Gayet de ne kibar davranıyordu adam. Hem ben sadece misafir diyerekten yani şey yapmış.
0: Ay şimdi bunların sırası mı kocacığım? Bu delileri ne yapacağız, sen onu söyle. Ay ben istemem evimde baygın deliler. Ay bir çare bulalım şuna hemen. Hadi hadi, ne yapacaksın söyle, hadi hadi.
2: Vallahi ona bana değil de Akide'ye sor şaheser. Adamları bayıltan o. Akide, bana bak. Sen ne kadar uyku ilacı koydun bunların sütüne? Hı? Bak işte sütten anlamalıydım adamlarda bir tuhaflık olduğunu ben ya. Neyse, tutturdular süt de süt diye. Neyse bana bak, çok fazla ilaç koymadın değil mi?
0: Vallahi beyim, dedim ya, bir deveyi bile uyutur. İki tane hanımı anca bayıltıyor. Bunları da ona göre ayarladım verdim. Riski sokamazdım değil mi? Canımız tehlikedeydi sonuçta.
1: Ay baba, adamlar ölmesin ayol aşırı dozdan falan. Ay yazık, gencecik adam avukat olan da. Hayır, deli meli ama.
0: Ay ağzından yel alsın kızım. Ay istemem evimde ceset falan ben. Muhsin, Muhsin bir şeyler yap. Vallahi bayılırım, bak söylüyorum.
2: Ya yeter, yeter. Durun biraz, durun. Durun da kafamı toparlayayım. Bir
0: dakika. Telaş etmen, telaş etmen. Horul horul uyuyorlar işte. Daha da uyurlar. Bak horluyorlar bile, duymuyorsunuz mu?
2: Her şeyi bilen üstün zekalı Akide Hanım. Bu iki adamı uyuttun, anladık. Bundan sonraki planınız nedir, anlatın da dinleyelim bakalım.
0: Öncelikle bu alaycı tavır hoş değil beyim. Lütfen bir günde iki kez kalp kırmayalım. Rica ederim. Hani teşekkürü geçtim ama hani yani...
1: Aman kapı!
0: Ay...
2: Tamam, sakin olalım. Alt tarafı kapı çalmıyor. Lütfen tamam.
1: Ay, adamları saklasak mı acaba baba? Yani evimizde baygın yatan iki tane adam var da baba.
0: Deli onlar, deli deli.
2: Ya deli meli insan sonuçta. Ama biz bir şey yapmadık ki kızım. Yani niye saklayalım? Arar polise teslim ederiz. Sonuçta kendimizi korumamız da gerekiyordu, öyle değil mi? Olmadı. Akide'yi de veririz polise. Böylece hepsinden birden kurtuluruz.
1: Tabii. Hayır, orası öyle ama yani.
0: He, boşuna demezler iyilik cezasını bulur diye. Sen bir katliamı önle. Onlar seni elleriyle polise teslim etsinler. Ah benim salak kafama. Bırak kessinler hepsini.
2: Akide. Ay.
0: Buyur beyim.
2: Ya kapı çalıyor.
0: Evet beyim, duyuyorum ama açmayalım bence. Ne olur ne olmaz.
1: Bence de Muhsin, açmayalım, belli mi olur?
0: Çünkü uyku ilacı da kalmadı beyim. Hepsini bu delilere verdim. Şimdi bu gelenlere yetmez, ortada kalırız maazallah. Zaten ben bir daha kurtarmam hayatınızı, bak söylüyorum.
2: Ya saçmalamayın. Bütün akıl hastaneleri boşalıp bizim eve mi akın edecek? Allah Allah. Akide, aç kapıyı bakalım kim gelmiş. Gereksiz biriyse gitsin, sonra polisi ararız.
0: Vallahi beyim ben bilmem. Sorumluluk sana ait. Sonra bana söylenme. Çünkü senin sağ solun belli olmaz. Polise de inkar ederim. Ben yapmadım derim. Ne bilirim ben derim.
2: Akide!
0: Tamam. Açıyoruz. Asıl deli bu benim bey. Bunu uysam daha iyiymiş vallahi. Buyurun, kimi aradınız kardeş?
3: İyi günler hanımefendi. Ben dedektif Ali. Bu da ortağım Veli.
0: Dedantif derken yani tam olarak neyi kastetmektesiniz? Filmlerdeki gibi mi yani? Cinayet araştırmacısı şeklinde mi?
3: İyi günler hanımefendi. Ben Veli. Dedektif Veli. Ali'nin ortağı polis dedektifi anlamında. Akıl hastanesinden kaçan çok tehlikeli iki adet deli arıyoruz. Çevredeki evlerde araştırma yapıyoruz ve bu sebeple sıra sizin evinize gelince de...
0: Amanın! Size Allah gönderdi. İyi günler, iyi günler polis bey. Geçin, geçin. Muhsin bey, kurtulduk. Polisler geldi. Buyurun polis bey, geç.
3: Evet, içeri geçelim ortak.
4: Geçelim ortak.
3: Sanırım aradığımız bilgi burada.
4: Evet.
0: Bilgi değil, deliler burada, deliler. Amanın, buyurun.
2: Memur beyler, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Gelin lütfen, buyurun buyurun. Ben Muhsin Korkmaz, bu eşim Şaheser, kızım Ceren ve bu da... Bizim...
0: Kahya Akide, memur bey.
3: Memnun olduk.
0: Ne kadar memnun olduğumu anlatamam vallahi billah. Biz de tam sizi arıyorduk. Kalp kalbe karşıymış derler, doğruymuş.
2: Kahya ama neyse neyse, vallahi tam zamanında geldiniz. Gerçekten de biz tam polisi aramak üzereydik.
4: Hoş bulduk beyefendi. Hanımlar, ben dedektif Ali, bu da ortağım Veli. Deliler de bunlar galiba.
0: Evet. İşte bunlar o gözü dönmüş deliler polis bey. Canımızı zor kurtardık, Allah sizi inandırsın. Yoksa burayı bir kan gölü içinde bulmanıza ramak kalmıştı.
3: Peki ne olmuş bunlara böyle? Biraz hareketsizler sanki.
4: Evet, hareketsizler ortak.
3: Evet.
0: Şimdi ben bunlara süt hazırlamak için...
2: efendim şimdi yani bir yanlışlık sonucu bu arkadaşların sütüne...
4: Süt mü? Ne sütü?
0: İnek sütü.
2: Yine mi süt Allah'ım, yine mi süt?
3: Demek inek sütü. İlginç. Evet, devam edin.
0: Şimdi ben süt getirmeye gittim ya mutfağa. Benim mutfakta radyom hep açık olduğundan... Gerçi beyim bana kızar da... Akide, bu radyoyu kapat falan böyle bir şeyler
2: der. Akide, Akide uzatma. Şimdi efendim yanlışlıkla hizmetçimiz... yani kahyamız, evet kahyamız yanlışlıkla süte uyku ilacı koymak suretiyle... Aslında tabii bilerek yapmasa da şimdi adamların deli olduğunu... Aslında tabii kimseye zarar vermek yani... haberlerde duyunca o panikte, cahillikte...
4: Tamam beyefendi, tamam tamam, anlaşıldı anlaşıldı. Kendinizi zorlamayın. Yanlışlıkla ya da her neyse işte bu adamları uyuttunuz, öyle değil mi? İnek sütüne uyku ilacı katmak suretiyle, yanlış anlamadıysam.
2: Öyle oldu memur bey, nihayetinde başımız dertte değil mi? Yani bir çeşit nefsi müdafaa denilebilecek bir durum ne de olsa.
3: Aslında değil.
2: Başımız dertte değil mi? Dertte değil, değil mi?
3: Duruma göre değişir. Muhsin'di değil mi?
2: Muhsin efendim. Muhsin.
4: Doğru Muhsin. Evet Muhsin bey, ortağımın da söylediği gibi... Duruma göre değişir.
2: Hangi duruma göre değişir memur bey? Bunlar iki tane tehlikeli deli. Yani ne yapsaydık ki? Gerçi biz bir şey yapmadık. Her şey bu işgüzar hizmetçinin başından çıktı. O kendi inisiyatifiyle hareket etmiş. Bizim haberimiz dahi yoktu. Ama sonuçta bu deliler biz bir girişimde bulunmasaydık... maazallah kim bilir neler yaparlardı, öyle değil mi?
0: Ayıp oluyor ama ağabeyim. İşgüzar hizmetçi diyerekten beni neden aşağılıyorsunuz kişincik? Ha? Hayatınızı bana borçlu olmanız bir yana... bunca senenin de bir hatırı olması gerekir, öyle değil mi?
2: Akide sus, ne olur sus. Yalvarıyorum sus, bak fena olacak. Ama bu deliler bize zarar verebilirdi. Yani kendimizi korumak açısından diyorum ki... Of, ben ne diyorum biliyor muyum ki?
4: Tamam beyefendi, tamam şimdi sakin olalım. Önce bu delileri uyanmadan etkisiz hale getirelim ki... uyandıklarında etkisiz olsunlar. Değil mi ortak?
3: Evet ortak, evet.
2: Bir dakika, ne yapacağız peki? Yani etkisiz hale getirmekten kastınız nedir? Zaten uyuyorlar da o açıdan zaten etkisizler şu anda.
4: Kesin bir çözüm bulmak gerek. Malum bunlar çok tehlikeli iki adet katıksız deli.
3: Ben öldürelim diyorum ortak. Net bir çözüm.
2: Tabii.
1: Muhsin baba.
0: Vallahi bence de iyi fikir. Öldürelim gitsin.
2: Akide.
0: Ne akide akide? Başka laf çıkmıyor ağzınızdan. Aşağı akide, yukarı akide. Ne yapsın akide?
4: Önce bağlayalım bence. Sorgulamadan öldürmemek gerek. Önce sorgular, sonra öldürürüz.
3: Hı hı.
4: Bakalım durum nedir? Neden kaçmışlar? Neden buraya gelmişler? Hı hı. Ve hepsinden önemlisi, neden delirmişler?
3: Kesinlikle haklısın ortak.
0: Ben hemen bir ip getireyim polis bey. Yalnız rica etsem de salonun ortasında öldürmesek. Kan temizlemek çok zor oluyor da. O sebeple yani. Batmasın şimdi ortalık. Sonra bana kalacak bütün bu temizlik, tamam. Yani olur mu? Yani boğalı. Böyle kansız olur. Temiz temiz. Olur mu polis beyler?
1: Akide! Baba!
4: Evet, bu işte tamam. Adamları bağlamakla çok iyi ettik ortak. Hı hı. Ayıldıkları zaman kıpırdamalarına olanak kalmadı.
3: Çok akıllıcaydı ortak. Ayıldıklarında hiçbir şey yapamayacaklar.
0: Elinize sağlık, oh olsun. Şuna bir düğüm daha assa mıydık acaba? Gevşek mi oldu biraz?
2: Evet yani gerçekten bağlamakla iyi ettiniz de memur bey. Şimdi ne olacak acaba? Yani merakımdan soruyorum, bunları

0: Böyle evin ortasında tutmayacaksınız sanırım, ha?
1: Ayılmalarını bekleyeceğiz. Sorgulamak için tabii.
0: Peki iyi de onları buradan götürseniz de karakolda falan sorgulasanız daha iyi olmaz mı? Yani prosedür nasıl tam olarak bilmiyorum tabii ama yani sanki daha düzenli olur gibi geldi de bana.
2: Hayır. Olay mahallinde sorgulamamız gerekir. Bekleyeceğiz.
0: Evet, tabii anlıyorum. Bu arada beklerken bir şeyler içmek ister misiniz acaba, böyle çay, kahve, başka bir şey?
1: Süt olabilir. Ne dersin ortak?
2: Evet. Süt kesinlikle olabilir.
0: Süt mü? İnek sütü istersiniz siz kesin, değil mi?
2: İnek sütü yeterli.
1: Ama uyku ilaçsız lütfen.
2: Espri mükemmeldi ortak. Uyku ilaçsız süt. Evet.
1: Teşekkür ederim ortak.
0: Ben aklımı bugün yitirmezsem bir daha yitirmem kesinlikle. Bir daha süt lafı duyarsam çığlık atacağım.
3: Hemen getiriyorum polis beyler. Hem de ilaçsız. Sen de ister misin beyim?
0: Ne?
3: Süt beyim.
0: Yok ol Akide. Yok ol.
1: Evet, İhsan'dı değil mi? İhsan Bey.
0: Yok, Muhsin efendim. Muhsin.
1: Pardon, Muhsin Bey.
0: Evet.
1: Önce sizin ifadenizi alalım.
0: Alalım memur bey, buyurun. İfademi de alalım. Başka ne bulursak onu da alalım. Tabii.
2: Öncelikle bu delilerin burada bulunma amacı neydi? Onları nereden tanıyorsunuz?
1: Evet, bu delileri nereden tanıyorsunuz? İlişkiniz nedir?
0: Ne münasebet efendim? Nereden tanıyacağım Allah'ın delilerini?
1: Sus!
0: Yani ben tanınmış ve saygın bir iş adamıyım sonuçta. Nasıl ilişkim olabilir ki onlarla, değil mi?
2: Siz tanımadığınız insanların evine gider misiniz mesela?
1: Peki evinizde ne işleri vardı? Madem tanımıyorsunuz, neden içeri aldınız bu insanları?
0: Kendilerini icra memuru ve avukat olarak tanıttılar ve hacize geldiklerini söylediler. Biz de şüphelenmedik tabii. Nereden aklımıza gelsin ki, değil mi? Öyle değil mi?
2: Demek haciz. Ha?
1: Haciz demek.
0: Ben bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalıştım ama... yani tabii nereden bileyim, adamlar deliymiş. Yok efendim, nafaka borcum varmış da ondan gelmişler de... ben biliyorsunuz saygın bir iş adamıyım ve hiç kimseye borcum yoktur. Hele de nafaka borcumun olması çok anlamsız çünkü...
2: Demek nafaka borcunuz var. Eski karınıza mı?
0: Hayır memur bey, yanlışlık da orada işte. Benim kimseye borcum falan yok. Ben saygın bir iş adamıyım. Ayrıca...
1: Neden ödemediniz nafakanızı o zaman? Osman'dı değil mi? Osman bey.
0: Hayır efendim, Orhan. Aman Muhsin.
1: Muhsin bey. Neden ödemediniz nafakanızı?
0: Memur bey, o delilere de söyledim. Benim nafaka borcum falan yok. Benim tek bir karım var, o da bu kadın. İşte bu.
3: Osman, ay pardon, Muhsin, bu kadın deyip durma, bak fena bozacağız ama.
0: Tamam karıcığım, affedersin.
2: Peki neden gelmişler?
0: Kim neden gelmiş?
1: İcra memuru ve avukat.
0: Memur bey, onlar deli. Yani ne icra memuru ne de avukat. Bildiğiniz deli.
2: Bildiğiniz deli derken, yoksa bizim bu delilerle bir ilgimiz olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz yoksa?
0: Hayır memur bey, ne ilgisi var? Lafın gelişi. Sonuçta icra memuru değilmiş adam. Yani adam deliymiş demek istiyorum. Öteki de avukat değilmiş, o da deliymiş çünkü. Deli.
2: Borcunu ödemeyen herkes aynı şeyi söyler. Hem borcunu ödeme hem de görevini yapmaya gelen memura deli de. Tahsin Bey.
0: Tahsin değil efendim, Muhsin.
2: Muhsin Bey, ben iyi bilirim sizin gibileri.
0: Hayda memur bey, bakın bu adamlar gerçekten icra memuru falan değil ki. Ya deli onlar, deli işte. Bu yakaladığımız deliler. Sizin az önce bağladığınız deliler. Ve evet, ayrıca tekrar ediyorum, adım Muhsin efendim, Muhsin.
2: Anladım efendim.
1: Hadi diyelim ki onlar deli. Bu sizin borcunuzu ödememenize mazeret olamaz ki Muhsin bey. Muhsin'di değil mi efendim?
0: Evet efendim, Muhsin.
1: Hem de nafaka borcu. Kim bilir eski karınız ne kadar zor durumdadır sizin yüzünüzden.
0: Allah'ım sen beni günahlardan koru ya Rabbim, akıl sağlığıma mukayyet ol.
2: Ortağım çok haklı. Neden ödemiyorsunuz zavallı kadının nafakasını ha? Madem iş adamısınız, paranız da var, ödeyin kadının nafakasını.
3: Muhsin, bak gerçekten varsa böyle bir şey.
0: Memur bey, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim eski karım da yok, borcum da yok. Ya delirtmeyin beni. Şaheser. Sen de saçmalama lütfen.
1: Sinirlenmeyin beyefendi, sinirlenmeyin. Tahsin'di değil mi?
0: Muhsin Bey.
1: Evet Muhsin Bey. Borcunuz olmasa koskoca devletin icra memuru neden kalkıp da buralara kadar haciz yapmak için gelsin? Değil mi ama? Koskoca devletin işi gücü yok da durup dururken evinize haciz için memuru mu göndermiş yani?
0: Bakın kardeşim, adamlar deli diyorum ya size. Ya siz de bu delilleri yakalamaya gelmediniz mi buraya? Adamlar deli. Yani memur falan değil.

0: Allah'ım, şimdi ben de bayılacağım galiba.
1: Doğru doğru, biz bu delileri yakalamaya geldik. Ama yine de siz hem nafaka borcunuzu ödemediniz, hem de bir devlet memuruyla bir avukatı uyku ilacı vererek uyuttunuz.
2: Evet, ortağım kesinlikle haklı.
1: Haklıyım tabii.
0: Sana da ortağına da.
1: Bir şey mi dediniz efendim? Ha? Bir şey mi dediniz? Muhsin'dir.
3: Buyurun, sütler geldi.
0: Süt. Tövbe tövbe ya, alt tarafı süt be kardeşim.
3: Afiyet bal şeker olsun, yarasın aslan polisler.
0: Memur bey, şimdi ne olacak yani, ifademi de aldınız. Bu adamları götürecek misiniz buradan?
3: Öldüreceğiz dediler ya Tahsin bey, aman Muhsin bey, duymadın mı?
0: Saçmalama Akide, şaka yapmıştır polis bey, öyle değil mi? Yani ne öldürmesi, götürüp de hastaneye falan yatırırlar herhalde, değil mi? Ha memur bey?
2: Süt güzelmiş, öyle değil mi ortak?
4: Öyle ortak, güzelmiş, yağlı ve keskin.
2: İnek sütü değil mi?
3: İnek sütü polis bey, halis inek hem de. Ben ineği de tanıyorum, şöyle gençten bir...
4: Yağ da kıvamında, gerçekten güzel.
2: Kesin inek sütü.
3: Polis beyler sütten anlıyorlar gerçekten. Ben ne yapsam bu Muhsin bey yaranamam. Sütü de beğenmez, yımağı da, hiçbir şeyi beğenmez. Ne yapalım işte, kaç senedir idare ediyor.
0: Akide, seni de verelim, bu delilerle beraber götürsünler ha. Bir süre yatar gelirsin, ne kadar iyi olur. Manyak manyak konuşup durma, yeter artık. Yok sütmüş, yok ineği tanıyormuş. Memur bey, sormazsam çatlayacağım. Nedir bugün herkesin bu süt merakı? Hı? Yani aklımı kaybedeceğim çünkü kamera şakası gibi. Memur bey, oho. Adamlar duymuyor bile beni.
3: Sütümü çok beğendiler Ali Bey, aman Muhsin Bey.
0: Akide.
3: Sen ne kadar laf edersen et, bak demek ki sütün iyisinden anlıyor adamlar. Ya sen?
0: Akide, senin neden bir kapatma düğmen yok ha? Memur Bey, süt diyorum. Hani nereden bu merak diyorum. Bugün gelen giden süt diye tutturdu da, ille de inek sütü üstelik. Hadi şunlar deli, anladık da yani size ne oluyor, onu çözemedik bir türlü.
2: Bize hastanede keçi sütü veriyorlar da.
1: Evet, keçi sütü veriyorlar.
0: Ya, hastane mi? Hangi hastane? Ne hastanesi?
5: Muhsin, ne diyor bunlar? Baba!
3: Beyim, hastane dedi değil mi? Hastane mi dedi?
2: Ondan kaçtık biz.
1: Değil mi ortak? Evet ortak, keçi sütü sevmiyoruz. İnek sütü de yok, ondan kaçtık. Keçi sütü istemiyoruz.
0: Ya, kaçtınız ha. kaçtık ne demek memur bey? Sizin nasıl yani? Peki bunlar ki Akide?
3: Tüh, yanlış adamlarımı uyuttuk yoksa.
0: Akide, şu iş bir bitsin. Ben biliyorum sana yapacağımı.
2: Çok güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Oh be. Süt bu işte. Değil mi ortak?
1: Evet ortak. Gerçekten süt bu. İnek sütü.
3: Ben ineği de tanıyorum. Gençten bir...
0: Sus Akide.
3: Sustum beyim.
0: Allah cezanı verecek Akide.
3: Olsun, versin beyim.
2: Evet, sütümüzü de bitirdiğimize göre... Nerede kalmıştık?
6: Neden nafakanızı ödemiyorsunuz diye sormuştum. Muhsin Bey değil mi?
0: Muhsin efendim, Muhsin'e.
2: Tahsin.
0: Muhsin, hayır Muhsin'e.
2: Hayır sen de.
0: Muhsin.
5: Muhsin. Aa, Muhsin diyorum, uyansana Muhsin.
0: Evet, Muhsin. Ben Muhsin.
5: Ha, onu diyorum ya Muhsin.
0: Şahiser. Sen misin? Allah'ım, rüyaymış. Sana şükürler olsun yarabbim, rüyaymış.
5: Muhsin. Ay Muhsin, şu dudaklar mı silikon yaptırsam diyorum.
0: Ne? Allah'ım, kapı.
5: Ay ne oluyor sana Muhsin?
3: Beyim, iki adam geldi beyim. Seni soruyorlar, icradan geliyorlarmış.
0: Ne? İcra mı? İstemiyorum. İstemiyorum.
5: Muhsin. Ben
3: ay, ne oluyor acaba? Muhsin de. Geldi mi geldi?
5: Bana şükür Muhsin.
7: Haciz.

Yazan Çiğdem Koç. Yöneten Levent Tülek. Yapımcı Kıvanç Nalça. Efektör Ersin Temelli. Haciz adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Buluş Öyküleri.
1: İnsanoğlu tarihin her döneminde bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmeye ihtiyaç duyar. Önce kol gücünü kullanan, daha sonra da rüzgar ve suyun kinetik enerjisinden faydalanan basit makineler geliştirilir. Buhar gücünün keşfi sanayi devrimini başlatır. Manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkinin anlaşılması ise bu görünmez kuvvetin harekete dönüştürülebileceği fikrini doğurur. Ve bu fikir modern dünyanın temellerini atacak bir devrimin ilk kıvılcımı olur. Bu büyük fikir 19. yüzyılın başında Michael Faraday ve Joseph Henry gibi öncü bilim insanlarının çalışmalarıyla şekillenir. Elektrik akımının manyetik bir alan yarattığı ve bu manyetik alanın başka bir manyetik alanla etkileşime girerek hareket oluşturabildiğinin keşfedilmesi ilk elektrik motorlarını doğurur. Ancak bu ilk motorlar basit tellerden ve mıknatıslardan oluşur ve yalnızca deneysel ürünlerdir. Tabii Joseph Henry ve William Sturgeon'ın elektromıknatısların gücünü göstermesi durumu değiştirir. 1834'te Moritz Jacobi pratik olarak işe yarayan ilk motoru yapar ve gemileri hareket ettirir. Aynı dönemde Thomas Davenport ve Zenobi Gramme gibi mucitler de pratik elektrik motorları geliştirir. Werner von Siemens ve Nikola Tesla'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı geliştirmeler ise elektrik motorunu modern dünyanın kalbine yerleştirir. Elektrik motorunun icadı insanlık için yeni bir çağ başlatır ve bu cihaz enerjinin taşınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin simgesi olur. Sanayi devrimini yeni bir boyuta taşıyan bu icat fabrikaları dönüştürür ve ev aletlerinden elektrikli taşıtlara kadar sayısız modern teknolojinin temelini oluşturur. Elektrik motoru medeniyetin ilerleyişinin de bir motoru olur ve durdurak bilmeyen bir keşif arzusunun somut bir aracı haline gelir.
0: Buluş Öyküleri.

Dünyanın gelir düzeyi ve yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden biri Stockholm. 14 ada üzerinde kurulmuş, sade ve şık görünümlü bir İskandinav şehri olan Stockholm, İsveç'in başkenti, İskandinavya'nın da en büyük şehri. Malaren Gölü'nün Baltık Denizi ile birleştiği yerde kurulmuştur Stockholm. Kentsel alanın bir bölümü su yollarıyla, bir bölümü de parklar ve yeşil alanlarla kaplı olduğu için Avrupa başkentleri arasında havası en temiz şehirlerden biridir. Stockholm metrosu da Moskova metrosunda olduğu gibi her durağı rölyef, heykel, gravür ve mozaiklerle bezeli birer sanat galerisi.

Birisidir adeta. İsveçlilere göre Türkiye'nin başkenti Kulu'dur derler. Neden derseniz 1970'lerde İsveç'e işçi olarak göç eden Kulu'lular zamanla o kadar çoğalmıştır ki ülkede yaşayan Türklerin neredeyse yarısı Konya'nın Kulu ilçesindendir. İçlerinde İsveç parlamentosuna milletvekili olarak girenler mi dersiniz? Restoran zincirleri kuranlar mı istersiniz? Ülkenin özellikle de Stockholm'un dört bir yanında Kululu Türklere rastlamak mümkündür. 2009 yılında Başbakan Fredrik Reinfeldt Türkiye'ye yaptığı ziyarette ilk nereye gitmiş tahmin edin. Elbette Kulu'ya. Stockholm'de uzun yıllar yaşayan bir de İstanbullu yazarımız vardı. Demir Özlü idi o yazar. Siyasi göçmen olarak yerleştiği Stockholm'de hep vatan özlemi çekti Özlü. Stockholm'u pek de sevemedi. Çünkü ilkin gönüllü gittiği şehirde 10 yıl bir sürgün olarak yaşamak zorunda kalmıştı. Oradayken sık sık başka Avrupa kentlerine yolculuklar yaptı ya da kendini okumaya yazmaya verdi. Türkiye'ye dönme şansı bulduğunda ise tam olarak ayrılamadı Stockholm'den. Eşi Ulla İsveçliydi. 3 çocukları vardı. Biraz orada, biraz İstanbul'da sürdürdü yaşamını. 2021'de hayata gözlerini Stockholm'de yumdu. Son uykusunu orada uyuyor. Demir Özlü, Sürgünde 10 Yıl adlı yaşam öyküsünde Stockholm Hikayeleri isimli öykü kitabında ve İthaka'ya yolculuk romanında burada geçen hayatına dair ayrıntılara yer verir. Bireyin yalnızlığı, yaşamın anlamsızlığı, aidiyetsizlik, yabancılaşma gibi kavramlar öykülerinin ana konularıdır. 1989 Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Stockholm öykülerinde kentin sokaklarını, meydanlarını ve soğuk atmosferini melankolik bir bakışla ele alır. Kitaptaki öykülerin çoğunun adları Stockholm'deki sokak, kafe, gar ve istasyon adlarıdır. Adım adım dolaştığı cadde, sokak ve mekanları kendine özgü, duru, akıcı diliyle yansıtır öykülerinde. Yazar, ana vatanından uzakta olmanın nasıl hissettirdiğini şu sözlerle dile getirir. 23 yıldır başkalarının olan ülkelerde yaşıyorum. İsveç'te, Almanya'da veya bir süre kalmaya gittiğim her ülkede bir ziyaretçiyim. Kendim de böyle hissediyorum. Bir misafir değil, bir ziyaretçi. Sessiz bir ziyaretçi. Başka bir şey değil. Eski dostu Ferit Edgü, Stockholm'dan yazdığı bir mektupta da şöyle der. Burada pencerenin yakınına oturup dışarıya çok yavaş değişen mevsimlere bakarak biraz okumanın, ufak tefek notlar alabilmenin en iyi yaşam biçimi olduğuna giderek daha çok inanıyorum. Demir Özlü'nün Stockholm'deyken vakit geçirmeyi sevdiği yerlerden biri şehrin tarihi bölgesinde bulunan Södermalm Adası'dır. Orada bir kafenin bahçesindeki ağacın altında uzun uzun oturup düşler kurar. Eskiden işçilerin yaşadığı bir bölge olan Söderman, günümüzde sanat galerilerinin, tasarım mağazalarının ve popüler kafelerin olduğu şehrin çekim merkezlerinden biridir. Stockholm'un tarihi şehir merkezi ise Gamla Stan'dır. Orta çağdan kalma daracık taş sokakları, renkli binaları, dükkanları ve kafeleriyle ünlü Gamla Stan şehrin tam kalbindedir. Şehrin en eski meydanı Stortorget, Kraliyet Sarayı, Stockholm Katedrali ve Nobel Ödül Müzesi de bu bölgededir. Nobel ödülleri İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyeti gereği 1901'den bu yana fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış alanlarında veriliyor. Ödül törenleri ve gala yemeği her yıl 10 Aralık'ta Stockholm Konser Salonu'nda ve belediye binasında düzenleniyor. Nobel Barış Ödülü töreni ise Stockholm'de değil, Norveç'in başkenti Oslo'da yapılıyor. Edebiyat dalında Orhan Pamuk, kimya dalında Aziz Sancar ve ekonomi dalında Daron Acemoğlu'nun bu ödüllere layık görülen ilk Türk edebiyatçı, Türk bilim insanı ve Türk ekonomist olduklarını da ekleyelim. Ve daha nicelerini diyerek sözümüze son verelim. Stockholm'dan bir ortaçağ halk şarkısıyla ayrılıyoruz. İsveçli folk rock grubu Garmarna söylüyor. Hermanelik. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: sınırları aşan Türkiye.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha beraberiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Beyhan Zabun. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim hocam davetiniz için.
1: Bugün sizinle Türk mutfağı, moda, turizm yani gündelik hayatın diplomasi üzerine konuşacağız değerli hocam. Değerli dinleyiciler, diplomasi çoğu zaman büyük salonlarda yapılan zirveler, resmi bildiriler ve devletler arası görüşmelerle anılır. Oysa günümüzde ülkeler yalnızca siyasi söylemleriyle değil, mutfaklarıyla, giyim tarzlarıyla, sokak kültürleriyle ve hayat biçimleriyle de dünyada kendilerini anlatıyorlar. Yani diplomasi artık sofralarda kuruluyor,

0: vitrinlerde şekilleniyor ve seyahat deneyimleriyle hafızalara kazınıyor. İşte bu bölümümüzde de kıymetli hocamız Beyhan Zabun Bey ile Türk mutfağı, moda, turizm, gündelik hayatın diplomasisini konuşacağız. Türkiye'nin yumuşak gücünü oluşturan kültürel unsurların uluslararası algıyı nasıl etkilediğini yine ele alacağız. Bir tabak yemek, bir tasarım elbise ya da bir tatil deneyimi Türkiye hakkında dünyaya ne söylüyor? Kültürümüz bizi dünyada nasıl anlatıyor, nasıl algılanıyor? Bunların cevaplarını kıymetli konuğumuz Profesör Doktor Beyhan Zabun'la birlikte değerlendireceğiz. Kıymetli Beyhan Hocam, öncelikle kamu diplomasisi kavramını kültürel boyutuyla nasıl tanımlarsınız? Biraz dinleyicilerimiz açısından hatırlatıcı olsun.
1: Hocam, ben müsaade ederseniz iki kavramı ilişkilendirerek sorunuza cevap vermek istiyorum. Kamu diplomasisi bir ülkenin halkıyla kurulan doğrudan ilişki. Burada bir yumuşak güç olarak ülkenin dış politikasının desteklenmesi için bir araç. Kültür, insan ve topluma dair her şey ve bu kamu diplomasisi alanında kullanılması gereken en temel araçlardan birisi.
0: O zaman kıymetli hocam, biraz bu gündelik hayatın pratiklerine girelim biz de sizinle. Yemek, giyim, seyahat. Neden günümüz diplomasisinde bu kadar belirleyici bir hale geldi? Biraz bunun üzerine duralım o zaman.
1: Şöyle hocam, küresel dünyada diğer diplomasinin o resmi, katı, mesafeli, büyük ölçüde çatışmalarla yürüyen yönünün dışında kültür daha insani, daha yumuşak güç olarak diplomasiye bence etki ediyor. Ülkeler, toplumlar arasındaki ilişkileri şekillendiriyor. Her bakımdan olumlu sonuçlar ortaya koyuyor. İki toplumun kültürel etkileşimi uluslararası ilişkilerin diğer alanlarda yapacağı ilişkileri de olumlu etkiliyor. Küresel bir süreç yaşıyoruz. Bunun çok somut örneklerini görüyoruz. Kendi toplumumuzdan da örnek verebiliriz. Yani sizin verdiğiniz alanlar da çok değerli. Birazdan onlara değinirim ama ilk aklıma gelen örnek şu an dünyada sanat alanında, iletişim alanında, televizyonculuk alanında Türk dizileri ve Kore dizileri bu bakımdan çok önemli bir işlev görüyor. Yani şu an Türk dizileri Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da izleniyor. Kore dizileri bütün dünyada izleniyor. Burada bir kültürel etkileşim ortaya çıkıyor. Burada kültürün unsurları kamu diplomasisinde bir işlev görmüş oluyor.
0: Doğru. Ben mesela bir şeyi hatırladım şimdi siz konuşurken. Sizin memleketiniz Kahramanmaraş'ın kuru baklavasını götürdüm bir tarihte. Michigan State Üniversitesi'ndeydim o zaman oraya. İnsanlarla da bayağı bir miktar götürdüm tabii, onu da ifade edeyim. İnsanlara da bir Türk günü daveti yaptık arkadaşlarla. O Türk günü davetinde işte götürmüş olduğumuz bazı yöresel yiyecekler ve özellikle Kahramanmaraş baklavası muazzam ilgilerini çekti. Sonrasında 6 Şubat depremleri olduğu zaman bu insanların hepsi o Kahramanmaraş'ı benden duydukları için baklava üzerinden aradılar, biz ne yapabiliriz diye. Bizim nasıl katkımız olabilir diye. Bakın, hakikaten de bu fevkalade önemli bir şey gastronomide. Yani mutfağınızı tanıtıyorsunuz, kültürünüzü tanıtıyorsunuz. Kılık, kıyafet, giyim, kuşam vesaire birçok şey. Bunlar insanların gerçekten de ilgisini çekiyor. Yani hayatta bir şekilde bir temas kuruyorlar. Kendi hatıralarıyla, kendi bilgileriyle, birikimleriyle, deneyimleriyle. Yani küçük bir damak tadından bile düşünün ki, yani küçük bir damak tadı derken yanlış anlaşılmasın, muazzam bir damak tadı ama bu anda tattıkları bir işte baklavadan filan hareketle akıllarına kalan bir şey ve o hepimizi derinden üzen 6 Şubat depremleriyle birlikte akıllarına gelen şey de ne? İşte o tatlıdan Maraş. Düşünebiliyor musunuz? Kahramanmaraş tabii. Bu bakımdan da tabii Türk mutfağını bir kamu diplomasi aracı olarak düşündüğünüzde hocam, sizce en güçlü yönü ne? Biraz bunun üzerinde durabilir miyiz mesela?
1: Hocam, buna çok net kısa bir cevap vereceğim. Lütfen. Mutfağımızın kendisi.
0: Çok doğru.
1: Bunu da şöyle temellendirmek isterim açıkçası. Çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Önce bir ana kategori olarak Türk mutfağı, onun altında Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz mutfağımız, yani kendi ülkemizde çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Bunu da bir örnekle somutlaştırmak isterim. Ülkemizde popüler bir İtalyan şef var. Söyleşisinde şunu kendisinden duydum: Türk mutfağının dünyada hak ettiği yerde tanınmıyor olmasında bir gariplik var. Yani Türk mutfağı bu bakımdan her şeyi hak ediyor. Mesela benim bile bilmediğim örnekler verdi. Tokat mutfağının eğer iyi tanıtılırsa, üzerinde çalışılırsa dünyaca ünlü olabileceğini bunu söyleyen bir İtalyan şef hocam.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Aynı şekilde Çorum mutfağının, yani hani bizim işte kebapla, başka tatlıyla, başka şeylerle ön plana çıkmak istediğimiz şeylerin gerisinde bizim bile farkında olmadığımız çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Bunu önemseyerek, üzerinde çalışarak, tanıtım faaliyetleriyle bunu bir politik olarak benimseyerek ortaya koyarsak Türk mutfağı bence dünyada çok önemli bir yere gelecek ve kamu diplomasisine de bir araç olacak bence.
0: Ya kesinlikle hocam, gidiyorsunuz yani envai çeşit yemek var. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz, pizza, hamburger. İtalya'ya gidiyorsunuz, spagetti, pizza. Şimdi bunların dışında yani mutlaka güzel şeyleri vardır bizim de bilmediğimiz filan, ama yani böyle popülerleşen, küreselleşen, herkesin bildiği şeyler olarak, damak tadı olarak bunlar var. Ama bizde ise Antep'e gidiyorsunuz, Gaziantep'e farklı bir şey. Hemen yanı başında işte Kahramanmaraş daha farklı, Adana daha farklı, Hatay daha farklı, Mersin daha farklı. Yani Diyarbakır'a geçiyorsunuz, Mardin'e geçiyorsunuz. Yani benzemekle birlikte farklı. Şanlıurfa'ya gidiyorsunuz, farklı. Bu kadar farkı yani bir bölgenin içerisinde dahi görebiliyorsunuz, o mutfağın zenginliğini, farkını. Biz bunların hiçbirisini kurumsallaştıramıyoruz tam layık veçiyle. Yani Gaziantep büyük bir atılım yaptı, onu da takdirle karşılamak lazım hakikaten. Bu konuda somut olmayan kültürel miras listelerine falan pek çok hususla giriyorlar, ama işte Gaziantep'in bir de kutlu kumaşı var mesela, moda deyince değil mi? Yani nasıl muazzam bir şey. Yani bütün bunların hepsini tabii biraz yerel yönetimlerde devreye girmek suretiyle ortaya koyabiliyorlar. Bu tabii mutfak meselesinde biraz devam etmemiz lazım bizim, benim kanaatimce. Son yıllarda da Türk Mutfağı Haftası gibi girişimler uluslararası algıyı muhtemelen şekillendiriyor değil mi hocam? Bunlar önemli.
1: Kesinlikle hocam, yani öncelikle farkındalık yaratıyor, küresel uluslararası düzlemde daha görünür kılıyor. Yine izninizle bu bakımdan bir örnek vermek isterim hocam. Artun Ünsal Hoca bir mukayese yapmıştı.
0: Peynir
1: Türk
0: çalışıyordu
1: peynir,
0: hocam.
1: evet
0: Tabii.
1: tam üzerine bastınız hocam. Hani peynir veya tereyağı deyince Fransa ön plana çıkar ama çeşitlilik bakımından Anadolu'da bizim dahi bilmediğimiz kaç çeşit peynir olduğunu, bireysel girişimlerle bu peynirlerin artık uluslararası düzeyde görünür olduğunu söylemiştim. Mesela ben buna şaşırmıştım. Yani Türk mutfağı deyince dışarıdaki algımızın tek başına döner, kebap vesaire olması asla olumlu bir imaj değil. Bunu başka şeylerle destekleyerek, tabii bunu uluslararası düzlemde, fuarlarda, Türk mutfağı haftalarında, diğer organizasyonlarda kendimizi ortaya koyarsak, gerekli şeyleri yaparsak, kamu diplomasisine bizim açımızdan olumlu bir katkı sağlayacak bir imaj sağlamış olacağız.
0: Şimdi döner dediğimiz zaman da en iyisini biz yapıyoruz gayet tabii ki.
1: Kesinlikle.
0: Madem bir fast food, değil mi? İnsanların artık vakti kıymetli veya insanlar her şeye yetişmeye uğraşıyorlar. O arada da yani mutfağı ihmal ediyorlarsa, bir seçenek arıyorlarsa döner de kuşkusuz ki hamburgerden de çok iyi, pizzadan da çok iyi. Üstelik de kebap dediğiniz zaman dünyada da bunun en iyisini zaten yine biz yapıyoruz. Madem öyle değil mi? Bu kebapsa da rakip tanımıyoruz. Efendim başka bir mutfaksa da, Ege mutfağıysa da, Akdeniz mutfağıysa da hakikaten şahikasını biz yapıyoruz. Şimdi Yunanistan diyorlar, Greek mutfak diyorlar. Tamam güzel, onun mutfağı da güzel, iyi filan da nereden etkilenmiş? Bir baktığınız zaman yani daha
1: Kesinlikle.
0: iyisini biz burada yapıyoruz yani, aslında bakarsanız. Demek oluyor ki bunların neyse bir şekilde tanıtılması lazım. Bu bakımdan da kıymetli hocam, yurt dışına açılan Türk restoranlarının Türkiye'nin imajına katkısı sizce yeterince değerlendirilebiliyor mu? Buradan bakalım. Hadi buraya geliyorlar, tamam burada mutlu oluyorlar, hoşlarına gidiyor filan, ama bizim Türkler de yurt dışına da restoranlar da açıyorlar sürekli artık. Bir de böyle bir boyutu var.
1: Buna kendi deneyimimle cevap vermek isterim müsaadenizle. Çok başarılı işler yapan girişimcilerimiz var dünyada. Yani Türk restoranlarının olumlu imajlarını biliyorum. Hatta daha basit bir örnek verebilirim. İngiltere'de dikkatimi çekmişti hocam. Yani sadece simit ve türevlerini satan bir restoranımız bile İngilizler tarafından büyük ilgi görüyor. Yani az önce sizin zikrettiğiniz döner, kebap vesaire daha geleneksel Türk mutfağına ilişkin işler yapan restoranlar iyi işler yapıyorlar ama sadece simit ve türevleri üreten küçük bir dükkan bile dikkatimi çekmişti İngiltere'nin çok merkezi, Londra'nın çok merkezi bir yerinde. Yani onunla gurur duymuştum açıkçası.
0: Ya geçmişte ben de benzer bir şey görmüştüm. Amerika'da 5. caddede New York'ta bir simitçi açılmıştı. Yani tıklım tıklımdı ama tabii 5. caddeye dayanması çok zor oranın. Devlet desteği olmadan şundan dolayı kiralar olağanüstü yüksek, işçilik olağanüstü yüksek, çalışanların tabii ki giderleri vesairesi filan, sadece simit türevleriyle filan da oranın ayakta kalması biraz mümkün olmuyor. Biraz gösterişli bir yer açmışlardı. Yani ama çok da hoşuma gitmişti. Biraz da bana da pahalı gelmişti tabii yani. Şimdi düşün, bir öğretim üyesi bütçesiyle yani simitçiye gidiyorsun ve 100 dolara yakın bırakıyorsun yani vatan hasreti. Biraz şunu gidereyim falan şeyiyle, düşüncesiyle oraya gidiyorsun ama yani yediğin sonuçta simit, çay ve böyle bir para tabii. Bu Amerikalıların da bazen bütçesini aşan bir şey, sıradan bir Amerikalının veya oraya da gelen şey farklı bir tadı olarak bir seferliğine insanlar hoşlarına gidiyor falan ama bütçelerini zorluyor. Türkiye'ye gelince tabii o bütçeyi zorlamayan bir şey.
1: Bu noktada hocam yapmamız gereken bir şeyler var. Yani bu tanıtım, temsil bakımından çok önemli. Kamu diplomasisi açısından da işlevsellik açısından önemli. Şu bakımdan bizim dışımızda ne yazık ki bu alanda uluslararası derecelendirmeler, değerlendirmeler, akreditasyonlar var. Bizim bu alanda da görünür ve başarılı olmamız gerekiyor. Yani bir tek bir örnek vermek isterim açıkçası. Yurt dışında açılan restoranlarımız örneğin Michelin yıldızları almaya başlasalar, daha tanınır olmaya başlasalar bu bakımdan kamu diplomasisi açısından daha aktif bir işlev yerine getirirler bence. Yani orada o restoranın iyiliği bizim toplumumuzun, devletimizin imajına katkı sağlar.
0: Şimdi tabii birçok yerde var ama buraların müşterileri de genel olarak kimler? Bizim yurt dışında bulunan kendi vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Onların damak tadı daha buralar tarafından tatmin edildiği için onlar tarafından büyük ölçüde tercih ediliyor. Gayet tabii ben de uzun süre kaldığım dönemlerde böyle bir vatan hasretiyle, bizim yemeklerin hasretiyle Türk lokantalarını gördüğüm yerlere de giderdim. Yani işin bir de bu tarafı var ama sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bunlar tabii böyle birinci sınıf olma çabası içerisinde değil de günlük maişetlerini çıkarmak, bir de işte bir dayanışma içerisinde bulunmak üzere yapılan işlerde biraz tabii teşvik de gerekiyor gördüğüm kadarıyla yani bu işlerde Türkiye'nin bu konuda.

0: çoğu zaman bir yemekle başlıyorsa bu bize ne anlatır?
1: Hocam şöyle, aslında yemek insanın bence en sosyal olduğu bağlam. Bütün insanlık için söylüyorum. Şu bakımdan güven, yakınlık, etkileşim, iletişim, samimiyet, yani bütün insani duygular bir yeme içme etkinliğinde daha doğal ortaya çıkıyor. Yani yemek bu bakımdan önemli. Yani şöyle basitçe örneklendireyim kültürümüzden. Yani bir misafiriniz geldiğinde hemen bir çay söylemeniz ya da bir bayram kutluyoruz, hemen o bayramda bayrama özgü bir yeme içme etkinliğinin olması. Ya da resmi bir toplantıdasınız, yani çok protokol katı resmi bir toplantıdasınız ama toplantının arasındaki böyle ayaküstü yeme içme etkinliği daha samimi, daha insani, daha duyguları ortaya çıkartan bir ortam olduğu için yemek içmek işin sosyal yönü. Yani evet, ilk imajı, ilk izlenimi de bu bakımdan yemek içmek oluşturuyor.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Peki şimdi o zaman şöyle bir kulvar değiştirelim. Türk moda ve tasarımının Türkiye'nin kültürel kimliğini dünyaya anlatmadaki rolünü nasıl görüyorsunuz hocam? Biraz da madem gündelik hayatın diplomasisi dedik, modaya girelim.
1: Hocam moda da kültürün çok temel unsurlarından birisi ama bir geleneksel olmaktan çok modern bir boyutu. Artık moda küresel bir olgu, ekonomik bir olgu. Hatta bence çok temel bir küresel rekabet alanı. Ülkelerin imajları şekilleniyor bu bakımdan. Yani bir örnek vermek gerekirse klasik erkek giyimi dendiği zaman işte bir ülkenin ismi ön plana çıkıyorsa demek ki moda ve bu alandaki üretim, ekonomik etkinlik modayı çok önemli kılıyor. Bunun bize bakan yönü, bizim çok aslında üzerinde çalışırsak, geliştirirsek, politika üretirsek, tanıtımını yaparsak çok derin bir giyim, kılık kıyafet, eşya, aksesuar kültürümüz var. Yani bundan yararlanıp bunu yapan girişimcilerimiz var. Bu bakımdan Türkiye'yi dünyada temsil eden modacılarımız, tasarımcılarımız, şirketlerimiz var. Ama bunun daha ileri boyutlara taşınması gerekiyor. Şu bakımdan bir giyim markası, dünyaca ünlü bir giyim markası o ülkeyi dünyada temsil ediyor. Yani o marka o ülkeyle anıldığı zaman insanların zihninde olumlu şeyler oluşturuyor. Yani basit bir örnek, marka zikretmeden bir tişörtün çok rağbet görmesi, işte o tişörtün örnek veriyorum A ülkesinde üretiliyor olması o ülkeyle ilgili şu olumlu imajları oluşturuyor. İşte modeller, kesimler, renkler çok güzel. İşte onların ürettiğini başkaları üretemiyor, imajı kendiliğinden oluşuyor. Biz de bunu geleneksel kılık, kıyafet, aksesuar, eşya, yani modaya ilişkin tasarlayacağımız, pazarlayacağımız, küresel düzlemde tanıtacağımız ne varsa ona ilişkin çalışıp, geliştirip dünyaya sunmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir örnek var. Osmanlı kaftanlarının desenleri bugün ceket olarak tasarlanıp güncel bir ürün olarak sunuluyor hocam. Yani bizim eski çarıklar daha modernize edilip, deri çarıklar daha modernize, daha estetize edilip bugün Avrupa'da giyiliyor. Bundan evet, gördüm.
0: Evet, o benim şöyle de dikkatimi çekmişti. Sizin Kahramanmaraş'ta bir çarık üreticisi vardı biliyorsunuz. O hatta bazı sinema filmlerinde kullanılan o şeyi, eski dönem şeylerini o üretmişti. Tabii o eski dönem dönem filmleri, tarihsel filmleri de kullanılan şeyleri onlar üretmişti, onu söylüyordu. Hatta o filmlerden bazı kareler de gittiğim zaman şeyinde görmüştüm. Nedir onun adı? Dükkanına astığını görmüştüm. Öyle de çok ilgimi de çekmişti. Kuşkusuz ki moda ve yaşam tarzı özellikle genç kuşaklar üzerinde büyük bir etki oluşturma kapasitesine sahip. Tasarım anlayışı, estetik, dil, tüketim kültürü üzerinden bir ülkenin kuşkusuz ki hem modernlik algısı, hem kreatif duruşu, hem toplumsal değerleri okunabilir. Türk dizilerinin de keza giyim, kuşam üzerindeki etkisi bu bağlamda dolaylı ama güçlü bir diplomatik araç olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bu diziler de benim çok dikkatimi çekiyor kıymetli hocam. Onlar üzerinden de onu görüyorum. Tabii geleneksel motiflerin modern tasarımlarla yeniden yorumlanması meselesi, siz ceket örneğini verdiniz, bir kültürel sürekliliğe mi yoksa yeni bir diplomatik dile mi işaret ediyor hocam? Biraz evvel bir örnekte bunu koydunuz.
1: Şöyle hocam, geleneksel olanla modern

0: sentezinin yeni bir ürün olarak ortaya çıkması ve bunun dünyada karşılık bulması önemli. Bu ekonomik olarak da önemli, kültürel olarak da önemli. Kültürlerin etkileşimi bakımından da önemli. Yani biz bugün bize ait bir Çin'i örneğin bir aksesuarlardan örnek verelim. Bir geleneksel sanatı İtalya'da üretilen bir seramik vazoda kullanıldığını görebiliyorsak burada bir etkileşim var ama aynı zamanda bizim orada kültürel bir belirleyiciliğimiz var. Yani bunun geleneksel yönü de var, süreklilik yönü de var, modernleşen yönü de var. Burada kültüre ilişkin her şeyin toplumlar arasında aktif kullanılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Bu kılık kıyafet için de geçerli, mekan tasarımı için de geçerli. Yani daha ileri boyutlarda teknolojik ürünlerin tasarımı için bile geçerli olabilir.
1: Kesinlikle size katılıyorum o konuda. Tabii uluslararası moda haftalarında bir de boy gösteriyor bizim tasarımcılarımız biliyorsunuz. Bunların görünürlüğü Türkiye algısını kıymetli hocam nasıl etkiliyor? Biraz bunun üzerinde tabii durabilir miyiz, konuşabilir miyiz?
0: Hocam çok önemli. Yani küresel düzlemde görünür olmak sizin isminizi, ülkenizi, ekonomik bir iş yapıyoruz, markanızı görünür kılıyor, hafızalarda kalmasını sağlıyor, size katkı sağlıyor. Moda bu bakımdan çok önemli bir alan. Türk tasarımcıların, Türk modacıların Avrupa moda günlerinde olduklarını izliyoruz. Paris'te, Milano'da. Aynı şekilde biz de bu süreçlerin bir parçası olduk. İstanbul bu bakımdan bir merkez olma yolunda bence. İstanbul'da gerçekleştirilen moda haftalarına da yine uluslararası katılımcıların katılması bu bakımdan önemli bir olgu bence.
1: Şimdi şu da tabii belirtmemiz gereken bir şey bu bağlamda. Türkiye'de pek çok markanın, dünya markasının imalatı yapılıyor. İlginçtir biliyorsunuz. Yani buna Kayseri, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep dahil pek çok ilimizde tekstil sektörü büyük ölçüde bu ülkelerin dünya markalarını üretiyor. Gidiyoruz biz bunları çok büyük kıymetlerle satın alıyoruz. Ama aslında nerede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor bu markalar. Tabii markaydı, o kreatif yönlendirmeydi. Muazzam bir ekonomi ama biz bundan en az nasiplenen ülkeyiz. Sadece o marka adına spot olarak üretiyoruz. Maalesef bundan faydalanamıyoruz. Demek oluyor ki aslında bir şeye, hususa daha dikkat etmek lazım. Bizim madem bu kadar kaliteli, iyi üretiyoruz, markayı da üretmemiz lazım. Markayı da oluşturmamız lazım. Yani üretim yeri tamam Türkiye'ye bakıyorsunuz ama kim için üretiyorsunuz? İşte o artık küresel hale gelmiş, tanınan marka için üretiyorsunuz. Hatta size ürettirmediği zaman, alternatif olarak daha ucuz diye başka yere ürettirdiği zaman kendisi açısından da bir nakısa doğuyor, eksiklik doğuyor markanın. Çünkü istediği kaliteye ulaşamıyor. Yani o kaliteyi bile siz ona standardı, kaliteyi veriyorsunuz, hatta yükseltiyorsunuz ama üretemiyorsunuz. Bir sıkıntılarımızdan birisi de benim kanaatimce bu diye düşünüyorum kıymetli hocam. Burada tabii biraz daha fazla bizim marka oluşturmaya yönelik olarak çalışmamız lazım. Bir de tabii bu marka meselesinde şöyle bir sıkıntıyla da karşılaşıyoruz. Kriz anlarında şayet siz marka üretmiyorsanız, krizde küresel bir boyuta geliyorsa size yapılan siparişler azalıyor. Bir anda ne oluyor? Sizin o fason üretimleriniz dahi gerçekleşmez oluyor ve etkisi de yüksek oluyor. Bu bakımdan marka önemli. Ama markalaştığımız bir hadise var. O nedir? Turizmdir kıymetli hocam. Turizmi deneyim üzerine kurulan bir diplomasi alan olarak tanımlayabilir miyiz hocam?
0: Kesinlikle hocam, yani turizm yaşayarak, deneyimlenerek öğrenilen, aktarılan kültürel bir etkinlik. Yani turist bir izleyici, gözlemci değil. Gittiği ülkede her ne yapıyorsa onu yaşıyor, deneyimliyor. Bu bakımdan turizm bir yaşamsal, kamusal diplomasi alanı. Ben Türkiye'nin bu bakımdan iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Mutlaka güçlendirecek yönlerimiz var. Türkiye'de doğa turizmi, tarih turizmi, din turizmi, sağlık turizmi, eğitim turizmi belirli bir seviyeye geldi. Mutlaka daha iyi şeyler yapılacaktır. Ülkemize gelen turistlerin bu az önce saydığım hangi amaç için geldiyse Türkiye ile ilgili izlenimleri, duyguları, olumlu duyguları Türkiye'nin kamu diplomasisine mutlaka çok önemli katkılar sağlayacaktır. Burada çok başarılı olduğumuz bir alan var. Sağlık turizmi hocam, malumunuz. Şu an Türkiye'de, yani mutlaka bu ameliyat

0: ameliyatlar Avrupa'da da yapılıyor ama insanlar kanser tedavileri için Avrupa'dan Türkiye'ye geliyorlar. Diş tedavileri için Türkiye'ye geliyorlar. Estetik operasyonlar, saç ekimi vesaire bütün bunlar için Türkiye'ye tabir caizse turist akını var. Hani burada Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin, tıp eğitiminin belirleyici yönleri var. Bu bakımdan bunlar bizim için avantaj. Bunlardan yine çok önemlilerden bir tanesi organ nakli. Hocam bu bakımdan da iyi bir noktadayız. Sadece bu alanda yaptığımız turizm faaliyetleri Türkiye'nin kamu diplomasisi algısına, imajına, amaçlarına yani çok önemli hizmet ediyor bence.
1: Evet, ben de o kanaatteyim. Şöyle, bütünleşik pazarlama iletişimi dediğimiz bir yaklaşım var. Bunun içerisinde mesela çok iyi otelleriniz var, çok iyi doğanız var, çok iyi hekimleriniz var, çok iyi hastaneleriniz var. Hepsini birleştirdiğiniz zaman ortaya helva çıkıyor işte böyle. Muazzam bir aslında zenginlik değil mi? Yani un var, şeker var, yağ var. O zaman helva yapsana. Yapalım işte, yaptığımız zaman da muazzam bir turist artışı geliyor ve büyük bir ekonomik katma değer de oluşuyor. Şimdi tabii Türkiye bunu keşfetti, iyi oldu. Başka alanlara da götürmek lazım. Ben bir ara Türkiye'nin tanıtılması Milli Komisyonu üyesiydim. O komisyon üyeliğim esnasında dedik ki bu konsept değişikliği yapalım. Biz sadece kum, dağ, deniz, güneşe çalışıyorduk. Kum, dağ, deniz, güneş de ya da bunlar var da başka şeyler de var. Türkiye'de kültür var, tarih var, sizin de ifade ettiğiniz gibi gastronomi var. Bunların tamamını da ne yapmamız lazım? Dikkate almamız lazım. O yüzden de böyle bir yaklaşım içerisinde olmuştuk. Zannedersem yönetmenim işaret ediyor, süremizin sonuna geldik kıymetli hocam. Değerli dinleyiciler, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha konuğumuz saygıdeğer Profesör Doktor Beyhan Zabun hocamız idi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırlar Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın efendim.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek için. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Ah evladım, bilgisayar keşfedilmeden, internet hayatımızın merkezine kurulmadan çok önceleri bizler okulla ilgili ödevlerimizi, yaşama dair merak ettiklerimizi kalın kalın ciltlerden oluşan kitaplara sorardık. Aa, nasıl yani nineciğim, internetsiz mi yaşıyordunuz? Tabii yavrum, internetsiz, akıllı telefonsuz ve hatta bilgisayarsız yaşıyorduk. Peki nineciğim, bu kalın kitaplardan aradığın şeyi bulmak zor olmuyor muydu? Tam tersi. Çok kolay ve keyifliydi. O kalın ve birçok ciltten oluşan kitapların adı ansiklopedi evladım. Evet, internetten okumuştum ansiklopedi adını nine. Hadi anlat bir an önce ansiklopediden nasıl buluyordun merak ettiğin şeyleri. Eminim benim neslim ve benden önceki nesil torunlarıyla yakın gelecekte buna benzer diyaloglar yaşayacak. Yeni nesil bütün dünya bir tık uzağında diye kendini şanslı görse de bence ansiklopedi okuyan, merak ettiklerini ansiklopedilerden yardım alarak öğrenen nesiller çok daha şanslıydık. Peki neydi ansiklopedi? Ne zaman ortaya çıkmıştı? Dilerseniz hem meraklı torunlarımızın ansiklopediyle ilgili sorularına cevap vermek hem de çoktan tozlu raflarda yerlerini alan ansiklopedi

0: etmedi, hayatımıza nasıl girmiş hatırlamak için tarih serüveninde kısa bir yolculuğa çıkalım. Ansiklopedi birçok bilginin sistematik ve çoğu zaman alfabetik sırayla düzenlenmesinden elde edilen kitaplara verilen genel isimdir. Kelime olarak eski Yunanca'daki dairesel eğitim veya bugün genel eğitim dediğimiz bir kelimeden gelmekte. Ansiklopedilerin en önemli özelliği mümkün olduğu kadar tarafsız bilgilerle hazırlanmasıdır. İlk ansiklopedinin Platon'un talebelerinden Speksippus tarafından M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Disciplinarium Libri'de olduğu tahmin ediliyor. Kayıtlara geçen ilk ansiklopedi ise 1559 yılında Paul Scalish tarafından yazılan ve Türkçesi bir daire içinde öğrenmek anlamına gelen kitap olarak kabul ediliyor. Ansiklopedi yayını 19. yüzyılda yayılır ve 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde hemen hemen her ülke kendi ansiklopedisine sahip olur. Türkiye'de ise ilk yayınlanan ansiklopedi Hayat Ansiklopedisidir. Daha sonra 1940'ta İslam Ansiklopedisi, 1943'te İnönü Ansiklopedisi, 1961'de Hayat Ansiklopedisi, 1968'de de Cumhuriyet Ansiklopedisi ilk genel ansiklopediler olarak tarihteki yerlerini almışlar. Benim için ansiklopedi tarihimizi en ilginç ve unutulmaz kılansa gazetelerin okuyucularına kupon karşılığı cilt cilt ansiklopedi hediye ettiği dönem. Çeşitli gazetelerce verilen bütün ansiklopedilere sahip olma isteğiyle her gün alınan gazeteler, kesilip evin en güvenilir kişisi tarafından saklanan kuponlar, insanları zora soksa da ansiklopediler gelir kütüphanenin en güzel kısmında yerlerini alınca yaşanan mutlulukla bütün zorluklar unutuluyordu. Teknoloji ne kadar gelişip hayatımızı kolaylaştırsa da bazı nesne ve olguların insana yaşattığı mutluluğu, duyduğu hazzı veremiyor ne yazık ki. Ansiklopedi de benim için bu haz alınan nesnelerden biri. Belki güleceksiniz bana ama ben hala merak ettiğim şeyleri ansiklopedi karıştırıp, arayıp bulup okumayı çok seviyorum. Benim gibi yapan ya da kütüphanesindeki cilt cilt ansiklopedileri okumasa da kimselere vermeye kıyamayanlara sesleniyorum. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Bahap'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Bu hükümdar karısına o kadar tutkundu ki onu dünyanın en güzel kadını zannediyordu. En önemli sırlarını emanet ettiği ve çok sevdiği subaylarından birisine, Vasilis'in oğlu Güges'e aşkının şiddetine yenik düşüp karısının güzelliğini abartarak anlatırdı. Az vakit sonra Kandules felaketinden kaçınamıyordu. Güges'e şunları söyledi. Bana öyle geliyor ki karımın güzelliği hakkında benim söylediklerime inanmıyorsun. Gözler kulaklardan daha çabuk inanır.

ne yapıp yapıp onu görmeye çalış. Güges, ne akıl dışı söz majesteleri diye haykırdı. Bunu düşünmediniz mi? Bir esire kraliçesini görmesini emretmek. Bir kadının üstünden hayasını giysileriyle beraber çıkardığını unuttunuz mu? Uymaya mecbur olduğunuz temel edep ve ahlak kuralları içinde en mühimi bir adamın kendisine ait olmayan kadına bakmamasıdır. Bütün kadınların en güzeline sahip olduğunuza samimiyetle inanıyorum. Fakat istirham ederim, benden böyle ayıp bir şey talep etmeyiniz. Kralın teklifini başına bir felaket geleceğinden korkan Güges böyle reddediyordu. Kral, emin ol Güges dedi. Ne kralından kork, bu teklif senin için bir tuzak değildir, ne kraliçenden. O sana hiçbir fenalık yapmayacak. Öyle bir tertip yapacağım ki hatta senin kendisini gördüğünü bilmeyecek. Seni yattığımız odaya açık kalan kapının arkasına koyacağım. Kraliçe çok geçmeyecek beni takip edecek. Girişte bir yer vardır ki soyundukça giysilerini oraya koyacak. Böylece onu tamamıyla görebileceksin. Soyunduğu yerden yatağa doğru ilerleyeceği vakit arkası senden tarafa dönmüş bulunacağından bu esnada görünmeden dışarı çıkıver. Güges bu tekliften yakasını kurtaramadı. İtaate mecbur kaldı. Kandules onu yatılacak saatte odasına götürdü. Kraliçe gecikmedi, geldi. Güges onu soyunurken gördü. Yatağa gitmek için arkasına dönerken yavaşça dışarı çıktı. Fakat kraliçe Güges'i çıkarken gördü. Kocasının yaptığını anladı. Bu hareketi sessizce hazmetti. Ve Kandulus'tan intikam almaya karar vererek bir şey bilmiyormuş gibi göründü. Zira bütün kavimlerde olduğu gibi Lidyalılarca da çıplak görünmek hatta bir erkek için bile en büyük rezilliktir. Kraliçe fikrini belli etmeyerek müsterih kaldı. Fakat sabah olunca en sadık subaylarının olurunu aldı ve Güges'i çağırdı. Güges, kraliçenin işten haberdar olmasına ihtimal vermeyerek her vakitki gibi emrine uyarak geldi. Huzuruna çıkınca bu kraliçe ona dedi ki, Güges, işte iki yol ki birisini takip etmene müsaade ediyorum. Hemen şimdi karar ver. Ya Kandulus'u katleyle benimle evlen ve Lidya tahtına otur yahut hızlı bir ölüm. Kandulus'un hukukuna küçük bir riayet için bundan sonra seni yasak olan bir şeye bakmaktan men edecek. İkinizden birisinin mahvolması lazımdır. Edebin gereklerini çiğneyip sana bu tavsiyeyi veren yahut beni gören sen. Güges biraz sessiz durdu. Sonra böyle bir seçimden affı için istirham etti. Kraliçeyi tatmin edemediğini, mutlaka efendisini öldürmek yahut kendisini mahvetmek lazım geldiğini görünce kendi hayatını tercih etti. Kraliçeye, madem ki dedi, arzuma muhalif olarak efendimin katli için beni zorluyorsun, öğret bana, nasıl onun üzerine elimi kaldıracağım? Beni sana gösterdiği aynı yerde üzerine atılacaksın. Uyurken hücum edeceksin. 12. Kraliçe böylece Güges'i tuttu. Onun hiç kurtulmak çaresi yoktu. Ya kendisini ya Kandulus'u mahvetmek lazım geliyordu. Kraliçe gece olduğunda onu elinde bir hançerle oraya kapının arkasına soktu. Kandulus henüz uyumuştu. Güges onu hançerledi. Karısını ve tahtını ele geçirdi. Kitabı kapayarak yanına koydum. Bidar'ın yüzüne baktım. Sapsarıydı, titriyordu. Teselli verdim. Size kabahat yok dedim. Nafile sıkılıyorsunuz. Kabahat tamamıyla Kandulus'tedir. Bidar hiçbir şey söylemedi. Biraz dalgın durdu. Sonra birden diz çökerek ayaklarıma kapandı. Af talep etmeye başladı. Ellerinden tuttum, kaldırdım, yanıma oturttum. Siz susunuz ve bana müsaade ediniz diye ağlamaya başladım. Bol bol akan gözyaşları birbirini takip eden hıçkırıklar arasında sordum. Güges benim intikamımı alacak mı? Zavallı saf

Haydar bütün bütün sarardı. Ölecek zannettim. Dudakları titriyor. Oh, mümkün mü? Kan, kan bir cinayet diyordu. Ben elimin tersiyle gözyaşlarımı silerek ahlaki ruhumun nasıl yaralandığını anlatmaya başladım. Söylüyor, söylüyor, büyük bir üzüntü ve heyecanla hıçkırıyordu. Eğer Kandülüs'ten intikam alınmazsa, doğrusu kendisine bir şey yapamayacağımı, fakat mutlaka kendimi öldüreceğimi söyledim ve onu inandırdım. Sizi intikam için öldürmeye lüzum yoktu. Ahlaksızlığınızın cezasını vermek kafiydi. Bu da evvela bencilliğinize indirilecek bir darbeyle başlayacaktı. Sonra boşanma, sonra Vidar'la evlilik. Sizin üstünde oturulacak bir tahtınız yoktu. Sonuç olarak Vidar'ı kandırdım. Aramızda gayet masumane bir aşk başladı. Bu gerçek bir aşktı. Asla sizin hayvani ilginize benzemiyordu. Sanki tatlı ve kıymetli bir şiir kitabının içinde yaşıyorduk. İntikam düşünüyor ve benim için pek lezzetli olacak intikam saatini belirlemeye çalışıyorduk. Yukarıda yazdığım gibi, intikam planımı Herodot'un kitabından aldım. Yalnız Bidar, Güges gibi sizi öldürmeyecekti. Benimle gayrimeşru bir temasta bulunuyor, beni Fransızca manasıyla öpüyor gibi görünecekti. Ve bu hali size bir suçüstü gibi gösterecek, bencilliğinizi insafsızca yaralayacaktık. Bu böyle oldu. Sonra düştüğünüz şüphe içinde, hayır şüphe değil, kesin inanç içinde, size bir müddet acı çektirerek beni boşamanızı sağlayacaktım. İşte bu da oldu. Evliliğimizi bekleyebilirsiniz. Şunu da biliniz ki, bugüne kadar Bidar bana elini sürmedi. Yatakta onu benimle yatıyor görmüştünüz. Fakat bu danışıklı bir sahneydi. Hatta o kadar danışıklı ki fazla olaylı ve entrikalı olsun diye o gece dışarı çıkarken zorla size revolverinizi vermiştim. Halbuki fişeklerindeki fulminatı gündüzden çıkarmıştım. Bidara attığınız kurşunlardan hiçbirisi ateş almadı. Hatırlıyorsunuz ya. Kısacası benim maksadım sizin adiliğinizden, ahlaksızlığınızdan kaynaklanan içsel ve yakıcı hiddetimi teskin etmek, sizden intikam almaktı. Yoksa namussuzluk, nefsimin heveslerine boyun eğmek, aşk vesaire değil. Namussuzluğu katiyen kabul etmem. Eğer namussuz yaşamaya biraz eğilimim olsaydı sizinle yaşardım. Ben gayet namuslu bir kadındım ve daima namuslu kalacağım. Bana yaptığınız sapıklığa karşılık hayvani hislerinizi yaralamak ve boşanmamı temin eylemek üzere size gösterdiğim yatak sahnesi hakikatte platonikti. Siz anlayamadınız. Bununla birlikte o gece benim yatağımda gördüğünüz adam yarın meşru kocam olacaktır. Artık en iğrenç ve kötümser bir inancınız, şüphesiz demiyorum çünkü o zekilere mahsustur, ahlaksız ve münasebetsiz bir kötü düşünceden, anlamsız bir iftiradan öteye asla gitmeyecektir. Efser Bidar. Bu mektubu okuduktan sonra hayret ve hiddetten büsbütün sersemleştim. İçimdeki acı büyüyor ve daha zehirli bir etkisi oluyordu. Tamamıyla yenilmiştim. Kımıldanamayacak, can havliyle bile çırpınamayacak derecede yaralıydım. Hemen o uğursuz Herodot'un tarihini aldım. Ömrümde ilk defa bu kitabı görüyordum. 20. sayfayı açtım, okudum. Ne benzerlik. Oh, bu tıpkı benim hareketimdi. Ben de biçare Kandülüs gibi onun eşsiz güzelliğini ikinci bir şahide göstermek, bu sıra dışı tutkumu tatmin etmek istiyordum. Fakat o barbar mahluk bunu bir cinayet saydı. İntikam aldı. Gerçi beni öldürtmedi. Keşke öldürtseydi. Bu kadar mustarip olmaz, elem ve azabım Kandülüs'ün gibi bir iki dakikalık geçici bir hançer ve ölüm acısından ibaret kalırdı. Halbuki bana vurulan intikam hançeri,

biri Kandilüs'ün payına düşenden daha müthişti. Ben sağ ve aciz kalıyordum. Taparcasına sevmekten başka bir kusurum olmadığı halde o vücudun Güges'e ait olduğunu görüyorum. Evet, bu mektuptan bir ay sonra Vidar'la evlendiler. Aradan seneler geçti. Bense hala her sabah uyanırken, her gece yatarken elimden kaçırdığım efseri ve onların evlilik yataklarını düşünerek ruhuma, hislerimin derinliklerine sonu gelmez ve zehirli hançerlerin saplandığını duyuyorum. Kutsal kitaplar tarafından tasvir olunan cehennemlerin o öldürmeyen fakat asırlarca yakıp kavuran doğaüstü efsanevi ateşi gibi bu hançerler beni her gün öldürmeden katlediyor, kıvrandırıyor, çırpındırıyor. Unutmak, maziye kayıtsız kalmak, önem vermemek istiyorum. Fakat mümkün mü? Hislerimize, fikirlerimize üstün gelmeyi arzu etmek kadar masumane bir hülya olamaz. Unutmak istedikçe daha ziyade efseri ve bidarı düşünüyorum. Üzüntümü en ziyade artıran şey hiç kabahatim olmamasından emin oluşumdur. Ben ne yaptım? Binlerce sene evvel bir başkası tarafından yaşanmış bir arzu ve aşk hadisesini haberim olmadan gayri ihtiyari tekrar ettim. Geçmişin boşluğunu, tarih gecesinin yatağını dolduran sonsuz olaylardan birisi benim başımda tekerrür etti. Ah, söyleyiniz, hiç kabahatim, kasıtlı denebilecek bir suçum var mı? Bu ezeli tekerrüre ben nasıl mani olabilirdim? Şimdi, sevgili tarihçim, tarih ezeli bir tekerrürdür fikrinize ne kadar samimiyetle katıldığımı, katılmakta ne kadar haklı olduğumu anladınız ya. Artık müsaade ediniz de lafımı uzatmayayım. Susayım.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut, 3'ü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti, beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Törenin ardından yeni büyükelçilerin Türkiye'deki görevleri resmiyet kazandı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Rusya ziyaretinin ikinci gününde Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin, görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri dostane olarak tanımladı. İki ülke arasındaki bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geliştiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti. Bakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Putin'e ilettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5'la 3,75 aralığında sabit bırakıldı. Fed üyeleri 107 günlük savaşın bilançosunu ekonomik tahminlerine yansıttı. Yıl sonu için enflasyon tahminleri neredeyse 1 puan artarak %3,6'ya çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında sektörün bugünü ve geleceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınma için önemine dikkat çekti. Sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmet ticaretindeki yükselişine vurgu yaptı. Bu alanda dünyada ilk 6 ülke arasındayız dedi. Müteahhitlik sektörünün hizmetler sektörünün en önemli kalemlerden biri olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Hicaz Demiryolu projesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Modern Hicaz yolunu yeniden ayağa kaldıracak ciddi gayretlerimiz var dedi. Suriye ve Ürdün'de Türk müteahhitlerin inşaat sürecinde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi.
2: 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman
0: %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: Bakan Çiftçi, trafik kanununda düzenleme yapıldıktan sonra trafik ihlallerinin azaldığını vurguladı.
0: Geçen sene 69 milyon araçtan 10 milyonla işlem yapılmışken bu sene 74 milyon araçtan 8,5 milyonla işlem yapılmış. Yani işlem sayılarının %16,4 gerilediğini görüyoruz. Bu da sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu, kurallara daha fazla riayet ettiklerini gösteriyor.
1: Ticarette söz sahibi olmaya başlayan kadın girişimci sayısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın attığı adımlarla giderek artıyor.

0: E-ticarette satış yapan kadınların sayısı 10.000'in üzerine çıktı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programını başlattı.
1: 1366 kadın kooperatifine verdiğimiz desteklerle bugüne kadar 247 bin kişiye ulaştık. Proje hazırlama eğitimlerimiz sayesinde kadın girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin kırsal kalkınma desteklerini, erişimlerini güçlendirdik. Kadın girişimcilerini dijital ticaretin güçlü aktörleri haline getiriyoruz. Bu kapsamda 10 bini aşkın kadın girişimci e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladı. Her biri kendi hikayesini yazan bu kadınlar, üretimlerini büyütürken aynı zamanda yerel kalkınmaya, istihdama ve ülkemizin ekonomik gücüne de katkı sunuyor.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri yarın toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek.
2: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı, Bitlis İl Başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya, bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve A planımız burada kalmak vurgusu yapan Özel, yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet Özdemir 2023 genel seçimlerinde İyi Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. Temmuz 2024'te İyi Parti'den istifa eden Özdemir kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Nimet Özdemir'in istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Gökçe savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söyledi. İddianamede yer alan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Metin Bal ihalelerde yedek üye olduğunu ve sadece teknik görüş bildirdiğini ileri sürdü. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Bir sonraki oturum Gülten'in savunmasıyla sürecek. Heyetin yarın sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. ABD ve İran arasında varılan mütabakatı değerlendirdi. Türkiye'nin bu süreçteki dengeli dış politikasının önemine vurgu yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nihayet bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmüş olması hali memnuniyetle karşılanacak bir durum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır. Bu vesileyle İran'ın kendi halkının refahına ve özgürlüğüne odaklanmasını, Lübnan'ın istikrara kavuşmasını bölgenin tehditlerle değil imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreç bize bir gerçeği daha göstermiştir. Türk dış politikasında soğukkanlılık, itidal ve temkin hayati önemdedir. Hariciyemizde bu geleneği sürdüren diplomatların bulunmasından her zaman memnuniyet duyuyoruz.
0: ABD Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Beğenmezsen bombardımana devam ederim dedi. Anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması halinde savaşa geri döneceğinin sinyalini verdi. Bununla birlikte İran'la anlaşmaya da övgüler yağdırdı. İran'la yaptığımız anlaşmanın içeriğini kimse bilmiyor ama çok güçlü dedi. Trump anlaşmanın İran'la nükleer silahlar arasında bir duvar oluşturacağını savundu. ABD Başkanı İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını da söyledi. Soykırımcı Netanyahu için Lübnan konusunda daha sorumlu olmalı dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonla görüştü. Arakçı, ABD'nin anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de anlaşmanın imzalanmasının ABD ve İran devlet başkanları tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kademeli olarak normal seyrine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. İsrail ise anlaşmadan rahatsız. İsrail basını mutabakatla Trump'ın İsrail'e ihanet ettiğini öne süren haberler yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat metni dünya basınının manşetlerinde. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi El Arabiya ile ABD Merkezi Bloomberg mutabakat zaptının detaylarını yazdı. Anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Mutabakata göre ABD ve İran 60 gün içinde nihai anlaşmaya varmak üzere müzakereleri tamamlayacak. Taraflar birbirlerine karşı güç kullanmama ve tehditte bulunmamayı taahhüt edecek. Washington, anlaşmanın imzalanmasının ardından deniz ablukasını kaldıracak. İran'da Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki ticari gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye dönmesi için adım atacak. İran asla nükleer silah üretmeyecek. Buna karşılık ABD, İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması için takvim oluşturacak. ABD ortakları ile birlikte İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman da sağlayacak. İran petrolü ve ilgili finansal hizmetler için geçici muafiyetler tanınması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir mekanizma kurulması, mutabakat maddeleri arasında nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrail işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Surla Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden vize şoku. İsrail basınına göre ABD Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olduğu ancak buna rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. İsrailli bakan da seyahatini iptal etti. Itamar Ben-Gvir, ABD-İran mutabakatını yok sayarak Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz ifadesini kullanmıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

0: düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler Belçika'ya çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Brüksel'e gitti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma yükünün daha adil paylaşılmasının NATO'yu güçlendirdiğini söyledi. ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne güçlü destek geldi. Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımlarını hızlandırmak amacıyla 400 milyon avroluk ilave finansmanı onayladı. Söz konusu finansman, dağıtık enerjiye geçişin hızlandırılması programı için sağlanacak. Kapsamı genişletilen programla güneş enerjisi projelerine ek olarak kara tipi rüzgar santralleri ve yeni nesil batarya depolama sistemleri de desteklenecek. Kaynak 200'er milyon avroluk iki kredi halinde. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası aracılığıyla kullandırılacak. Kaynakla Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasının daha da büyümesi hedefleniyor. Program kapsamında 1579 megawatt ilave yenilenebilir enerji kapasitesi ve 392 megawatt saat batarya depolama kapasitesinin desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 405 milyon dolarlık özel sektör finansmanının da harekete geçirilmesi öngörülüyor. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut, 3'ü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti, beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. Spor. ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz'le Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı. İngiltere ile Hırvatistan ise şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi TRT1'den izleyebilirsiniz. Gece 2'de Gana Panama, saat 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. İki karşılaşma da TRT1'den yayınlanacak. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ezeli rekabet sürüyor. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko finaldeki 4. randevuda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko cuma günü oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Trabzon 19, İzmir ve Diyarbakır 20, Bursa ve Malatya 17, Adana ve Antalya 22, Kayseri ve Bolu 13, Samsun 18, Şanlıurfa

0: 25, Erzurum 11, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 11 kilometresinde yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 566. Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi. Bilimsel çalışmalar K.Piri Reis isimli gemiyle 6-22 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki noktalarda yapılacaktır. 40 derece 23 dakika 44 saniye kuzey, 27 dereceye 46 dakika 47 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 17 saniye kuzey, 27 derece 35 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 2 saniye kuzey, 27 derece 36 dakika 28 saniye doğu, 40 derece 28 dakika 8 saniye kuzey, 27 derece 34 dakika 28 saniye doğu, 40 derece 28 dakika 10 saniye kuzey, 27 derece 34 dakika 45 saniye doğu, 40 derece 28 dakika 7 saniye kuzey, 27 derece 34 dakika 43 saniye doğu, 40 derece 28 dakika 7 saniye kuzey, 27 derece 34 dakika 43 saniye doğu, 40 derece 17 dakika 38 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 12 saniye doğu, 40 derece 17 dakika 28 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 5 saniye doğu, 39 derece 52 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 2 dakika 37 saniye doğu, 39 derece 51 dakika 6 saniye kuzey, 26 derece 2 dakika 32 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 9 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 18 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 19 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 3 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 28 saniye doğu, 38 derece 43 dakika 56 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 10 saniye doğu çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere yerel bildiri numarası 620. Ege Denizi. Atış eğitimi 17 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde saat 14'ten saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 9 dakika 35 saniye kuzey, 26 derece 51 dakika 23 saniye doğu, 38 derece 6 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 54 dakika 48 saniye doğu, 38 derece 4 dakika 11 saniye kuzey, 26 derece 51 dakika 23 saniye doğu, 38 derece 6 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 57 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 625, Karadeniz. Aşağıdaki mevkilere özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A noktası 41 derece 44 dakika 48 saniye kuzey, 35 derece 24 dakika 54 saniye doğu. B noktası 41 derece 44 dakika 18 saniye kuzey, 35 derece 24 dakika 42 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 626, Ege Denizi. 40 derece 20 dakika 36 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 35 saniye doğu mevkiine özel işaret ışıklı şamandırası tesis edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

güzel bir kitabıyla şu an gündemde ama siz onu dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu olarak da çok yakından tanıyorsunuz. Murat Aygen bizlerle beraber olacak. Programı iki güzel hanımefendi hazırladı. Zeynep Batur ve Deniz Sezer. Sesimizi sizlere Eyüp Caca iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayındayız. Kült program, radyoların en eski programlarından bir tanesi Gecenin İçinden programı, kültür sanat programı hepinizin bildiği ve gecenin ilk bölümü ve ilk konuğuyla selamlıyoruz efendim sizleri. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Çok değerli bir müzisyen, bir söz yazarı, bir besteci, bir viola sanatçısı, bir yorumcu Melik Joy şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Son şarkılarından bir tanesi, iki güzel şarkıyı son dönemde bize armağan etti. Bir öncekileri de konuşacağız tabii. Aşkla girdik evet. Programa. Sözler çok güzel, müzik çok güzel,
1: ederim.
0: Yorum çok güzel.
1: Çok
0: ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Önce aşkla başlayalım. Bu şarkıyı anlatarak başlayalım, hikayesiyle başlayalım. Daha sonra biz Melik Joy'u tanımaya devam edelim. Buyurun.
1: Tabii. Aşkı... Ya şarkıda dediğim gibi zaten bir çınar ağacına benzetiyorum. Şarkıyı yaparken de bir aşk olacaksa eğer böyle bir aşk olsun da aslında yaparkenki hissiyatlarım. Yani o çınar ağacına benzettiğim kısmı işte zaten hani büyüyen, güçlenen ve işte gölgesinde de böyle güvende hissettiğiniz bir şeye benzetiyorum. O hislerle çıktı aslında şarkı. Bir

0: Gece oturdum
1: Evet.
0: piyanonun başındayken
1: Hı.
0: şarkıyı tamamladım ve bitmişti. Şarkının yaylılarını da ben çalıyorum bu arada
1: Evet. Aa.
0: single'daki.
1: Evet.
0: Öyle keyifli bir çalışma
1: Evet.
0: oldu, çok içim
1: Yani
0: ses oldu.
1: beş parmağında beş marifet, on parmağında on marifet derler ama siz de on parmağınızda on marifet
0: Teşekkür ederim.
1: enstrüman olsun. Diğer müzik kültürüne ait hakikaten çok güzel yetenekleriniz, çok önemli, çok değerli
0: Teşekkür ederim.
1: yetenekleriniz var. Biz şimdi Melik Joy'u da tanımak istiyoruz, çok yakından tanımak istiyoruz. Aramızda dinleyenler arasında da isminizi ilk defa duyanlar da vardır. Konservatuvar eğitimi alan, hatta ortaokul, lise ve üniversiteyi konservatuvarda geçiren, müziğin içerisinde geçiren, dop dolu bir müzik yaşamı olan bir müzisyen hanım şu an karşımda. Kendi cümleleriyle Melik Joy'u tanıyalım.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle, müziğe ben çok küçük yaşlarda başladım. 7 yaşındaydım ilk müzikle tanıştığımda. Bağlamayla başladım,
1: Evet.
0: türkülerle başladım. Ondan sonrasında da yani hem bir Anadolu tarafım var.
1: Evet.
0: Sonra bağlama hocamın yönlendirmesi üzerine klasik Batı müziğine yöneldim.
1: Çok farklı aslında, değil
0: Çok
1: mi?
0: farklı. Ama
1: Yani
0: yani
1: bağlama,
0: şey,
1: klasik Batı müziği arasında baya bir müzik farkı var.
0: bayağı bir müzik farkı var ama
1: Evet.
0: işte müziğin her türünü öğrenmeyi çok istiyordum
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: O yüzden iki, yani hem Anadolu tarafının olması hem Batı tarafının olması benim için çok büyük şans oldu.
1: Evet.
0: Yani kariyerimde de öyle, şarkılarımda da öyle.
1: Evet.
0: Sonra işte konservatuvarı kazandım sınavlarına
1: Evet,
0: girdikten
1: evet.
0: sonra. Orada viyola bölümüne seçildim.
1: 9 Eylül
0: Dokuz
1: Üniversitesi.
0: Eylül Üniversitesi
1: Aynı
0: Devlet
1: üniversiteden mezunuz.
0: Konservatuvarından
1: Evet. Çok
0: mezunu.
1: güzel üniversitemiz, çok güzeldir.
0: Evet,
1: 9 Eylül
0: çok
1: Üniversitesi.
0: kıymetli.
1: İzmir'imiz çok güzeldir. 9
0: Çok
1: Eylül'ümüz çok
0: tatlıdır.
1: güzeldir. Evet,
0: Çok
1: çok güzeldir.
0: tatlıdır.
1: Evet.
0: Viyola bölümündeydim. Zaten okulumuzda işte piyano dersimiz de zorunlu olduğu için oradan piyanoyu öğrendim. Orada bizim koridorumuzda şey vardı, işte bir sürü müzisyen arkadaşlarım, işte gitar bölümü de aynı koridordaydı. Onlardan gitara merak saldım. Herkesin böyle yakasına yapıştım, bana gitar öğrenin falan derken okulda da aynı zamanda işte gitar da öğrenmeye başladım.
1: Evet.
0: Bir sürü enstrüman çalıyorum, yani onun
1: Çalıyorsunuz.
0: da faydalarını çok görüyorum. Kendi şarkılarımı yaparken de işte
1: Evet.
0: bazen şarkı orada işte bir saz tınısı istiyor, bağlamayla çalıyorum onu. İşte bazen gitar istiyor, bazen keman istiyor falan. Kendi aranjelerimi de bir tık,
1: Kompozitör diyorlar değil mi bu
0: evet,
1: tip
0: kompozitör.
1: insanlar? Evet. Yani büyük müzisyenler büyük kompozitörler oluyorlar
0: Evet,
1: aynı
0: doğru,
1: zamanda.
0: haklısın.
1: Sizin anlattığınızdan benim anladığımda sizde o da var. Yani farklı aletleri, müzik aletlerini de
0: Evet, yani
1: bildiğinizden
0: şarkıları
1: kaynaklanan.
0: yaparken bu benim için çok büyük avantaj oluyor. Çünkü aranjesini aslında kafamda kendim önce planlıyorum, yapıyorum, çalıyorum. Sonrasında değerlendiriyorum.
1: Harika. Kendi müziğimizde doğu müziğini, kendi müziğimizi bilen çok batı müziğini bilmez. Batı müziğini bilen çok doğu müziğini,
0: Doğumuzu
1: yani kendi
0: bilmez.
1: müziğimizi, kendi kültürümüzü, ki bağlama bizim kültürümüzün içerisinde bir enstrümandır. Çok fazla bilmez. Ya onu bilir ya bunu bilir. Ama sizin her iki kültürü de çok iyi bilmeniz tabii sizin için de çok büyük avantaj.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir de. Yani hani müziğin her türü zaten çok kıymetli ama kendi özümüzle birlikte, yani kendi özümüzle yetişmiş olmak benim için çok kıymetli bir yeri var.
1: Evet. Bu gece aynı zamanda sizden Melik Joy'dan canlı performans şarkılar da dinleyeceğiz.
0: Evet,
1: Eğer
0: bir tane
1: hazırsanız başlayabiliriz.
0: olur, bir tanesiyle başlayalım.
1: Buyurun. Efendim aramıza yeni katılanlar vardır. Radyosunu yeni açanlar vardır. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Gecenin içinden programındasınız efendim. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayındayız. Müzikli Buluşmalar köşesinin konuğu Melik Joy. Şimdi canlı performansıyla radyonuzda.

0: Harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Gecenin bu saati bence dinlenilmesi gereken
1: Değil mi? Çok
0: sanatçılardan
1: sevdiğim
0: en
1: bir
0: önde
1: şarkı.
0: gelenisiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: Gerçekten çok
1: teşekkürler.
0: güzel. Hakikaten
1: Çok da
0: çok güzel.
1: sevdiğim bir şarkıdır.
0: Canlı performans bir de kolay değil. Yani sesinin değil mi? Hazır olması gerekiyor. Enstrümanının hazır olması
1: Evet.
0: gerekiyor. Bence kayıttan çok daha güzeldi.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: çok güzeldi. Ağzına gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Efendim aramızda yeni katılanlar vardır. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda devam ediyor. Melik Joy bu geceki müzisyenimiz, söz yazarı, besteci, viola sanatçısı, yorumcu. Melik Joy aynı zamanda büyük orkestralarda da viola sanatçısı olarak da
1: Evet.
0: çalışıyor. O orkestraların oradaki müzik yapılan müzik de şu an yaptığı müzikten daha farklı bir
1: Tabii
0: müzik.
1: klasik
0: Klasik
1: müzik.
0: müzik. Öyle değil mi?
1: Evet,
0: Biraz
1: evet.
0: anlatır mısınız? Melik Joy ne yapar? Yani kendi müziğini nasıl çeşitlendiriyor? Hangi müziklerden hoşlanıyor? Dinlemek isteriz sizden.
1: Şöyle mezun olduktan sonra zaten senfonilerde çalışmaya başlamıştım. Epey bir sürede çalıştım aslında.
0: Bir müzisyene ne kazandırır senfoni orkestrasında çalışmak?
1: Yani inanılmaz çok şey
0: Değil mi?
1: kazandırır. Yani
0: Evet.
1: çok sesli müzik bir kere yani yaratıcılık bambaşka bir şey. Yani Batı müziğinde de işte o çok değerli sanatçılar işte Beethoven olsun, Dvorak, işte Mozart vesaire. Yani işin matematiği çok farklı. Orada beyniniz daha farklı çalışıyor doğal olarak. O yüzden hem bir ufkumuzu daha çok açıyor. Yani bana çok katkısı oldu. Kendi müziğimde de işte bunları, o tınıları, melodileri kullanabilmek adına da çok katkısı oldu. Dediğim gibi senfonilerde çalıştım. Sonrasında bir yurt dışı maceram
0: Evet,
1: oldu. Kanada'ya
0: Kanada'ya
1: gittim.
0: gittiniz, evet.
1: Orada da işte hatta gitarımı oradan aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ama viyolamla gitmiştim. Aslında yüksek lisans için gitmiştim oraya. Sonra orada buldum herhangi bir orkestra, lise orkestralarına falan
0: Evet,
1: işte orada
0: evet.
1: çalışmaya başladım. Derken
0: Müziği seviyorlar, müziği de müzikten
1: tabii
0: anlıyorlar,
1: tabii.
0: öyle değil
1: Ben
0: mi?
1: orada sokak müzisyenliği de yapmıştım.
0: Öyle mi?
1: Tabii okuldan çıkınca gitarımla da böyle sarı gelin çaldım işte Ederle'si vesaire
0: Aa,
1: falan daha
0: çok
1: böyle etnik
0: güzel.
1: şeyler.
0: Evet.
1: Onların daha çok dikkatini çekti tabii ki de. Öyle yani çok keyifliydi orası benim için.
0: Müzik eğitimi almaya gittiniz.
1: Müzik ve dil eğitimi almak
0: Müzik
1: için
0: ve dil eğitimi
1: gitmiştim.
0: almaya gittiniz.

0: Sonra dönmek durumunda kaldım. Dönünce de kendi bir sanat merkezimi açtım. Sanat merkezi de
1: şu an hala aktif çalışıyor.
0: Yok, şu an çalışmıyor. Sahnelerimi biraz aksatmıştım sanat merkezinden ötürü. O yüzden biraz sahne tarafı da ağır bastı. Öyle olunca sahnelere devam ettim. Öyle şu an sahnelere devam ediyorum.
1: Bizim Gecenin İçinden programının müzikli buluşmalar köşesinde ağırladığımız sanatçılar İstanbul'da yaşayan sanatçılar oluyor genelde. Evet. Ama siz İzmir Çeşme'de yaşıyorsunuz.
0: Evet, İzmir Çeşme'deyiz.
1: Evet, onu da belirtmiş olalım çünkü.
0: Ufak ufak geleceğiz galiba bu taraflar.
1: Evet, evet. Muhtemelen belki de ilerleyen zaman dilimlerinde temelli İstanbul'a da yerleşme ihtimaliniz olabilir, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Ama işte sıcak iklimin verdiği bir enerji de var tabii. İzmir'in, Çeşme'nin verdiği bir
0: olabilir,
1: enerji.
0: Olabilir, doğru.
1: Aynı, öyle değil mi? Evet. Bence o enerji her zaman kalsın. O enerji çok güzel bir enerji.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Evet, bölgenin enerjisi hakikaten yani çok da güzel isimler yetiştirdi bölge. Sizin gibi gerçekten çok değerli Türk müziğinin köşe taşlarını yetiştiren bir bölgeden bahsediyoruz aynı zamanda. Yani aklıma ilk gelen tabii Sezen Aksu oluyor ama bir sürü ben yani A4 kağıdının arkasını önünü rahatlıkla doldurabiliriz.
0: Evet, ama zaten yani o tınıları alıyorsunuz şarkılarda da.
1: Evet. Evet, evet.
0: O bölgenin tınıları geliyor.
1: Geliyor, değil
0: o
1: mi?
0: O samimiyet de geliyor.
1: Evet, harika. Harika. Efendim biz konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sisteme dönelim. Yani sizi biraz dinlendirelim.
0: Tamam.

Ondan sonra tekrar sizden canlı performans rica edeceğiz. Olur. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz efendim. Melik Joy'dan şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Şarkıların hikayesiyle daha sonra devam edeceğiz.

0: Güzel bir gecedeyiz efendim. Gecenin içinden programı devam ediyor. Müzikli buluşmalar köşesinde konuğumuz Melik Joy. Söz yazarı, besteci, viola sanatçısı ve yorumcu. Tekliler şeklinde piyasaya çıkarıyorsunuz şarkılarınızı. Belki ilerleyen zaman dilimlerinde bir albüm de belki bunlardan meydana gelebilir. İsterseniz ilk teklinin hikayesiyle başlayalım.
1: İlk tekli Sabır şarkımdı.
0: Yıl kaçtı?
1: Yıl kaçtı? Geçen sene çıkardı. Kasım ayıydı.
0: 2025'te.
1: Evet.
0: 2025'te.
1: Sonrasında Genco Arı'yı da ben çok çalışmak istiyordum.
0: Aranjör.
1: Evet, aranjör. Daha önceden zaten sosyal medyadan da biz birbirimizi takipleşiyorduk. Ben onunla çok çalışmak istediğimi falan yazmıştım ama sonra bir aksilik oldu.
0: Yani müzik yapış tarzını beğeniyorsunuz herhalde.
1: Evet, yani Genco sanatçı Arı'nın kimliğini, sanatçı, gerçekten sanatçı kimliğini çok beğeniyorum. Çok yetenekli zaten, absolut kulaklardan biridir. Bizi şeyde de Avrupa'da, dünyada temsil eden çok iyi bir sanatçıdır Genco Arı. Onunla çalışmak istedim ilk. Sonra gittim çaldım kapısını. Dedim ben sizinle çalışmak istiyorum. Çok da güzel bir
0: enerji. Cesaret orada ortaya çıkıyor.
1: Evet, öyle oldu.
0: Cesareti gösterdiniz.
1: Gösterdim. Sonra çok iyi anlaştık zaten. Yani aynı dili konuşabildik. O çok önemli çünkü. Yani sadece müzik değil. O enerjiyi de yakalamak. Birlikte çalıştık. Güzeldi. Sonra ikinci şarkımı sevgili Erhan Bayrak'la, onun da çaldım kapısını. Erhan Bayrak'la çalıştık.
0: Ama arayış içerisinde olmak da aslında sanatın içerisinde.
1: Ya tabii ki de var. Aynen. Bir de şey, hani şarkıların tarzları farklı. O yüzden aranjörü de ona göre seçiyorsunuz. O ismi seçiyorsunuz.
0: Çünkü bir gün gelecek ki sizi arayacak birileri.
1: Evet.
0: Sizin
1: çok
0: gibi
1: isterim.
0: Müzisyenler sizi arayacaklar ki nasıl ulaşabilirim acaba diye.
1: Evet, çok isterim.
0: Ajda Pekkan Sezen Aksu'ya telefon açtığında işte ben Ajda Pekkan demiş.

0: Ben de İngiltere kraliçesiyim. Yok ya demiş.
1: Biliyorum bunu.
0: Öyle bir
1: Evet.
0: hikayeleri var onun.
1: Evet.
0: Evet. İlk önce inanamıyor tabii yani. Ajda Pekkan beyni ağrıyor falan. O çok şey, çok şaşırıyor insan öyle değil mi
1: Tabii bir de
0: yani?
1: iki büyük isim.
0: Yani o zamanlar tabii Ajda Pek hala öyle de hala süperstar. O zaman da süperstar. Hiç bilinmeyen no name bir isim. Sezen Aksu.
1: Tabii.
0: Şaşırmaz mı insan? Ama arayış
1: Yani.
0: içerisinde olmak çok güzel.
1: Evet, yani
0: Evet.
1: öyle ikinci şarkımızı da Erhan Bayrak'la çalıştık.
0: İkinci
1: Öyle
0: şarkının
1: de
0: ismi neydi?
1: Maşuk.
0: Maşuk.
1: O da dinamik bir
0: Klibi de
1: şarkıydı.
0: var. Bu şarkıların
1: Evet,
0: klibi de var.
1: hepsinin klibi
0: Hepsinin
1: var.
0: klibi de var. Evet, kliplerinde ilgili.
1: Aşkı da ilk dinlediğimiz şarkıyı yayındayken onu da Erhan Bayrak'la çalıştık. Çok güzel şarkılar çıktı. Benim
0: Harika.
1: çok içime sindi açıkçası. Son şarkıda Genco Ali ile birlikte çalıştık yine aranjesine. Orada da yine Yaylıları bana ait.
0: Harika, harika.
1: Sadece Genco Arı ile ben varım zaten. Genco Arı aynı zamanda çaldı. Bas gitarları da kendisi çaldı. Öyle keyifli bir çalışma oldu o da.
0: Harika. O zaman bir canlı performans daha rica edeceğiz
1: Tamam.
0: size. Efendim Gecenin İçinden programında müzikli buluşmalar köşesinde konuğumuz Melik Joy. Şimdi sizlerle.

0: Harika.
1: Teşekkür
0: harika.
1: ederim.
0: Harika.
1: Özlemişiz bu şarkıyı.
0: Evet. Bu şarkıyı izlemişiz.
1: Evet.
0: Bir de iyi bir yorumla olunca tabii çok daha anlamlı oluyor.
1: Çok teşekkürler.
0: Hakikaten bu özlediğimiz şarkıları bulup çıkarmak, hı hı, onları dinlediğimizde de özlediğimizi anlıyoruz ama.
1: Evet, kesinlikle.
0: O şarkıyı evet biliyoruz, hı hı, bu şarkıyı, ama birisi böyle güzel bir şekilde söylediğinde ya ben bunu çok
1: ne
0: özlemişim
1: kadar özlemişiz
0: ya.
1: Diyoruz, değil mi? Öyle, haklısınız.
0: Öyle mi? Evet, gerçekten çok güzel.
1: Bizim için
0: Ağzınıza
1: de kıymetli
0: sağlık.
1: Oluyor. Çünkü hı hı, yani sahnelerde her zaman istediğimiz şarkıları ne yazık ki söyleyemiyoruz. Yani işte atıyorum mekan gereği ya da konser salon gereği. Ama böyle şarkılar işte bazen yani söylediğimiz zaman sizin aracılığınızla da bizim için çok kıymetli oluyor. Kendimiz
0: Güzel.
1: için bir şeyler yapmış oluyoruz.
0: Ne güzel. Melik Joy'un müzik serüveninde

0: bir hedefi muhakkak
1: Hı.
0: vardır. O hedefe doğru mu gidiyorsunuz? Aldığınız eğitimle, şundan dolayı
1: Hı.
0: soruyorum bunu. Yaptığınız müzik arasında yani kafanızdakini hakikaten %100 gerçekleştirdiniz mi? Ben bu müzik türünü zaten istiyordum.
1: Hı.
0: Yoksa hani belki kafanızın arkasında başka müzik türüne daha fazla meyillisinizdir ama yaptığınız müzik farklı olabilir. Neler söylersiniz?
1: Yani bence hepsini sentezleyebilirim gibime geliyor.
0: Çünkü
1: Yani
0: boş
1: şu anda
0: zamanlarınızda
1: mesela
0: klasik müzik dinlediğinizi biliyorum çünkü.
1: evet
0: Öyle
1: boş
0: değil mi?
1: zamanlarında
0: Evet.
1: sahne biter bitmez
0: Evet,
1: klasik müzik
0: klasik müzik
1: dinliyorum. Evet,
0: dinliyorsunuz.
1: sahneden
0: Evet.
1: inince hemen klasik
0: Aha.
1: müzik dinliyorum. Bir de soundtrackler, film müziklerini çok seviyorum. Film müzikleri yapmasını seviyorum. Ama bunları mesela zamanla bence işte bu yolculuğumda kullanabilirim gibime geliyor. Film müziklerini niye yapmayayım? İşte başka sanatçıların aranjelerini niye yapmayayım gibi. Yani
0: Var mı niyet film müzikleriyle ilgili?
1: var var.
0: Ha,
1: Onlarla da
0: harika.
1: alakalı var.
0: Çok
1: Bir
0: güzel.
1: müzikal yazmak isterim.
0: Evet.
1: Ufak ufak çalışmalarım oluyor.
0: Aha.
1: Yani vakit buldukça.
0: Çalışmaya vakit oluyor mu? Kalıyor mu? Biraz o belki sahnelerden, yolculuklardan
1: Kalıyor.
0: kalıyor mu?
1: Yani ben bunun için şey biraz özen gösteriyorum.
0: Hı
1: Yani o
0: hı.
1: saat yani sabah mesela çok erken kalkıyorum. O erken saatlerde işte yani film müziklerini yapıyorum işte mesela bazı sintiler yazıyorum gibi gibi. Sadece sahne için değil de kendim için de yaptığım hazırlıklarım var ve buna vakit ayırmaya çalışıyorum.
0: Peki Türk pop müziğini ya da
1: Hı.
0: daha başlığı daha büyük yapayım. Türk müziğinin
1: Hı.
0: serüvenini, geldiği noktayı, tarihsel süreci de biliyorsunuz
1: Hı.
0: çünkü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya müziğinde
1: Hı
0: bilen
1: hı.
0: bir insan olarak.
1: Hı.
0: Yani bizim müziğimiz şu an Türk pop müziğine ineyim.
1: Hı.
0: Nerede diğer Batı pop müziğine göre? Nasıl karşılaştırıyorsunuz?
1: Şöyle ben aslında daha samimi buluyorum. Yani doğru sözler ve doğru melodi ve samimiyet varsa o müzik zaten doğru yere gidiyor.
0: Evet.
1: Bizim zaten şeyimiz çok dolu değil mi? Yani hani o
0: Evet,
1: kadar
0: evet.
1: kültürel bir milletiz
0: Evet,
1: ki
0: evet. Müziği
1: beslenebileceğimiz
0: seviyoruz.
1: çok bir de beslenebileceğimiz çok şey var
0: Hı
1: yani.
0: hı.
1: O yüzden kıymetli. Yani popüler müzik de yani günümüzün popüler müziği de doğru kullanıldığında bazı ritimler, soundlar doğru bir yere gidiyor. Örnekleri var. Ama dediğim gibi işin içinde samimiyet olduğu zaman ve işte o doğru işte söz ve melodi
0: Evet,
1: olduğu zaman
0: evet, evet,
1: o
0: evet.
1: zaman geçiyor ve o zaman kalıcı oluyor.
0: Evet. Yani mesela ben kendi kızımdan şunu biliyorum. Z kuşağı ve alfa kuşağı için
1: Hı
0: konuşabilirim.
1: hı.
0: Gözlemlerimi
1: Hı
0: söylüyorum.
1: hı.
0: Hani Türk pop müziğine biraz mesafeliler.
1: Hı.
0: Son
1: Hı.
0: dönemde bazı sevdikleri isimler var ama bizim çok iyi bildiğimiz, bizim
1: Hı.
0: kuşağımızın çok iyi bildiği, çok sevdiği, müziğini de çok sevdiği insanlara karşı sadece o insana değil yani onun gibi insanlara karşı bir mesafe koyabiliyorlar.
1: Hı.
0: Tabii Batı müziğine, özellikle pop müziğe,
1: Hı
0: Batı
1: hı.
0: pop müziğine daha yakınlar.
1: Hı.
0: Niye Türk müziğine, özellikle pop müziğine bu kadar alfa ve Z kuşağının bir mesafe koyduğu ya da bizim sevdiklerimize karşı kendi sevdikleri bizim hiç müzik zevkimize uygun değil.
1: Evet ama şimdi
0: Öyle değil
1: yani
0: mi? Çok ilginç
1: doğru
0: şeyleri
1: ama
0: seviyorlar.
1: tabii dönem tabii
0: Dönem,
1: değişiyor ve o
0: evet.
1: ritimler de değişiyor. O yüzden
0: Evet.
1: hani eskide kalmış oluyor ritim yani günümüzün ritimleri bu ve gençler de bundan hoşlanıyor.
0: Evet.
1: Yani bakarsan şimdi türküleri de bazen
0: Evet,
1: alıp
0: evet.
1: altyapıyla bir şeyler yapıyorlar
0: Evet.
1: falan. Bence kötü olmuyor ve
0: Aha.
1: şey en azından biraz yeni kuşağımızı da çekebiliyoruz
0: Evet,
1: altyapılarla
0: evet,
1: birlikte.
0: evet.
1: Dönemin ritmi bu. Yani o
0: Evet.
1: yüzden haklılar
0: Evet.
1: bence.
0: Yani onlara çok kızmamak
1: Evet
0: gerekiyor.
1: bence kızmamak
0: Anlamaya
1: gerekiyor.
0: çalışmak
1: Evet.
0: gerekiyor, öyle
1: Ben
0: değil mi?
1: kesinlikle anlama
0: Evet.
1: taraftarıyım.
0: Çünkü müziğin içinde, Türk müziğin içerisinde olmalarını
1: Hı.
0: istiyorum. İstiyor,
1: Evet.
0: hepimiz istiyoruz. Ama nasıl olacaklar, ne şekilde olacaklar? Onların istedikleri şekilde
1: Evet.
0: olacaklar. Anlaşılan o şekilde gidecek. O zaman bir ara verelim. Bir ara verelim şimdi. Yine sistemden bir şarkı çalalım.
1: Tamam.
0: Daha sonra son bölümde yine sizle
1: Tamam.
0: beraber kapanışa doğru gideriz.
1: Tamamdır.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. Müzikli Buluşmalar Köşesi'nde Melik Joy bu gece konuğumuz. Söz yazarı, besteci, viola sanatçısı ve yorumcu. Birbirinden güzel şarkılar armağan ediyor bize. Müzik dünyasına aşk onlardan biriydi. Son şarkımızda son tekliniz Yağmur olacak.
1: Evet.
0: Sözler size ait.
1: Sözler bana ait,
0: Evet,
1: evet. Müzik de bana
0: müzik de
1: ait.
0: size ait.
1: Söz müzik bana ait.
0: Sözleri yazarken özellikle bir edebiyatçı olarak aslında soruyorum ben de. Nelerden besleniyorsunuz? Yaşantınız olabilir, okuduklarınız, yazdıklarınız,
1: Hepsi
0: hayatınız.
1: aslında,
0: Hepsi var.
1: yani yaşadıklarım var, gözlemlediklerim var. Ben biraz çok gözlemciyimdir. Yani hani dışarıda bir tanımama gerek yok aslında dışarıda gözlemlediğim insanları. Bazen arkadaşlarımın yaşadığı bir ilişkiden de bir şey alıyorum. Okuduklarımdan, okuduğum kitaptan etkileniyorum, yazıyorum. Her şeyden bir şey buluyorum yani
0: Ama
1: yazmak için.
0: şarkılarda bir hüzün var. Bir acı var.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Yani tatlı bir hüzün, tatlı bir acı, tatlı bir işte aşk acısı olabilir. Artık başka acılar da olabilir ama onu hissediyorum
1: Evet,
0: yani.
1: ilk
0: O
1: şarkımda sabırdı mesela. Onda da sabır
0: evet.
1: vardı
0: Orada da
1: biraz.
0: sabır vardı. Evet,
1: Evet.
0: evet, evet. Yani böyle insanın hüzünlendiği tarafa doğru veya böyle şey yaptığı tarafa doğru nasıl ifade edeyim? Melankoli tarafına doğru olan şarkılar. Hakikaten o da sizin tarzınız anladığım kadarıyla.
1: Yani değişiyor benim tarzım aslında sürekli.
0: Hareketli şarkılarınız da var.
1: Hareketli şarkılarım da, çok hareketli şarkılarım da var.
0: Evet.
1: Zaten ilk iki şarkım hareketli bir şarkı. Yani temposu yüksek şarkılar. Daha böyle şu an sakladığım birkaç şarkı var. Onlar da böyle ritmi yüksek şarkılar. Kendim gibi aslında şarkılar. Bir öyle bir böyle
0: Ne güzel,
1: değişiyor.
0: ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ve türkü.

0: Sizin vazgeçilmeziniz.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Yapımcımız sevgili Zeynep Matur.
1: Hı.
0: Biz türkü de dinlemek istiyoruz Melik
1: Seve
0: Çoy'dan
1: seve.
0: diye. Üç defa ultimatom verdi bana. Dördüncü ultimatomda ben kalkacağım buradan
1: Hemen
0: artık.
1: söylüyor o zaman.
0: O zaman siz o
1: Zeynep
0: güzel
1: Hanım için.
0: sesinizden, güzel yorumunuzdan, kendimize ait olan özellikle bir yörelerimize ait olan bir
1: Tamam.
0: türkü de dinlemek istiyoruz.
1: Tamamdır.
0: Efendim müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Canlı yayındayız. Güzel bir gece olması dileğiyle. Melik Joy şimdi radyonuzda.

0: Ağzınıza sağlık,
1: Teşekkür
0: yüreğinize
1: ederim,
0: sağlık,
1: sağ olun.
0: gönlünüze sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Çok güzeldi, hakikaten çok güzeldi.
1: Teşekkürler.
0: Efendim, müzikli buluşmalar köşesini kapatacağız. Çok değerli bir müzisyen, söz yazarı, besteci, viola sanatçısı, yorumcu Melik Joy bizlerleydi. Çok güzel insanlarla, ekibiyle beraber buraya geldi. Habil Ceyhan'ı, iletişim danışmanımızı.
1: Habil Ceyhan'ım.
0: Bence çok sıfatı var ama.
1: Çok. Evet.
0: Bir tanesini söyledi bize Habil Bey. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Çok
1: de
0: teşekkür
1: buradan çok
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim
0: Menajeriniz
1: kendisine.
0: Sibel Hanım, Sibel

0: Tun da bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, güzel insanlarla beraber
1: Çok
0: çalışmak.
1: kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çok kıymetli gerçekten öyle. Çok.
0: Böyle başarının arkasında kimler olduğu da, hani iyi insanlar olduğu
1: Evet.
0: belli oluyor, öyle değil mi?
1: Evet, bu da benim
0: Evet,
1: şansım.
0: bu da sizin şansınız.
1: Evet.
0: Ne güzel. Allah daim etsin.
1: Amin. Amin.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ağzınıza, yüreğinize
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum
0: Bir
1: size.
0: virgül atalım efendim. Az sonra yine yakından tanıdığınız birisi Murat Aygen stüdyomuzda olacak.

0: Efendim TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümümüzle devam ediyoruz. Sinema, dizi, aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Çok yakından tanıyorsunuz kendisini. Metin yazarı, sanat yönetmeni, dublaj sanatçısı Murat Aygen şu an stüdyomuzda.
1: Ne güzel bir anonstu bu. Teşekkür ederim.
0: Benim klasik anonslarımdan diyeyim ama içerisinde çok duygu paylaştığım özellikle son kitabınız olduğunda tabii bu anonsa da yansıyor doğal olarak.
1: Çok sağ ol.
0: Bugün bu gece bu kitabı konuşacağız. Sesten az önce. Sessizlikten sonra sesten az önce.
1: Evet, aynen.
0: Yani o çok büyüleyici. Yani ben büyülendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Okuyan büyülenmiştir. Tabii kendi bakış açısıdır. Ama ben arkadaşlarıma da okudum bu gece. TRT İstanbul Radyosu'nda da birçok kişiye okudum. Onunla ilgili Instagram'da bir paylaşım da yaptım.
1: Çok sağ olun.
0: Herkesin bir cümlesinden tuttuğu hikayeler var. En az bir cümlesinden tuttuğu hikayeler var. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız hikayeleri. Hem sizin sesinizden de tabii dinlemek isteriz.
1: Seve seve.
0: İlerleyen günlerde... Sesli kitap olarak da.
1: Evet, sesli kitap
0: bitti
1: olarak
0: mi
1: da.
0: Projesi. Çünkü yakın
1: yarısını falan şey yaptım. Hı hı hı. Okuyabildim. Çok fazla. Aynen.
0: Evet.
1: Çok fazla trafiğim var. Çünkü hem bir şey çekiyorum şu anda. Hem kendi belgeselimi. Bir de yurt dışından yeni geldim.
0: Evet.
1: Gelir gelmez birkaç ile gittim. Bir Türkiye turnesi olacak sesten az öncenin. Onun çalışmaları var. Yani sadece bir söyleşi ya da imza günü gibi değil benim için, ya da bir lansman gibi değil. İnsanlarla sohbet ediyoruz.
0: Evet.
1: Bunun içindeki bazı cümlelerin üstünden bir şeyler kuruyoruz falan. Hele bir de kitabı almış okumuşlarsa o zaman tadından yenmiyor söyleşiler. Doğru. Böyle bir gösteriye dönüşmüş durumda aslında.
0: Evet.
1: Onu da belki önümüzdeki sene daha başka bir yere taşıyabilirim diye düşünüyorum.
0: Evet. Herkes sizin sesinizden dinlemek ister ama okuduğumda ya bu kitabı ben seslendirmeliyim demezsem dedim yani.
1: Olur geçti. Yaparız öyle bir şey. Düet tabii, yaparız.
0: Herkes Murat Aygen'i bekler tabii doğal olarak. O güzel sesinizi bekler ama birçok insanın da içinden geçer diye düşünüyorum. Burada çok güzel başlıklar var tabii. Şöyle farklı bölümler var burada. İşte sesten az önce gölgenin beni dinlediği gün.
1: Evet. Onu çok seviyorum, o gölgemi beni dinlediğim.
0: Evet, neredesin? Aynanın sessizliği.
1: Evet.
0: Bence aynanın sessizliği, siz zaten önceki röportajlarınızda da aynanın sessizliği üzerine ayrı bir parantez açıyorsunuz Murat Bey.

0: Ben aynaya çoğu zaman yüzümü görmek için bakmadım. Daha çok dilimin dönmediği bir şey var mı diye baktım.
1: Doğru.
0: Şimdi bu cümle birçoğumuzu farklı yerlere götürür. Çünkü yüz çoğu zaman bir sonuçtur. Asıl mesele o sonuca gelene kadar neyin biriktiğidir. Bir çizgi, bir gölge, göz altındaki o küçük yorgunluk. Harika. Üç nokta.
1: Fena da olmamış hakikaten yani.
0: Ya ama
1: Ya
0: okuyunca
1: kitap yazmak değişik bir his. Ya bu benim ilk kitabım olduğu için ben kitap yazmış bir insan olarak kendimi tanımlıyorum tabii ki. Yani bir yazar olarak kendimi tanımlamam için ikincinin, üçüncünün çıkıp insanlarla onu paylaşılması lazım gibi geliyor. Ama bu tabii ki benim bütün hayatım boyunca bugüne kadar aldığım küçük notlardan ibaret bir şey. Aklıma gelen şeyi unutmayayım diye yazdığım küçük denemelerdi. Kitaba dönüşmeye karar verme sürecinde tabii ki yepyeni bir şey yazmış oldum. Ama onlar benim yol göstericim oldular. Ayna, evet yani insanın, hatta insanlara söylüyorum da söyleşilerde, kendinize bunu bir eğitim programı olarak yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Aynanın karşısına geçin, 15 saniye boyunca gözünüzün içine bakın. Bakalım ne kadar kaçırıyorsunuz, ne kadar tahammül edebiliyorsunuz. Gözünüzü kırpmadan kendi kendinizle yüzleşin. Çünkü insan kendisini bir yansıyan bir şey olmadan göremiyor. Dolayısıyla karşılaştığı insanlar da onun bir yansıması olduğu için her biri bir ayna olarak tanımlayabildiğim bir metafor diyebilirim.
0: Maskelerimize mi bakıyoruz, kendimize mi bakıyoruz?
1: Masken varsa maskelerimize
0: Evet,
1: bakıyoruz
0: evet,
1: tabii ki.
0: evet. Ve birçoğumuzun da modern dönemde çok maskesi var.
1: Tabii ben şimdi mesela oyunculuk sürecimde, ki her oyuncunun böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, Komedya dell'arte eğitimi almıştım. Bununla ilgili de yurt dışından bir performans sanatçısı da getirmiştim. Eğitimi o vermişti. Amerika'da yaşıyor. Çok yakın zamanda Amerika'dan döndüm. Onunla da orada Manhattan'da bir araya geldik stüdyosunda. Tekrar getirmeyi de düşünüyorum. Bir rahatsızlık geçiriyor. Acil şifalar da diliyorum arkadaşıma. O şey demişti yani, zaten insan olarak senin yüzünde bir maske varsa takacağın herhangi maske onu kabul etmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bütün bunlardan sıyrılman lazım
0: Evet. O
1: gibilerinden
0: zaman
1: bir
0: zaten
1: hikaye.
0: bu satırlar çıkmıyor mu?
1: Evet.
0: İnsan aynada en çok iki şeye dayanamaz. Kendine alışmış haline ve kendine yabancı haline. Alışmış hal zaten buyum diye kestirip atar. Yabancı hal ise ben kim oldum diye ürkütür. Bazen de ikisi aynı anda görünür. İşte o an insan hem kendini tanır hem kendinden kaçar.
1: Evet.
0: Kendimizden çok mu kaçıyoruz son dönemlerde?
1: Kaçıyoruz tabii ki. Son
0: Evet.
1: dönemde değil, her
0: Her
1: zaman.
0: zaman.
1: Her
0: Her
1: zaman
0: zaman. Evet.
1: insanların öyle bir durumu var.
0: Evet. Aynaya yansıyan.
1: Aynaya yansıyor. Aslında ilişkilere yansıyor
0: Yansıyor.
1: aynadan öte. İşte çok zaman soruyorum işte, en son ne zaman aynaya baktınız? İşte sabah buraya gelmeden önce falan. Neye baktınız en çok? İşte kıyafetime, işte üzerime taktığım aksesuarlara falan. Kendinize baktınız mı? Ben hatta bir oynadığım televizyon projesinde özellikle de istediğim bir dönüşüm hikayesini çekmiştim. Rica etmiştim ve çekmiştim. Aynanın karşısında kendiyle yüzleştiği bir an vardı oynadığım karakterin. O müthiş keyifli bir şeydi benim için.
0: Burada diğer cümlelerde de mesela bir gün cevap gelirse,
1: Evet.
0: bir gün cevap gelirse onu sizden dinlesek.
1: Bazı cevaplar geç gelmez. İnsan erken yorulur. Beklediğin sorular vardır, yıllar önce sorduğun ama yanıt alamadığın. Kime sorduğunu bile unuttuğun bazen. Ama hala içindedir. İçeride bir yankı gibi dolaşır ve sonra bir gün hiç beklemediğin bir anda cevap gelir. Bazen bir bakışta, bazen bir rüyada, bazen de bir cümlede. Ah dersin. Demek cevabı buydu. Ama garip bir şey olur. O cevaba artık o kadar da ihtiyacın kalmamıştır. Çünkü sen beklerken
0: Harika.
1: büyümüşsündür.
0: Harika.
1: Teşekkürler.
0: Çünkü sen beklerken büyümüşsündür.
1: Evet.
0: Bunu çok hissettim. Yani o cevabı aldım, alamadım. İkilemde kaldım ama beklerken büyüdüğümüzü hissediyoruz. Kitap

0: Bence tek başına okunmamalı bu kitap.
1: Ne demek?
0: Şöyle, biz bu akşam bunu yaptık kendi arkadaşlarımızla stüdyoya girmeden önce. Okuduğumuzda her bir bölümü okuduktan sonra sendeki yansıması ne? Bunu konuşmak bu kitapta çok keyifli geçiyor.
1: Daha ne güzel.
0: Hani belki acı tarafımıza veya işte istemediğimiz tarafımıza hitap da edebiliyor bazı cümleler. Ama bize hitap ediyor, yani insana hitap ediyor. Ve dediğim gibi bir cümlede kesin kendini buluyorsun. Çünkü sen beklerken büyümüşsündür. Bu akşam herkesin ortak üzerinde kani olduğu bir
1: Ne
0: cümleydi.
1: kadar güzel. Ya aslında bunu yazarken böyle bir şey hedeflemedim. Sadece olduğum yerden mevzuya nasıl bakıyorum, hayata nasıl bakıyorumun bir şeysi. Biraz böyle minimalist bir yerden baktım. Özellikle hani anlamadığımdan ya da bilmediğimden değil, özellikle daha farklı anlaşılabilsin diye kısa tuttum cümleleri. Kısa, anlaşılır, direkt hedefe yönelik. Ama bir yargılama yoktu bunun içerisinde. Bir sorgulama yok, yönlendirme yok. Bunu yaparsan bu olur gibi bir yaklaşım yok. Belki böyle duygusal minimalizm falan bile denilebilir ifade etme şeklim açısından. O yüzden ben de kendi kitabımı okurken, bu da değişik bir insan, onu da bir yazan bir insan olarak söylemeliyim. Ben mi yazdım bunu diyorsun.
0: Ha, değil mi?
1: Ya
0: Evet.
1: bir öyle bir dönem varmış meğerse.
0: Evet.
1: Sonra güzel olmuş ya. Evet, ben bunları her zaman söylüyorum zaten. Bana da şu ilginç gelmişti. Bugüne kadar çok iş çektim. Yani hem kendi çektiğim reklam filmlerinden tutun da
0: Belgeseller.
1: işte belgesellere kadar falan. Ben
0: Profesyoneller.
1: buradaki aynen
0: Çok
1: profesyoneller.
0: beğeniyorum ben de
1: Çok sağ olun,
0: profesyonelini.
1: teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: hakikaten
1: Eksik
0: çok güzel
1: olmayın.
0: insanlar. Çok güzel
1: Öyleler,
0: insanlar.
1: öyleler. Hatta
0: Evet.
1: bir kısmı ne kadar güzel olduklarını programa geldikten sonra
0: Evet,
1: fark
0: evet.
1: ettiler. Bunu bana yazmaları da çok hoşuma gidiyor.
0: Devam edecek değil mi? Ediyor.
1: Tabii ki canım,
0: Devam
1: tabii ki.
0: edecek.
1: Yani
0: Evet.
1: sürekli çekmeye devam ediyorum. Sizi de beklerim lütfen.
0: Çok sevinirim. Çok
1: Onun
0: mutlu olurum.
1: organizasyonunu yaparız.
0: Çok mutlu olurum.
1: Öyle bir noktaya geldi ki bir gene radyo programcısı arkadaşım dedi ki sen işte rotadan çıktığınızda şu lafı etmiştin, o kitapta var.
0: Evet.
1: Bilmem ne dizisinde şu lafı etmiştin, o bu kitabın içindeki şu cümlede var. Şu tarihte bir röportaj, öyle bir araştırma yapmış. Ben çok farklı bir şey söylemiyorum zaten. Yani böyle bir bakış açısı bir yer daha var, yani ona bir bakalım istiyorum.
0: Evet.
1: Yoksa benim yönlendirmem ya da benim söylediklerimle yol alacaksan sen benim söylediklerimin bir parçası haline dönüşüyorsun. Bu benim tercih ettiğim bir şey değil. Ben hiç kimsenin bir parçası olmadığım gibi birileri de benim parçam olsun istemiyorum açıkçası.
0: Ama bu kitap her şeyiyle Murat Aygen.
1: Evet, tamamen öyle.
0: Tamamen Murat Aygen.
1: Beni tanımak istiyorlarsa
0: Bu
1: insanlar,
0: kitaba bakmaları
1: okurlarsa
0: gerekiyor.
1: iyi olur.
0: Evlat olmak, oraya da takıldık biz. Bayağı bir yere takıldığımız gibi bir müzik arası verelim. Daha sonra evlat olmayı konuşalım.
1: Tamam.

0: Efendim, Gecenin İçinden programındasınız. İkinci bölümümüzdeyiz. Sinema, dizi oyuncusu, aynı zamanda tiyatro oyuncusu, metin yazarı, sanat yönetmeni, dublaj sanatçısı, yakından, çok yakından tanıdığınız bir isim Murat Aygen bu gece stüdyomuzda. Murat Aygen'in farklı bir yeteneğini, farklı bir yönünü konuşuyoruz efendim. İlk kitabını Sesten Az Önce'yi konuşuyoruz. Sessizlikten sonra Sesten Az Önce. Birbirinden güzel hikayeler var içinde. Evlat olmakta kalmıştık. Şimdi bu kitapla ilgili yapılacak olan organizasyonlar da var ama.
1: Aynen Murat öyle. Bey,
0: onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü bayağı ses getire getire gelecek. Giderek arta arta o ses gelecek.
1: Öyle gibi.
0: Evet.
1: Yani ben tabii reklamcı olmamdan, bir de inovatif bir insan olmamdan kaynaklı böyle 360 düşünüyoruz her şeyi. Bundan daha ne üretebilirim gibi bir düşüncem yok ama bir küçük bir takım anılar olsun istemiştim. Bir resmini yaptırmak arzusunda.
0: Bir tane istediniz ama, değil
1: mi? Bir tane. İşte evet. Efe Işıldaksoy.
0: Evet.
1: Hatta işte şey olarak bilinir, çöpe resimlerini atan, hı-hı, ressam diye bilinir. Dünyanın bir sürü kanalı gelir onu belgeselini yapmıştır falan. Efe de benim 20 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Beraber çalışmıştık zamanında. Kitabın dijital halini gönderdim. Dedi ki ben bunun hepsini yapmak istiyorum, resimlerini, izin verirsen. Dedim izin ne demek yani, sen lütfen. Ama beklediğim benim 60 tane tablo değildi. Hı hı, 60 hı. tane tablo yaptı. Önce siyah beyaz çalıştı, sonra renklendirdi. Siyah beyazları tarandı. Yüksek tarama. Şimdi renkleri de tarandı. Hepsi elime bir de eser olarak da geldi.
0: Ben de az önce baktım, harikaydı.
1: Evet, çok teşekkürler.
0: Ve başlıklar
1: onun
0: var.
1: Onun sergisi olacak.
0: Evet. Yani buradaki hikayelerin başlıkları, aynen, da yazıyor içinde. Aynen. O da çok etkileyici. Çünkü direkt hikayeye gidiyorsunuz, aynen, o zaman.
1: Hikayeyi izliyor da olacaksın, evet, yani, evet, sadece. Evet.
0: Bir de müzikleri var.
1: Evet, yani şimdi biraz önce söyledim ya, söyleşiler birazcık sunum gibi oluyor. Hı-hı. Aslında daha farklı bir yerden bakıyoruz. Bu kitabın içindeki bölümlerden böyle özdeşleşen bazı şarkıları da söyleyeyim, şarkıcılığım da olduğu için gibi bir niyetim vardı. Fakat o şarkılarda da hep bir yargılar, bir şeyler var falan. Oturayım kendim yazayım dedim. Zaten yazmışken, evet, hazır böyle, evet, elim sıcakken buna. Bir 8-10 tane şarkı sözü yazdım. Onlar bestelendi.
0: Bestelesi mi aydı?
1: Besteleri yapay zeka ile yaptım ama onları çaldıracağım. Hı-hı. Yeniden düzenlenecek çünkü benim istediğim gibi bir yeterliliği yok yapay zekanın. Fakat çok ciddi bir yol göstericisi oluyor insanın. Çünkü birkaç versiyon çalışabiliyorsun. Şimdi de şöyle yap, şu enstrümanı çıkar, bunu yap gibilerinden. Dolayısıyla çok referans kabul edebileceğim işler oldu.
0: Hı-hı. Her kitabınızda bunu yapacak mısınız?
1: Bilmiyorum.
0: Benzer çalışmalar. O kendi doğdu değil
1: kendisi
0: mi bunlar?
1: Kendisi doğuyor, evet.
0: Kendisi doğuyor, evet, bunlar. O ne getirip ne götüreceğini tam kestiremeyebiliyorsunuz çünkü.
1: Tabii şimdi bu kitabı okuyan mesela yönetmen arkadaşlarım da var. İçindeki birkaç taneyi çekmek istiyorlar. Hı-hı. Kısa film olarak çekmek isteyen var. Ben bunun senaryosunu çalışıyorum. Hı-hı. İzin verirsen diyen var. Ben de diyorum ki benden çıktı artık yani, siz bunu çalışın, oturup konuşalım, evet, ondan sonrası. Evet.
0: Evet. Bu şu an piyasada olan kitap, fakat sizin bitirdiğiniz kitaplar da var. Biraz da onlardan, evet, isterseniz, evet, bahsedelim.
1: Benim sevgili editörüm, onu da bir yayın evinden transfer etmiştik, hı-hı, kendi bünyemize. Dedi ki 7 tane kitap yazman lazım. Ama zaten bu kitap da destek yayınların sahibi Yelda Cumalıoğlu'nun
0: ısrarıyla
1: acil kitap yazman, evet, lazım. Evet, cümlede bu acil yazman, evet, lazım falan. Dedim böyle bir ihtiyaç var demek ki. Oturdum acil acil yazarken kitabı. Demet dedi ki 7 tane yazmanız lazım. Dedim.

0: niye yedi? Hı-hı. İçimden öyle geldi falan.
1: Ama dil kolay dönüyor da. Hani 7 tane kitap yaz. Yani yazması tabii, tabii. Değil mi? Yani dil kolay dönüyor.
0: Ama ben bunu yazarken başka bir şey gelişiyor kafamda, evet, zaten. Yani evet, bunun içerisindeki hikayelerden işte hatta Kürşat Başar'la öyle bir esprili bir muhabbetimiz vardı. Ben roman okumaya dayanamıyorum. Eskiden evet, çok okurdum. Çünkü kafam başka yere gidiyor. O kadar çok uyaranın içerisinde yaşıyoruz ki. Onu derken de tabii Kürşat'ın yazdığı romanın lansmanında ben onu Kürşat'a söyledim.
1: Bana vermeyin.
0: Sağ olsun falan. Ya çok da güzel bir iş yazmış yani. Onun eline kafasına sağlık. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Fakat işte bu ikinci yazmaya başladığım şey bir romana dönüştü. Bir karakter çıktı, onu anlatan bir karakter çıktı içinden. Dolayısıyla bu ikinci kitap olacak diye düşünürken gene onun içinden çıkan bir cümle bu kitapla özdeşleşen bir şeydi. Geç kalan cümle diye başka bir kitap daha oluştu o bittikten sonra. Bunlar bitiyor, ben Demet'e gönderiyorum, okumasını yapıyor. Son okumalar için yayın evine gidiyor. Arka arkaya böyle işte o romanın adı Kalan, Geç Kalan Cümle diye bir kitap çıkacak.
1: Sırada olan hangisi?
0: Kalanı istiyordum ben ama dediler ki geç kalan cümleyi bunun arkasına koymamız daha iyi
1: bunun
0: olur.
1: Bunun gibi hikaye, kısa hikayelerden mi?
0: Yok, o daha baştan sona okunması daha doğru olacak bir kitap. Arkasından Ben Kendim Seçtim, Ben Kendimi Seçtim diye bir çalışma. Hı hı. Aslında kendime sorduğum soruların etrafından verdiğim cevaplar doğrultusunda bir kitap.
1: Annenize anlattığınız bir kitap.
0: Tamam. O ayrıca İnci var. İnci. O 6. kitap olacak.
1: Evet. O bitti değil mi İnci kitabı?
0: İnci büyük oranda bitti. Yani %75 civarında bitti. Hı-hı. Yani çok sert bir şey. Yani kendi hayatını yazıyor olman aslında. Annenin hayatını, annenin senin hayatındaki varlığını yazıyor olman. Anne çocuk ilişkisi çok başka. Tabii ki. Ama yani yokluğunu bana hissettirmedi. Hala hissettirmiyor. İşte bu odanın içerisinde konuşuluyor hala. Yok ama yani evet, hala evet, var. Evet. Ben tanınır bir insan olduktan sonra zamanında onun öğrencisi olmuş, ona temas etmiş ya da konserini dinlemiş insanların bende olmayan fotoğraflarını gönderdiler bana. Yani o kadar çok yeniliğiyle devam etti ki.
1: Bir ilkokul öğretmeni, aynı zamanda bir müzik öğretmeni.
0: Evet, ilkokul öğretmeni, müzik öğretmeni ve kemancı.
1: Ve kemancı, evet.
0: Babam da işte hem öğretmenlik yaptı hem çelisttir. Dolayısıyla onlar bu müziğin birlikleriyle de bir hayat yaşamışlar. Ama tabii çok hazin bir şekilde bir kazayla vefat ediyor. Onu birkaç yerde anlatmıştım. Evet. Ama benim orada anlattığım hikayenin temelinde şey yok. O kazayı anlattığım bir şey yok. Ateş yok. İnci'nin ağzından yazdığım bir şey var. Çünkü o bana dedi zaten. Bir rüya sonrasında benim görevim seni dünyaya getirmekti, ben görevimi tamamladım, hayatında her zaman olacağım falan falan,
1: evet,
0: falan.
1: Evet. Eşinizle beraber röportaj verirken bir hanımefendiye eşiniz sizin bu durumunu anlatıyorsa size ve gözleri dolması beni çok etkilemiş. Hakikaten evet, çok etkiledi beni. Yani sizin 2,5 yaşından sonra annesiz büyümeniz sizi tabii ki etkiliyor ama eşinizdeki o duygu seli, yani bir insanın eşinin bu şekilde hissetmesi, ben çok etkilendim hakikaten. Ya da annem olmadığından.
0: Ya şöyle bir şey diyebilirsin, evet, belki insan annesini başkasının hikayelerinden tanıyor. Hı hı. Bana hep çok anlattılar, şöyle biriydi, böyle biriydi diye. Belki sende o şekilleniyor,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, evet. Virgül atalım. Evlat olmaya gelemedik bir türlü. Bakın, ya da biz evlat olamadık. Virgül atalım, güzel bir şarkı daha dinleyelim efendim. Daha sonra Murat Aygen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gecenin İçinden programındasınız efendim. Çok değerli bir konuğumuz var. Sinema dizi oyuncusu, aynı zamanda tiyatro oyuncusu, metin yazarı, sanat yönetmeni, dublaj sanatçısı Murat Aygen bizlerle beraber. İlk kitabını konuşuyoruz. Sesten az önce evlat olmak. Bu evlat olmayı bir konuşmamız gerekiyor.
1: Evet, orada hem evlat olmak var.
0: Dünyaya borçla gelmektir. Buna çok itiraz edenler olabilir. Eden de oluyor, katılan da oluyor. Adını bilmediğin bir minnetle, tarif edemediğin bir yükle. Henüz hiçbir şey yapmamışken bile birilerine ait olmaktır. Evlat olmak önce başkasının hikayesine doğmaktır. Evlat uzun süre kendini değil, kendinden bekleneni taşır. Buraya çok kişi katıldı.
1: Buraya geldiği zaman katılmaya başlıyor.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Buraya geldiği zaman katılmaya başlıyoruz. Sessizce, uslu durarak, başını sallayarak. Sevilmekle onaylanmak arasındaki farkı geç öğrenir. Ve çoğu zaman şunu karıştırır. Ben böyleyimle benden böyle olmam bekleniyor arasındaki çizgiyi. Buna da neredeyse herkes katıldı. Evlat olmak bir yandan korunmak isterken bir yandan kaçmak istemektir. Hem sarılmak hem uzaklaşmak. Hem borçlu hissetmek hem özgür olmak. Devamını sizden alalım.
1: Bu ikilik insanın içine erken yaşta yerleşir. Ve sonra yıllar geçse de bazı kararların önüne aynı soru çıkar. Bunu gerçekten ben mi istiyorum? Evlat büyüdükçe şunu fark eder. Anne babası sadece anne baba değildir. Onlar da bir zamanlar evlattır. Kırılmıştır, eksik kalmıştır, yanılmıştır. Bu fark ediş acıtır. Çünkü birini insan olarak görmek onu kutsallıktan indirir. Ama belki de gerçek bağ tam olarak orada başlar. Evlat olmak bazen suçlulukla karışır. Daha fazlasını yapmalıydım hissiyle, bazen öfkeyle, beni neden böyle bıraktın sorusuyla. Çoğu zaman da sessizlikle, söylenemeyen cümlelerle yaşar evlat. Ve o cümleler yetişkinlikte başka ilişkilerden sızar. Bir gün evlat kendi yoluna bakmaya cesaret ettiğinde ilk kez gerçekten büyür. Ne reddederek, ne inkar ederek, sadece ayırarak. Kendine ait olanla kendisine aktarılanı birbirinden ayırarak. Evlat olmak bir mirası aynen taşımak değildir. Onu dönüştürmektir. Kimi şeyi devam ettirerek, kimi şeyi durdurarak. Ve belki de insan en çok evlatlıktan çıkabildiği gün kendine yaklaşır.
0: İşte bu cümle çok vurucu. Hakikaten son cümle, sevgili Zeynep de son cümleyi lütfen bir kez daha okur musun dedi bana bu akşam. Birkaç defa okuttu bana. Ve belki de insan en çok evlatlıktan çıkabildiği gün kendine yaklaşır.
1: Evet.
0: Çıkabiliyor muyuz?
1: Ben işte bu bir aslında çok sadeleşme hikayesi. Bir şeyleri görüp fark edip bunu kabul edebilme hikayesi. Kabullenmek o ayrımı engelleyen bir şey. Ama kabul edebildiği an itibariyle gerçekten değişmeye başlıyorsun. Benim öyle çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde insanların belki sinir uçlarına dokunduğum cümleler var. Ben akraba sevmem gibilerinden.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Şeytan zanında saklıdır gibilerinden.
1: Evet, evet. Öyle değil mi? Gibilerinden. Çünkü gerçekten bir şey zannettiğin zaman hep yanılgılara doğru gitmeye başlıyorsun. Beni çok sevdiğini zannediyordum. Beni hiç sevmediğini zannediyordum. Bunu benim için yaptığını zannediyordum gibi gibi gibi. Bunlar da senin tercihlerin. İşte bir şeyleri ayırmaya başardığın zaman, ki ben mesela babamı iyi bir insan olduğu için severim. Babam evet. Olduğu için değil. O işin kaymağı oluyor. Bir de benim babam. Adam hem iyi hem de babam. Hı hı. Ama benim babam olduğu için iyi bir insan değil. Bazı akrabalarımdan da hiç hoşlanmıyorum ve görüşmüyorum. Bunları da söyleyen bir insanımdır bir taraftan.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla böyle bakıyorum. O yüzden ben aslında kendime yaklaşabildim diyebilirim. Hı-hı. Bir çaba harcıyorsun tabii ki. Canın acıyor. Onu öğreniyorsun zaman içerisinde. Farkındalık belki artıyor. Hı-hı. Farkındalık arttıktan sonra insanlar endişesine kapılıyorlar. Daha çok canım acıyacak. Tam tersine çok rafineleşiyorsun ve hiç de öyle canın acımıyor açıkçası.
0: Evet. Setlerde de şimdi sizin beraber çalıştığınız insanlarla yaptığınız röportajlarda da bunu söylüyorsunuz. Yani karşı taraf, gelen konuklar size söylüyorlar. Çok inandığınızı direkt söylüyorsunuz.
1: Tabii tabii.
0: Burada da öyle.
1: Tabii.
0: Yani şu an bu röportajda da öyle. Yani hiç evirmiyorsunuz, çevirmiyorsunuz. Mesela yönetmen o işin içinden kalkamazsa sen bu işin içinden altına kalkamazsın.
1: Tabii.
0: Diyorsunuz.
1: Söylüyorum.
0: Evet, evet. Önce bir tepki çekiyorsunuz.
1: Kendileri bilirler yani.
0: Evet, ama daha sonra sizi tanıdıkça benim görebildiğim hakikaten hani bu tip insanlar zaten biz arıyoruz. Maskesi çok olan veya işte hissettiğini değil de olması gerekeni veya evet, evet, aklındaki evet. değil de farklı şeyler üzerinde çok fazla var. Özellikle sizin camianızda hele çok her camiada var ya, ama.
1: Benle hikayesi çok evet. olan insan vardır. Evet. Sevmeyen de vardır, seven de vardır. Garip bir tutkuyla nefret eden de vardır ama evet. hep beni bir şekilde hayatının içerisine tutmaya çalışan evet. da vardır. Evet. Bu sadece oyuncu camiası için değil, tanıdığım herkes evet. için evet. geçerli. Evet. Ne yapayım yani?
0: Evet. Evet. Ya bu şey mi mesela ben onu çok kendi kendime söylerim. Tutarlılık. Ben hayatta en çok tutarlı mıyım değil miyim? O benim için mesela çok önemlidir. Yani şu orada böyle davrandın, burada böyle davrandın. Belki insanlar fark etmeyebilir ama benim kafamda sürekli ya ben tutarlılım mıyım acaba? Yani o benim gerçekten çizgim mi ya da buna çok bakarım. Şöyle, o mu var sizde gördüğüm kadarıyla?
1: Olabilir. Yani benim
0: kendinizi hep check eder misiniz? Yani ben burada şunu böyle davrandım ama.
1: Yok hiç check etmem. Benim birkaç tane cümlem var işte az önce konuştuğumuz. Şeytan zanda gizlidir. Basit olan zordur.
0: Doğrudur.
1: En temel cümlem çocuğuma da öğrettiğim. Kendine yapılmasını istemediğin şey başkasına yapma. Yani var olmanın temel şeyi cümlesi bu.
0: Evet. Yani
1: birisinden zarar görmek istemiyorsan sen o zararı birisine verme.
0: Evet.
1: Ama bir karma felsefesinden ya da bir şeyin takibinden bahsetmiyorum. Çok net ortaya

0: konmuş bir yargıdır bu.
1: Evet.
0: Bunu biliyor olmana rağmen bu hataları yapıyor musun? Yapıyorsun. Ama yaşam sana öğretiyor. Daha böyle büyük bir ölçekten baktığın zaman da şimdi yeni çektiğim bir belgesel var. O yayına girecek. Bir ay sonra falan. Dünyanın Parmak İzi diye. Doğanın önünde durmaya çalışıyorsun. Doğa diyor ki burası benim yerim.
1: Evet.
0: Ve senin üstünden geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü doğa sana diyor ki senin yerin orası zaten. Sen de hepimiz bunun bir parçasıyız. Dolayısıyla insanlar kendi aralarındaki ilişkilerde de aynı şey yapıyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Burası benim yerim. Öyle bir şey yok. Ha, benle biz felsefesi, o da çok benim tartıştığım bir şey insanlarla. Bu dünya bana ait.
1: Hı hı.
0: Bu benim dünyam değil. Bu dünya bana ait dediğim noktada ben oradaki her şeyi kendim temizlemeye, düzeltmeye, düzenlemeye gayret ediyorum. Ama bu dünya hepimizin, biz kol kola falan dediğin zaman yere bir şey döküldüğünde önce şu soruyu sorarlar. Buraya bunu kim döktü? Onun araştırmasını, onun peşine düşme hikayesini yaşarlar. Halbuki oraya bir şey dökülmüştür. Ben onu kaldırırım önce. Sonra o soruyu sorarım.
1: Evet.
0: Ben öyle bakıyorum.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bu bazı insanlara dar geliyor, bazı insanlara bol geliyor. Bazı insanlar da bunu anlamayı kabul ediyorlar, tercih ediyorlar.
1: Hı hı.
0: Ben de onlarla yol alıyorum açıkçası.
1: Dizi sektöründesiniz. Hı hı. Bir oyuncusunuz. Aynı zamanda belgesel çekiyorsunuz. Müzik hayatınız da var. Kitap yazmaya başladınız. Çok güzel kitaplar da geleceğine inanıyorum bunun gibi. En çok kendinizi mutlu hissettiğiniz alan hangisi?
0: Ben doğanın içinde bulunmayı çok seviyorum gerçekten.
1: Ya bu işleri yaparken en çok haz aldığınız?
0: İş olarak derseniz.
1: İş olarak.
0: Evet, yani belgesel
1: kendimi
0: çekmeyi.
1: Kendimi daha çok buluyorum.
0: Belgesel çekmeyi çok seviyorum.
1: Tahmin etmiştim
0: yani
1: zaten
0: bunu söylerken. En çok onu seviyorum. Yani
1: evet.
0: Bir de hani çıkayım yola da bakayım ne olacak falan değil. Bir yere bilerek gitmeyi seviyorum. Yani bir sürü insan araştıran, bilimsel araştırma yapan, yazılan makaleleri okuyan, bunu araştıran, karşıt görüşleri de okuyup değerlendirip hepsini bir potada eritip kendi düşüncemi ortaya koyan bir iş çıkarttığım için ortaya.
1: O sayısalcı tarafınızdan geliyor bence.
0: Olabilir tabii ki. Yani bir sistematik ve sayısalcı taraftan
1: evet,
0: geliyor.
1: Evet.
0: Kitabı da öyle yazıyorum. Yani ne kadar çabuk yazdım. Yani benim bunun arkasında 55 sene var bir zahmet.
1: Evet,
0: hani
1: tabii.
0: Yazabilen. Yazı yazma hızıyla ilgili bir şey bu. Ben eskiden bu kadar hızlı yazamıyordum. Beynime yetişemiyordu elim, ama şimdi bunu kolaylaştıran bir sürü şey var. Yani sen konuşuyorsun, sistem yazıyor. Hı-hı. Sen onu alıp düzeltiyorsun. Ben konuşabilen de bir insan olduğum için öyle bir rahatlığım var. Ama dediğim gibi
1: rahatlattı bir sürü... mı?
0: Yazmak mı?
1: Evet.
0: Ben rahatım zaten. Yani kitabın öyle bir özel bir tarafı yok.
1: Ama o şöyle, değişik hani kendinizi burada ifade ettiğinize inanıyorsunuz muhtemelen. Hani tüm her şeyimle buradayım ve hani belgeselden sonra belki yazmak hayatımda daha çok olması gereken bir şey diye düşündünüz.
0: Yazmak hayatımda hep vardı.
1: Hep vardı.
0: Ben bunu insanlarla paylaştım.
1: Evet.
0: İnsanlar işte bu sesten az önce tam öyle bir şey.
1: Aha, aha.
0: Yani sesten hep az önce de duruyordum. Bu en özgür evet. olduğum alanda.
1: Şimdi ama bunu... daha önce yazdıklarınız da buna benzer şeyler miydi?
0: Tamam, var içinde bunların.
1: Evet, evet.
0: Yani burada onları kullandığım yerler aha. var. Özellikle aha. bu geçiş eşik diye kabul ettiğimiz ara cümlelerin biraz böyle fragmanvari yerlerde onları ben daha önce yazdığım şeyleri kullandım tabii ki burada.
1: Bundan sonra yazacaklarınızda sizi en çok heyecanlandıran hangisi olacak?
0: Ya zihnim bir yere doğru akıyor. Ben de oturup yani proje insanıyım diyebiliyorum kendime.
1: Çok proje insanısınız. Hakikaten
0: öyle.
1: Yazın, ben yorulmuyor musunuz diye de soracaktım
0: yok,
1: size.
0: Yok, tam tersine benim evet, ne kadar çok iş yaparsam
1: şey
0: o kadar
1: çünkü.
0: Zihnim dinleniyor
1: evet,
0: açıkçası.
1: Evet.
0: Yoksa çok sıkıcı bir şey hayat yani. Tek bir şeyle ilgilenmem benim için söz konusu değil.
1: Muhtemelen de farklı sektörlerde ürettiğinizden dolayı da dinleniyorsunuz. Öyle de diyorlar ya uzmanlar.
0: Hmm.
1: Eğer bir şeyde çok sıkılırsan tatile gitmek değil başka bir şey yap. Yani tatile gitmek tabii
0: ben
1: yapabilirsin de.
0: Ben hep başka
1: de.
0: Bir şey yapıyorum.
1: Evet,
0: yani,
1: evet. Siz onu
0: tatile
1: uyguluyorsunuz.
0: Tatile gittiğimde de bir şey yapıyorum.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet, evet. Ondan yorulmuyorsunuz ve sürekli
0: olabilir.
1: Üretmeye devam ediyorsunuz.
0: Olabilir.
1: Evet. Sevgili Zeynep artık toparlayın diyor da. Yani nasıl toparlayalım sevgili Zeynep? Çok güzel başlıklar var ve benim okumam gereken de kadınlara dair de çok güzel şeyler vardı. Hepsine teşekkür ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu artık ve ben hepsine teşekkür borçluyum. Evet, kadın olmanın hatırlattıkları. Birkaç cümle ben okuyayım. Kadın dediğin bazen bir aynadır. Kendi içini görmekten kaçtığında seni kendinle yüzleştirir. sustuğunda daha çok şey anlatır.

0: varlığıyla değil, varoluşuyla sarsar seni. Hayatımda bazı kadınlar oldu. Bazısı gülüşüyle geçti, bazısı sessizliğiyle kaldı. Ama her biri bana içimdeki kadını hatırlattı. Şefkati, sezgiyi, kabullenişi. Bir kadınla konuşurken bazen ne dediğini değil, neye dokunmadığını anlıyorsun. Duruşu bir cümle, elleri bir paragraf, gözleri roman. Erkekliğimi unutmak için değil, insanlığımı hatırlamak için baktım kadınlara. Çünkü bazı yüreklerde insan kendi annesini, bazılarında çocukken düşlediği kadını, bazılarında ise olamadığı kendini bulur. Ve ben hepsine teşekkür borçluyum. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür sağ ediyorum geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet.
0: İnşallah diğer kitaplarla da sizi konuk etmek isteriz.
1: Seve seve.
0: Keyifli bir şekilde bu sohbeti hakikaten unutmayacaklarım arasında yazıyorum.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Olmayın.
0: Murat Aygen de efendim bu gece konuğumuz Eyüp Caca, Zeynep Matur, Deniz Sezer, Tolga Avcı. Selamlıyoruz sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçisini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkisine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı

Başkan Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar başıboş köpek sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında baro başkanının da olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler adli tıp kurumunda kan ve saç örneği verdi. Baro başkanıyla birlikte ifadesi tamamlanan 9 avukat serbest bırakıldı. 3 avukatın ifade işlemi devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak, Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakereye ilişkin yeni açıklama yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. ABD basını İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından yaptırımların hafifletilmesine kadar birçok başlığı içerdiği belirtildi. Nihai anlaşma içinse 60 günlük müzakere süreci öngörülüyor. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrail işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur'la Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Melih Duygulu'nun Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsüyle başlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne.

Emin Aldemir'in Fırıncı Tahir'den derlediği Gaziantep türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş dudağında balı var.

Aşık Davut Suvari'ye ait Erzincan türküsünü İlker Gökkaya söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Nezaket mevsimi.
4: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın hareketli mecrasında yollardaki o görünmez ama hayati sınırları, şeritleri ve takip mesafesini konuşacağız. Güvenliğin nezaketi başlığı altında bir başkasının yolunu kesmemenin, ona nefes alabilecek bir mesafe bırakmanın aslında ne kadar derin bir insani hassasiyet olduğunu ele alacağız. Yol hız yaptığımız bir asfalt zemin değil, birbirimize emanet edildiğimiz bir saha aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler, trafikte sürekli şerit değiştirerek başkalarını riske atmak ve öndeki aracın tamponuna kadar yanaşmak aslında benim vaktim ve acelem senin güvenliğinden daha önemli demek anlamına gelebilir. Bu tavır muhatabımızın en temel hakkı olan emniyette hissetme duygusuna yapılmış kaba bir müdahaledir. İnce bir ruh bilmelidir ki güvenli bir mesafe bırakmak muhatabımıza duyduğumuz sessiz bir hürmettir. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki etkileşimlerimizi kişisel alan kavramıyla açıklar. Goffman'a göre her bireyin etrafında görünmez bir güvenlik çemberi vardır. Trafikte bir araca aşırı yaklaşmak veya aniden önüne direksiyon kırmak, işte işaret edilen o mahrem bölgeyi ihlal etmek, muhatabımızı strese sokmak ve korkuya sevk etmek demektir. Hassas bir sürücü o sivil mesafeyi korur, trafikteki diğer insanlara bir hareket alanı tanır. Bu mesafe yoldaki toplumsal barışın en somut göstergesidir. Kıymetli Kemal Sayar ruhun labirentlerinde insanın en büyük ihtiyacının güven olduğunu vurgular. Sayar'a göre bir başkasının kontrolsüz hızı veya tacizkar sürüşü bizde hayati bir kaygı uyandırır. Nezaket, Kemal Sayar'ın işaret ettiği o güven iklimini yollarda da tesis edebilmektir. Takip mesafesini korumak, öndeki sürücüye ben buradayım, seni görüyorum, seni tehlikeye atmayacağım diye hissettirmenin o sakin ve vakur dilidir. Bu tavır yollardaki gerginliği azaltan aslında bir merhemdir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, şehirli insan kimliğini bize anlatırken nizam ve estetik kavramlarının altını çiziyor. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda şerit disiplini o medeniyetin vakar sahibi insanlarının da bir ölçüsü olmalıdır. Kurallara uymak, sadece cezadan korkmak değil, o nizamın bir parçası olmaktan onur duymaktır. Şeridini korumak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği belki de o estetik duruşun asfalt üzerindeki karşılığıdır. Yolun nezaketi, o nizamı bozmadan akabilmektir. Jean Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o hız ve uyaran karmaşasından bahseder. Hari'ye göre sürekli önündekini geçmeye çalışmak zihinsel bir sığlaşmanın ürünüdür. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen yerini bilmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece hız göstergesine değil, çevredeki araçların akışına da yöneltmek bizi o mekanik hırstan kurtarıp bilinçli bir yolcu yapar. Mesafeyi korumak, yoldaki o ortak ahenk

0: bozmamaktır. Sevgili dinleyiciler, zamanın bir akış olduğunu düşünürsek, o hayatın akışını kaba bir müdahale ile kesintiye uğratmayı da zarafet olarak sayamayız. O akışa uyum sağlamak, kendini sürekli başkasının huzuru ile dengeleyebilmek gerçek bir zarafettir. Kıymetli dinleyiciler, direksiyon başındaki asaletimiz, şeritlerin arasından nasıl sıyrıldığımızla değil, o çizgilerin içine ne kadar vakur durduğumuzla ölçülür. Takip mesafesi sadece güvenlik kuralı gibi gözükse de aslında bir kalp mesafesidir. Unutmayalım ki nezaketimiz bir başkasının yolunu aydınlatır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki o hız tutkumuzu dindirebilsin. Kılavuzsuz yola gidilmez. Sabırla yol al ki menziline selametle varasın. Sabrı ve mesafeyi rehber edinelim ki yollarımız huzur bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesser ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, şeritlerin nizamıyla, mesafenin huzuruyla ve nezaketin güvenliğiyle harmanlanmış hayırlı yolculuklar, huzurlu günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün 17 Haziran çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü kapsamında topraklarımızın verimliliğini tehdit eden çölleşme, su kaynaklarımızı etkileyen kuraklık ve iklim değişikliğinin doğaya yansımalarını Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Ece Ümmü Deveci ile konuşacağız. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre sorunlarının giderek arttığı günümüzde çevre bilinci her zamankinden daha büyük bir önem taşımakta. Özellikle gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önemli. Çevreyi korumada gençlerin üstlendiği rolü çevre yüksek mühendisi Alper Tunga Dost'la konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün yaşamın ritminde ilk konuğumuz Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Sayın Ece Ümmü Deveci. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Nedir bugünün amacı? Neden 17 Haziran'da hatırlanıyor acaba bu?
1: Yapılan bir toplantının tarihi aslında 17 Haziran. 17 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık sorunlarına dikkat çekmek için ilan edilmiş bir tarih. Ve Milletler Çölleşme Mücadele Sözleşmesi de kabul edilmiş aynı tarih içerisinde. Ve bu tarihle beraber suyun, doğa

0: doğanın doğru kullanımı, kaynakların korunması için atılacak adımlar burada belirlenmeye çalışılmış. Aslında süreç kirleten öderle başladığı süre içerisinde Kyoto'yla, Stockholm'le devam edip Paris'le devam eden süreç içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele ederken bir yandan da aslında en önemli can kaynağımız, suyumuzu doğru kullanmak çok önemli. Onun üzerine dikkat çekiyor.
1: Evet, yıllardır bu dikkat çekilmeye çalışılıyor ama son yıllarda özellikle yaşamımızda da hissetmeye başladık bu etkileri.
0: Evet.
1: Galiba o yüzden daha da çok herkesin ilgisi
0: Evet.
1: bu yöne döndü. Şimdi öncelikle kavramları sizden doğru öğrenmek isteriz Sayın Deveci. Çölleşme var, kuraklık var. Bunlar aynı şey değil sanıyorum.
0: Değil.
1: Çölleşme
0: Değil.
1: Tam olarak ne demek? Yani her kuraklaşmış alan çölleşmiş sayılıyor mu?
0: Hayır, hayır. Çölleşme, mesela bir sahra çölünü düşünün. Bir bitki dahi yetişmez deriz. Sadece çölde, o bölgede yetişen bitkilerden bahsederiz. Çölleşme dediğiniz zaman aslında verimli toprakların yanlış kullanılması. Onun haricinde iklim değişikliği ve insan faaliyetleriyle o toprağın artık yeni bir ürün üretemez hale gelmesi. Bunun gibi süreçlerle beraber topraktaki organik içeriğin azalması, azot fosfor gibi nütrientlerin azalması ve tekrardan yeni ürünlerin yetiştirilmesi için uygun olmayan koşulların ortaya çıkması gibi. Ben Niğde'de bir kadın projesi yaptım ve Niğde'deki tarım topraklarını gezerek, onlarla konuşarak bir inceleme fırsatı buldum.
1: Evet.
0: Onlar şunu söylüyorlar. Biz tarım ilaçlarını çok kullandıktan sonra, kimyasal gübreleri çok fazla kullandıktan sonra içeride canlılar üremeye başladı. Bunlara, bitkilerine zarar veren değişik farklı türlerle karşılaşmışlar. Ve daha sonrasında da toprağın aslında hiç üretimme kapasitesinin azaldığını fark etmişler.
1: Hı hı.
0: Ve böyle çorak topraklar diye bahsettikleri alanlardan bahsetmişlerdi. Ve o alanların gitgide de çoğaldığını, gitgide de büyüdüğünü, bunların artık tekrar kullanılamaz halde olduğunda kendilerinin üretecekleri alanların gitgide kısıtlandığını söylemişlerdi. Ben de onlara şunu söylemiştim. Siz toprağa iyi bakmazsanız, toprağa iyi davranmazsanız, toprak size niye iyi davransın? Toprağa iyi davranmazsanız bir şekilde sizi bu konuda kısıtlayacak. O zaman da demiştim ki doğru tarım, uygun tarım yapmak lazım ki biz çölleşmeye gitmeyelim.
1: Hı-hı.
0: Bir şekilde çölleşme dediğiniz zaman tamamen toprağın yapısının bozulduğu, üretime artık yapılamadığı anlamına geliyor. Ama kuraklık tamam susuzluktan geliyor. Suyun olmamasından geliyor. Çölleşmede tamamen boş bir arazide üretim yapılamadığını düşünürsünüz ama kuraklıkta bir bitki vardır, kuruyordur.
1: Evet. Evet, keşke bunları yaşayarak öğrenmesek değil mi? Yani bilimsel
0: Evet,
1: olarak
0: evet.
1: Bu yönde hareket etsek. Şimdi günümüzde bir bakacak olursak hem dünya geneline hem Türkiye'ye.
0: Evet.
1: Çölleşme hangi seviyede, kuraklık hangi seviyede?
0: Dünya genelinde 3. milyar insan, insan arazi bozulmalarından dolayı sorun yaşıyorlar. Özellikle de Afrika'da Sahel bölgesi, Orta Doğu, Orta Asya, Avustralya'nın iç kesimleri, Akdeniz havzalarında çölleşme riskleri oldukça yüksek. Bu alanlar gitgide dediğim gibi alanlar artmaya başladı. İklim değişikliği nedeniyle de özellikle kuraklığın sık yaşanması, şiddetli yağışlar, şiddetli etkiler gerçekten de bu çölleşmeye doğru gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hocam, o hocamın yaptığı bir konuşmada şunu söylemişti. Akdeniz bölgesi çok verimli bir bölge olarak yeter ülkemizde.
1: Hı-hı.
0: Ve çok değerlidir. Üretim açısından çok değerlidir. Hocam, iklim değişikliği o kadar etki yaratacak ki bundan 30-40 yıl sonrasında biz burada çölleşmeyi göreceğiz. Çünkü toprağa iyi davranmıyoruz. İyi kullanmıyoruz. Doğru tarımları yapmıyoruz. Toprak üretemediği zaman da biz de bunları yaşamaya mahkumuz demişti. Biz yaşayarak öğreniyoruz belki. Kuraklığı da aslında şurada 4-5 yıldır yaşıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Çok ciddi yaşıyoruz. Hatta bu yıl çok yağmur yağdığı için sanki iklim değişikliği yokmuş gibi nasıl da yağmur yağdı diyoruz. Ama bunun 5-6 yıl öncesine baktığımızda o zamana göre de hala da alınan yağmur miktarı az görünüyor.
1: Evet. Türkiye'de o zaman, şimdi Akdeniz'den bahsettiniz ama genel olarak en riskli, çölleşme riski taşıyan bölgeler neler? Ülkemizi bir değerlendirebilir misiniz bizim için?
0: Tabii, mesela ülkemizde aslında hani biz ilkokullarda da öğrenirdik, İç Anadolu tahıl deposuydu. Ama şimdi mesela İç Anadolu'da doğru tarımlar yapılamıyor. Doğu Anadolu'da Güney

0: Doğu Anadolu'da doğru tarımlar yapılamadığı için toprak bir şekilde zarar görmeye başladı ve bir şekilde oradan su da çekildiği için çok büyük çukurlar oluşmaya başladı. İşte bunların hepsi aslında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege bölgesinin bir kısmı, Akdeniz bölgesinin belli bölgeleri artık yavaş yavaş çölleşme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle de aşırı derecede yeraltı suyunun kullanılması, yanlış sulama sistemlerinin yapılması, erozyon, mera tahribatı ve ekstradan iklim değişikliği de girince çölleşme yavaş yavaş adım adım geliyor.
1: Ve bu ne yazık ki sandığımızdan hızlı geliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Biraz kısa vade düşünmemek lazım ama çok daha erken yaşamaya başlıyoruz bunları. Şimdi bu etkileyen unsurları ayrı ayrı konuşacak olursak, iklim değişikliği nasıl acaba çölleşme ve kuraklığa yol açıyor?
0: Şimdi ani sıcaklık ve artışlar çok önemli. İklim değişikliğinin tipik özelliklerinden biridir. Ya böyle bir ayda alacağımız yağmuru bir günde alırız. Ya da böyle o kadar çok sıcak olur ki Nisan'ın ortasında 40 derece, 45 dereceleri görürüz. İşte bu da aslında bitkiler için de normal mevsimsel süreçleri içerisinde, yaşadıkları yerdeki süreç içerisinde buharlaşma, bunun haricinde yağışların düzensizliği ve böylelikle üstüne gelen kuraklık dönemlerinde de kendilerini ayakta tutmakta zorlanıyorlar. Toprak bu sefer, toprağı düşündüğünüzde toprak çok hızlı, sıcaklık arttığında çok hızlı nem kaybediyor. Bitki örtüsü nem kaybettiği için bitki örtüsü zayıflamaya başlıyor. Ve bu da bize yavaş yavaş erozyonu getiriyor. Bu süreçte çölleşmeyi hızlandırırken de karbon depolayan ekosistemin içerisinde doğal olan bitki türlerinin de yavaş yavaş yok olmasını görüyoruz. İşte bu da bizi yavaş yavaş iklim değişikliğinin etkisiyle çölleşmeye doğru götürüyor.
1: Ve tabii süren insan faaliyetleri bir yandan
0: evet,
1: iklim değişikliğine de sebep olduk. Tarım var, sanayi var, ormanlar, ormansızlaşma var. Çölleşmeyi hızlandırıyor sanıyorum, değil mi?
0: Evet, aslında bakın burada çok önemli bir konu var. Biz insan olarak üretime, tüketime çok düşkünüz. Ve tüketime çok düşkünüz. Yanlış söylüyorum. Tüketime çok düşkünüz. Yani evinize aldığınız, domatesinizi aldınız. İşte ben sadece evinizden söylüyorum. Yani işte yemeğinizi pişireceğiniz soğanınızı alın. İhtiyacınız kadar alın lütfen. Bir kilo alın, çok az alın. İhtiyacınız kadar. 3 günlük alın, 4 günlük alın. Çok almayın, çürütmeyin. Bir yere şeye gideceksiniz, geziye gideceksiniz. Evinizdeki buzdolabınızda tükenmeyecek şekilde bir gün öncesinden, bir hafta öncesinden bunun programını yapın. Çünkü sizin tükettiğiniz her bir gıda toprağın tekrar tekrar kullanılması için üretimden gelen bir ürün. Ve bu üretimi siz çöpe attığınızda hem bir yandan metan salınımına neden oluyorsunuz, bir yandan da üretim için çok ciddi emek sarfına neden oluyorsunuz. Hepsini geçtim. Biz tarımda kullandığımız su miktarını ayarlayamazsak, istediğimiz kadar barajlarımız %60-70 de olsun. Bir yandan yaz dönemi geldiğinde buharlaşma oranı artacak. Bir yandan tarımda %70 kullanımına da devam edersek, sanayi %30 kullanımına devam edecek olursa bizim yine kullanacak suyumuz kalmayacak. İşte o yüzden de suyu çok yağmur yağdı, barajlar doldu, %70 doluluk oldu. Biz kullanımımıza dikkat etmezsek o barajların %70 doluluğu bile bize bir anlam ifade etmeyecek belli zaman sonra.
1: Evet. Şimdi su kıtlığı kavramı var. Ülkemiz hani %70 dediğiniz gibi tarımda kullanılıyor ve çoğu da boşa gidiyor aslında. Zarar görüyor kaynaklar. Evet. Ülkemizdeki durumu bize anlatabilir misiniz? Su durumu ve çölleşmeye bunun etkilerini.
0: Ülkemiz aslında su kıtlığı yaşayan bir ülke değil. Su kıtlığına doğru giden bir ülke. Biz aslında besleyen, gerçekten güzel dört mevsimi yaşayan bir ülkeye sahibiz. Altyapı su kaynaklarımızla da aslında zenginiz. Ama biz bunu doğru kullanmadığımız için topraktaki suyun tutumunu da azaltıyoruz. Yani siz toprağınız organik içeriğe sahip değilse ve siz bir şekilde toprağın yapısı da suyu tutma kapasitesine sahip değilse siz sulamada çok ciddi su kullanımına neden olursunuz. Aslında hani biz diyoruz ya %70 su kullanılıyor. %70 suyun kullanılmasındaki nedenlerden biri de bu toprağın zayıf olması. Toprağı biz zenginleştirirsek, organik açıdan zenginleştirirsek, su tutma kapasitelerini arttıracak olursak o zaman kullanacağımız su miktarı da azalacak.
1: Hı hı.
0: Bunun haricinde çiftçiler gerçekten gelirlerini azaldığını da hissediyorlar. Bunu arttırmak için de aslında bilmiyorum doğru mu yönlendiriyoruz? Yani toprağın organik içeriğinin artmasını çiftçilerimize daha mı doğru anlatmalıyız? Yani bir şekilde suyu tutma kapasitesinin artması ya da mesela ben Niğde'de patates yetiştiriliyor. Niğde'deki patates çok su çekiyor. Yani çok su kullanılan bir sebze aslında patates.
1: Hı hı.
0: Ve o bölge aslında kuraklığa doğru giden bir yapıya sahip. İşte kuyulardaki su yüksekliği 200 metreden 300-400 metreye kadar inmiş durumda. Şimdi orada birazcık bitki örtüsünde de biraz destekleyecek şekilde susuz tarıma yönlendirmek bence mantıklıydı. Ben orada susuz tarımla ilgili çalışmalar yaptım.
1: Hı hı.
0: Şu anda bazı çiftçiler safran yetiştiriciliği, çörek otu yetiştiriciliği, ekmezya yetiştiriciliğine yönelmiş durumdalar.
1: Hı hı.
0: Umarım mutlu olurlar satışlarından.
1: Hı.
0: Umarım kendilerini geçindirecek yapıya da sahip olurlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir de tabii bu teknolojiler var. Tarım içinde teknolojiye inanılmaz gelişti ve bunlardan ülke olarak yararlanmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir de tabii üretimi etkiliyor, gıda kalitesini, gıda güvenliğini de etkiliyor. Kuraklık ve çölleşme. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Yani biz tarımda üretimi düştüğü zaman üretim talep yüksek olduğu için fiyat artacak. Fiyat arttığı için gıda fiyatları artacak ve gıdaya erişim zorlaşmaya başlayacak. Biz bir şekilde bu kuraklık nedeniyle çiftçilerin gelirleri azaldıkça kırsal bölgelerden göçler başlayacak. Kırsal bölgelerden şehirlere göçlerden ben çok korkarım. Çünkü üretim azalıyor anlamına gelir. Bu nedenle çölleşme sadece çevresel bir etki değil, aslında ekonomik ve sosyal bir etkiye de sahip. O yüzden bizim bir şekilde kırsaldaki yaşamı, üretimdeki desteği, ileri teknolojik destekleri arttırmamız lazım. Gerçekten ileri teknolojiye tarım yapan ve sadece suyu az kullanarak güzel verimli üretim yapan, ileri teknoloji üretim yapan büyük tesislerimiz de var. Gıda üretim tesislerimiz de var. Ama bizim onları da desteklemeliyiz. Bir şekilde üretilen ürünü de desteklemeliyiz ki biz gıda fiyatlarındaki bu artış bize gıda arzındaki tehdidi de getirir çünkü.
1: Hı hı. Peki bu tehlikeler karşısında bireysel olarak ya da toplumsal olarak tabii konuşmanız içinde bundan bahsettiniz, evet, ama bir toparlama, evet, yapacak olursanız, evet, acilen neler yapılması gerekiyor?
0: Acilen su tasarrufunu yapmamız lazım. Yani hı hı, hep beraber sanayiciden tutun tarımcılara ve biz bireysel olarak bizlere çok görev düşüyor. Biz gelecek nesilleri yetiştiriyoruz evlerimizde. Evlerimizin içerisinde gelecek nesiller yetişiyor. Lütfen suyu kullanımı tasarrufu onlara öğretelim. Bir şekilde gıda israfını azaltmayı ailecek öğrendiğinde topluma yansır. Ailecek öğrendiğinde endüstriye yansır. Ailecek öğrendiğinde tarıma yansır. Lütfen biz gıda israfını önleyecek, ağaçlandırma çalışmalarını destekleyecek çalışmalar yapmalıyız. Bunun haricinde doğal alanları korumak, doğaya çöp atmamak, bir şekilde elindeki tükettiğim ve çöp olarak gördüğüm bir malzemeyi geri dönüşüme kazandırmak, doğaya bırakmamak bunlardan önemli nedenlerden biri olabilir. Bunun haricinde sürdürülebilir tarım uygulamalarının mutlaka yaygınlaştırılması lazım. Olaya modern sulama sistemlerinin devreye girmesi lazım. Bir şekilde ormanların, şimdi yaz geliyor. Yaz geldiğinde orman yangınları artacak. Orman yangınlarının olmaması ve acil önlemler için teknolojileri kullanmamız lazım. Arazi kullanımlarını mutlaka bir tarım orman il müdürlüklerinin devrede olup o arazi kullanımında hangi ürün yetiştirilecekse çiftçileri bu konuda yönlendirmeleri gerekiyor. Sadece bütçe olarak değil ya da mali bir kazanç olarak değil, o bölgenin iklim koşullarına da uygunluğunu değerlendirmeleri gerekiyor. İklim değişikliği mücadele politikalarımızın da güçlenmesi lazım. Biz şu anda iklim değişikliğiyle ilgili olan yapan çalışmalar gerçekten muazzam. COP31'i karşılıyoruz. COP31'de bizim ülkemiz için de oldukça önemli, alınan kararlar açısından oldukça önemli. O yüzden de bizim iklim değişikliğindeki politikalarımızda daha ileri seviyede neler olabilir, ülkemizin kalkınması için neler yapabiliriz, bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Şunu da sormak isterim sohbetin sonunda Sayın Deveci. Diyoruz ya, geleceği yetiştiriyoruz evlerimizde gençler. Evet. Şimdi onlar tabii ki çok daha belki yoğun yaşayacaklar eğer böyle giderse bu sıkıntıları. Gençler daha farklı

0: yaptığım çalışmalarda bunların farkına varıyorum. Multidisipliner çalışmayı bir şekilde öğrenmemiz lazım. Yani bir yandan toprağı koruyabilmek için bir ziraat mühendisi, bakın sadece örnek veriyorum, ziraat mühendisindeki bir öğrenci, suyu korumak için inşaat mühendisindeki ve çevre mühendisindeki bir öğrenci, sağlığı koruyabilmek tıp fakültesindeki bir öğrenci, sağlık için ihtiyaçları sağlamak için eczacılık fakültesindeki bir öğrenciyi bir araya getirdiğinizde muhteşem projeler çıkıyor. İşte birlikte yönetimsel olarak birlikte bakabilmek, üniversite öğrencileri arasında ben bunu net bir şekilde görebiliyorum. Birlikte oturduğumuzda herkes uzmanlık alanıyla ilgili bir şey söylediğinde birlikte yöntem bulabiliyoruz. Birlikte yol bulabiliyoruz.
1: Evet.
0: İşte gençlere birazcık bunu anımsatabilmek, çocuk aşamasında, ilkokul, ortaokul aşamasında çocukları belki de küçük küçük projelerle bu olayın farkındalığını yaşatabilmek. Ben ilkokulda mesela çocuklara kompost yapmayı öğretmiştim. Nide'de 8 okulda kompost yapmıştık. 8 okuldaki kompost örneklerini de analize gönderdik. Çocuklara bunları ölçülebilir hale getirmeyi anlatmıştım ben. Sonrasında ölçülebilir halde en iyi kompostun ellerini alıp kokularına bakmışlardı ve toprağa hemen çilek dikmişlerdi. Ve bana dediler ki yazın ortasında arayıp, öğretmenim bizim toprağımız annemin ektiği topraktan çok daha güzel oldu.
1: Vay,
0: yani
1: güzel.
0: Bunun organik içeriğinin yüksek olduğunu, toprak tutma kapasitesinin yüksek olduğunu onlara hissettirdiğimizde, yaşayarak öğrendiklerinde hayatlarına devreye alırlar diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün
0: ben
1: bize katıldığınız
0: ederim.
1: İçin 17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim, iyi günler.
1: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Ece Ümmü Deveci konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünü de konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Çevre Yüksek Mühendisi Alper Tunga Dost bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Dost.
1: Hoş bulduk.
0: Sizin mesleğinizden dolayı aslında hayatınız çevre meseleleriyle iç içe geçmiş. Ayrıca kişisel ilgi alanlarınız da bu yöne çok yakın. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sonra belki biraz çevre bilinci ve özellikle gençlerin neler yaşayacağı konusunda konuşmak isteriz.
1: Kısaca tanımlarsam ben ilk orta ve lise öğrenimimi İzmir'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi yaptım. Devamında ileri arıtma teknolojileri konusunda yüksek lisans çalışmamı da 9 Eylül Üniversitesi Çevre Bilimleri ana bilim dalında tamamladıktan sonra kariyerime başladım.
0: Hı hı.
1: Yaklaşık 30 seneyi aşkındır su teknolojileri üzerine çalışıyorum. Ulusal, uluslararası birkaç firmada görev yaptıktan sonra 2022 yılında emekli oldum. Ama halen uzmanı olduğum bu konuda özel bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Sizle daha önce görüştüğümüz gibi sosyal yaşamda da takip ettiğim bazı hobilerim, işte fotoğraf çekmek, yazmak gibi hobilerim var.
0: Aslında hep doğayla da iç içesiniz. Fotoğraf çekmek vesaire de bir şekilde doğayla temasta olmayı gerektiriyor galiba. Bilemiyorum tabii, insan üzerine mi çalışmayı daha çok tercih ediyorsunuz?
1: Evet, sokak fotoğrafçılığı özellikle ilgimi çekiyor. Bu sebeple sadece insanları gözlemleme değil, sokaktaki sosyal hayat, insan ilişkileri, bu da özellikle fotoğrafta konum oluyor. Hem gezmek, gezgin lakabıyla diyeyim, hem de fotoğraflamak, sonrasında da oturup bunları makalelere dökmek önceliklerim.
0: Tabii gezgin olmanız bir yandan da dünyanın farklı yerlerinde aslında çevre sorunları ile ilgili neler yaşandığını ve neler ortaya çıktığını, nasıl farklı bakış açıları olduğunu görme şansını da veriyor. Hem profesyonel anlamda bunu yaşıyorsunuz. Tabii çevre mühendisliğinde de bir yere uzmanlaşma olmakla birlikte sanıyorum çok ağır, ayırmak mümkün değil çevre sorunlarını. Günümüzde yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunları. Çevre bilinci neden önemli? Size bunca yıl ne öğretti bu anlamda acaba?
1: Şimdi özellikle çevre bilinci deyince insanlar genelde işte çöplerini iyi, doğru yönetmeleri veya çevreye saygılı davranmaları şeklinde yorumluyor. Ama daha böyle uzman gözüyle bakarsak, daha kapsayıcı bir tanımla bizim çevreyle olan ilişkimiz ve bunun karşılığında aldığımız sonuçların neler olabileceğinin farkında olmak çevre bilinci. Yani su kaynaklarının doğru kullanılması, atıkların doğru yönetilmesi, hava kirliliği, bu dalların hepsi birey olarak hepimizin sosyal yaşantısında önem vermesi gereken, doğru yönetmesi gereken bir alan. Biz buna toptan çevre bilinci diyoruz.
0: Şimdi biraz önceki konuğumuzla da konuştuk aslında. Hep söyleniyordu ya, bir çevre sorunları yıllardır söyleniyordu. Ama son yıllarda etkilerini direkt hayatımızda görmeye başladık ve ilgi biraz daha arttı galiba. Yine de yeterli mi bilmiyorum. Ve bu gidişle gençlerimiz bu sorunları daha da fazla yaşayacaklar. Gençlerin özellikle çevre sorunlarına karşı duyarlı olduğunu düşünüyor musunuz ya da daha duyarlı olmaları gerekiyor mu?
1: Şimdi farkındalığın arttığını söyleyebilirim. Çünkü küresel iklim değişikliği her mevsimin beklenenden daha farklı hareket ediyor olması, sıcaklıkların ani artışı veya yağmurların, sellerin dengesinin süreç içerisinde bozulması insanların ister istemez bu konuya daha fazla yoğunlaşmasına sebep oldu. Gençler özelinde bakılınca da gençlerimiz bizden önceki jenerasyonlardan daha fazla sosyal olayları takip ediyorlar. Sadece sosyal olayları değil, siyaset, politika, çevre gibi konularda da bilinçlendiğini görüyoruz. Artık insanlar bilgiye kısıtlı kaynaklardan ulaşmıyor. Bugün bir cep telefonu üzerinden her türlü bilgiye anında ulaşabilmek mümkün. Gençlerimiz de ben işim nedeniyle ve hobim nedeniyle çok fazla gezdiğimi söyledim. Gerçekten biz sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Ve gençlerimiz sosyal medyaya yön verebilecek derecede konuya hakimler. Bu sebeple çevresel konularda da çok duyarlı olduğunu genel olarak gençlerimizin söyleyebilirim. Ama tabii her yerde bir geliştirilmeye açık bir yön var.
0: Ama sosyal medya çok etkili galiba, değil mi? Gençlerin de çok kullandığı. Gerçi belli yaşın üstündekiler de çok kullanıyor artık sosyal medya, hepimizin hayatının içinde.
1: Evet.
0: Ama çok iyi kullanılabilir bir mecra.
1: Tabii bu önemli. Bunun altını çizmek lazım. Sosyal medya evet doğru kullanılabilir ama nasıl kullanıldığı da gerçekten tabii önemli. Ciddi bir bilgi kirliliği de var. Yani her konunun uzmanının konu hakkında görüş bildirdiği bir mecra olduğu gibi aynı zamanda hani internet söylentileri gibi nitelendirilen tarzda aslı astarı olmayan şeyler de çok fazla paylaşılıyor. Bunları çok iyi ayırt edebilecek bir genç jenerasyon yetiştirmemiz lazım. Yani bilgiyi doğru kaynaktan alan ve doğru yorumlayabilen bir genç jenerasyon yetiştirmemiz lazım.
0: Orada yetiştirmenin unsurlarını konuşmamız lazım. Ama oraya gelmeden önce siz şu anda çevreyi tehdit eden başlıca sorunları neler olarak sayarsınız bize?
1: En önemlisi sınırlı kaynakların bilinçsizce kullanılması diyebiliriz. Bu konu aslında bugünün konusu değil. Endüstriyelleşme, sanayi devriminden sonra dünyanın binlerce yıldır geldiği noktayı sadece son 50 yılda o binlerce yıllık geldiği noktanın kat be kat üstünde kötü manada noktaya getirecek adımlar attık insanlık olarak. Su kaynaklarını plansızca kullandık. Üretimdeki faaliyetlerimizin sonucunda çıkan atıklarımızı yönetirken doğru yönetemedik. Sonuçta hem insani faaliyetlerden çıkan veya endüstriyel faaliyetlerden oluşan atıkların doğru yönetilememesi ve sınırlı kaynakların doğru bir şekilde yönetilememesi bizi bu noktaya getirdi. Ne oldu? Küresel olarak sera etkisi nedeniyle sıcaklıklar yükselmeye başladı. Buharlaşmayla su kayıpları, insanların suya ulaşmaları gittikçe zorlaşmaya, yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi, hatta seviyelerinin düşmesi. Artık mesela şöyle bir örnek vereyim size. Yüzyıllar öncesinde Meksika bir ada ülkesi olarak adı geçen bir ülkeydi.
0: Evet.
1: Bugün Meksika'da suyu ancak yüzlerce metre derinli kuyulardan yeryüzüne çıkartabiliyorsunuz. Bu sadece Meksika'nın veya

0: Amerika'nın veya Türkiye'nin sorunu değil. Global olarak her yerde bu sıkıntı şu anda baş gösteriyor. Bu sebeple son 50 yılın bu olumsuz gelişmeleri bize gelecek için çok umutlu bir gelecek portresi çizmiyor. Bu trend bu kadar hızlı kötüye gidiyorsa önümüzdeki belki 20 yıl bundan daha kötüyü yaşayabilme riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden bir an önce politikalarımızı belirleyip bu bizzat ilkokuldan en üst seviyedeki okula kadar bütün jenerasyonun bu konuda bilgilendirilmesinden geçiyor bana sorarsanız.
1: Ondan önce hatta ailede de başlıyor galiba, değil mi? Küçük çocuklarda bile çok erken yaşlardan itibaren çevre bilinci verilebilir mi aile tarafından?
0: Tabii şimdi şöyle düşünün. Aile deyince çocuğu karşısına alıp oturup saatlerce onunla bir şeyler konuşmaktan bahsetmiyoruz. Genelde çocuklar bizleri kopyalarlar. Annelerini, babalarını. Bizler eğer onlara iyi bir rol model olabiliyorsak eğer en doğrusu budur. Klasik olacak belki ama evdeki kaynakların doğru yönetilmesiyle başlayabiliriz. Elektriğin, suyun, işte diş fırçası, dişini fırçalarken suyun boşa akmamasını, benim bunu doğru yaparken görmesi
1: Tabii.
0: kendisinin de bunu yaparken kopyalamasına neden olacaktır. Aynı şekilde banyosunu yaparken işte su kullanırken ekonomik kullanmaya çalışması veya çöpleri hatta belli ölçüde ayıklayarak atması. Bugün az önce gezginliğiniz sayesinde birçok sosyal konuda değişik şeylere şahit olmuşsunuz demiştiniz. Ben yakın zamanda Belçika'daydım. Gerçekten yani üstüne basarak söylemek istiyorum. Çok ciddi manada bir katı atık ev bazında katı atık ayıklama konusuna çok ciddi önem verildiğini şahsen şahit oldum. Daha önceki gidişlerimde bu böyle değildi. Ev bazında mutfak atığı, plastik ve kağıt atıkları belediyenin ayrı ayrı topladığına şahit oldum. Doğru hazırlanmamış çöpleri de belediyenin almayıp evlere bizzat kişiye özel not bıraktığına şahit oldum. Yani gerçekten olay bu noktaya gelmiş durumda.
1: Sizin söylediğiniz gibi Meksika örneğinde dünyanın sorunu bu, ama orada fark eden dünyanın hangi bölgesine nasıl bir yaklaşım var? Nasıl yaklaşılıyor bu konuya galiba? Okullar, İlkokuldan itibaren eğitimin sonuna kadar çevre bilincinin gelişmesi için önemli. Bütün eğitim için de buna nasıl bir yer verilmeli?
0: Açıkçası evet, müfredatta okulda kitapların içerisine çevre bilincini geliştirmeye yönelik notların, derslerin eklenmesi kuşkusuz faydalı bir gelişme olacaktır. Öğrencilerin bu uygulamalara katılması, bizzat şahsen katılması da gerekir. Az önce söylediğim gibi katı atıkların, çöplerin ayrıştırılması konusu mesela ilkokul seviyesinde plastik atığın veya kağıt atıklarının geri dönüştürülebilir ticari değeri olan atıkların neden mutfak atıklarıyla beraber karışmaması gerektiği ta ilkokul sıralarından çocuklara öğretilebilir. Böylece birçok kaynağın doğru kullanılmasını ve geri dönüşümünü de sağlamış oluruz. Yani derslerde bunu sorarak, kitaplardan anlatarak tamam bunu yapalım ama bizzat bireysel katılımlarını da sağlayacak aksiyonları geliştirmemiz lazım.
1: Uygulama çok önemli gerçekten. Çocukların onu yaşayarak görmesi, hani ders kitabındaki bir bilgiden ibaret olması değil ama uygulayarak, yaşayarak görmesi çok farklı. Biraz belki öğretici konuşmalar yerine aslında bu sorunların gençlerin, çocukların yanında yetişkinler arasında sohbet konusu olması bile önemli sanıyorum, değil mi?
0: Evet, sonuçta biz bugün çevre bilinci adına her ne yapacaksak yaparsak gelecekteki çocuklarımızın geleceği için yapıyor olacağız. O sebeple bizim yaptıklarımızı izleyip, gözlemleyip, kopyalamaları kendi geleceklerine de bir yatırım olacağını farkına varacaklar. Bu önemli. Ben bunu çok önemsiyorum.
1: Şöyle bir durum da var tabii, biz ailelerin çocuklara etkisini konuşuyoruz ama gözlemlediğim aslında çocukların ve gençlerin ailelerini daha iyi yönlendirdiği durumlar da var. Dediğiniz gibi gençlerimiz artık çok bilgiye ulaşıyor, sosyal medya kullanıyor vesaire. Belki onlar da ailelerine anlatabilirler. Mesela geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, ne diyorsunuz bu konuda?
0: Çok çok doğru söylüyorsunuz. Aslında tabii ki biz şu anda çok bilinçli okullarda bunun dersini ve uygulamalarını birebir alan genç jenerasyondan bahsediyoruz. Biz tam bir iki jenerasyon düşünelim. Birisi bizim babalarımız, dedelerimiz ve bizim geleceğimiz olan çocuklarımız. Sonuçta bizden önceki jenerasyonlar bu tip çevresel sorunlarla yine iç içeydiler ama farkındalıkları çok azdı.
1: Hı hı.
0: Yani kaynakları bilinçsizce kullandık. O yüzden bu noktaya geldi her şey.
1: Hı hı.
0: O sebeple çok haklısınız. Günümüzde bizzat çocuklarımız büyüklerine örnek olabilir bazı konularda.
1: Hı hı.
0: Bunu ne yazık ki sosyal hayatta işte insanların çöplerini sokağa atması veya yetişkinlerin içtikleri sigaraların izmaritlerini sağa sola atmaları, bunlar gerçekten insanların, çocukların onları yönlendirebileceği, iyileştirebilir alanlar olduğunu düşünüyorum. Çok haklısınız.
1: Evet, ben gençlere bu anlamda daha çok güveniyorum. Onlar çok şey öğretiyor.
0: Evet.
1: Büyüklerine. Şimdi şunu da sormak isterim. Üniversite sınavı olacak hafta sonu. Belki sizin meslek dalınızı ya da çevreyle ilgili bir mesleği seçmeyi düşünen gençler vardır. Onlara söylemek istedikleriniz var mı?
0: Onlara şunu söyleyebilirim. Çevre mühendisliği terimi ben 1980'lerde okulumu seçtiğim zaman çevreyi düzenleyen, daha çok peyzajla ilgilenen bir dal gibi algılanırdı.
1: Hmm.
0: Adının çevre olmasından kaynaklanan.
1: Hmm.
0: Halbuki tam tersi, çevresel sorunların yönetilmesine yönelik eğitim veren, hava kirliliği, katı atıklar, atık su, hatta ses, gürültü, buraya kadar giden geniş bir skalada eğitim veren bir dal. O sebeple çevre mühendisliği dalı hiçbir zaman popülerliğini yitirmeyecek bir dal.
1: Hı hı.
0: Yani günümüzde biliyorsunuz yapay zeka gelişimiyle birçok iş dalının riske girdiği, yeni iş dallarının üretileceği söyleniyor. Hatta öngörülüyor. Ama çevre mühendisliği açısından bakıldığında, evet, çevre teknolojilerini de yapay zeka bir şekilde neyin nasıl arıtılacağını, nasıl yönetileceğini belki tasarlayabilir ama bunlara yön verecek, projelendirecek kalifiye ve vizyonu olan,
1: hı hı,
0: geleceği görebilen kişilere ihtiyaç var. Bu sebeple ben genç kardeşlerimize çevresel konulara duyarlı olan ve hepimizin zaten olması lazım ama ilgisi özellikle o noktaya olan kardeşlerimize bu bölümleri öneririm.
1: Hı hı.
0: Bugün yani ben yine kendimden örnek vereyim. 19 tane üniversite vardı ve bu 19 üniversitesinin sadece 3'ünde çevre mühendisliği bölümü vardı.
1: Hı hı.
0: Bugün yüzlerce üniversite var.
1: Evet.
0: Seçenekler çok daha fazla. Yurt dışı olanakları da kariyer yapmak isteyenler için var. O sebeple genç kardeşlerimi çevre mühendisliği dalının severek gönülden öneriyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Çok
1: bize vakit ayırdınız, buraya geldiniz. Çevre Yüksek Mühendisi Alper Dost konuğumuz oldu ve bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar. Ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'na hoş geldiniz. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dondurucuları sık sık kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz artık. Dondurucudan çıkan gıdaları tekrar dondurmamamız gerekiyor. Mesela köfte dondurucudan çıktı. Onu hemen pişirip tüketmemiz lazım. Ancak köfteyi önceden hazırlayıp pişirdikten sonra dondurucuya koyabiliriz. Et ya da tavuğun tarihi geçtiyse ama dondurucudaysa, son kullanma tarihi geçmiş olsa bile 6 ay daha üzerine koyup dondurucuda bekletebiliriz. Çünkü et ya da tavuklar 4 derecedeki ısı için hesaplanarak o tarih üzerlerine yazılıyor. Oysa siz dondurucuya koyduğunuzda besini dondurduğunuz için o tarih artık 6 ay daha uzatılabilir diye düşünmelisiniz. Ekmek ya da benzeri gıdaları dondurucudan çıkarttıktan sonra tekrar dondurucuya koyabiliriz ama her defasında kalitesi birazcık daha azalır. Eğer dondurduğumuz et ya da balığı dondurucudan çıkarttıktan sonra suyun içinde çözdürmemiz gerekirse hiçbir sakıncası yok, ancak o suyu et ya da balık çözülene kadar sık sık değiştirerek çözdürme işlemini tamamlamamız gerekir. Zeytinyağını kızartmalık yağ olarak kullanabiliriz. Hem de gayet güvenle kullanabiliriz. Ancak zeytinyağını ocağın kenarında bulundurmamak önemli. Çünkü ısıdan uzak kalması lazım. Güneşli bir ortamda bulundurmamak önemli. Onun için zeytinyağlarını mümkün oldukça renkli, koyu renkli şişelerde saklamak, mümkün oldukça ışıktan ve ısıdan uzak tutmak gerekir. Domates sosu yaparken ya da menemen yaparken domatesin suyunu iyice çektirdikten sonra biraz şeker koymanızı öneririm. Neden? Çünkü domateslerin şeker oranı artık çok düşük. Çünkü eskisi gibi domatesleri yemiyoruz artık. Özellikle domates sos yaptığımızda dövülmüş sarımsak, tuz, şeker, biraz da sirke lezzeti çok artırır. Hatta ben biraz daha ileri giderek şöyle bir tatlı kaşığı kadar da salça koymanızı tavsiye ederim. Tabii ki domates salçasından söz ediyorum. Bu sosu kızartmalarda, köftelerde, makarnada kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetlidir. Evet, lezzet demişken bugünlerde dolma yapıyoruz tabii bol bol. İşte biberler, patlıcanlar, kabaklar var. Hatta zeytinyağlı sarmalar yapıyoruz. En çok biber, patlıcan ya da kabak dolmaları için lezzet arttırıcı bir önerim var. Az bir pekmezin içine tuz ve karabiber ilave edin. Şöyle bir karıştırın ve bu karışımı doldurmak istediğiniz sebzenin iç kısmına parmağınızla şöyle bir gezdirin. Bu dolmanın lezzetine artı katkıda bulunacaktır. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Mutfağın Sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçisini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin, görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkisine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni Başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar başıboş köpek sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların da azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakereye ilişkin yeni açıklama yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. ABD basını İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından yaptırımların hafifletilmesine kadar birçok başlığı içerdiği belirtildi. Nihai anlaşma içinse 60 günlük müzakere süreci öngörülüyor. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur ile Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
0: Spor.
1: Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi